Türkiye Gazze için devrede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın, Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu da şok olmasaydı, yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak sorusunun cevabı bugün belli olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise "benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak" dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir atandı. 13 Haziran'da düzenlenecek liselere geçiş sistemi sınavı için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Sınavın yapılacağı binalar kamera kayıt sistemleriyle anlık olarak izlenecek. Ayrıca velilerin talebine göre ilk kez öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 10 şüphelinin test sonucu belli oldu. Zanlıların tamamının uyuşturucu testi pozitif çıktı. İzmir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kabataş Bağcılar hattında seyreden tramvay Laleli durağında 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuk aracın altında kaldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. İtalya soykırımcı İsrail'in küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelesini soruşturuyor. Daha önce başlatılan soruşturmaya Filistinlilere soykırım uygulanmasını savunan ırkçı İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir de dahil edildi. Haberleri sunduk.

Gün uzun, yollar uzak. 12. ve son bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Kerim Mümtaz Sevinç, Neveser Gürserem Devor, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars, Mahmut Erol Kardeşeci, şoför Ensar Kılıç.

0: Cihan, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde ikiz oğulları Ömer'le Ali'yi dünyaya getirir. Gerçi aradan geçen yıllar savaşın korkularını silmiş, mutluluk getirmiştir. Fakat bu defa da kocasının Neveser adında hafif bir kadınla beraber olduğu ortaya çıkar ve bir kavganın sonunda Cihan kocasını kovar. Böylece hayatının en zor yılları başlamıştır. Ömer'le Ali yetişkin yaşa geldiklerinde ticarete atılmak isterler. Sermaye olarak da Çemberli Taş'ta oturdukları evi satışa çıkarmayı düşünürler. Çok geçmeden Ömer evlenir. Ardından da Ali'nin evliliği söz konusu olmuştur. Bu arada Ömer'le karısı Almanya'ya işçi olarak giderler. Ali ise yeni evlendiği Berrin'le mutludur. Ancak Berrin, Cihan'ın evdeki varlığından hoşnutsuzdur. Bir yanda annesinin, öte yanda da karısının sitemleri arasında bunalan Ali, bir ev tutup annesini yanlarından uzaklaştırır. Bu ayrılık Cihan'a çok zor gelir. Üstelik evleri ayrıldıktan sonra oğlunun ilgisi giderek azalmıştır.
1: Eline sağlık Süheyla, ıhlamur bayağı iyi geldi. Bak hafifledi öksürü.
2: Aslında önemli bir şeyiniz yok ama yine de Ali'ye söylesek de bir doktor.
1: Hadi canım, doktorluk neyim varmış benim. Bu sabah uğradığında Ali de söyledi aynı şeyi ama kabul etmedim. Eskisi kadar sık gelme buraya dedim Ali'ye. Berri'nin günleri sayılı artık, yalnız kalmasın evde.
2: Hoş görünüm bu kadar da fazla değil mi Cihan Hanım? Çocuklarınıza söz söylemek bana düşmez ama Berri'nin yüzünden hep kendimi suçluyorum.
1: Gelir gelmez beni evden uzaklaştırdı değil mi? Yok yok yok, boşuna suçlama kendini. Sen iki tarafa da iyilik etmek için aracı oldun bu evliliğe. Berri'ne gelince, kendi evinde başına buyruk olmak istiyorsa haksız mı? Genç o, daha çok genç. İnsan gençken sabırsız, hoşgörüsüz olur.

0: Sen ne diyorsun Mahmut abi? Annem hastalanıyor, doktor çağırıyorsunuz da bana haber vermek yok. Şimdi yolda da karşılaşmasın.
1: Dur bakalım, dur. Nasıl haber verseydik sana? Dün akşam Cihan Hanım'ın ateşi yükseldiğinde Süheyla yanındaymış. Koşup bana haber verdi. Senin dükkana telefon ettik, açılmadı. Eve koştum, kimseyi bulamadım.
0: Aa evet evet, dün akşam erken kapadım dükkanı. Bir arkadaşın düğününe gidecektik de.
1: Gördün mü ya, boşuna suçluyorsun beni. Hem annenin ateşi yükseldiyse bunda şaşacak ne var? Kaç gündür keyfi yoktu zaten. Sen bilmiyor musun?
0: Tabii onu biliyorum.
1: Öyleyse mesele yok. Hadi ben gideyim artık. Sen de annene uğrarsın.
0: Sağ ol Mahmut abi, güle güle.
2: Delirmişsiniz siz. Bu ev satılır mı hiç?
3: Biz aptal değiliz anne. Seni ortada aç açık bırakır mıyız hiç?
0: Satalım şu viraneyi de küçücük bir dükkan açalım anne.
3: Sen yoruldun artık. İşlere elini bile sürdürmeyeceğiz. Kraliçeler gibi yaşatacağız seni.
0: Kraliçeler gibi yaşatabildik mi acaba? Ama elimden başka ne gelirdi? Ömer çekip gitti Almanya'ya. Bir ben kaldım. Berrin bir yanda söylenir, bir yanda annem. Bunaldım aralarında. Hem rahat etsin diye ev bile tuttum ona. Harçlığını da... Yoksa ben kendimi mi kandırıyorum? Gerçekten bir şey gelmez miydi elimizden? Düzenimizi kurunca farkına varmadan annemi bir kenara ittik belki de.
4: Ne yapıyorsunuz beyefendi? Asfaltın ortasından yürünür mü?
0: Bağışlayın, dalgın yürüyordum. Asfalta indiğimin farkında bile değilim.

0: Buyurun, kimi aramış? Sen.
1: İçeri girebilir miyim? Müsaaden var mı? Kovmadığına göre girebilirim demek. Öyle bakma yüzüme. Hortlak değilim ben. Kocanım. Oturabilir miyim?
2: Otur.
1: Sağ ol. Peki hiçbir şey sormayacak mısın bana?
2: Sormam mı gerekir?
1: Gerekmez mi? 14 yıl neredeydin? Bizi hiç özlemedin mi demeyecek misin?
2: Bir tek şey soracağım. Buraya neden geldin? Avrupa'da gördüğün o pembe düşten bu sabah uyandığında Neveser Hanım'ı yanında bulamadın mı?
1: Ben o düşten uyanalı ne kadar zaman oldu bilir misin? Tam 13 yıl 8 ay. Evet, bu kadar zamandır Türkiye'deyim ben. Karadeniz kıyısında küçük bir kasabada yaşıyorum. Cihan, ayakta yaprak gibi titriyorsun. Hastasın belli ki. Gel şuraya uzan da öyle konuşalım.
2: Konuşulacak bir şeyimiz kalmış mıydı bizim?
1: Senin kalmayabilir ama benim sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Yıllardır neler çektiğimi dinle. Dinle de sonra istersen yine kov beni.
2: Acılarla dolu küçücük bir dünyam vardı benim. Ama hiç değilse sessizdi. Sen o sessizliği de bozdun Kerim. Ne hakkın vardı buna?
1: Sessizlik nedir ki? Yalnızlığın ta kendisi. Senden sevgiyi, ilgiyi esirgeyen oğullarımızın uzaklığı.
2: Nereden biliyorsun bunları?
1: Yalnız onu değil, hayatınızda olup biten her şeyi biliyorum. Yıllardır o kasabada yaşıyorum ama bir ayağım da İstanbul'dayım. Yaşadığınız her acıyı, her sevinci duyuyor, görüyordum.
2: O kasabaya neden gittin?
1: Anlatacağım Can. Hepsini anlatacağım. Yeter ki sen büyüklük göster, beni dinle. O akşam kavganın ardından kapıyı

0: Aa, bir arkadaşımdan geliyordum. Muayenehanenin ışığını görünce tuhafıma gitti. Bu saatlerde hasta gelmez de.
1: Ben de biliyorum gelmeyeceğini.
0: Niye bekliyorsun öyleyse? Evine gitsene.
1: Orası artık benim evim değil Neveser. Cihan'la kavga ettik. Akşam üzeri kapıya geleceğini, bizi duyacağını nereden bilirdin?
0: Aha, kıyamet koptu demek. Hadi yukarı çıkalım. Yemek hazırlarım. Hem yer hem konuşuruz ha? Hadi ama bütün gece muayenehanede tek başına mı oturacaksın?
1: Bilmiyorum.
0: Hastaların şu halini görse, kendine hayrı olmayan adamdan bize ne fayda gelir demezler mi ha?
1: Önemi yok. Bundan sonra hasta gelmez buraya zaten. Benim gibi bir doktora.
0: Ne olmuş senin gibi bir doktora?
1: Bundan sonra neler olacak?
0: Karın ya boşanmak için mahkemeye başvurur ya da böyle sürer gider ayrılığınız.
1: Bilmem.
0: Bilmem bilmem. Başka bir laf konuşmayacak mısın sen? Erkekler böyledir işte. Severek evlenirler. Bir süre sonra bıkarlar karılarından. Başka bir aşk ararlar. Onu bulunca da eski karılarını unutamazlar. Allah aşkına tercihini yap Kerim. Benimle yukarı mı geliyorsun yoksa sokakta kalmış kedi gibi gidip evinin kapısını mı tırmalayacaksın ha?
1: Geliyorum geliyorum. Şu lambayı söndüreyim de.
0: Tamam.
1: Cihan gururludur. Kendisi haklı olsa bile bu meseleyi kimseye açmaz. Ama kayınvalidemle kız kardeşi zaten fazla sevmezlerdi beni. Şimdi haklılıklarını göstermek için bütün mahalleyi anlatacaklar. Artık ne eşin dostun yüzüne bakabilirim ne de hastalarımın.
0: Seninle bir süre yurt dışına gidelim ha? Ne dersin? Aradan zaman geçince her şey unutulur.
1: O kadar kolay mı gitmemiz?
0: Zor olan tarafı neymiş?
1: Bir defa benim o kadar param yok ki.
0: Bir daha para lafı edersen gücenirim. Benim param olmasa sen harcamaz mıydın yani?
1: Tabii harcardım ama...
0: Öyleyse mesele yok. Bak ben eşyalarımı toplayıp bir odaya kilitlerim. Evin kalanını ve senin muayenehaneyi kiraya veririz. Sen de birkaç parça eşyanı satarsın. Döndüğümüzde yeniden almak zor değil ya, ne olacak?
1: Yani...

0: kadar çok mu kalacağız dışarıda?
1: Aa, hiç belli olmaz. Şimdiden arkamızda yarım bir iş bırakmayalım. Eğer elimizi çabuk tutarsak 3-5 gün içinde gidebiliriz.
0: Gerçekten de birkaç gün içinde olmayacak işleri olura çevirip bitirdi her şeyi. Bense aptallaşmış gibiydim. Elimden tutup nereye sürüklese peşinden gidiyordum. Neyse, sonunda gittik. Önce Züriye, oradan Paris'e. Haklıymış. Avrupa onun için Türkiye'nin bir başka yerine gitmekten farksızdı. Özellikle Paris'te adım başı bir tanıdığına rastlıyordu. Erkekti çoğu. Onlarla Fransızca bir şeyler konuşuyor, sonra da not defterine bir şeyler yazıyordu. Bazen de kendisi bir pusulaya bazı şeyler yazıp veriyordu. Hiçbir şeyi anlamıyordu. Ne yapıyordu? Neyin peşindeydi?

0: Az önce konuştuğun adam kimdi Neveser?
1: Ha, o mu? Monsieur Thibault, eski dostlarımdan biri.
0: Nereden tanıyorsun onu? Kocanın çevresinden biri miydi?
1: Neden sordun?
0: Hiç, merak ettim. Onunla konuşurken defterine bir şeyler yazdın. Sık sık oluyor bu.
1: Hesap mı istiyorsun benden?
0: Yok, hesap değil de...
1: Öyleyse ne homurdanıp duruyorsun? Kıskançlık numaralarına gelemem, bilmiş ol. Hem kocam değilsin ki bana karışasın.
0: Madem ki birlikteyiz, karışırım pekala.
1: Karışamazsın, canımı sıkma.
0: Şşş, yavaş konuş biraz. Bak, kahvedeki herkes bizi seyrediyor.
1: Öyleyse sen de bağırtma beni. Birlikteyiz diye bana hayatı zindan ediyorsun.
0: Ne yaptım ki? Sadece o adamla alışverişin neydi onu sordum. Bu kadarını sormaya da hakkım yok mu?
1: Hayır efendim, yok. Çünkü benim üstümde hak sahibi değilsin sen. Ben sana acıyıp yanıma aldım. İstanbul'daki dedikodulara sabredemeyeceksin diye. Ama yetti artık. 4 aydır yedirip içiriyorum. Bir asalak gibi besliyorum. Bir de her attığım adımın hesabını iste.
0: Ya, demek ben asalağım öyle mi? Muayenehaneme geldiği günden beri beni kendine bağlayabilmek için 1000 türlü numara yapan kimdi peki?
1: Tamam, hoşlanmıştım senden. Gerçekten hoşlanmıştım. Ama her güzelliğin bir sonu vardır. Bizimki de bitti işte, kabul et artık.
0: Fakat Neveser...
1: Yeter artık. Tek kelime daha söyleme. Bu iş burada bitti. Bıktım senden. Cebinde yol masraflarını karşılayacak kadar para vardır. Çekil git başımdan. Azıcık soluk alayım bu güzel şehirde.
0: Çok güzel. Çok güzel. Senin uğruna karımı terk edeyim. Çocukların babalarını ahlaksızın teki olarak bilsinler. Sonra da...
1: Kişilik sahibi olsaydım peşimden gelmezdim.
0: Haklısın, haklısın. Aptallık bende. Bazen sana bakıp da sayılır bir ailenin kızı, bir hariciyeci karısı olduğuna inanamıyorum.
1: Aferin, kafan çalışıyor bazen. Ailem pek de öyle hatırı sayılır kişiler yetiştirmemiştir. Bana gelince hiçbir zaman harcayıcı karısı olmadım. Eski kocam ne ticareti yaptığını öğrenmek ister misin?
2: Neler yoktu ki esasında? Avrupa'da dal budak salmış büyük bir örgüt ve Neveser. O iğrenç adamın karılığına yakışır bir kadın. Sık sık alışverişe çıkacağım bahanesiyle beni otelde bırakıp ayaküstü alınıp verilen o adreslere gidip karşılaştığımız o 1001 çeşit erkekle... Of, aman Allah'ım, aklıma geldikçe hala midem bulanıyorum. Kendi ağzıyla anlattı her şeyi. Ondan tiksinip rahat bırakayım diye. Doğru olduğundan da şüphem yok. Bunca paranın nereden geldiğini ancak o zaman anlamıştım.
3: Neye yarar?
2: Cihan, ne olur öyle bakma yüzüme. Aptalım biliyorum. Ama o kadın afyon gibi bir şeydi. Yanındayken aptallaştırıyordu insanı. Etkisi geçeli yıllar oldu ama...
3: Ama bir zamanlar bir evin, bir ailen olduğunu yeni hatırladın.
2: Doğru, şimdiye kadar çoktan gelmem gerekirdi ama... Gelmedim değil, gelemedim Can, gelemedim. Yüzüne bakacak cesaretim yoktu. Sadece Neveser meselesi olsa belki o kadar utanmazdım ama... O son akşam kavga sırasında... Aynı şeyi sen de Reşit Bey'le evliyken yaptın.
3: Sözlerini hiç unutmadım, hiç.
2: Beni tanırsın, delinin tekiyim işte. Düşünmeden söylerim her şeyi. Bilemezsin sonradan ne çok üzüldüm, ne çok. Ama neye yarar ki? Bu yüzden bir daha karşına çıkamadım. İstanbul'a yerleşmekten bile korkuyordum.

0: Bursa'ya yerleşmeyi düşündüm ama tanıdık bir çevreye laf anlatmak zor geldi. Sizleri uzaktan olsun görebilmek için de sık sık İstanbul'a geliyorum. Ama dönünce yine özleyiş, yine acı. Bitmek bilmeyen o uzun günler.
1: Yine uzaktan görüp gitseydin ya kasabana. Ne diye geldin evime?
0: 13 yıl 8 ay uzaktan seyrettim Cihan. Canıma yetti artık. Şu sürahiye suyu doldurursun, doldurursun, ağzına kadar gelince alamaz olur, taşar ya. İşte benim yüreğime de böyle zehir aktı yıllarca. Bir gün geldi ki gönlüm taşıyamaz oldu bu pişmanlık zehrini. Yeniden kovulmayı bile göze alıp geldim kapını.
1: Keşke gelmeseydin.
0: Böyle konuşup da zor topladığım cesaretimi büsbütün kırma. Ne olur yardım et bana. Yardım et ki her şeye yeniden
1: başlayayım. Bunca yıl sonra hiçbir şeye yeniden başlayamayız.
0: Peki suçumun cezasını yeterince çekmedin mi?
1: Çekmişsin besbelli. Ama olmaz değişimin sebebi o değil. Biz bir yanlışlık yaptık Kerim. 30 yıl önce. Ben Reşit Bey'in yanında mutsuzdum. Kurtuluşun yolunu ararken bir delilik yaptım. Sen de çok gençtin. Fazla düşünmeden adım atıyordun hep. Sonra ayaküstü konuşup görüşmelerle karar verilen bir evlilik. Çok zaman sonra anladım bu işin yanlışlığını. Şimdi o yanlışlıklar zincirine bir halka daha eklemek istemiyorum.
0: Peki birbirimizi sevdiğimiz de yalan mıydı?
1: Değildi belki. Ama sevgi her şeyi halletmeye yetmiyor ki.
0: Yetmeyeceğine inanmıyorum ama yine de haklısın diyelim. Evliliğimiz de dahil her şey yanlıştı. Kabul. Peki ben şimdi şu kapıyı çekip gitsem, sen hasta, yapayalnız bir kadın olarak yaşamaya devam edeceksin. Bense amaçsız, mutsuz bir hayatı sürdürerek ölümü bekleyeceğim. Güzel mi bu ha? Doğru mu?
1: Bilmiyorum.
0: Ben biliyorum Cihan. Bunca yanlışın üstüne çok büyük bir yanlışlık daha yapmış olacağız. Gel yeniden başlayalım. Belki hala kurtarabileceğimiz bir şeyler kalmıştır.
1: Kalmış mıdır dersin? Ya çocuklarımız? Onlara ne diyeceksin? Koskoca erkek oldular artık. Ali yakında baba olacak. Nasıl karşılarlar bunu?
0: Önce sen bağışladım dersen, onların karşısında da cesaretle durabilirim.
1: Her şeyi yeniden göze almaya değer mi bilmiyorum. Ali son günlerde öyle değişti ki. O benden uzaklaşan, beni üzen oğul değil sanki. Çevremde pervane oluyor. Ömer de yakında temelli dönecek memlekete. Ali çok ısrar etmiş, yine eskisi gibi bir arada olalım, bu ayrılık bitsin diye. O da hak vermiş. Gelecekler. Bir de torunum olacak.
0: Torunumuz. İyi ama dünyanı onlara güvenerek kurmuşsun. Onlar öz çocuklarımız da olsalar senin için, hatta bunca acıdan sonra benim için de İyi şeyler yapmaya çabalasalar olmaz Can. Olmaz. Onlar kendi düzenlerini kurmuşlar artık. Bize de onların mutluluğunu seyretmek düşüyor. Gel, gel biz de kendi dünyamızı kuralım. Bak, istersen birlikte gideriz oraya. Seversin oraları, halkını da. Yok istemem dersen emret, ben geleyim İstanbul'a. Ha? Ne dersin?
1: Düşüneceğim Kerim.
0: Sağ ol canım, sağ ol. Ver elini bana. Yıllardır sıcaklığını nasıl da özlemişim.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Akşam yine gölgen, yine gölgen, yine akşam. Gölgen, neyi görsem, neyi sevsem, neye baksam. Sensiz içilen bade, karanlık dolu bir cam. Gölgen, neyi görsem, neyi sevsem, neye baksam. Cemalin Abedit'in sözlerini yazdığı, Saadet'in Kaynağı'nın Muhayyer Kürdi makamındaki bu bestesini Tülin Kuşoğlu'ndan dinledik. Bu şarkıyla, bu yorumla Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Muhayyer Kürdi ve Segah makamında eserlerle buluşturacağız siz sevgili dinleyenlerimizi. İkinci Muhayyer Kürdi eserimiz, güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait şarkı Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Bir kış günüydü başladı bu hazin macerası ömrümüzün. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

ve Serhat Sarpel'den dinledik. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Muhayyer Kürdi eser var sırada. Mustafa Sağyaşar'dan sunuyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Ne olursun güzelim sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni, bir gün öldüreceksin en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, güfte ve bestesi Rüştü Demirci'ye ait bu muhayyer Kürdi eseri Tahir Engin İçöz'ün yorumundan dinledik hep birlikte. Sırada muhayyer Kürdi makamında bir Rumeli türküsü var, Kemal Caner'den dinliyoruz. Çubuğum yok, yol üstüne uzatam, takatim yok, yar yolların gözetem.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Segah makamında eserlerle devam ediyor. İlk eser Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Gönül Akın'dan dinliyoruz. Kırdın ümidimi, yıktın şu gönül lanesini. Dil unutmaz ölür ama yine bir tanesini.

Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride sana müjdeler olsun. Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamındaki bu eserini Eli Zavaroğlu'ndan dinledik hep birlikte. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Segah makamındaki bestesi var sırada. Turhan Özek'ten dinliyoruz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Bala kekliğinem avla beni, bala sahralara salma beni. Zekai Tunca'dan dinledik, Nuri Halil Poyraz'ın derlediği bu segah türküyü. Güftesi Ercüment Er'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait segah makamındaki şarkıyı Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim, meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bu segah şarkısını Gül Yazıcı'dan dinledik hep birlikte. Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece sizlerle buluşturacağımız son şarkı İlhan Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Amir Ateş'in Segah makamındaki eseri. Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz son şarkımızı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş. Bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim. Bir türlü ölmedim. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan mutlu günler, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Başladık size seslenmeye. Radyo 1'desiniz. Ailece programındasınız. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. 8 Haziran Pazartesi bugün saat 13.20. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon konuğumuz olacak. Programımızın İlk kısmında sigorta uzmanı girişimci Sonnur Polat'ı ağırlayacağız. Hayatta zaman zaman beklenmedik olaylarla karşılaşıyoruz. Hastalanıyor, ne yazık ki kaza geçiriyor veya başka istenmeyen tatsız olaylar yaşayabiliyoruz. İşte bu durumda yaptığımız sigortalar bize destek oluyor. Uğradığımız maddi zararın en azından bir bölümünü karşılıyor. Bize söylediğimiz gibi sigortacılık alanındaki bilgi ve deneyimiyle bizleri aydınlatacak sigorta uzmanı Sonnur

0: Polat'la sigortanın hayatımızdaki yerini, doğru sigorta seçimini ve kendi girişimcilik yolculuğunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmındaysa direncin ve köyde kalıp üreten bir gencin hikayesini dinleyeceğiz. Doğumsal bir metabolik hastalığı yenip üniversitede okuyan Ümit Elli, eğitimini tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü köyüne dönüyor ve modern tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Pek çok gence de ilham kaynağı oluyor. Biz de Ümit Elli ile azim dolu hikayesini konuşacağız sevgili dinleyenler. Ailece başladık. Sonur Polat telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Fevzi Hanım, hoş bulduk.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi sigorta son derece önemli bir konu ve gün geçtikçe önemi anlaşılmaya devam ediyor. Sigortadan, sigortanın öneminden, özellikle dikkat edeceklerimizden bahsedeceğiz ama sizin sigortayla yolunuzun kesişmesi, bu girişimcilik hikayesi nasıl başladı? Önce sizin hikayenizi dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz sigortacılar sigortanın önemini izah edebilmeyi çok kıymetli buluyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda yayın için tekrar teşekkür ediyorum. Benim sigortacıya başlama hikayem biraz uzun aslında ama tamamen sektörün mutfağından başladım diyebilirim.
0: Evet.
1: Tamamen bireysel olarak bir insana ikna edebilme duygusuyla başladığım bir süreçti. Çünkü takdir edersiniz ki sigorta görünebilen bir değer değil. Ama görünemeyen bir güvenceyi bir insana izah edebilmek oldukça zor görünmüştü. Ve pazarlama alanında uzmanlık istediğim için sigortacılıkla başlamıştım.
0: Evet.
1: Daha sonrasındaki süreci sigorta şirketi genel müdürlük tarafında yürüttüm. Teknik departmanlarda, pazarlama departmanlarında çalıştım. Sonrasında da bu işi artık kendi bünyemde, kendi acenteliğim üzerinde yapmak istedim. Ve sigorta acenteliğimi açtım. Ama şu an sektörde de birçok STK'da, yine İstanbul Ticaret Odası'nda, Sigortacılık Meslek Komitesi'nde, sektörü temsil eden yerlerde mesleğimizi daha iyi noktalara getirebilmek, tanıtabilmek adına çaba sarf ediyorum. Çok da kıymetli bir alan aslında sigortacılık.
0: Hı hı.
1: İnsanların hayatlarında bir değer yaratabilmek, ihtiyaç duydukları noktalarda yanınızdayız diyebilmek benim için çok tatmin edici bir duygu. İnşallah bugünkü programda da bunun öneminden bahsediyor olacağız birlikte.
0: Peki, şimdi sigorta önemli dedik ama birçok sigorta var. O kadar çok ki bazen hangisini yaptırsak diye düşünebiliyoruz hakikaten. Şöyle bir bakıldığında bu olmazsa olmaz ya da bunlar olmazsa olmaz, mutlaka olmalı ve bir aile için çok önemli diyebileceğiniz sigortalar, özellikle hangi sigortalar?
1: Şimdi Türkiye'nin gerçeklerine baktığımızda özellikle birkaç branşın öne çıktığını söylemek mümkün.
0: Evet.
1: İlk sıralarda tabii ki sağlık sigortaları diyebiliriz. Çünkü takdir edersiniz ki özellikle son yıllarda sağlık giderleri artık aile bütçelerini ciddi şekilde etkileyebilir bir durumda. Burada tamamlayıcı sağlık sigortaları ya da bütçelerine göre yine özel sağlık sigortalarından bahsetmek mümkün. Bunun dışında tabii ülkemiz maalesef ki bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya.
0: Evet.
1: Burada tabii artık DASK sigortaları bilinen bir sigorta ama yeterli olduğu konusunda kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Burada muhakkak konut sigortalarıyla desteklenmesi gerektiğini öneriyoruz açıkçası. Aile üzerinde konuşursak da yine aracı olan ailelerde trafik ve kask sigortalarının öneminden bahsetmek lazım.
0: Evet.
1: Ama bir diğer önemli nokta var. İhmal edilen ama aslında çok kıymetli gördüğümüz bireysel emeklilik ve hayat sigortaları diyebiliriz. Özellikle çocuklu ailelerde geleceği koruma açısından çok değerli iki ürün olduğunu söyleyebilirim.
0: Hı hı. Şöyle tek tek inceleyelim şimdi. Özellikle özel sağlık sigortasından bir baştan siz de bahsettiğiniz için konuşalım. Düşünüyoruz mesela özel sağlık sigortası yaptırmayı ama çok kafamız karışabiliyor, çok seçenek var. Hangisini seçmeliyiz? İşte tamamlayıcı mı olmalı, şu mu olmalı, bu mu olmalı? Nasıl karar vereceğiz buna ve iyi olsun ve sonrasında bir sıkıntı çıkmasın, bir hastaneye gittiğimizde bununla ilgili sıkıntı yaşamayalım diye nasıl bir özel sağlık sigortası seçmeliyiz?
1: Çok güzel bir soru oldu açıkçası Feyza Hanım. Çünkü sağlık sigortalarında çok özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar
0: Evet.
1: var. Bugün bir aracı ya da bir konut sigortaladığınızda sigorta değeri bellidir. Aracın bedeli ve konut bedelinden dolayı,
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: sağlık öyle bir şey ki sınırsız bir riskten bahsediyorsunuz, ne olabileceğinden. Dolayısıyla sigortanın öncelikle talebi ve ihtiyacı, talep ettiği hangi kurumlardan faydalanma isteği, geçmiş sağlık riskleri burada tabii ki önem teşkil ediyor sigortayı yaparken. Burada biz özellikle doğru hizmeti alabilmek adına doğru yerlerle çalışmayı, alanında uzman sigorta aracılarıyla iletişimde olmalarını da çok kıymetli buluyoruz. Bugün takdir edersiniz ki internet üzerinden de satışlar mümkün olabiliyor, ama
0: Evet.
1: hangi riskin öncelikli olduğunu, hangi yasal anda nasıl hareket etmeniz gerektiğini ya da o anda 7/24 ulaşabileceğiniz bir danışmanınızın karşınızda olabileceğini bilmek bence bu süreçte çok kıymetli.
0: Değil mi? Bireysel danışmanla çalışmak çok daha iyi sanırım bu aşamada.
1: Kesinlikle öyle. Ve bu anlamda gerçekten bütün meslektaşlarımın ben 7/24 o hizmette tabi olduklarını çok gönüllülükle söyleyebilirim. Çünkü gerçekten evet, bir poliçeyi şey yapıyorsunuz, icra ediyorsunuz, bir sözleşme yürürlüğe giriyor, ama asıl hizmet verdiğiniz nokta sözleşmenin süresi içerisinde ortaya çıkabiliyor. Ulaşabiliyor musunuz? İhtiyaç duyduğunuz noktada bilgi alabiliyor musunuz? Çözüme ulaşabiliyor musunuz? Bu anlamda sigorta aracılarının açıkçası kıymetinden de bahsetmek gerekli. Önemli noktalar açıkçası sağlık. Çünkü yarınlarda ne olabileceğini bilemediğiniz bir şey. Her şeyden
0: Evet.
1: önce aile dediğiniz zaten özveri, emek, koruma duygusuyla var olan bir yapı. Ve ilk başta ilk ihtiyacımız nedir? Sağlıktır her şeyden önce. Ve sağlık sigortasını ben hep şey derim. Bugün ihtiyacınız olmadığını varsayalım. Ekonomik bir mal varlığınız var. Eviniz, arabanız, işte bankada paranız var. Ama sağlık sigortanız yok. Allah korusun, sağlıkla ilgili yaşayabileceğiniz en büyük bir riske karşılaştığınızda bütün o değerlerinizi gözden çıkararak sağlığınızın tedavisiyle ilgili bir imkan yaratmaya çalışıyorsunuz. Aslında bir sağlık sigortasının varlığı burada sizin ekonomik varlıklarınızı da koruyan bir sigorta ürünü demek mümkün bence.
0: Şimdi yine sağlık sigortası ile ilgili özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları var. Bunlardan seçimi neye göre nasıl yapmalıyız?
1: Burada aslında sigortanın biraz daha talebiyle şekillenen bir yapı. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında aktif bir SGK'nın olması gerekli, ön koşul. Bununla beraber tercih ettiği hastane grubu, eğer SGK anlaşmalı hastanelerse ve bütçesi açısından daha uygunsa tamamlayıcı sağlık sigortalarını yönlendirebiliyoruz. Ama
0: Biraz daha
1: bireyin
0: yüksek fiyatlı değil mi tamamlayıcı sağlık sigortaları?
1: değil
0: Değil mi?
1: aslında. Fiyattan ziyade ben hep teminat içerikleri konuşmaya önem vermeyi tercih ediyorum aslında Feyza, ama özel sağlık mı, tamamlayıcı sağlık mı daha maliyetli derseniz, tamamlayıcı sağlık daha uygun maliyetli.
0: Daha uygun.
1: Çünkü evet, SGK'nın karşıladığı tutarın üzerinde kalan kısmı, eğer SGK'lı anlaşmalı hastanede sigorta şirketinizle anlaşması varsa teminat içerikleri doğrultusunda karşılıyor. Ama özel sağlık sigortasında SGK şartı aranmaz. Siz SGK anlaşması olmasa da bugün biliyorsunuz A sınıfı dediğimiz hastanelerin çoğunun SGK anlaşması yok. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortalarımızı bu hastanelerde kullanma şansımız da yok. Bu noktada tabii sigortalının tercihi A sınıf hastanelerse o noktada özel sağlık sigortalarını tercih etmesi daha sağlıklı. Bu ayrımı da baştan sigortanın ihtiyacını belirleyerek yönlendirmek kıymetli. Çünkü bazı sorunlar maalesef doğru ürün sunulmadığı noktada karşı karşıya kalınabiliyor.
0: Baştan bilirsek ona göre hareket ediyoruz sonrasında zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki yine bu özel sağlık ya da tamamlayıcı sağlık sigortalarında mevcut bir hastalık varsa bu sizin işinize yaramaz çünkü artık bunu karşılamaz gibi söylemler olabiliyor. Bunlar doğru mu ya da bunlar ne dereceye kadar doğru? Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz?
1: Feyza Hanımcığım, sigortalar yapılırken bir başvuru süreci olur. Bu başvuru sürecinde eğer ilk defa sigortalanıyorsanız bir sağlık beyanı alınır sigortalıdan. Sağlık beyanında geçmiş sağlık riskleri, burada doğru beyan vermek çok kıymetli. Çünkü sigortada
0: Zaten
1: yarın öbür gün
0: sistemden ulaşılabiliyor hepsine kolayca.
1: ulaşılabiliyor. Aynen. Beyan etmediğiniz bir durum yarın öbür gün elebaz bilgileriniz incelenerek tespit edilebiliyor. O yüzden doğru bir şekilde poliçem neyi karşılayacağı bilmek, poliçe yapılmadan önce belirlemek çok kıymetli. Beyan edeceğiniz sağlık riskleri tamamen karşılanmaz diye bir şey söz konusu değil. Sigorta şirketleri burada underwriting dediğimiz bir değerlendirme sürecine tabi tutuyor bunu.
0: Evet.
1: Sigortalının mevcut sağlık riski bazen bir ek prim ödemesiyle dahil edilebiliyor. Bazen o sağlık riskine tamamen kapsanmış tutabiliyor. Bazen de bir üst limit konulabiliyor.

0: Yani koşullu olarak da sigortalama imkanı var. Kesin tanı alınan durumlarda sigorta şirketinin tanımlaması kendi değerlendirmesine tabi. Ama tabii tekrarlayabilme ihtimali yüksek olan muhakkak ki tedavi gerektiren sağlık risklerinde genelde poliçe teminatı kapsamında olmama ihtimali daha yüksek.
1: Ama bu şey değil galiba, değil mi? Göz rahatsızlığı var, miyop var. İşte 2 senede bir kontrole gitmesi gerekiyor. Onunla ilgili bir sıkıntı çıkmıyor sanırım.
0: Yani şöyle düşünün, gözle ilgili bir problem var. Gözü tamamen ödemiyorum deme durumu söz konusu olmuyor. Burada hastalığın niteliğine ve içeriğine göre sigorta şirketi değerlendirme yapabiliyor. Normal rutin muayene kontrolleri ise belli şartlarla teminat altına alınabilir. Sadece doğru olan iki tarafında sigortalı sigorta poliçesini yapmadan önce sağlıkla ilgili doğru beyan aktaracak. Sigorta şirketi de hangi şartlarla sigortaladığını poliçenin şartlarında belirliyor olacak. Tabii bunları bireysel olarak bir sigortanın kendi başına takip edebilmesi çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü takdir edersiniz ki poliçelerde sigorta terimleri kullanılır. Bu terimleri doğru şekilde izah edebilmek önemli. Orada da dediğimiz gibi konunun uzmanlarıyla birebir de bir danışmanlık hizmeti almayı önemsiyoruz açıkçası.
1: Konut, sağlık, hayat, araç sigortaları arasında bir öncelik sıralaması yapsanız nasıl bir sıralama yaparsınız?
0: İnanın bu aslında sigortalının ihtiyacına göre değişen bir şey. Ama tabii ki sağlık öncelikle geliyor. Ama bir aracınız varsa zaten yaptırmakla yükümlü olduğunuz
1: Mecbursunuz.
0: bir
1: Evet, trafik
0: trafik
1: sigortası.
0: sigortanız var. Ama trafik sigortası yeterli midir derseniz ben yaptırdım karşı araca verebileceğim risklerde artık rahatım diyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü devletin belirlemiş olduğu teminat limitleri var. O teminat limitlerini aşan bir noktada mutlaka ihtiyari bir sigorta teminatına ihtiyacınız olacak. Bu durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Burada da kendi aracınız için yaptırdığınızda düşündüğünüz aslında o kasko poliçeniz karşı aracı verebileceğiniz zararlarda trafik sigortanız yetersiz kalırsa eğer orada da size bir ek güvence sağlamış oluyor. Konut sigortalarına gelirsek yani biliyorsunuz ki artık gerçekten bir konut sahibi olabilmek için yıllarca emek sarf ediyor insanlar. Günümüzde çok daha da zor belki. Dolayısıyla sahip olduğunuz bu değerleri evet DASK yaptırıyoruz. O da zorunlu bir poliçe. Biliyorsunuz hani elektrik su aboneliklerinde yaptırmanız ya da kiray verme süreçlerinde yaptırmanız gereken bir poliçe. Ama DASK da bugün yine devletin belirlediği oranlarda teminat sağlayan bir poliçe. Ve şu aşamada depremle ilgili riske bir teminat sağlıyor. İleriki dönemde genişletilmesi planlanıyor. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda artık sadece deprem değil, yangın, orman yangınları, sel su riskleri de artık fazlasıyla yaşanıyor. Dolayısıyla burada da bir genişletme çalışmaları söz konusu. Ama tabii DASK'ın ötesinde biz olası hırsızlık hasarlarını, evdeki sel su basması hasarlarının, komşuya verilebilecek, sizin sorununuzda olabilecek hasarları da teminat altına almak adına konut sigortalarını yine kesinlikle öneriyoruz. Ama öncelik sıralaması dediğim gibi birazcık sigortanın ihtiyacına, bu ihtiyaç doğrultusunda risklerine göre bütçesine bağlı olarak
1: Değişiyor.
0: şekillenebiliyor.
1: Dediğiniz gibi trafik sigortası zaten olmazsa olmaz. Bunda mecburuz eğer ki bir aracımız varsa. Kasko da bakıldığında gerekiyor. Özellikle o açıdan dikkat edilecekler neler? Çünkü onunla ilgili de sonrasında kaza anında ya da sonrasında çok sıkıntı yaşanabiliyor hakikaten. Sigorta yeterince karşılamadığında ya da belli durumları biz göz önüne almadan aslında o imzayı attığımızda sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle nelere dikkat etmek lazım?
0: Trafik sigortası zaten standart devletin içeriğine belirlediği bir sigorta ürünü. Buna bazen bazı şirketlerde ek teminat verilebiliyor ama ana poliçe standardından bahsedersek aslında trafikte çok dikkat edebileceğimiz bir unsurdan bahsetmek çok mümkün değil. Bu bir sorumluluk poliçesi aslında. Yani üçüncü bir şahsın başına gelebilecek bir riske karşı sizin sorumluluğunuzu üstlenen bir poliçe. Ama kasko poliçesi dediğimiz noktada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çünkü siz bunu artık özel olarak yaptırdığınız ve içeriklerinin gerçekten ihtiyacınıza uygun olup olmamasının kıymetli olduğu bir poliçe. Burada öncelikle zaten poliçe üzerinde araç bilgilerinizin doğru olduğunu kontrol etmek gerekiyor. Marka model ve model yılı olarak. Çünkü araç bedelleri biliyorsunuz değişkenlik arz edebiliyor. Burada doğru bir şekilde sigortalandığınız mı ona bakmak lazım. Bununla birlikte tercih edeceğiniz yetkili servis ya da özel servislerle sigorta şirketinizin anlaşması var mı? Buna bakmak gerekiyor. Poliçenizde herhangi bir muafiyet söz konusu mu? Yani bazı durumlarda deprem

0: Da okurken, evet, hakikaten.
1: Burada aslında çok bilgi paylaşım kafa karışıklığı yaratabiliyor ama bu genel anlamda çoğu şirkette uygulanmıyor, bilginiz olsun, ama bu uygulamayı yapan şirketlerde var. Kullanıcı
0: Evet.
1: kısıtlamasıyla primi daha uygun hale getirebiliyorlar.
0: Evet.
1: Bu sigortalı tercihiyle yapılabilir tabii. Tek başınadır, sadece ben kullanıyorum der. Bu doğrultuda bu hizmeti sağlayan nadir sigorta şirketleri var. Ama genel anlamda kullanıcı kısıtlaması şirket türlerinde daha fazla oluyor. Yani şirket araçlarındaysa eğer orada muhakkak
0: Evet,
1: SGK'lı
0: o farklı
1: personel. Hı.
0: bir durum aslında. Çok bence harika bilgiler verdiniz. Çünkü sigorta
1: Teşekkür
0: bazen
1: ederim.
0: kafa karıştırıcı olabiliyor ve
1: Muhakkak.
0: bireysel danışmanla çalışmak işte bu aşamada bizim yararımıza olacak bir şey. Bunun da öneminden bahsettik. Sonur Polat, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ediyorum
0: Var mı
1: Fevza
0: söylemek
1: Hanım.
0: istediğiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz artık Türkiye'deki bu sigortalılık oranının yükselmesi konusunda hassasiyetle çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hatta bu bilinç çok daha küçük yaşlarda oluşsun diye ilkokul seviyesinde bazı etkinlikler yapmaya
0: Ne
1: başladık.
0: güzel.
1: Dolayısıyla gerçekten diğer Avrupa ülkelerine ya da işte Amerika'ya baktığımızda hala ülkemizdeki sigortalılık oranı düşük seviyelerde. Bugün pahalı diye nitelendirilen sigorta primleri aslında ülkedeki sigortalılık oranının ve bilincinin artmasıyla çok daha makul seviyelere gelebilir. Ve ekonomik bir değer yaratıyorsunuz aslında siz sigorta yaparken. Dolayısıyla ben de bu fırsatı tanıdığınız için, daha çok kişiye ulaşabilme şansınız olduğu için sigortanın önemiyle ilgili teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Biz
1: İyi
0: de
1: yayınlar.
0: çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, hoşça kalın. Sigorta uzmanı girişimci Sonnur Polat bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde azim, sevgi ve emeğin bir araya geldiği bir başarı hikayesi yaşanıyor. Biz de bizzat o başarının sahibinden dinleyeceğiz. Ümit Elli bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Sizin hikayenizi sizden dinleyelim. Daha çok küçükken doğumsal bir metabolik hastalık teşhisi konuyor size. Sonrasında neler oluyor? Siz bize anlatın.
1: Küçük yaşta, 6 yaşında bana metabolik hastalığım vardı doğuştan. İlaç tedavisiyle yendim. Şimdi hem hayvancılıkla hem de tarımla uğraşıyorum. Hayvan sevgisiyle, doğayla iç içe olmayla yendim hastalığımı.
0: Ne kadar güzel. Hayvanları çok seviyorsunuz çocukluktan beri.
1: Aynen.
0: Sonrasında veteriner teknikerliği bölümünü mü bitirdiniz?
1: Evet, veteriner teknikerliği bölümünü bitirdim.
0: Ve belki çok daha rahat olabilecek bir işe geçebilirdiniz, okuduğunuz yerde kalabilirdiniz ki birçok kişi de size burada bu işi yapma, çok zor olur, sen yapamazsın, git bir firmaya çalış vesaire gibi söylemlerde bulunmuşlar sanırım.
1: Yani bu şekilde başka bir işe gittim. İşte çalış dediler. Evet. Ama ben de şöyle ekonomik olarak hem de sevdiğim iş zaten bu.
0: Evet.
1: Huzur bu işi yaptık. Mutluyum. Hem ücret olarak katkıda bulunuyorum.
0: Ne kadar güzel, ailenize katkıda bulunuyorsunuz. Bu arada bağlantıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Umarız stabil bir şekilde sürdürebiliriz yayınımızı. Ailenize destek oluyorsunuz, bir yandan hayvancılık yapıyorsunuz, bir yandan üretim yapıyorsunuz. Köyde bunları yapmak, böyle bir girişimciliğe işte başlayıp sonrasında devam ettirmek zor mu, yoksa benim için her şey çok rahat ilerledi mi dersiniz?
1: Ya zorluğu da var. Ya zorluğu da var işte bir yönden işte.
0: Evet, biraz zor ama aslında başarıyla devam ettiniz.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Şu an nedir durum? Kaç hayvanınız var? Neler yapıyorsunuz?
1: Şu anda 70 koyunum var.
0: Evet.
1: 60 da kuzum var.
0: Evet.
1: Toplam 130 küçük başım var.
0: Toplam 130 küçük başınız var.
1: Aynen.
0: Tek başınıza çalışmıyorsunuz tabii, değil mi? Var yanınızda size destek olan birileri.
1: Ya bizimki aile işletmesi. Biz ailecek çalışıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Ailecek bu işi sürdürüyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki bu çocuklukta bu olumsuzluğu yaşadığınızda aslında tüm umudunuzu yitirdiğiniz oldu mu mesela? Yoksa hemen o hayvanlar, onlara olan sevginiz sizi hayata bağladı mı?
1: Yok, umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Hayvan sevgisiyle, hayvanlarla iç içe olmayla birlikte o hastalığımı, rahatsızlığımı yendim.
0: Ne kadar güzel. Bundan sonra neler yapacaksınız? Planlarınız neler?
1: Bundan sonra inşallah devletimiz 2 yıl ödemesiz, evet. 7 yıl göremeli destek veriyor. Büyükbaş hayvan desteği. O destekten yararlanarak büyükbaş işletmesi kurmak istiyorum.
0: Büyükbaş işletmesi kuracaksınız. Yine köyünüzde mi?
1: Evet, köyümde.
0: Gitmeyi düşünmüyorsunuz hiç oradan, değil mi? Ben burada kalıp burada hem bu insanların kalkınmasına yardımcı olayım, hem aileme destek olayım diye düşünüyorsunuz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ne kadar güzel aslında, bir umut hikayesi. Dinleyicilerimizin de buradan eminim ilham olacak. Çok kişi vardır bunları ilham olarak nitelendirecek. Çünkü bazen insanlar umutsuzluğa kapılabiliyorlar. Bazen olumsuzluklar onları hemen aşağıya çekebiliyor. Siz ne kadar zorlu olursa olsun devam etmeye karar vermişsiniz.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel. Peki aileniz ne diyor bu duruma? Aileniz mesela iyi ki yanımızdasın mı diyor, yoksa yok sen git evladım, sen daha işte rahat bir yerde yaşa vesaire gibi şeyler söylüyorlar mı size?
1: Ailem destek veriyor zaten. Ailem benim her zaman arkamda duruyor.
0: Ne kadar güzel. Ve köyünüzde başka böyle sizin gibi bu tarz girişimcilik hikayeleri var mı? Onlar da sizden ilham alıp biz de yapacağız dediler mi mesela?
1: Şimdilik yok da ben zaten benim gibi gençlere örnek olmak istiyorum. Hem üretme kapı bulunurken
0: Ümit Bey.
1: Hem de kendilerini geliştirirler.
0: Evet, hem katkı sunsunlar hem kendilerini geliştirsinler. Ne güzel, biz de bu hikayeleri buradan duyurmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ailenize selamlar.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Bir azim hikayesi daha. Programımızda bunlara yer vermeyi çok seviyoruz. Çünkü buradan bir kişiye bile ilham olsak, bir kişi bile buradan güzel bir sonuç çıkarıp ben de yapabilirim dese, biz aslında görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu tarz güzel haberleri duymalıyız. Çünkü bazen hakikaten güzel haberleri es geçebiliyoruz. Daha çok olumsuzluklarla doldurabiliyoruz kulaklarımızı, ama bence olumlu şeyleri duymak çok güzel. İşte Ümit Elli'nin hikayesi de onlardan biriydi. Ve sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. İki aşamalı olarak düzenlenen 1962-63 sezonunda 22 takım iki ayrı grupta kıyasıya mücadele etti. Kırmızı grubu Galatasaray, beyaz grubu ise Beşiktaş zirvede tamamlarken son iki sırada yer alan Karagümrük, Şekerspor, Vefa ve Yeşildirek küme düştü. İlk altı içinde yer alan takımlarsa

0: final grubuna yükseldi. Galatasaray 6-0'lık Altay galibiyetiyle final grubunun en farklı skoruna imza attı. 6-2 biten Beşiktaş-İstanbulspor maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 35 puan toplayan Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş 34 puanla ikinci, Fenerbahçe 28 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Teknik direktör Gündüz Kılıç yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 22 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 1962-63 sezonunda rakip fileleri 38 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Ligde üst üste 9 hafta topu ağlara gönderen taçsız kral bu alanda rekor kırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasiteyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu da şok olmasaydı, yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak sorusunun cevabı bugün belli olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 46. oturumunda tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk'ün savunması tamamlandı. Öztürk Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddialarını reddetti. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasının ardından sona erdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız için marş hazırlandı. Arkandayız isimli marşı Ahmet Öngel hazırladı. Milli takım marşının klibinde ise çok özel görüntülere yer verildi. 13 Haziran'da düzenlenecek liselere geçiş sistemi sınavı için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Sınavın yapılacağı binalar kamera sistemiyle anlık olarak izlenecek. Ayrıca velilerin talebine göre ilk kez öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 10 şüphelinin test sonucu belli oldu. Zanlıların tamamının uyuşturucu testi pozitif çıktı. İzmir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda 26

Düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi hakkında işlem başlatıldı. İsrail-İran çatışmaların yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. İtalya soykırımcı İsrail'in küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelesini soruşturuyor. Daha önce başlatılan soruşturmayla Filistinlilere soykırım uygulanmasını savunan ırkçı İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir de dahil edildi. Haberleri sunduk.

geceler mi uzadı? Bu karanlık ne?

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

buradayım ama neredeyim bilmem. Kaybettim kendimi, bulamam yeniden. Ben artık sensiz neylerim bilmem. Tutamam elini, göremem yeniden. Varmıyor dilim, tutmuyor elim, gelmiyor içimden şarkılar.

Geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki yıldızım. Nerede parlıyor şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor, dilim tutmuyor.

melodi ruhsuz uymuyor sesler halim umutsuz varmıyor dilim tutmuyor.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği dün gün boyu devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici'yi kutladı. Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 13. olan kurultayının ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için bugün gözler toplantıda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyon etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı, yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasiteyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs'e olan bağlarından rahatsızlık duyanların çıkacağını söyledi ancak duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final programında konuşan çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini de belirtti. Türkiye Gazze için devrede. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın, Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD

0: değil, sorumlu tuttu.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 için yol haritası netleşiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündeminin ana çerçevesinin bugün açıklanacağını duyurdu. Yol haritamız çıktıları belli olan ve bilime dayalı bir sürece işaret edecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasını eleştirdi. Anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu söyledi. Tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlaması mümkün değildir dedi. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 cm, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor İlhan İlkılıç. İlhan Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizinle tıp ve maneviyat ilişkisini konuşmak istiyorum. Nasıl bir ilişki var tıp ve maneviyat ile?
2: Oldukça yoğun ve karmaşık bir ilişki. Şimdi biliyorsunuz modern bilimlerin gelişimiyle 19. yüzyıldan itibaren metafizik ve maneviyat geriye itildi.
1: Maalesef.
2: Daha çok tabi bilimler ve maddiyat ön plana çıktı. Fakat artık 21. yüzyılda her ne kadar modern tıbbın en son uygulamalarını uyguluyor olsak dahi maneviyatın insanın vazgeçilmez bir parçası olduğu ve insanı insan yapan en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark ediyor. Sadece bunu sosyal bilimciler değil, aynı zamanda hekimler de.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu bağlamda bir kere kopmaz bir ilişki söz konusu. Biz buna aynı zamanda belki fizik ve metafizik dünyanın ilişkisi de diyebiliriz. Malum günlük hayatımızda bizi çerçeveleyen fiziki birçok nesneler var. İşte evimiz, giysimiz, efendim içinde yaşamış olduğumuz, çalışmış olduğumuz dünya vesaire. Fakat diğer taraftan da bütün bu fiziki alemin bizim için ifade etmiş olduğu bir anlamı var. İşte maneviyat dediğimiz zaman da bu fiziki dünyanın anlamlarını bulduğu dünyayı kastediyoruz. Metafizik dünya.
1: Aslında evet, doğru. Evet. Ve bu metafizik dünyayı tekrar 20. yüzyılın baştan itibaren sanıyorum yine Alman düşünürler davet ettiler. Sensiz yapamayız ey metafizik, geri gel diye.
2: Evet, evet, o şekilde. Tabii bu sosyal ve beşeri bilimlerde zaten çok merkezi bir konu. Fakat diğer taraftan modern tabi bilimlerin insan üzerinde uygulanması olan tıp da bunu fark etti. Her ne kadar biraz belki geç fark etti ama 20. yüzyılın sonlarına doğru. Şu anda ise artık işte malum yine 20. yüzyılın sonlarında psikosomatik tıp denilen ayrı bir disiplin gelişti. Yani hastalıkların sadece fiziki bulgulara, laboratuvar değerlerine değil, aynı zamanda kişinin metafiziki dünyası ile ilgili, ruh dünyası ile ilgili, psikolojik dünyası ile ilgili olduğunu da iddia ettiler ve bu bağlamda bir söylem gelişti. 21. yüzyılda ise artık bu biraz daha ilerledi ve bugün birçok Avrupa'daki hastanede, Amerika'daki hastanelerde pastoral care dediğimiz, hatta bizde de biliyorsunuz 2015 yılından beri Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşma gereği insanların manevi ihtiyaçlarına profesyonel anlamda karşılık veren, danışmanlık yapan manevi danışman

0: Uzmanlık hizmetleri artık hastanelerimizde bulunmakta. Tabii bu Avrupa'ya göre çok daha geç başladık bu konuda.
1: Avrupa'da gerçekten bu karşılık buldu mu İlhan'cığım?
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: Yani
1: mesela
0: bugün her
1: memleketimde.
0: hastanede, ister devlet hastanesi olsun, ister kiliselerin yönetmiş olduğu hastanelerde olsun, devlet hastanelerinin hem Katolik hem Protestan, Almanya için konuşuyorum, orasını daha iyi bildiğim için, hem Katolik hem Protestan hastalar için manevi danışmanlık hizmeti veren papazlar bulunmakta. Bu bir mecburi zorunluluk. Diğer taraftan kiliseler tarafından yönetiliyorsa, takdir edersiniz ki Katolik kilisesinin bir hastanesi
1: Evet,
0: ise Katolik
1: evet.
0: papazlar var. Yani kişi herhangi bir ihtiyacı olduğunda manevi anlamda veyahut da işte önemli bir ameliyata gireceği zaman veyahut da yaşamın sonunda tıpkı bir hemşireyi ya da doktoru davet eder gibi papazı davet etmekte ve bu konuda onlarla konuşmakta.
1: Peki Almanya'da malumun olduğu üzere çok sayıda Türk vatandaşımız var.
0: Evet.
1: Onların da tıbbi ihtiyaçları var. Söz gelimi bir Alman hastanesine zorunlu olarak orada da tedavi görecek. Aynı hizmeti bulabilir mi mesela bir Müslüman hasta için geçerli mi? Bunlar sadece kendi aralarında Protestan ya da Katolikler için uygulanan bir şey.
0: Şimdi teorik olarak tabii her hastanın böyle bir hakkı var. Manevi danışmanlık hizmeti alma hakkı. Fakat diğer taraftan hala daha İslam dini Almanya'da resmi olarak tanınan bir din statüsünde olmadığı için bu bürokratik bir şekilde organize edilmiş değil. Orada yaşayan ve bu konuyu kendisine dert edinen bir takım cemaatler, kişiler, gruplar bu işi daha çok amatör bir şekilde ve gönüllülük statüsü içerisinde yapıyorlar. Tabii ne derece doğru yapıyorlar, ne derece profesyonel yapıyorlar o tartışılabilir. Hatta bu yılın ilk yarısında böylesi bir organizasyona katılacağım. Müslüman cemiyetin bu konuda çalışacak olan kişilerin eğitimine katılma gibi bir planım var. Dolayısıyla bu konuda çalışmalar var fakat yetersiz Almanlarla karşılaştırıldığında. Ama ülkemizde de bu konuda çalışmalar var. Hatta yarın ben bu alanda çalışacak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize etmiş olduğu bir toplantıyı yöneteceğim, bir eğitim vereceğim bu konuda. Tabi burada aslında o konuya belki çok derin başka bir programda girebiliriz ama sadece şunu söylemekte fayda var. Bir taraftan tabii ki manevi danışmanlık yaparken ihtiyacı olan kişilerin psikolojik danışmanlık hizmetlerini bilmeleri, diğer taraftan da tıbbi uygulamalar hakkında çok kaba bilgiler olması gerekir.
1: İlhancığım şöyle bir şey de var tabii. Avrupalının bir Hristiyanın maneviyat sınırları bunun insan ilişkilerine yansıması bir Müslümanınkinden farklı.
0: Şüphesiz.
1: Dolayısıyla bunların uygulamada ne gibi sorunlar doğuracağı da önemli olsa gerek.
0: Evet.
1: Yani diyelim ki Almanya'da İslam bir din olarak kabul edildi ve bu kurumlarda Müslümanlara yönelik özel hizmetlerin verilmesine katkı sağladı. Ama bu defa bir Alman doktorun bir Müslüman kadın hastaya davranışını sanıyorum tanımlamak gerekecek.
0: Şimdi burada zaten bu hizmeti veren kişiler o dinin mensubu olan ve bu konuda profesyonel eğitim almış kişiler.
1: Aa, evet.
0: Yani işte ilahiyatçılar. Dolayısıyla belki bu konuyu biraz daha profesyonele getirmek için biraz zaman ve emek gerekecek.
1: İnşallah. Bir müzik arası verelim müsaade İlhancığım. Beethoven'ın 6 numaralı Opus 10 piyano sonatından ikinci bölümü Allegro'yu dinleyelim. Piyanist Claudio Arrau seslendiriyor. Buyurunuz.

0: İrancığım, hastalık ve hasta olma hali arasında muhakkak fark var. Bir de senin altını çizdiğin özellikle bir konu var. Maneviyat hastalığa nasıl etki eder? Hastaya nasıl etki eder daha doğrusu? Hastalığa değil de hastayı nasıl yönlendirir? Onu onarır mı? Cesaretlendirir mi? Biraz bu konuya değinelim istersen.
1: Memnuniyetle. Bu ilk söylediğiniz aslında İngilizce'de iki farklı kavramda kendini çok iyi ifade edebiliyor bu fark. Bunlardan bir tanesi disease, diğer ise illness. Disease dediğimiz zaman biz tıp felsefesinde hastalığı, illness dediğimiz zaman da hasta olma halini kastediyoruz. İkisi arasında önemli bir fark var. O da şu: disease ya da hastalık söz konusu olduğunda burada hekim mevcut tabi bilimler alanındaki tecrübe ve bilgisiyle hastalığa yaklaşır, herhangi bir teşhis koyduğunda mesela ilk düşündüğü şey, acaba buna diyelim bir kanser hastalığı ise eğer hangi kemoterapi uygulamam lazım, ne kadar süreli uygulamam lazım, ne zaman radyoterapiye geçmem lazım, ne zaman cerrahi müdahale olması gerekir vesaire vesaire ve işte hangi tedavi yaparsam işte 5 yıllık ne diyelim yaşama şansı ne kadardır. Bütün bu tabi bilimlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini kullanır. Fakat illness dediğimizde, yani hasta olmak halinden bahsettiğimiz zaman, bu alan daha çok hastanın perspektifidir. Yani hastaya bir kanser teşhisi konduğunda hasta, biraz önce bahsetmiş olduğum hangi kemoterapi, hangi radyoterapi, bunları düşünmez. Şunu düşünür hasta: acaba ilk torunumu kucağıma alabilecek miyim? Acaba kızımın tıp fakültesini bitirdiğini görecek miyim? Acaba oğlumun düğününü görebilecek miyim? Dolayısıyla söz konusu olan şey, tabii bilimler anlamında aynı vaka olmakla birlikte, yani bir kanser hastalığı olmakla birlikte, burada hekimin ve hastanın aynı olaya çok farklı perspektiflerden yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda hastalık ve hasta olma halini ayırıyoruz. Onun için zaten biz öğrencilerimize çok sık söylemiş olduğumuz bir cümle vardır: hastalık yoktur, hasta vardır. Şimdi aslında tabii ki hastalık var. Yani hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz vesaire, ama diğer taraftan bu cümlede kastedilen şey şudur, ya da öğrencilerimize biz şunu söylemek istiyoruz: hastalığı tedavi ederken hastanızı unutmayın, hastanızın bir insan olduğunu unutmayın. Dolayısıyla insan olarak hastanıza yaklaşın tavsiyesi vardır burada. Bu bağlamda bu iki ayrımın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: İnancım, bir de tabii filozofların bu meseleye nasıl baktığı gibi bir soruyla karşı karşıyayız.
1: Evet.
0: Nasıl bakıyor filozoflar?
1: Şimdi bu konuda birçok filozof kafa yormuş, ama belki 20. yüzyıl filozoflarından Karl Jaspers var. Bu adam

0: hem Alman bir filozof, hem hekim, hem filozof aynı zamanda. Karl Jaspers hastalık halini şöyle değerlendiriyor. Diyor ki hastalık hali insanın varoluşsal anlamda sınırda olduğu bir haldir. Varoluşunun sınırında olduğu bir durumda ise, yani hasta iken daha önce hiç fark etmediği bir şekilde metafizik dünya ile o kişi ilişki kurar ve mevcut eşyaları, dışındaki olayları, dünyayı, dünyanın içerisindeki varlıkları bu varlıksal olarak sınırda oluş haliyle çok farklı değerlendirir. Burada basit bir örnek vereyim bunu açıklamak açısından.
1: Tabii.
0: Şimdi mesela hepimiz her gün işte ailemizde oturuyoruz, kahvaltı yapıyoruz, akşam yemeği yapıyoruz vesaire vesaire. Ama bir kanser hastası düşünün. Yani 3 ay ömrü kalmış. Şimdi bu insan için ailesiyle oturup bir kahvaltı yapmak belki dünyanın en değerli işlerinden bir tanesidir. Hakeza işte akşam yemeğinde beraber olmak vesaire vesaire. Ama şu anda biz her gün olduğu için, rutin olduğu için onun değerinin farkına varmıyoruz. Hasta olma hali bize mevcut gündelik yaşamış olduğumuz şeylere çok farklı bakma ve çok farklı değerlendirme imkanı sağlıyor. Hatta bu konuda bir çalışma da var. Kanser hastalarına şöyle bir soru sormuşlar. İşte kanser olmadan önceki dünyayı nasıl değerlendiriyordunuz? Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkan sonuç şu. Daha önce çok önem verdikleri şeye artık hiç önem vermiyorlar. Daha önce hiç önem vermedikleri şeye çok önem vermeye başlıyorlar.
1: Enteresan.
0: Bu da ne demektir? İşte Karl Jaspers'ın deyimiyle ya da yaklaşımına baktığımız zaman bizim ontolojik dünyada yaşamış olduğumuz varlıklar dünyasında varlıklara hastalık vasıtasıyla çok farklı değer vermemizi sağlamakta hastalık. Bu anlamda çok önemli bir ontolojik değişime yol açmakta.
1: Bu anlam değişikliği benim çok dikkatimi çekti. Yani böyle artık son demlerini yaşayan bir kanser hastası ya da bir hasta için bazı değerlerin yer değiştirmesi, değerlerin değersizleşmesi, değersizlerin değerli hale gelmesi gibi bir değişim. Onu kastettin değil
0: Evet.
1: mi İlhancığım?
0: İşte
1: Yani
0: hastalık hali
1: şeyde
0: bize
1: evet.
0: bütün anlamlar dünyasını değişmemizi sağlıyor.
1: Tabii tıp ve maneviyat ilişkisi aslında felsefenin de konusu olabilecek bir iki örnek verdim. Alan, kadim düşüncede bunun izleri var mı? Mesela İbn Sina bir doktordu. Bu manada onun önermeleri var mı bu ilişkiyi tanımlayan?
0: Şimdi bütün tıp tarihinde de aslında maneviyatın önemli bir rol olduğunu görüyoruz. Bu konudaki metinlere baktığımız zaman mesela Hipokrat'ın yemini dediğimiz klasik bir metin var biliyorsunuz. O tanrılara yemin ederek başlar ve ondan sonra hastalardan bahseder. Aynı şekilde tabip ahlakı üzerine bir eser yazmış olan Errazi, o da eserine ki daha çok genç hekimlere öğütler verir o eserinde.
1: Zekeriya Errazi kastediyorsun,
0: Zekeriya,
1: doğru.
0: Ebubekir Zekeriya Errazi, evet. Yine Bismillahirrahmanirrahim, işte Allah'ın adıyla ve yine Allah'a hamd ederek, yani metafizik dünyanın temel kavramlarıyla başlarlar metinlerine. Dolayısıyla onlar için zaten vazgeçilmezdir, tektir. Yine başka pek bilinmeyen bir önemli yazar vardı. İshak İbni Er-Ruhavi, 9. yüzyılda yaşamıştır ve onun biz Müslüman mı, Yahudi mi, Hristiyan mı olduğunu bilmiyoruz. O da hakeza işte Besmele ile başlar eserine. Fakat diğer taraftan şunu söyler, Hipokrat'ın metindeki bir takım tavsiyelerine atıfta bulunur. Der ki işte Hipokrat, büyük hekim Hipokrat demiştir ki işte kürtaj yapmayınız. Eğer kürtaj yaparsanız öbür dünyada işte efendim şu veya bu şekilde cezalandırırsınız. Yani bir tıbbi müdahalenin ahlaki olarak yanlış olmasından bahsediyor ve bunun öbür dünyada bir karşılığının olmasına bahsediyor. Yani klasik kitapları incelediğim zaman bu konuda tamamen fizik dünyanın ve metafizik dünyanın tıbbın ve maneviyatının iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Aslında 19. ve 20. yüzyılda belki birbirinden ayrıldı ama şu andaki gerek üzerine ve o yapılan çalışmalarda artık tekrar bir birleşmeden bahsetmek mümkün.
1: Sonuç itibariyle böyle bir tanımlama eski bir tanımlama. Ama bugün herhalde modern dünyada bu yeniden ele alınıp tartışılıyor diye düşünebiliriz sanırım.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim İlhan Hocam. Allah razı olsun. Epey istifade ettim. Allah ilminizi bereketlendirsin. Efendim Profesör Doktor İlhan İlkılıç hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormanculuğa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'ın sanal dünya bağımlılığı hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Sanal dünya bağımlılığı, bireyi etrafındaki somut dünyadan koparıp sadece ekranın soğuk ışığına hapseden modern bir yalnızlık biçimi aslında. Bir çiçeğin kokusunu içimize çekmek, sevdiğimizin gözlerinin içine bakmak veya rüzgarın sesini dinlemek yerine parmaklarımızın ucundaki o sonsuz ekran kaydırma döngüsünde zamanı tüketiyoruz.

Nida Tüfekçi'nin notaya alıp derlediği Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kökten alınan Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz konuğumuz. Dikkat süremiz çok kısaldı ve ne yazık ki kitap okumaya zaman bulamayabiliyoruz. Çok fazla

Doğrudan doğrudan etkiliyor, çok etkiliyor, olumsuz etkiliyor genellikle. Olumlu etkilediği yanlar da var. Hani bazen bilgiye çok hızlı erişebiliyoruz. Eskiden işte bir sözlükte bir maddeyi ararken belki 5 dakika geçiyordu ama şimdi saniyelerle erişiyoruz. Fakat burada tabii önemli olan dijital medyayı doğru kullanmaktır. Zararları neler? Bir kere dediğiniz gibi zamanımızı alıyor, daha doğrusu zamanımızı çalıyor. Yani ekranda işte dijital ortamda hele hele hani kötü içeriklerle, yararlı olmayan içeriklerle zaman geçiriyorsak başka şeylere ayıracağımız zamanı işte spor yapmaya, gezmeye, arkadaşlarımızla sohbete, okumaya, işte sanata vesaire ayırabileceğimiz o çok değerli zamanları bir kere alıyor. Kesinlikle zamanımızı elimizden alıyor. Türkiye'de şu an ortalama hani iş dışında ekran kullanım süreleri neredeyse 7 saate ulaşmış bir durumdadır. Bu da çok büyük bir zaman dilimi. Yani 24 saatin 7 saati zaten 8 saati uykuda geçiyor. 8 saati işte geçiyor. Geriye kalan 8 saatin 6-7 saatini dijital ortamda geçirmek gerçekten zaman açısından çok büyük bir kayıptır. Tabii onun dışında yorucu bir şey aslına bakarsanız hem zihnimizi yoruyor, hem ruhumuzu yoruyor, gözlerimizi yoruyor, vücudumuzu yoruyor. Dolayısıyla bir yorgunluk sorunumuz var bu yeni medyayla, dijital medyayla. Yine söylediğiniz gibi aslında dijital dünyanın bize önümüze getirdiği yaşam biçimi hız ve karmaşadır. Yani öyle bir hız ve karmaşanın içine dalıyoruz ki şöyle bir kenara oturup bir 5 dakika soluklanıp bir nefes almaya fırsatımız ve zamanımız olmuyor. Dolayısıyla sosyal medyanın, dijital dünyanın bence en olumsuz yanlarından biri bizi bir hız dünyasına, bir karmaşa dünyaya sokmuş olmasıdır. Tabii ki bu da işte dikkat süremizi azaltıyor. Biliyorsunuz geçen yıl Oxford Sözlüğü'nün dünya çapında bir sözlük biliyorsunuz. Bunun yılın kelimesi olarak beyin çürümesini seçmişti. Bu dijital dünyanın bir sorununu aslında dile getiren bir kavramdır. Yani o kadar çok dijital dünyanın içinde kalıyoruz ki bazen gerçekten nerede olduğumuzu, hangi zamanda olduğumuzu, geçmişi ve geleceği, konumumuzu hatırlamakta zorluk çekiyoruz. Beynimiz o kadar yoruluyor ki hani buna bir çürüme hali diyoruz. Yeterince işte hani o zihinsel süreçleri gerçekleştirememeye başlıyoruz. Hatırlama sorunlarımız başlıyor. İşte bellek dediğimiz şey, hafıza dediğimiz şeyimiz zayıflıyor. Bütün hatırlayamamız gereken şeyleri bilgisayara aktarıyoruz. Günlük takvimimizi bilgisayar yapıyor, bize hatırlatıyor gideceğimiz yolu. Hani bilgisayar ya da işte haritalar tarif ediyor. Hani kendi beynimizi artık sanki daha az kullanır hale geldik. Kendi hafızamızı daha az kullanır hale geldik ve her bir organımız gibi yani beyin de ne kadar az kullanılırsa o ölçüde ölüyor. Yani nöron dediğimiz o beyaz maddeler, beynimizdeki maddeler azalıyor. O yüzden hani bunun zararları oldukça fazla eğer dikkatli olmazsak tehlikeleri var, güvenlik riskleri var özellikle çocuklar ve gençler açısından. Hani işte kumardı, uyuşturucu bağımlılığıydı. Onun dışında doğrudan yaşama yönelik işte bir takım sahtekarlıklar, güvenlik sorunları. Hani bunlar da çok ciddi sorunlar. Bir de hem ruhsal hem fiziksel sağlığımızı etkiliyor. İşte stres, kalp, kas rahatsızlıkları, bel rahatsızlıkları, ruhsal olarak yorgun hissetme, günlük hayat ritminden kopma, hayatımızın diğer alanlarında yapmamız gerekenlerden bizi uzaklaştırma, içimize kapanma, odamıza kapanma, sosyalleşmemizi engelleme gibi pek çok zararı var. Ama tabii burada hani bir günah keçisine de döndürmemek lazım. Hani dijital dünyayı doğru kullanırsak, teknolojiyi doğru kullanırsak bize çok da yararı olabilir. Hani bazen bakıyorum örneğin yaşlılarımız bilgisayarda, internette satranç oynuyorlar ya da bir takım akıl oyunları oynuyorlar, bulmacalar çözüyorlar.

oynuyorlar. Çocuklar aynı şekilde kelime oyunları oynuyorlar. Hani bunların hiçbir zararı yok. Aklı ve zihni çalıştıracak çok güzel içerikler de var. Dolayısıyla hani teknolojinin kendisi kötü değil, bizim onu kullanma biçimimiz ve içerik çok önemli. Ne yaptığımız çok önemli. Abur cuburla uğraşmadan eğer kendimizi geliştirecek içeriklerle kullanıyorsak teknolojiyi, hani bunun bir zararı yok. Ama söylediğim gibi hani abur cubur yiyorsak dijital dünyada, deyim yerindeyse, o zaman bunun gerçekten çok büyük zararları var.

Ekran karşısında geçirilen kontrolsüz saatler bireyin sabrını tüketiyor, odaklanma yetisini zayıflatıyor ve en önemlisi de başkalarının mükemmel görünen hayatlarıyla kurulan o sahte kıyaslamalar bizi derin bir yetersizlik hissine sürüklüyor. Sanal dünya bize sahte bir aidiyet hissi sunarken aslında iç dünyamızdaki boşluğu daha da derinleştiriyor ve yaratıcılığımızı tek tipleşen bir tüketim kültürüne kurban ediyor.

Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınmış, Kerkük yöresinden Gürümdi Gelmen Seni Seveli türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Şimdi Bolu yöresine ait Ahmet Sevinç'ten alınan Emin Aldemir'in notaya alıp derlediği Beyaz Giyme Toz Olur türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Mesele teknolojiyi tamamen reddetmek değil, onu hayatımızın efendisi değil, yardımcısı yapabilme iradesini gösterebilmek. Sanal dünyanın o gürültülü bağını bir süreliğine kesmek, aslında kendimizle ve doğayla olan gerçek bağlantıyı yeniden kurmak belki de.

Aşık Süleyman'dan alınmış Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Sivas Kangal Mamaş Köyü yöresinden Zeynep Bu Güzellik Var mı soyunda türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinledik. Şimdi Kırşehir yöresine ait Neşet Ertaş'tan alınan Ahmet Turan Şan'ın notaya aldığı Aşkın Beni Deleyledi türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Manisa yöresinden Haydar Bayçun'dan alınmış Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sizinden türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
0: Reklamlar.
11: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığına gerçekleştirilecek. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Bugün gözler mecliste olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. ABD Başkanı Trump 2 hafta içinde İran'a karşı tam bir zafer ilan edileceğini düşündüğünü belirtti. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyetini kabulünde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici'yi kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan Büyük Birlik Partisi'nin 13. olan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Milli Güvenlik Konferanslarıyla farklı disiplin ve kurumlardan yöneticilerin milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra kurumlar arasındaki eşgüdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması amaçlanıyor. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi.
1: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi yarınki grup toplantısına, hem Ferdi Zehri'yi anmaya, hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Kurultayı toplamaktır. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları saymış, sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazıyla Meclis Başkanlığından ismi belirtilen ziyaretçilerin toplantı salonuna alınması istendi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla sunuş konuşması yapacağı belirtildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste basın açıklaması yaptı.
2: Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
0: Gözler bugün CHP grup toplantısı için meclise çevrildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasını sanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada ceza infaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız için marş hazırlandı. Arkanızdayız isimli marşı Ahmet Öngel hazırladı. Arkanızdayız marşının klibinde coşkulu milli takım tribünleri ve futbolcular yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamaları dikkate alındığında enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyleyen Bakan Şimşek, eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin bir tık altında kapatma olasılığı yüksekti dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi.
3: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene, çok büyük ihtimalle, yani bunu samimi olarak söylüyorum, bizim yaptığımız çalışmalar

0: Yani %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Tekrar söylüyorum. Şimdi savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. %21 olacak idi ise işte 26 Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti. İçinden geçtiğimiz konjonktür zor bir konjonktür. Yani savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Savaş büyük bir şoktur. Ama biz bunu yönetiriz, yönettik. Bakın yönetilebilir buluyoruz.
1: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Çiftçi, Türkiye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesiyle amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bakan Çiftçi, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz dedi. 10. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-Amerika görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına hitap etti.
2: Üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 için yol haritası netleşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündeminin ana çerçevesinin bugün açıklanacağını duyurdu. Yol haritamız çıktıları belli olan ve bilime dayalı bir sürece işaret edecek dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Son saldırıda 12 Filistinli daha katledildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İşgalci İsrail Cenin kentinde de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Filistinlilere ait 20 evi yıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakereye ilişkin konuştu. Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını vurguladı. Anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğine dikkati çeken Trump, yakında bu konunun kapanacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız değerlendirmesinde bulundu. Trump, kısa zaman içerisinde benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da verdi. ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam da ediyor. Daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle katil Netanyahu'yu telefonda azarlayan Trump bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail ise sadece İran'a karşılık vermedi, Lübnan'ı da yeniden bombaladı. 13 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Bugün gözler mecliste olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. ABD Başkanı Trump, 2 hafta içinde İran'a karşı tam bir zafer ilan edileceğini düşündüğünü belirtti. Spor. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i ağırladı. Rakibini 73-71 yenen siyah beyazlılar seriyi 2-2'ye getirdi. Bu sonuçta finale yükselecek takım yarın Akatlar'da oynanacak maçın ardından belli olacak. Trabzonspor Noah Saviolo transferini resmen açıkladı. Bordo Mavililer genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Karadeniz ekibi Vitoria'ya 8 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde playoff oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı gruptaki son maçına bugün çıkacak. Malta-Türkiye karşılaşması 20'de başlayacak. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Sarı lacivertliler libero Brenda Castillo ve orta oyuncu Snide Jack Kısalı renklerine bağladı.
3: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir

0: doğru adresi Boş Kar Servis yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
15: Peugeot.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Her yıl ülkemizde yaklaşık 45 bin motosiklet kazası gerçekleşiyor. Kasklarını kolunda, korumalı ceket giyen ama pantolon olmayan motosiklet binicilerini sık sık görüyoruz. Bugün motosiklet güvenlik ekipmanlarına dikkat çekmek istiyorum. Trafik kanununa göre koruyucu tertibat olarak motosiklet sürücüsü koruma başlığı yani kask ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı yani kask kullanması zorunludur. Kullanılacak kaskların ise Avrupa Ekonomik Komisyonu ECR22 regülasyonuna uygun olması gerekmektedir. Kaskınızın çene altı kayışında veya vizöründe büyük E logosu görürseniz kaskınız ECE onaylıdır. Ancak motosiklet binicileri en üst seviyede önlem almalıdırlar. Tüm koruma ekipmanlarını, bot, pantolon, ceket, eldiven ve kaskı en kısa yola giderken bile giymelidirler. Motosiklet alırken gerekirse bir düşük model alıp tüm güvenlik ekipmanları için kaynak yaratmalıdırlar.

0: alındırdılar. 112 acilde çalışan ve birçok motosiklet kazasına müdahale eden doktor arkadaşım kesinlikle tüm binicilerin bütün koruma tertibatlarını giymelerini öneriyor. Ekipmanlara bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Aksi takdirde koruma altında olmayan bölgeler kaza sonucu yaralanabilir. Unutmayın, motosiklete binerken korumalı bot, pantolon, ceket, eldiven ve kask giymenizi tavsiye ediyoruz. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Atilla Aliler, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 9 Haziran Salı, gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Kabul'de Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. İran ve İsrail arasında dün karşılıklı yaşanan füze saldırıları bölgede tansiyonu tekrar yükseltti. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dışişleri Bakanlarının imzaladığı İstanbul Bildirisi'nde siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda işbirliğinin güçlendirilerek ileriye taşınması mesajı verildi. Ermenistan'da pazar günü düzenlenen

0: 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı. Başbakanlıkta 3. dönemini geçirecek olan Paşinyan, Türkiye ile yürütülen temaslara önem veriyor. Dışişleri Bakanlığı ise Ermenistan seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bugün ve önümüzdeki günlerde beklenen hava olayları, bölge bölge, il il, yurt çapında son sıcaklık verileri.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.54'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağımız gazete turumuza başlıyoruz. Hürriyet gazetesi ilk gazetemiz. 2 ay sonra füzeler uçtu manşetini atmış bugün Hürriyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde. İsrail'de büyük panik, İran'a ait bir balistik füze İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da toprağa saplandı. Taraflara durun çağrısı, çatışmaya ABD dahil olmadı. Trump hem İran'a hem de İsrail'e saldırıları durdurmaları çağrısı yaptı. İran'a füzelerinizi attınız, bu yeterli, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın mesajı verdi. Telefonla görüştüğü Netanyahu'ya da dikkatli ol, yakında İran'a karşı tek başına kalabilirsin dedi. Venezuela'dan özel misafir yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı. Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşen Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilikte işbirliğinin ilerletmekte kararlı olduklarını vurguladı. Paşinyan zaferi Kremlin'i gerdi. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seçimlerde %49.8 oy oranıyla büyük zafer kazandı. Batı memnun, Rusya endişeli. Seçim galibiyeti Paşinyan'ın Batı yanlısı politikalarına tam destek olarak yorumlandı. Moskova, Batılı ülkelerin seçim sonuçlarını etkilediğini öne sürdü. Avrupa Birliği ve Avrupalı liderler Paşinyan'ı kutladı. Başbakan, ülkesinin Batı ile yakınlaşmayı sürdüreceğini belirterek, "Umarım bu Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık görür," dedi. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Manşette kürsü savaşı haberi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her iki ismin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönüşecek. Kürsüyü kaptırmama formülleri, Grup Yönetim Kurulu kararı ile grup toplantısını Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır yönetecek. Başarır toplantıyı açtıktan sonra Özel'i kürsüye davet edecek. Kılıçdaroğlu ve ekibinin salona girme olasılığı da değerlendiriliyor. Özel'in kurmayları ise Özel'in konuşması sonrası Başarır'ın toplantıyı kapatması halinde Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkamayacağını ifade ediyor. Ticarette 3 milyar dolar hedefi Dolmabahçe'de ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğunu vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Ve bir başka haber yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Savaşın enflasyona etkisi 5 puan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün CNN Türk canlı yayınına katıldı. Orta Doğu'daki

0: Savaşın beklenenden uzun sürdüğünü belirten Şimşek, bu şok olmasaydı enflasyonun %20'nin bir tık altı ile %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var, dedi. Sabah gazetesinin manşetinde de bugün Cumhuriyet Halk Partisi var. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları başlığı atılmış. Grup toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos hakim. Koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı. Yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok, diyor Sabah gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'le yaptığı görüşme ve fotoğrafa da yer verilmiş Sabah gazetesinde. Bir başka haber, koltuğu uğruna dünyayı ateşe atıyor. Orta Doğu'da savaşı alevlendirip koltuğunu korumak isteyen katil Netanyahu, Trump'ın uyarılarına rağmen İran ve Lübnan'a saldırdı. Katil İsrail, İran ve ABD'nin uyarılarına rağmen Lübnan'a füze yağdırdı. İran'ın misillemesiyle tansiyon yükseldi. Trump ateşi kesin çağrısı yaptı. İran, Lübnan'a saldırı dursun şartıyla kabul etse de Netanyahu öldürmeyi sürdürdü. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş haberi yer alıyor. Gazze'deki soykırım nedeniyle tüm dünyanın lanetlediği İsrail, Filistin'e destek eylemlerini tek tek fişlemiş. İsrail Diyaspora Bakanlığı'nın hazırladığı raporda Türkiye'de geçen yıl düzenlenen 12 gösteri, gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşları ve bazı katılımcıların isimleri kayıt altına alınmış. Lübnan restleşmesi haberi de var Yeni Şafak'ta. İran ve İsrail'den karşılıklı saldırılar, gerilim tırmanırken ABD Başkanı Trump devreye girerek ateşkes çağrısı yaptı. Önce İran, ardından İsrail saldırıları durdurdu. Özbek ordusuna Türk Silahlı Kuvvetleri modeli haberini de aktaralım Yeni Şafak'tan. Türkiye, Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'la geliştirdiği askeri modeli Özbekistan'la da kuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir danışman heyeti Özbekistan'da göreve başladı. Bir Tuğ generalin komuta ettiği heyet, Özbek ordusunun yeniden yapılandırılması sürecine destek verecek. İşbirliği Türk dünyasının güvenlik alanındaki entegrasyonunu da güçlendirecek. Geçiyoruz Akşam gazetesine. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup savaşı haberi manşette. Ben yapacağım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü ve yine ben yapacağım diyor Özgür Özel, fotoğraflarını da yer vermiş Akşam gazetesi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün 13.30'da grupta konuşacağını duyurdu. Özgür Özel ise Manisa planını iptal edip o saatte kürsüde ben olacağım dedi. Sandıktan barış mesajı çıktı. Ermenistan'daki seçime de yer vermiş Akşam gazetesi. Ve bir üst haberde de Maduro sonrası ilk resmi ziyaret haberi var. Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı haberine de yer verilmiş. Avrasya'da sudan panik. Fotoğraf da var. Avrasya tünelinde otomobil yangın panosuna çarptı. Fışkıran su yanlış anlaşılınca panik yaşandı. Kazada itfaiyenin yangın musluğu patladı. Söndürme sistemindeki su tünele aktı. İçeriye deniz suyu doluyor zannedip panikleyen vatandaşları valiliğin açıklaması sakinleştirdi. Arıza giderildi. Tünel trafiğe tekrar açıldı. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Diyarbakır'da umutlu bahar haberi var. Terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır sokaklarında ciddi bir karşılık bulmuş. Umutlar artmış, yüzler gülüyor. Terörsüz Türkiye süreci ivme kazandı. Silahların teslimi ve örgüt üyelerinin nakli görüşüldü. Kandil'in yakında boşaltılması bekleniyor. Peki bu gelişmeler halkta nasıl karşılık buluyor? İşte bu soruya Türkiye gazetesi Sorduğu sorularla cevapları da buluyor halktan. Normalleşme için en az 5 yıl lazım. Diyarbakır sokaklarını birlikte adımladığımız Vali Zorluoğlu'na göre normalleşme için daha 5-10 sene geçmesi gerekiyor. Zorluoğlu, geçiş döneminde doğru adımlar atılmalı, rehabilitasyon süreci başlatılmalı. Bütün bakanlıkların, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel dinamiklerin dahil olduğu bir yapı kurulmalı diyor. Geçiyoruz Nasıl Bir Ekonomi gazetesine sevgili dinleyicilerimiz. Son gazetemiz finansmana destek kapasitesi artırıldı haberi manşette yer alıyor. Kredi garanti limitlerinde sessiz sedasız artışa gidildi. Destek programlarının sayısı 17'den 20'ye, toplam limit ise 321,5 milyar TL'ye çıkartıldı. Bu tutarın 15 Mayıs itibarıyla 137,2 milyar liralık bölümü kullanıldı. Bu da reel sektörün kullanımına açık 185 milyar liralık bir kaynağın hazır olduğu anlamına geliyor. Avrupa Merkez Bankası sigorta faizine hazırlanıyor haberini de aktaralım. Beklenen faiz artışı enerji şoku kaynaklı enflasyon risklerine karşı önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor. Faiz oranlarını 9 ay boyunca sabit tutan Avrupa Merkez Bankası, Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gidebilir. Uzmanlar, Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz oranlarının 25 bas puan artırılacağı beklentisini fiyatlıyor. Biz gazete turumuzu noktaladık sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Sertiz. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize
4: iyi gelecek. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
7: Doğada ne varsa...
8: Reklamlar.
9: Bağımlılık.
8: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
9: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
8: Unutma, bağımlılık kader değildir.
9: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
8: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
9: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Bir de gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz İbni Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli stüdyomuzda. Sayın Ereli hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın, iyi sabahlar Senem Hanım.
1: Başlıklarımız arasında vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Birçok önemli görüşme, anlaşma sağlandı Delcy Rodriguez'le ve Venezuela ile 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Biz Maduro'nun sıklıkla geldiğini hatırlıyoruz ve aslında Delcy Rodriguez'in bu geçici devlet başkanlığı görevine geldiğinde de biraz şüpheyle yaklaşıldı açıkçası. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir isimdi göreve gelen kişi. Ancak ilişkilerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu görüşmeyle ilgili bir değerlendirme sizden almak istiyoruz başlarken.
2: Evet, aslında Türkiye-Venezuela ilişkilerine tarihsel perspektifte de baktığımızda çoğu dönem güçlü bir ilişki görüyoruz. Ki burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD tarafından kaçırılan diyelim Venezuela eski Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasında da ciddi bir ilişki vardı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Nicolas Maduro Türkiye'deki birçok etkinliğe ve Türkiye'yi ziyaret açısından da birçok defa Türkiye'ye gelmişti. Özellikle mesela son dönemlerde Türkiye, Venezuela gibi Latin Amerika ile ilişkiler açısından düşündüğümüzde önemli bir model ortaklık olarak görülüyordu. Ama tabii ki geçtiğimiz aylarda biz ABD tarafından Nicolas Maduro'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini gördük. Maduro şu an ABD'de yer alıyor. Belirli kendi yönetiminden kişilerle birlikte. Fakat Delcy Rodriguez'in göreve gelmesiyle birlikte önemli olan bir nokta şu ki Türkiye-Venezuela ilişkileri aslında kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Bu da önemli bir gelişme. Sizin de bahsettiğiniz gibi burada kritik olan nokta şu. Türkiye-Venezuela ilişkileri daha çok liderler düzeyinde gerçekleştirilen bir ilişki gibi görülse de aslında devletler arası açıdan düşündüğümüzde ciddi oranda bir kapasiteyi de haiz. Ki bu kapasite çoğunlukla ticari. Biliyorsunuz Venezuela aslında çok ciddi bir petrol üreticisi. Ama yine belki biraz sonra konuşacağımız İran gibi uluslararası yaptırımlara maruz kaldığı için hem Amerikan güvenlik sisteminden hem Amerikan ekonomik ve finansal sisteminden dışlanmış bir ülke. Latin Amerika ülkelerinin ABD ile ilişkilerinin çoğunluğunda böyle bir geleneksel temayül var açıkçası. Venezuela da bunlardan bir tanesini işaret ediyor ama artık Venezuela'da farklı bir dönemin geldiğini söylemek lazım. Yani tabii ki burada şöyle de bir durum var. Yani hem uluslararası hukuk açısından hem de devletler arası ilişkiler açısından baktığımızda farklı şeyler söyleyebiliriz. Yani uluslararası hukuk açısından düşündüğümüzde tabii ki bir devlet başkanının başka bir devlet başkanı ve ülke tarafından amiyane tabirle el konulması, kaçırılması uluslararası hukukun tabii ki dışında bir mesele. Kesinlikle. Ama devletler arası ilişkiler açısından baktığınızda ilişkiler devam etmek zorunda. ABD'nin desteklediği Delcy Rodriguez'in de Türkiye'ye gelmesi açıkçası Venezuela'nın hem pragmatik bir dış politika izlediğini gösteriyor bize hem de Venezuela'nın tekrardan bir meşruiyet çabası var. Mesela yanlış hatırlamıyorsam bu ilk de ziyaret değil açıkçası. Hani yurt dışına ilk gerçekleştirdiği ziyaret değil. Delcy Rodriguez bundan önce de ziyaretler yaptı. Açıkçası ben bu ziyaretlerin devam edeceğini ve ABD güdümünde bir Venezuela'nın amiyane tabirle meşruiyet arama çabasını ortaya koyacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burada Maduro perspektifi çok farklı. Venezuela'nın diğer ülkelerle yani sadece Türkiye gibi dostlarıyla değil diğer Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri ve tabii ki en büyük perspektiften baktığımızda ABD ile ilişkileri ne olacak sorusu da önümüzdeki meselelerden bir tanesi.
1: Bu arada Milli Güvenlik Konferansları da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hayata geçirilen Milli Güvenlik Konferansları serisi bugün Beştepe'de başlıyor. İlk konferansa Erdoğan da katılacak. Şu detayları da paylaşalım dinleyicilerimize. Milli Güvenlik Konferansları marifetiyle farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticiler kavram setlerini zenginleştirecek, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerini derinleştirecek, bakış açılarını genişletecek ve kurumlarımız arasındaki eşgüdüm, etkileşim ve farkındalık daha da artırılacak. İşte bu hedeflerle Milli Güvenlik Konferansları başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün katılacak. Önemli bir konferans serisi bizleri bekliyor. Takip edeceğiz, detayları paylaşacağız. Şimdi geçelim İran ve İsrail arasında dün karşılıklı yaşanan füze saldırılarına. Füze saldırıları vardı ancak baktığımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yatıştırıcı telkinleriyle birlikte, tavsiyeleriyle birlikte de saldırılar durdu. Ancak müzakere masasına tekrar nasıl dönülecek? Bu saldırılar müzakere masasını gölgeledi mi? Biraz bu detayları konuşmak istiyoruz sizinle. 40 gün bilfiil savaş sürdü. Sahada sürdü. Ardından zaman zaman çatışmalar yaşandı. Dün sabaha kadar o karşılıklı füze saldırıları ister istemez bizleri de tedirgin etti. Çünkü tekrar acaba savaş şiddetini artıracak mı düşüncesine kapıldık. Donald Trump pazartesi, salı ya da çarşamba günü anlaşmaya varılacağını düşünüyordu bu saldırılara değin. Ancak şimdiki açıklaması iki hafta içinde İran'a karşı tam bir zafer ilan edecekleri. Acaba bu zaferi almaları için iki haftalık süre yetecek mi? İran cephesi bu konuya ne diyor? İlerleyen dakikalarda İran'ı konuşacağız ama ABD'yi çok daha fazla konuşalım istiyoruz ilk bölümde.
2: Aslında sizin de belirttiğiniz gibi Sinem Hanım, önemli bir nokta olarak bence birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, 40 günlük bir sıcak çatışma ortamı vardı ABD ve İran arasında. Buna dönem dönem İsrail de katıldı ve İsrail ile İran arasında ciddi bir biz mücadele gördük açıkçası. Fakat Nisan ayında varılan Pakistan'daki ateşkesle birlikte en azından belli bir süre silahların sustuğu ama halen ciddi konularda anlaşılamadığını görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Hürmüz meselesi, bir tanesi Lübnan meselesi, bir tanesi İran'ın dondurulmuş varlıkları meselesi, bir tanesi İran'ın balistik füze kapasitesi, bir tanesi yine İran'ın vekil güçlere verdiği destek, ki burada Lübnan meselesi bu yüzden önemli.
1: Evet.
2: Bütün bunların yanında düşündüğümüzde aslında sizinle de burada konuştuk uzun zamandır diğer programlarımızda da. Mesela diyoruz ki savaşın olmadığı, ateşkesin olduğu ama barışın da olmadığı bir ortamdayız. Yani şu an aslında biz büyük oranda çatışmaların durduğunu görüyoruz ama çatışmaların aslında tamamen durduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü burada İsrail diye bir aktörden bahsetmek durumundayız maalesef ki. Bütün meseleyi kilitleyen nokta aslında şu an İsrail'in bu saldırgan ve hukuksuz, oransız tavırları. Biliyorsunuz halen Gazze'deki soykırım devam ediyor İsrail açısından. Halen İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ve İsrail halen İran'ı kışkırtmaya devam ediyor. Baktığınızda şu an belki hem uluslararası açıdan hem de bölgesel açıdan hem de ABD ve İran meselesinden şu veya bu oranda ekonomik, siyasi, sosyal, psikolojik anlamda etkilenen her birey, her vatandaş, her toplum, her devlet için olumlu bir gelişme ABD ve İsrail arasındaki sorunlar bence. Çünkü burada biz son dönemde özellikle belirli konularda mesela ABD ve İsrail'in, ki bunların liderlerine baktığınızda Trump ve Netanyahu'nun resmi anlamda açık açık artık anlaşamadığını görüyoruz. Bu aslında savaşın devam etmeyeceğini bize gösteren etkenlerden bir tanesi. Ama İsrail tabii ki her dönem yaptığı gibi burada da özellikle son dönemlerde belirli kışkırtma faaliyetleri içerisine giriyor. Bakınız, Washington'da geçtiğimiz dönemlerde görüşmeler oldu. Bir tur, iki tur görüşmeler yapıldı. ABD liderliğinde, ABD önderliğinde, arabuluculuğunda diyelim. Burada meselenin ABD ve İran'dan daha kapsamlı bir şey olduğu, yani ABD ve İran arasındaki meseleden daha derin, daha kapsamlı bir şey olduğu ortaya çıktı, değil mi? Ama İsrail mesela bunları çok ciddi oranda destek veren bir aktör değil. İsrail, İran ile ilişkilerini farklı, yani ilişkiler derken burada tabii ki resmi anlamda bir ilişkiden bahsetmiyoruz. İran'a yönelik saldırılarını diye düzeltelim. İsrail, İran'a yönelik saldırılarını, İran ile olan münasebetini Lübnan'dan ayrı tutmaya çalışıyor.
1: Evet.
2: İran bunun tam tersini söylüyor. Burada olumlu olan gelişme bence şu. Yani önümüzdeki günlere ilişkin olarak artık bölge ülkeleri açısından, küresel ekonomi açısından ve küresel siyasi elitler açısından diyebiliriz. Yani bütün coğrafyaları düşündüğümüzde, Avrupa'yı düşündüğümüzde, Asya'yı düşündüğümüzde savaş ciddi oranda katlanılamaz hale geliyor.
1: Evet.
2: Yani İsrail'in söz konusu saldırganlığı ABD tarafından desteklendiği ölçüde devam ediyor. Hı hı. Fakat şu an ABD tarafından desteklenmemekle birlikte ABD tarafından onaylanmayan bir süreçten geçiyoruz. Yani Lübnan'da halen belirli meselelerin üzerinde anlaşılmış olsa da İran'la mesela ABD üzerinde buna İsrail'in destek vermediğini görüyoruz ki zaten bu biraz önce de bahsettiğimiz füze, mesela balistik füze fırlattı.

0: aktörler birbirlerine. İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları oldu. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları oldu. Mesela buradan belirli füze kalıntılarının Suriye ve Ürdün'e düştüğünü görüyoruz. Yani biz burada mesela çok uzun zamandır Körfez ülkelerinden bahsediyoruz ki halen Körfez ülkeleri saldırıya maruz kalıyor. Sadece Körfez ülkeleri de değil, artık yani burada düşündüğümüzde Suriye gibi, Ürdün gibi, hatta Irak gibi, Suudi Arabistan gibi bütün aktörler buradan etkilenmek durumunda kalıyor. Bu mesele artık bence şu veya bu oranda, o veya bu şekilde ABD tarafından katlanılmaz hale yavaş yavaş geliyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi biraz önce Trump'tan, Netanyahu'dan söz ettik. Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi ardından yaptığı açıklama şöyle: ABD Başkanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyor. Aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıklıyor. Bu çok önemli ve esasında altı çizilmesi gereken bir açıklama. Demek ki Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkilerde her zaman olduğu gibi değil, gerilmeye başladı ilişkiler. Çünkü müzakere masasında artık anlaşmaya çok yakındı taraflar. Şimdi biz alt başlık olarak görüyorduk Lübnan konusunu ama artık üst sıralara çıktığını da görüyoruz. Biraz bize kısaca Hizbullah-İran ilişkisini anlatmak ister misiniz?
0: Şimdi aslında şöyle bir şey. İran'ın da tabii ki diğer aktörler gibi olduğu, Orta Doğu'da diğer aktörlerin olduğu gibi desteklediği belirli vekil güçler var. Hizbullah bunlardan belki de en önemlisi ve belki de en önemli vekil gücü. Diğer vekil güçler gibi, yani İran'ın desteklediği diğer Orta Doğu'daki Şii milis unsurlar gibi, bunlara mesela Haçlı Şabi örnek verebiliriz. Mesela Filistin'deki belirli fraksiyonlara örnek verebiliriz. Hizbullah yine dediğim gibi bunların en önemlisi ve belki de ilkidir. Yine Husiler var. Ama tabii ki İran'ın bu vekil aktörleriyle olan ilişkisine baktığımızda hepsiyle ilişkileri aynı değil. Mesela şimdi çoğu ben görüyorum ki mesela işte Yemen savaşa dahil oldu. Yemen artık İran'ın yanında yer alarak, daha doğrusu saldırıların karşısında durarak işte İsrail'e karşılık verdi deniyor, ama aslında burada Yemen'deki belirli bir hizipten, belirli bir gruptan bahsediyoruz. Yani topluca Yemen'in bir aslında destek verdiği yok. Böyle bir durum yok. Dolayısıyla burada yani Husilerin İran'la olan ilişkisi, Haçlı Şabi Irak'taki resmi bir kuvvet aynı zamanda biliyorsunuz. Onun İran'la olan ilişkisi, yahut mesela Bahreyn'de El Aşdar grupları var. Şii milislerden oluşuyor. Bahreyn zaten tarihsel olarak o hem Orta Doğu'da hem de Körfez bölgesinde Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ama Sünni bir kesim tarafından yönetilen yegane ülke Bahreyn. Dolayısıyla burada düşündüğümüzde Bahreyn'den, Irak'tan, Suriye'den, Filistin'den, Lübnan'dan Yemen'e kadar bir Şii hilali ağı var. Buna direniş ekseni de deniyor mesela. Ama tabii ki bu direniş ekseni meselesi hem İran'ın bir söylemi hem de bir anlatı. Yani aslında siz Haçlı Şabi'den herhangi bir şeye gittiğinizde, Husilere gittiğinizde yahut Filistin'deki belirli fraksiyonlara gittiğinizde kendilerini doğrudan ya da birebir İran'la bağlı olarak tanımlamayabilirler. Ama bu aktörlerin üzerinde anlaştığı çok ciddi meseleler var. Bunlardan bir tanesi Amerikan karşıtlığı. Yani Amerikan karşıtlığı derken burada tabii ki Amerika'nın işte kültürüne, Amerika'nın yiyeceğine, içeceğine, giyinişine değil. Yani tabii ki ona yönelik de bir tepki olmuş olabilir. Özellikle kapitalist karşıtı 2000'ler sonrası meselelere bakarsak. Buradaki temel mesele 2000'lerden sonra özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki ciddi askeri faaliyetlerine yönelik karşıtlık. Ki bu anlamda mesela bütün bu aktörlerin, özellikle biz İran destekli aktörlerin, işte ABD ile bölgede ilişkisi iyi olan aktörlere de karşı olduğunu görüyoruz. Mesela Husilerden bahsedelim, Hizbullah'tan bahsedelim. Bu aktörlerin en temel karşıt olduğu aktörler, yani Hizbullah'ın, Husilerin, Haçlı Şabi'nin, bunların bir ABD, iki İsrail, üç Suudi Arabistan'dır baktığınız zaman. Yani çünkü neden? Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi aktörler bölgede ABD çıkarlarını devam ettirecek aktörler olarak görüldüğü için bunlar aynı kefeye koyuluyor. Mesela Husilerin en önemli mottolarından bir tanesi ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm, Suudi Arabistan ve Emirliklerin, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin faaliyetlerinin Yemen'de kısıtlanması, durdurulması, yasaklanmasıdır. Dolayısıyla bütün bu çerçevede baktığımızda 1980'lerden itibaren biz Hizbullah'ın bütün bu İran'ın yapısı içerisinde çok önemli olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bu günümüze gelelim. Hizbullah ve İran meseleleri, Hizbullah ve İran ilişkisi açısından önemli.

0: ne oluyor burada? Burada şu an biraz önce de bahsettik. Yani hep Lübnan dedik değil mi? Ama Lübnan içerisindeki belki de en güçlü askeri olarak, belki de siyasi olarak en güçlü aktör Hizbullah. Ama tabii ki ABD tarafından, İsrail tarafından, Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından terörist olarak görülen bir yapı Hizbullah. Dolayısıyla hem İran olan yakınlığı, hem 2006 yılı olsun, ondan önceki yıllar, 80'li yıllar olsun ve daha sonraki dönemlere baktığımızda İsrail'le giriştiği savaşlar açısından olsun, Lübnan'da çok güçlü ve çok ciddi bir aktör olduğunu görüyoruz. Ki 2 yıl önce grubun çok uzun dönemdir liderliğini yapan Hasan Nasrallah'ın ki doğrudan İran tarafından yani İran'ın doğrudan birebir en güçlü ilişkisi olan aktörlerden bir tanesiydi Orta Doğu'da. Şii aktörler arasında. Hasan Nasrallah'ın ölümünden sonra dahi Hizbullah'ın ciddi bir kapasite gerçekleştirdiğini gösteriyoruz. Bugün günümüzde İsrail'in Lübnan'a yönelik faaliyetleri, İran-Hizbullah ilişkisi açısından söyleyebileceğimiz en önemli nokta şu. Hizbullah şu an anlaşmalara dahil değil. Hizbullah şu an müzakere süreçlerine dahil değil. Yani tabii ki bunun doğrudan şimdi biz Hizbullah temsilcisinin Washington'a gidip orada bir müzakere masasına oturmasını beklemiyoruz.
1: Evet.
0: Tabii ki ama en azından bölgedeki şu an gerçekler dikkate alındığında Lübnan meselesinin Hizbullah meselesi ele alınmadan çözülmeyeceği.
1: Evet.
0: Burada ABD biliyorsunuz özellikle hem Lübnan'daki faaliyetleri ve Lübnan'daki özellikle ABD yetkilileri bağlamında düşünüyoruz. Hem de Tom Barak'ın birçok ziyareti olmuştu. Hem Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak Özel Temsilcisi Tom Barak. Özellikle baktığınızda Lübnan'daki meseleleri derlemeye toplamaya çalıştıkça İsrail'in bunu bozduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani İran bütün bu meseleyi Lübnan'a dahil etmek istiyor. Çünkü şöyle düşündüğünüzde yani aslında Lübnan'a dahil etmek yani her zaman İran'ın söyleminde şu var. Lübnanlılar bizim kardeşimizdir. Mesela Said Abbas Arakçı'nın bununla ilgili bir paylaşımı olmuştu. Dışişleri Bakanı'nın Lübnan'ı tabii ki her zaman önemsiyorlar ama aslında burada İran'ın önemsediği Lübnan devleti, Lübnan egemenliğinden ziyade Hizbullah yapılanması olarak bahsedebiliriz kısaca.
1: Peki. Ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aranın ardından gündemi Doktor Gökhan Ereli ile devam edeceğiz konuşmaya.
2: Reklamlar.

0: hazırlığı afiyetle.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Işıl tıkatan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay.

0: basit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündeme devam ediyoruz. İbni Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli stüdyomuzda. Telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk efendim. Günaydın.
1: Detayları değerlendireceğiz sizinle de. İran-İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana bir kırılgan ateşkes vardı ki dün şiddetli saldırılar oldu. İran'da çok yer saldırıya maruz kaldı. Kalibaf'ın açıklaması önemli. İran bölgedeki savaşın sona ermesine yönelik müzakere sürecinin kesintiye uğramasından çekinmiyor söz konusu saldırı bunun göstergesiydi diyor Kalibaf. Dolayısıyla bölgedeki savaş sona ersin istiyor. En üst başlıkta bu var. İran'ın istekleri arasında müzakere masasına nasıl dönülecek bu ortamda sizden detayları dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kendilerine göre oluşturdukları bir felsefi açılımları var. Yani İsrail'in arz-ı mevut süreç içerisinde Büyük İsrail projesi. Bunu artık yetkilileri de söylemekten çekinmiyor. Açık açık toplantılarda da konuşuyorlar. Amerika'nın ise amacı biraz daha farklı. O da enerji alanlarına ciddi manada ulaşmak ve aynı zamanda bir şekliyle de Çin'i kontrol altına almak. Ve bu bağlamda İran'ın hem Çin'le olan ilişkileri hem de bölgedeki konumu ABD açısından çok önemli. Netice itibariyle işte şu anda var olan o nükleer çalışma noktasındaki Griffith anlaşmazlık aslında evvel emirde bundan ziyade bu onlar için bir vesile, yani İran'a saldırmak istediklerinde işte İran nükleer noktada çok ilerledi, bir an önce atom bombasını üretecek, işte onun için biz vuruyoruz, ama nihayetinde baklayı Trump da kendi ağzından çıkarttı. İran'da bulunan petrol sahalarının işletilmesi, işte daha fazla gelir elde etme, bunlar artık ayan beyan ortaya çıktı. Onu biz Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı ilk dönemde de ABD tarafında gördük. ABD aslında İran kabul etseydi şu anda Hürmüz Boğazı'nı ikisi beraber idare edecekti ve orası yine paralı geçişe tabi tutulacaktı. Paraların bir kısmı ABD'ye, bir kısmı İran'a akacaktı, ama İran o dönem kabul etmedi yani onların şartlarını Umman'la olmasının daha uygun olacağını, çünkü karşı tarafında Umman bu işte yer alacağını gördü. Dolayısıyla bu şekildeki bir çaba, bir gayret var. Ama İran'ın özellikle İsrail'e yapmış olduğu füze saldırılarının nedeni İran'la irtibatlı olan Lübnan'da bulunan Hizbullah olayı. İran Yargı Başkanı Muhsini Eji'yi çok net bir şekilde ifade etti. Dedi ki İsrail'in temel amacı Lübnan'da bulunan Hizbullah Şii Müslümanları yok etmek. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu şekilde. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı paylaşımında hem Lübnan bayrağını hem İran bayrağını paylaştı. Biz İran olarak Lübnan halkı ve aynı zamanda Hizbullah'ın yanındayız ve sonuna kadar yanında yer alacağız. Kalibaf'ın açıklamaları elbette ki önemli. Yani baştan beri İran'ın tavrı aslında. İran diyor ki eğer gerçek manada bir barış istiyorsanız biz müzakerelere hazırız. Yok barış

0: istemiyor, çeşitli bahanelerle savaşmak istiyorsanız da biz savaşa da hazırız. Ve İran o noktada özellikle devrim muhafızları ordusu hazırlıklarını o şekilde yaptı. Yani o 12 günlük savaştan daha farklı İran'ın artık askeri yapılanması için doğrusu ve daha güçlü, daha bir radarlarını açmış İsrail ve Amerika'ya dönük. Dolayısıyla Amerika ve İsrail bir Venezuela gibi düşünüyorlardı buraları. Ama bir Venezuela olmadıklarını da hani gördüler. Özellikle dün ve evvelsi gece İran'ın yapmış olduğu füzelere karşılık İsrail çok ciddi bir cevap verdi. Yani Tahran'a saldırdı, Tebriz'e, İsfahan'a, Hemedan'a, Kermanşah'a, Kerec'e. Ve özellikle İsrailli yetkililer dedi ki biz stratejik İran askeri hedeflerini vurduk. Onun yanında füze üretiminde yer alan bir petrokimya tesisini de çok ciddi hasara uğrattık şeklinde. Bunu İran da kabul etti. Dedi ki bizim petrokimya tesisimizi vurdu, enerji kaynaklarımıza yöneldiler. Biz de aynı şekilde onlara cevap verdik. Bundan sonraki süreçte eğer olaylar devam ederse daha şiddetli cevap vereceğiz. Yine Hatemül Enbiya merkezi karargahı bunu ilan etti. Yani dedi ki biz İsrail'e saldırmayacağız. İsrail eğer Lübnan'a saldırmazsa, tabi bu kararı almasında hiç kuşkusuz Amerika Başkanı Trump'ın etkisi var. Trump her iki tarafa da seslenerek artık savaşı durdurun, masaya dönün İran için özellikle. Masaya dönün derken aslında İsrail'i çok ciddi kastetmiyorum. Yani niye? Çünkü İran resmi olarak zaten İsrail'i tanımıyor. ABD üzerinden aslında o işleri götürüyor. Yani İsrail'e dönük işleri. Ama dediğimiz gibi İsrail'in kendi bir mefkûresi var. Bu mefkûresini adım adım gerçekleştirmek için her türlü soykırımı rahatlıkla göze alabilecek, bugün verdiği sözü de yarın rahatlıkla çiğneyebilecek bir anlayış zihinlerinde olduğu için
1: evet.
0: Bunlar güç kullanılmadığı müddetçe işte uluslararası hukuk, sözünde durma, bunların hepsi sadece kağıt üzerinde, sadece sözlerde kalmaktan ibaret olacak. Yani işin doğrusu bu. Yani mutlak manada uluslararası bir güç, yine güç olarak bunların karşısında duracak ki bunlar dursun. Aksi halde bunların durma durumu yok. Süreç içerisinde de yine bakacağız ama İran sizin de ifade ettiğiniz gibi Kalibaf'ında, Pezişkan'ında, hani Pezişkan'da dün yine dedi, biz dedi ne masayı terk ettik ne sahayı. Umut ediyoruz ki gelecekte İran buradan ciddi manada bir yararlanma elde ederek zaferle çıksın.
1: Evet.
0: Yani bütün bunlar netice itibariyle İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'ın ifadesiyle bu olan olaylarda Amerika Birleşik Devleti'nin parmağını olmadığını düşünmek saf dilliktir. ABD ve İsrail birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla ABD ile İran belli bir düzlemde özellikle çıkar noktasında yan yana gelip birleşmeli ve karşılıklı faydalanma temin edecekleri bir yol bulmalılar ki bu savaş sona ersin. Aksi takdirde bu sürüncemeye de sürüklenebilir, abluka devam ettirilebilir. Böylelikle İran çok ciddi bir ekonomik zafiyete uğratılmış olur onların ifadeleriyle. Böyle bir sıkıntı da beklemiyor değil.
1: Evet.
0: Ama bu dünya siyaseti, her an her şey olabilir. Barış da olabilir. Dediğimiz gibi tekrar savaşa da evrilebilir. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterecek?
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan detayları dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda İbn Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli bizimle birlikte. Sayın Ereli, başka bir konuya, tabii Ermenistan'daki seçimlere geçeceğiz ama ABD-İsrail-İran savaşı ile ilgili çok kısa Körfez'in İran'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tutumunu size sormak istiyorum.
2: Aslında savaşın başından itibaren Körfez ülkeleri burada şimdi şöyle bir durumdan mustarip. Baktığınızda Körfez ülkeleri hem Haziran 2025 tarihindeki İran ve İsrail arasında doğrudan çatışmaların gündeme gelmesiyle birlikte bu meselenin ortasında kalmışlardı. Hem de şimdi bu meselenin ortasında kaldılar. Hı hı. Burada şöyle bir ortada kalmışlıktan bahsediyoruz. Burada biliyorsunuz hem İran ve İsrail'in coğrafi olarak arasında yer alıyor bu coğrafya, hem de siyasi olarak. Yani şimdi şöyle, coğrafi açıdan düşündüğünüzde işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, bunların hepsinin şu veya bu oranda İran ile ilişkileri olduğunu biliyoruz. Çünkü bunlar aynı zamanda komşu devletler. Körfez'in bu yakasından biz Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan diğer tarafa baktığımızda İran yakasını görüyoruz. Karşıda İran'ı görüyoruz. Dolayısıyla her ne kadar siyasi olarak, jeopolitik açıdan yani ideolojik olarak da diyelim bu ülkeler, Körfez ülkeleri, ABD ve belki belirli dönemlerde daha batılı olarak ifade edebileceğimiz batılı ülkelerle İran'ın karşısında yer alan politikalarda bulunmuş olsalar da mesela kapsamlı ortak eylem planını düşünün. Hiçbir Körfez ülkesi buna destek vermemişti mesela. Obama ile bu yüzden Körfez ülkelerinin arası bozuldu. İşte daha sonra Trump döneminde Bıkayk ve Hırayız beldeleri Suudi Arabistan'da vurulduktan sonra yine İran'la biz baş başa kalacağız korkusuyla ABD ile ilişkiler bozuldu. Yani bu aktörler ne tamamıyla ABD'nin yanında yer alıp İran'a karşı olabiliyorlar ne de tamamen ABD ve İsrail'in yaptıkları tamamen yanlıştır, biz İran'ın tarafındayız diyebiliyorlar. Dolayısıyla aslında bizim buna uluslararası ilişkilerde riskten arındırma dediğimiz yani hedging dediğimiz bir strateji var. Aslında Körfez ülkelerinin temelde yapmış olduğu şey bu. Yani amiyane tabiri ifade etmek gerekirse tüm yumurtalarını aynı sepete koyamaz Körfez ülkeleri. Dolayısıyla biz burada özellikle ilk meselenin bu olduğunu söylemekte fayda var. Belki bir dakika şeyden de bahsetmek istiyorum. Savaş sonrası dönem elbet öyle bir dönem gelecek. Her ne kadar biz burada bu çatışmanın belki donmuş bir çatışma olarak devam edeceğini, yani tabii ki bu bir uyuşmazlık olarak, bir gerginlik olarak, bir anlaşmazlık olarak devam edecek. Şimdi her ne kadar bugün işte Washington'da, Cenevre'de, Umman'da, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de bir anlaşma imzalanacak olsa da çok iyi biliyoruz ki bunu herhangi bir İsrailli yetkili gelip İran yetkilinin elini sıkmayacak. Dolayısıyla ciddi oranda bu mesele, hani İsrail'in saldırganlık tutumunu da ortaya koyarsak bu açıdan anında çözecek bir mesele değil. Dolayısıyla Körfez ülkeleri de bunun bilincinde olarak buradan en az hasarla gitmeye çalışıyorlar. Çünkü baktığınızda Körfez ülkelerinin sadece bu mesele yani jeopolitik bir kriz, bu geçecektir diye düşündüğünü ben açıkçası düşünmüyorum. Yani bu ülkeler böyle bir şoku en son pandemide yaşadılar. Körfez ülkelerinin en önemli ekonomik kaynaklarına baktığımızda biz tabii ki petrol ve hidrokarbon sektörünü dışarıda bırakıyorum. Biz bunun dışında mesela havayolu sektörünü görüyoruz, turizmi görüyoruz. Şimdi mesela burada şu an internete girip baktığınızda doğuya yani Türkiye'nin doğusuna uçan doğudaki ülkelere diyelim daha doğru bir ifadeyle uçaklardan, havayolu şirketlerinden çok çok az uçak uçuş olduğunu görüyoruz değil mi? Çünkü sorun var bu coğrafyada. Yani bugün siz Abu Dhabi'ye, Riyad'a, amiyane tabirle Körfez coğrafyanın başkentine gitmek istediğinizde sorunlar var. Dolayısıyla bu aktörler buradan ciddi para kaybediyor. Ciddi imaj kaybına ulaşıyor. Yani para kaybını bu ülkeler bir şekilde telafi edecektir. Kısa zamanda da olsa, orta vadede de olsa. Ama açıkçası prestij kaybını kolay kolay yerine getiremeyebilirler. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin şu an savaşa dair en önemli temennileri hemen bitmesi ama hemen bitmeyeceğinin de bilincindeler.
1: Evet, bir de şunu hatırlayalım, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İbrahim Anlaşmalarını imzalamayan bazı ülkeleri saymıştı. Orada da acaba Körfez ülkelerinin bir anlamda tansiyonunu mu ölçtü? Çünkü sonradan dillendirilmediğini de gözlemledik.
2: Kesinlikle, kesinlikle burada şöyle bir şey var. 6 Körfez ülkesinden biz bahsediyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkeler olarak. Buradan sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail'i tanıdığını görüyoruz. Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Kuveyt'in İsrail'i tanıma yönünde şu an resmi bir tutumu yok. Trump'ın bu çıkışı belki 1-2 hafta önceki bir mesele ama şöyle bir şeydi. Doğrudan İran'ı karşılama meselesi yani İran'ın coğrafyadaki sebep olduğu, müsebbibi olduğunu düşündüğü ABD ve İsrail'in meselelerin karşısına geçilmesi, bunların yok edilmesi ve etkisinin azaltılması için siz gelin İsrail'le bu anlaşmayı yapın. Ama şöyle bir tutum var. Bakınız mesela Türkiye İsrail'i 1948-49'dan beri tanıyan bir devlet. Ama mesela Türkiye'ye de bu sunuldu. İbrahim Anlaşmalarını imzalayın. Katar'a da sunuldu, Pakistan'a da sunuldu. Yine birçok ülkeye sunuldu. Mısır'a sunuldu mesela. Mısır zaten ilk tanıyan Arap devleti biliyorsunuz. 1979'daki Camp David süreçlerinden sonra. Ardından 1994'te Ürdün geliyor. Ama şöyle bir ayrım yapmak lazım. Yani İbrahim Anlaşmalarını imzalamak, yani bu Abraham Accords olarak ortaya atılan 2020'lerdeki mesele sadece İsrail'i tanımaktan değil. Tamam, biz diplomatik olarak İsrail'i bir şekilde tanıyoruz.

0: eğer bölge ülkeleri böyle demiş olsa, işte diplomatlarımızı açacağız. Hani en azından İsrail'in bölgede daha böyle saldırgan, hukuksuz, oransız tavırlar sergilememesi için oturalım konuşalım dense, ama mesele bu değil. Mesele İsrail'e stratejik çıkarları bağlamında bir uyum atfetmek, İsrail'le son derece stratejik sektörlerde paylaşım yapmak, ki bunların başında savunma sanayi gibi sektörler geliyor, ve ticaretinizi yükseltmek, artırmak. Dolayısıyla şimdi burada tanımak ayrı bir mesele, ama İbrahim anlaşmalarına dahil olmak bölgede ABD ve İsrail tarafından kurulmaya çalışan düzene ciddi bir paye vermek anlamına geliyor. Açıkçası
1: Evet.
0: ben bu zamana kadar İsrail'i bir şekilde tanıyacak olan Arap ülkesi varsa da, Trump'ın bu çıkışından sonra bunun hayli zor olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi tekrar ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçek.

0: Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.47'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Okan Yeşilot bizimle birlikte. Sayın Yeşilot, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Hayırlı sabahlarınız olsun Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Size de hayırlı sabahlar. Ermenistan'da pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde etti ve parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı. Başbakanlıkta 3. dönemini geçirecek Paşinyan, Türkiye ile yürütülen temaslara önem veriyor. Tabii bizzat soruldu Azerbaycan'la Türkiye ile ilgili ilişkileri nasıl sürecek diye. Olumlu yanıt verdi ve Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Aslında Ermenistan'daki bu seçimler Rusya-Ermenistan ilişkilerini, Avrupa Birliği ve Ermenistan ilişkilerini yakından ilgilendiriyor. Biz çok taraflı olarak değerlendirmenizi isteyeceğiz. Öncelikle isterseniz Rusya bu seçimlerden memnun mu, size soralım.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii söylediğiniz cümleden başlayalım. Önce bir lokal bir ülkenin iç işleri gibi görünüyor. Bu normal bir seçim. Diğerleri gibi olağanüstü veya da erken seçim değildi. Vaktinde yapılan bir seçimdi. Yani kimse bu anlamda sonuçları tahmin etmekte aslında zaman zaman zorlandı ama bölgesel bir takım sonuçları oldu. Bunun ötesinde küresel sonuçları da oldu. Dolayısıyla sadece bir ülkenin 30 bin metrekarelik yaklaşık 3 milyon nüfuslu bir ülkenin iç yaptığı bir %58'lerde %59'lara kadar katılım olan işte 1 milyon 400 küsur bin yaklaşık 1,5 milyon insan oy kullandığı bir seçimin bölgesel ve küresel olarak bu kadar konuşulması tabii ki bazı dinamikleri getiriyor şimdi içerisinde. Bunlardan bir tanesi de Rusya. Yani dolayısıyla Rusya'nın yakın çevre doktrini, Akabahçe'ye bakış açısı gibi, bunun Gürcistan ve Ukrayna'daki meselesini daha yakından gördük. Dolayısıyla Ermenistan da bu anlamda hem ekonomik hem siyasi olarak da askeri olarak da Rusya ile çok derin ilişkileri var. Bu anlamda da Rusya açıkça Samvel Karapetyan'a destek verdi ve yeni bir parti kuruldu orada. Yani burası bu da %23'ün üzerinde oy aldı. Yaklaşık 28 sandalye sahibi oldu. Ayrıca Robert Koçaryan'ın başında bulunduğu Ermenistan İttifakı ki Karabağ klanı dediğimiz yapıda %10'a oy aldı ve 11 sandalyeye sahip oldu. Şimdi Nikol Paşinyan'ın işi çok zor bu anlamda. Rusya açıkça bu anlamda seçim öncesinde bu işin eğer başka bir yönüyle neticelenirse ekonomik sonuçları olacağını. Çünkü bir tane en basitinden söyleyelim. Yaklaşık bu anlamda gazı 177 dolardan alıyor ki piyasası 600 dolar civarında. Yanmışlı bir fiyatı alıyor. Onun ötesinde en fazla ticaret yaptığı, meyve sebze sattığı ya da diğer işte konyak ya da işte doğal sularını satıldığı Rusya pazarına bunlara bir ambargo gelmesi ya da sınırlandırılması mümkün. Ya da başka bir boyutuyla benim 1,5 milyon üzerinde tahmin ettiğim, bazı yorumcuların 2 milyon dediği Rusya'da bir Ermeni nüfusu var. Bunlarla ilgili bir takım kararların alınması mümkün. Ve bölgenin çok uzun yıllardır, yüzyıllardır domine eden Rusya'dan kopartılıp

0: söyleyeyim. 8 Ağustos 2025'te Amerika'da Washington'da yapılan Aliyev, Paşinyan ve Trump'ın yaptığı sözleşmeden sonra bölgenin yapısı daha da değişiyor. Şöyle düşünün, Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı seçim öncesinde geliyor ve açık destek veriyor. Bu Rusya'nın tabii çok kabul edeceği bir şey de değil. Dolayısıyla yani şunu söylemeye çalıştığım bir cümlemle, çok normal bir seçim bölgesel sonuçların ötesinde küresel bir çekişmenin de alanı haline geldi. Dolayısıyla Rusya bu konuda kendi savunma hattına girilmiş olarak görüyor. Daha önce iyi bir partneri ya da kendisine birçok anlamda bağımlı olan bölgenin bu hinterlanddan çıkacağını, AB'nin ya da ABD'nin hegemonyasına gireceğini, yapılan sözleşme gereğince işte bu Zengezur koridoru üzerinden de 99 yıllığına bölgedeki güvenlik endişelerini de üzerine koyarsanız ekonomik ve güvenlik açısından Batı ile entegrasyon olacağını düşünüyor. Bunun da Rusya açısından bir çevrelenme korkusu ya da endişesi olduğunu da söylemek mümkün. O yüzden Rusya bu konudan çok memnun değil. Karapetyan'ın ev altına alınmış olması ya da bu konuda çok baskılara uğramış olmasından da açıkça şikayet ediyor. Ama Nikol Paşinyan'ın da ilginçtir. 2018'deki o hatırlarsınız sokak görüşlerinden sonra başbakan olması, Karabağ Savaşı'nı kaybetmiş bir gazeteci başbakan olarak tekrar erken seçimde yeniden seçilmiş olması, açıkçası bu aradan geçen bunca yıla rağmen bir gelecek tasavvuru kurması, halkın içerisindeki Rusya algısının bu kadar güçlü ve korkutucu olmadığını, bu ekonomik olarak Batı ile bütünleşme anlamındaki verdiği bir takım vaatlerinde hala en azından %50 seviyesinde kabul gördüğünü anlatıyor. Onun için Rusya'daki bu endişenin ben haklı olduğunu, bunun da ileriki dönemlerde sıkıntı doğurabileceğini ama şu açıdan da eğer söylenildiği gibi Paşinyan ilk seferini Moskova'ya yapacak ve bölgesel işbirliğinden çekilmeyeceğini ve ilişkilerin normal düzeyde yürüyeceğini beyan ederse nispeten birazcık daha diplomasi kanallarının açık olacağını düşünüyorum ama Rusya ila nihayet bu konuda da bir ceza kesme stratejisini de izleyebilir bölgedeki geçmişe baktığımız gelişmelerden dolayı diyor.
1: Şimdi Rusya'nın bu kadar açıklaması seçim öncesinde ve seçim sonrasında da aslında Rusya'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin muhalefete yönelik baskı altında ve Batı'nın müdahalesiyle gerçekleştirildiğini savunuyor. Buna rağmen Paşinyan'ın seçim sonrasında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikamızı sürdüreceğiz açıklaması ne anlama geliyor? Yani Rusya'nın bu kadar açıklamalarına rağmen Paşinyan bu açıklamayı yaptıysa Avrupa Birliği'nden nasıl bir beklentisi var?
0: Ekonomik ve bu siyasi destek bekliyor. Yani güvenlik açısından da malumunuz işte sınırlarda ve içerideki birçok kritik noktaları Rus askerleri koruyordu. Şimdi bundan yavaş yavaş imtina ediyorlar. Özellikle belli bölgelerde Batı'nın desteğini alıyorlar. Bu anlamda bu şaşırtıcı bir şey değil. 2018'deki seçilirken zaten Rusya ile mesafe, Batı ile yakınlaşma sloganı ile geldi. Dolayısıyla yönünü Batı'ya dönmüş, Batı'yla işbirliğine açık ve bu anlamda en büyük yaptığı hata neydi diye sorarsanız bu anlamda Azerbaycan'la bu işi çok gerginleştirmesi ve savaşa götürmesiydi. Yani yeni topraklar için, yeni nüfus için, yeni topraklar meselesi, Karabağ, Ermenistan'dır nokta falan bu tür şeyler onun da bir anlamda Ermenistan ordusunun prestij kaybetmesine sebep olan Paşinyan'ın bu hale gelmesine sebep oldu. Aslında Batı bölgede tabii ki Ermenistan'ı, bakınız sadece Ermenistan tek parça bir siyasi blok değil, diaspora çok önemli bir şey. Yani Batı diasporası da böyle. Ermenistan için Fransa'daki, Kanada'daki, Amerika'daki, İngiltere'deki Ermeni diasporası da bunu yönlendirmeye çalışıyor. Ama Rusya'daki Ermeni diasporasını da yaban atmamak lazım. Yaklaşık 2 milyon ve bu insanların büyük bir çoğunluğu burada çalışmak zorunda olan bir yapı. Dolayısıyla Ermenistan'ın tek kiliseyi, yine Ermeni milliyetçiliğinin temeli taşnakları ya da kiliseyi de yabana atmamak lazım ki onlar da ciddi bir güçtür. Karabağ klanının gücü kırıldı, evet kabul ediyorum, ama onların da potansiyeli var ve ciddi derecede de sokak hareketlerini yönlendirecek bir yapıları da var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla muhalefet de bu anlamda, yani şöyle bir şey de yok, bunu algılamayalım. Evet, bu iş bitti, tamam, meclisten geçirebiliyor ama anayasayı değiştirecek gücü yok. Yani onu elde edemedi.
1: Evet.
0: Yine sıkıntılar devam edecek. Dolayısıyla çok boyutlu bir dış politika izliyor. İşte Türkiye ile ilişkiler, Gürcistan'la ilişkiler, Azerbaycan'la ilişkiler konusunda bir takım söylemler de hem seçim sırasında hem seçimden sonra da söylüyor.
1: Hı hı.
0: Bölgeyi daha yakın, yatıştırıcı, daha realist, daha opportunist bir yapıyla kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla akılcı bir politika yürütüyor. Üzerine ekonomi ve refahı koyuyor. Bunun üzerinden bir halka gelecekle ilgili vaatlerde bulunuyor. Ama bunu yaparken de Rusya ile işbirliği içerisinde değil, Batı'yla işbirliği içerisinde yapacağını ve Batı'nın bütün kurumlarıyla ya da ekonomik desteğiyle bölgede olacağını ifade ediyor.
1: Evet.
0: Bunun da en temel vasıflarından bir tanesi Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve Azerbaycan'la nihai anlaşmanın imzalanması, Azerbaycan'ın endişelerinin giderilmesi, Türkiye'de kara ve demir yollarının açılması, ticaret alanlarının oluşturulması, uçuşların tam olarak başlaması. Bunlar zaten yürüyordu uzun süredir. Bizim de büyükelçimiz o konuda görevlendirilmişti. Dolayısıyla Ermenistan bir normalleşme üzerinden gidiyor. Yani bölgede bir problem o da olmaktan daha çok.
1: Evet.
0: Malumunuz 3+3 vardı. Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan,
1: hı hı.
0: Rusya, İran, Türkiye üzerinden bir yapı kurulmaya çalışılıyor idi. Ermenistan bunun üzerinden bir hareket daha yapıp Batı'yla ABD'nin bölgeye giriş, özellikle ABD'nin Zengezur Koridoru üzerindeki şu anda kurmaya çalıştığı yapıyla Batı'nın ekonomik desteğini ve siyasal desteğini alarak Ermenistan'ı bu anlamda şekillendirmek üzere bir yol haritası çizmiş oldu. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını göreceğiz. Çok böyle ezici bir netice değil ama bütün bunlara rağmen Paşinyan'ın da başarısını da görmek lazım. Onu da ifade etmek lazım açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Sayın Okan Yeşilot. Sağolunuz.
0: Hürmet ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Okan Yeşilot bizimle birlikteydi. Esasında sizden de bir değerlendirme almak istiyordum ama süremizin sonuna geldik Sayın Gökhan Ereli. Size de çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İbni Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli'ydi bugün yorumcu konuğumuz sevgili dinleyicilerimiz. Son olarak Ermenistan'daki seçimleri konuştuk. Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir süreç yürütüldüğünü belirtti Paşinyan ve iki ülke arasındaki sınırın tamamen açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi gerektiğini söyledi. İşte bu ifadeleriyle bu ilk bölümü noktalıyoruz bizler de. Şimdi haberler, haberlerin ardından gündem ikinci bölümle karşınızda olacağız.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Günaydın, mutlu sabahlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyetini kabulünde Türkiye-Venezuela ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan temasları çerçevesinde Türkiye-Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Destici'yi kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olan Kurultayı

ayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. CHP'nin bugün meclisteki grup toplantısında kürsüde kimin olacağı tartışması sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kurultay süreci de yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. Milli Güvenlik Konferanslarıyla farklı disiplin ve kurumlardan gelen yöneticilerin milli güvenlik meselesine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi hedefleniyor. Terörle mücadele sürüyor. Terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen 13 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerenin çok iyi gittiğini ifade ederek 2 hafta içinde İran'a karşı tam bir zafer ilan edileceğini düşündüğünü belirtti. Trump, kısa zaman içerisinde benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da verdi. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail'i füze attı. Sahada gerginlik arttı. İsrail ise İran'a karşılık vermekle kalmadı. Lübnan'ı da yeniden bombaladı. Zefta kentindeki bir barınma merkezine düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı ise Lübnan'a saldırının artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran anlaşmazlığı devam ediyor. Daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle katliamcı Netanyahu'yu telefonda azarlayan Trump, Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi, Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir Apache taarruz helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, helikopterde bulunan 2 pilotun kurtarıldığını, durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Helikopterin düşüş nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında Fakir Spider BL6026 toz torbasız elektrikli süpürge 8.499 liraya, Philips MG594215 erkek bakım seti 2.099 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat.

0: olmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Kupası heyecanı vatanda. 8-15 Haziran tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i5 işlemcili Casper Nirvana S100 Notebook 32.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.449 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Reklamlar.
15: Zaman geçiyor.
16: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
15: zaman geçiyor.
16: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
15: zaman geçiyor.
16: Dünya kendi etrafında dönerken
15: olup bitenleri,
16: geçip gidenleri,
15: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
16: üzüntüleri,
15: sevinçleri,
16: hayatı dinleyin. Radyodan.
15: Gündem.
16: Hayatın içinde sizinle.
17: Saat 9'u 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın ve bu bölümün ilk konuğu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yusuf Dinç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Dinç, hoş geldiniz, günaydın.
18: Hoş bulduk Sinem Hanım, günaydın. Tüm dinleyenlerimize hayırlı bereketli bir hafta diliyorum.
17: Çok teşekkür ediyoruz. Biz ilk bölümde ABD-İsrail-İran savaşını çok daha detaylı konuştuk ama savaşın etkilerini elbette konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomik açıdan etkilerini konuşacağız sizinle ve sanıyorum ki uzun zaman da konuşmaya devam edeceğiz. Zira çok kolay bir şekilde atlatabileceğimiz bir iz bırakmadı savaş. Halihazırda devam edip etmeyeceği dahi belli değil. ABD-İsrail-İran savaşında 7 Haziran itibariyle 100 gün doldu ve Brent petrolün varil fiyatı anlaşma beklentileriyle kısmen gerilese de savaş öncesine kıyasla %28,4'lük yükselişini koruyor. Şimdi petrolü, altını, enflasyonu konuşacağız. Önce petrol fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirme almak isteriz sizden.
18: Tabii ki dünya zor bir zamandan geçiyor. Açıkçası savaşlar söz konusu olduğunda ya insani yönünü konuşmak durumundayız ya da ekonomik yönünü. İşte biz Gazze'de konunun insani yönüne odaklanmıştık. Söz konusu İran olunca, İran çok önemli bir enerji koridorunu kontrol eden ülke olunca ve kendisi de enerji ihracatçısı ülke olunca ekonomik yönü ön plana çıktı. Aslında İran savaşı ekonomik sahaya çekti. Oysa İran üzerine 40 yıldır bir ekonomik savaş vardı. Askeri olarak başarması bu aşamada artık sıcak bir çatışmaya dönüşmüşken zor olduğundan İran'da ekonomik tarafını savaşın ön plana çıkardı. Yani kendine uygulanan 40 yıllık ekonomik savaşa o da ilk defa karşılık vermiş oldu. Hürmüz'ü kapattı ve bu petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Yani savaşın sadece savaşın etkileriyle değil koridorların kapanmasıyla da bir fiyat ortaya çıktı ve bu fiyat 3 haneli, 3 basamaklı rakamların altına inmiyor Sinem Hanım. Aslında piyasa iyimser gibi görünüyor. Yani 150 dolarlık senaryolar mümkünken buralara çıkmadı hiç savaş süresince. Hatta en kızışmış olduğu dönemde dahi. Ama 3 basamaklı rakamların altına da inmiyor. Bu da iyimserliği yanında güçlü bir temkinlilik taşıdığını piyasanın petrol fiyatları anlamında ya da savaşın seyri anlamında bize gösteriyor diye düşünüyorum. Buralara 70-80 dolar seviyelerinden çıkmış gibi gözükebilir. Siz veriyi verdiniz, %28'lik bir artış savaşın başı itibariyle bugün geldiğimiz noktada petrol fiyatında görünen artış. Ama henüz savaş başlamadan önce 50 dolar seviyeleri mümkün görünüyordu petrolün varil fiyatı için. Bu da aslında daha başka bir yerden çıktığı tartışmasında yapma imkanı veriyor bize. Fakat şimdilik ne kötü ne de iyi bir senaryo petrol fiyatında gördüğümüz senaryo. Yani 150 dolar değil tamam ama 3 basamaklı rakamların altına da inmediğini, bırakılmadığını bir biçimde gözlemleyebiliyoruz.
17: Biz Hürmüz Boğazı'nı çok fazla konuşuyorduk. Aslında şu son dönemde Hürmüz'den ziyade Lübnan'ın İsrail tarafından saldırılara maruz kalmasını da konuşuyoruz. Çünkü üst başlıklara taşındı müzakere masasında. Dolayısıyla savaşın saldırıların tekrar artmasına neden oldu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, ama Hürmüz Boğazı'nı ekonomik açıdan konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü orada bir arz güvenliği endişesi sürüyor. Şöyle ifadeler de var, belki katılırsınız Sayın Yusuf Dinç. Evet, biz Amerika Birleşik Devletleri acaba hesap hatası mı yaptı bu savaşa başlarken diye konuşuyorduk. Çünkü savaş başlangıcında Hürmüz Boğazı hiç dillendirilmiyordu, ama İsrail'in stratejik olarak Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakma girişimi de olabilir ifadeleri de var. Siz buna katılır mısınız? İsrail'in alternatif yolları daha fazla kullanılması açısından Hürmüz'ü bypass etme çabası olarak değerlendirebilir misiniz bu savaşı?
18: Burada İsrail'in değil de Amerika'nın böyle bir niyeti olabilir diye ben en başından beri bir değerlendirme içindeyim. Çünkü Amerika'nın Çin'i kontrol etme imkanı yok ve bunun tek yolu enerjiyi kontrol etmek gibi görünüyor. Çünkü Çin her bakımdan bağımsız bir ekonomi olmaya doğru gidiyor. Yalnız enerji tarafından güçlü bağımlılıkları var. Üstelik Çin enerjisinin %50'sini de kendi kömüründen karşılıyor. En az %50'sini. Bu şartlarda Amerika'nın Çin'le rekabetinde, mücadelesinde önde kalabilmek için belki böyle senaryoları aklına getirmiş olması bana da muhtemel geliyor. Fakat İsrail için durum şöyle. Yani Hürmüz'ü kapatıp kendini bir koridor olarak ön plana çıkarabilmesi aslında çok sağlıklı bir senaryo değil. Çünkü bütün dünyanın bypass etmeye çalıştığı güzergah Kızıldeniz güzergahıdır. Yani Süveyş güzergahıdır. İsrail karadan projelerle, hatırlarsanız Hindistan, Arabistan, İsrail, Yunanistan şeklinde bir İMEK projesi. Hindistan'dan Akdeniz'e uzanan bir projeyle gündeme gelmişti en son koridorlar anlamında. O projede yalnız akamete uğradı gibi görünüyor. Oysa Biden'ın, hatırlarsanız gitmeden önce Amerikan Başkanı Biden'ın bir ateşkes anlaşması yapıldı Gazze ile Filistin ile İsrail arasında. Biden'ın kendisi bu anlaşmanın, bu bahse konu IMEC projesinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmıştı. Bence yetersiz bir değerlendirmeydi, ama bu sorduğunuz sorulara da zemin hazırlayabilecek gelişmelerden, bu tür yaklaşımları da tartışmaya açacak türden gelişmelerdi bunlar. O yüzden hatırlatmak istedim, ama bence koridorlar, enerji merkezleri ve güzergahları İsrail'in çapını aşar. Bu Amerika'nın ilgi alanında gibi görünüyor. Hatırlarsanız Panama'dan başladı tartışma. Sonra orası önemli bir koridor. Sonra Venezuela, orası önemli bir enerji merkezi. Şimdi bölgemize geldi ki bölgemiz hem koridor hem merkez olma bakımından önemlidir. Yani ne Venezuela'ya benzer ne Panama'ya benzer. Amerika'nın buralar üzerine bir büyük stratejisi olduğu anlaşılıyor ama bunu henüz fahiş etmiyorlar, ifşa etmiyorlar.
17: Şimdi bir de Yemen'in aldığı bir karar var. Yemen'in büyük bölümünü kontrol altında tutan İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerinin seyri seferine tamamen yasak getirdiklerini duyurdular. Ve yapılan açıklamada Kızıldeniz'deki İsrail deniz seyri seferine yönelik eksiksiz ve topyekün bir yasak ilan ediyoruz. Düşmana ait tüm hareketlilikleri silahlı kuvvetlerimiz için meşru birer askeri hedef olarak kabul ediyoruz ifadelerine yer verildi. Kızıldeniz rotasını İsrail menşeili ve veya bağlantılı tüm deniz taşımacılığına tamamen kapatma kararları var. Şimdi Kızıldeniz'de de yaşanan bu gerilim peki petrol fiyatlarını etkiler mi? Nasıl etkiler?
18: Mutlaka her bir faktörün etkisi var ama en büyük belirleyici tabii ki Hürmüz'deki gelişmeler. Ben oradaki Husilerin eylemlerini şöyle yorumluyorum. Husiler bir meşruiyet kazanmaya çalışıyor. Bunu da ekonomik olarak Yemen'in önemli bir coğrafya olmasını dünyaya hissettirmek yoluyla ya da yapmaya çalıştıklarını görüyorum. Tabii ki hesaplar var, farklı motivasyonlar var ama Husiler dünyadaki varlıklarını dünyaya ispatlamak için de bu yolu kullanıyorlar. Her birinin, her bir faktörün, belki sayamayacağımız kadar çok faktörün petrol fiyatlarında ya da ileri tarihli bütün fiyatlamalarda belirleyici olduğunu, bir etkisi olduğunu biliriz. Ama petrol özelinde bu dönemde Hürmüz'den, İran-İsrail-Amerika savaşından daha belirleyici bir etken yok gibi duruyor Sinem Hanım.
17: Şimdi altın fiyatlarında da bir gerileme var ve faiz artışı endişeleriyle gerilediği yönünde açıklamalar da var. Esasında güçlü gelen ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler vardı pazartesi günü. Dün dolayısıyla düşüşünü sürdürdü. Bu düşüş devam eder mi? Altın fiyatlarındaki tahmininiz ne olur?
18: Altın normalde güvenli liman olarak bildiğimiz enstrüman. Biz savaş durumlarında altının fiyatının çıkmasını bekleriz. Fakat bunların önden fiyatlandığını görüyoruz. Yani altının fiyatına dair gelişmeler, son dönemdeki gelişmeler bir önden fiyatlamaydı. Bunlar altının fiyatını 10 bin dolar senaryolarına kadar tartışmaya bizi götürdü. Fakat geldiğimiz noktada 4000 dolar ve 6 senaryolarda biz altının fiyatıyla ilgili yeniden bir ihtimaller tartışmaya başladık ve bu gelişme de şaşırtıcı değil. Eğer şöyle öngörülseydi, yeni bir para sistemine taşınıyoruz bütün dünya olarak, artık eski para sistemi, rezerv dolar sisteminin sonuna geliyoruz şeklindeki bir kanaat dünyada yaygınlaşsaydı çok farklı bir altın fiyatı konuşacaktık, onunla görecektik. Ama doların yeniden gücünü tahkim ettikleri bir dönemden geçtik. Yani bu İsrail-İran-Amerika savaşı en çok da bu konuda Amerika'nın işine yaradı. Amerika'da ya da bir maliyeti var elbette. Fakat dolarla ilgili tartışmaları ortadan kaldırabilecek bir etki yaptı her nasılsa. Belki İran'a anlaşma zeminine çekerek, İran'ı yeniden bu yaptırımları kaldırarak piyasaya sokarak, yani İran'ı dolarla işlem yapan bir ülke yaparak ya da bunun ihtimalinin önünü açarak Amerika doları yeniden tutundurdu. Bu şartlarda ben altının fiyatını işte piyasadaki teknik seviyelerine doğru düzelttiğini düşünüyorum. Yoksa başka bir senaryoda yeni bir para sistemi tartışmaya yeniden dönersek altın fiyatı ile ilgili çok farklı seviyeleri görebiliriz. Gerçekten o 10 bin dolar seviyeleri şaka seviyeler değildi. Ama 3 bin dolar seviyeleri de şaka seviyeler değil. Dünyanın bir karar vermesi gerekiyor. O karara göre biz altının yeni fiyatını öğreneceğiz. Bugünkü bütün fiyatlamalar aslında gerçekçi olmayan fiyatlamalar. Daha doğrusu gerçekçi olmayan bir paranın üzerine kurulmuş fiyatlamalar.
17: Peki evet. Sayın Yusuf Dinç, bugünkü yazınızı da biraz sizinle değerlendirmek istiyoruz. İstanbul Buyurun. Hangi finansın merkezi başlığıyla çıkardığınız yazı Yeni Şafak'ta. Evet. Şimdi İstanbul Finans Merkezi'ni belki yaşanan bu savaş sonrası Körfez'de belki güç kaybının ortaya çıkmasıyla birlikte daha güvenli bir liman olarak değerlendirebiliriz.

0: biliriz İstanbul Finans Merkezi'ni. Bu açıdan bir değerlendirme almak isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten İstanbul her bakımdan ya da Türkiye'nin tamamı her bakımdan merkez olabilecek bir konumda. Bunu neye göre söylüyorum? İşte biz dünyanın kenarındaki bir ülke olup kendimizce bir altyapı hazırlayıp vesaire vesaire merkez olduğumuz ya da bizi merkez kabul edin iddiasını ortaya koyacağımız bir ülke değiliz. Biz dünyadaki bütün koridorların merkezindeyiz. Mesela bizim enerjimiz ihraç edebilecek seviyede enerjimiz yok ama biz dünyanın en önemli enerji ekonomilerinden biriyiz çünkü koridorun merkezindeyiz. Keza hava yolunu örnek vereyim. İşte İstanbul'da bir 3. havalimanı yatırımıyla Türkiye koridordaki rolünü arttırdı. Koridordaki rolü güçlenince birdenbire dünyanın havacılık merkezlerinden biri haline geldik. Biz bu koridorlarımızı enerji bakımından, tahıl bakımından, hangi bakımdan olursa ve finans bakımından koridordaki yerimizin altını bir çizebilirsek merkez olmamız bizim ontolojik bir sonuç. Yani bizim bulunduğumuz coğrafyanın, bize verilen imkanların, güvenlik kapasitemizin ki bu çok önemlidir. Finansal merkezler güvenlik kapasitesine doğru yönleniyor diye düşünüyorum dünyada. Eskiden daha böyle özgürlükçü ya da daha az güvenlikçi ekonomileri seçerlerdi. Şimdi güvenlikçi ekonomilere doğru yöneliyorlar ki bizim güvenlik kapasitemiz işte bütün dünyanın takdir ettiği seviyede yüksek seviyeye ulaştı. Bu şartlarda İstanbul'da koridorları işletmek, finans koridorlarını işletmek bizi doğal olarak merkez yapacak. Ben bugünkü yazımda tabii hangi koridorlarını çalıştıracağız peki biz bu finansın yani İstanbul hangi finansın merkezi olacak tartışmasını açarken de İslami finansı ön plana çıkarmak durumundaydım. Çünkü bütün diğer merkezlerden bir merkez mi yapmalıyız biz yoksa kendi hikayesi olan dünyada hiç daha yapılmamış olan ve bütün dünyanın Türkiye'nin İslami finansta bir merkez olabileceğini değerlendirdiği bir ortamda yönümüzü biraz o tarafa dönmek belki bizi postpolitik ajandalarıyla da finansın, küresel sermayenin daha az meşgul edebilecek bir imkan açıyordur diye düşünüyorum. O yüzden ben yazımda İstanbul'un finans merkezi olabileceğini pekala biliyorum. Çünkü ilk defa Fatih Sultan Mehmet 1461'de Kapalı Çarşı'yı inşa etmeye başladığında İstanbul finans merkezi olmuştu. Yani biz köksüz bir senaryoyu konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Bugün yaptığımız şey onun bir benzerini yapmak. İşte orada kendi ruhunu, kendi özünü, kendi farklılaşma alanını İslam finanstan gösterebilirsek bence çok kolay olacak bu iş diye inanıyorum Sinem Hanım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben teşekkür
0: Çalışmalarınızda
1: ederim
0: kolaylıklar
1: efendim.
0: dileriz.
1: Ben de size iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olunuz.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yusuf Dinç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz ve bizler biraz sonra hava durumuna ilişkin gelişmeleri konuşacağız. Şimdi çok kısa bir ara.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo'da.
0: Saat 9.25'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özel bizimle birlikte. Sayın Özel hoş geldiniz, günaydın.
3: Günaydın Sinem Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, size de kolaylıklar dileriz. Havalar ısındı, çok şükür ki artık böyle... aralıksız yağan yağmurları konuşmuyoruz. Havalar ısınınca tabii daha çok aktivite yapılabiliyor. Ormanlar, tabii, parklar, bahçeler dolmaya başladı. Hele ki küçük çocukları olan bireyler varsa yaşadılar. Evde o sıkılan çocuklar bir anlamda rahatlayacaklar. Artık parkta, bahçede büyüyebilirler. Şimdi sizden ülkemizdeki hava durumuna ilişkin detayları dinlemek istiyoruz.
3: Tabii. Sinem Hanım, benim büyükler şöyle bir söz söylerdi. Çocuk yazın büyür diye. Belki bu yüzdendir. Söylediğiniz hareketlilik,
0: doğru,
3: dışarıda hava geçirme, vakit geçirme, kas gelişimi falan, belki böyle bir durum var.
0: Kesinlikle.
3: Yaz mevsiminin biz en çok şu sıcak hava dalgalarından korkuyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz yazlarda yaşanan o 40 dereceler, 44 dereceler, hatırlarsınız, rekor sıcaklıklar henüz yakın vadede görünmüyor. Önce o tahminleri ileteyim. Hava tahminlerimize göre Ankara'dan başlayarak konuşursak aslında bugün gün içinde birkaç saat yağmur geçişi yine başkentte görülebilir. Ama uzun süreli bir yağmur değil, şehri büyük oranda güneşli bir gün bekliyor. Yarından itibaren ise işte gündüz 30 derecede güneşli bir periyot başlıyor çoğu ilçe için Ankara'da. Bunlar Eskişehir ve Konya çevresinde de aynı. 30 ila 32 derecelere kadar yükseliyoruz gelecek 5-6 gün için. Ta hafta sonuna uzanan dönemde hatta. Ancak Marmara'da, Karadeniz'de gelecek cuma ve cumartesi günü bugünlerin güneşli havası biraz kapayabilir. Özellikle hafta sonu planı yapanlar İstanbul ve Marmara bölgesinde, Trakya çevresi, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve biraz da Bursa, ama Bursa'nın çoğunlukla güneşli kalacağını tahmin ediyoruz. Bu alanda hem yağış geçişleri var tahminlerimize göre, hem de şu anda Balkanların kuzeyinde gezinen bir serin hava var. Onun Marmara'ya ve Karadeniz'e sokulma ihtimali var. Bu olduğunda işte bugünün 30 derece olan Bursa'sı, 29 derece olan İstanbul'u 22-24 dereceye kadar serinleyebilir. Hani son bir bahar havasına benzeyen bir hava yaşanabilir. İlkbahar havasına benzeyen hava. Bunun olma olasılığı yüksek görünüyor. Özellikle cuma ve cumartesi günü hava biraz serinleyecek görünüyor Marmara bölgesinde. Ama üşütecek de bir hava değil. 22-24 derece civarı seyredecek. Burada açık havada deniz, özellikle deniz kıyısına gidilecekse eğer, bu hafta sonunun tahminlerine çok dikkatli bakalım. Rüzgarlı ve zaman zaman dalgaların da tabii rüzgara bağlı olarak büyük olduğu, boğulma vakaları akla geliyor. Böyle riskleri içeren Karadeniz çevresindeki denizler için böyle bir hafta sonu olabilir. Güneşli saatler çok sıcak ama özellikle cumartesi gününe dikkat diyoruz. Orada hem yağış hem rüzgar, hem de yaz havasından çok böyle fırtınalıymış bugün hava dedirtecek bir havaya olabilir. İşte ama Karadeniz'de de bunlar oluyor, bu taraftaki yörenin güzelliği biraz da. Ta yaz başlıyor, ortasına geliyorsunuz. Karadeniz tarafında, kuzey çizgide hem Marmara hem Karadeniz böyle serin havalar, serin diyelim artık, soğuk demeyelim, yaşayabiliyor. Belki de bunlar zaten son serin havalar. Sezon sonu, ondan sonra Temmuz başlamadan daha, henüz Temmuz başlamadan tüm Türkiye'de 30 derecenin üstüne kadar çıkabilir sıcaklıklar. Bu yaz bizi medyada ara sıra görecek belki dinleyiciler. El Nino etkilemeyecek. El Nino'nun henüz nötral, yani henüz ısınma evresine geçmediği günlerdeyiz. Ama tahminler, iklimsel modeller Eylül'e doğru, Ağustos, hatta Ağustos'ta epey sıcak okyanuslar olacak dünyada der. Bizim Türkiye'deki yaşama ihtimalimiz olan hava olaylarına etkisi olmayacak bu yaz. Ancak sonbahar ve kış aylarında dünyadaki çeşitli şiddetli hava olayları, seller, kuraklıklar artacaktır bu ısınmaya bağlı olarak. Bunu söyleyebiliriz. Türkiye'de de hangi olayın bundan olduğunu ayrıştıramayacağız yine. Ama buna en az bir 3 ay var önce onların ısınması. Dolayısıyla bu yaz bu konuda spekülatif haberler yapıp şey yapmaya gerek yok, doğruları aktarmaya çalışıyoruz. Deniz orası yeni ısınıyor ve ta dünyanın öbür ucundaki Pasifik Okyanusu'ndan bahsediyoruz. Biz arada kendi hava durumu sistemlerimizi yaşıyoruz. Atlantik özellikle ve Basra sıcakları falan, bunlar var devrede. Yani bize gelene kadar epey farklı hava olaylarıyla karışıyor diyebilirim yani. O yüzden ilgiyle takip ettiğimiz bir konu, çok önemli bir konu. Dünya sıcaklık ortalamasını artıracak ve çeşitli ülkelerde çok şiddetli hava olayları yaşanacak. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki yaz mevsimine ilişkisi yoktur. Bunu biz de izliyoruz, takip ediyoruz.
0: Peki. Peki bir de sel su baskınına karşı da dikkatli olun uyarıları var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. Ani oluşabilecek sel su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor. Şimdi hafta başında iç kesimlerde
3: İç
0: yaşanabilecek yağmurla
3: kesimlerde, evet.
0: ilgili. Şimdi size şunu da sormak istiyorum Sayın Hüseyin Özel. Elazığ'da Keban Barajı'nda tahliye kapakları ikinci kez açıldı. Dolayısıyla biz bunu zaman zaman görecek miyiz? Bu yağmurlar devam edecek mi?
3: Aslında biraz da geçtiğimiz haftaların yağışları sızıntı yaparak

0: yeni yeni barajları zorlamaya, doldurmaya başladı.
1: Hı.
0: Yeni yağmur gelmese bile barajlardaki seviye birkaç gün daha artıyor bu şekilde. Hatta birkaç hafta, ne kadar yağışlı geçirdiğinize bağlı olarak. Elazığ bölgesindeki tahminlere ve Tokat bölgesindeki tahminlere özel olarak bakıyoruz.
1: Hı.
0: Burada henüz Elazığ'da yarın bir yağış geçişi var ama onun dışında henüz öyle uzun süreli bir yağmur görünmüyor tahminlerimizde. Bir de sıcaklıklar artacağı için bölgede, özellikle İç ve Doğu Anadolu'da bu çarşamba perşembeden itibaren Marmara serinlerken İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da daha sıcak geçecek yani. O sürede buharlaşmanın hızlanması, toprağın suyu tekrar emmeye devam etmesi derken o durum iyiye gidecek diye düşünüyoruz meteorolojik olarak. Ancak zeminin daha halini, vaktini, oradaki taşkın riskini yetkililer ve zemin araştırması yapan ekipler bildiği için ben sadece meteorolojik olarak değerlendirebilirim. Onların göre işine karışmak gibi olmasın ama yeni yağış, kuvvetli yağış olarak yarın bir yağış geçişi var sadece bölgede. Uzun süreli bir yağış değil. Bu artış geçtiğimiz haftaların artışıdır. Sızıntılar 2 haftaya kadar, 3 haftaya kadar baraj seviyesi yükseltebiliyor. Yağmamasına rağmen. Ama şu andan itibaren yağışsız dönem başlıyor. Yağışsız ve güneşli. O yüzden durumun iyiye gideceğini yorumlamak istiyorum.
1: Şimdi doğu bölgelerimizde biz kar yağışını çok fazla gördük bu yıl ama İç Anadolu'da, Ege'de, Marmara'da çok fazla kar yağışı olmadı. Dolayısıyla
0: Bölgesel olarak çok yağış aldık, doğru.
1: şimdi yağmurlarla birlikte barajların sularını artırdığını biliyoruz ama biz yine de bir kuraklıktan söz edebilir miyiz aşırı sıcaklar sonrasında?
0: Aslında bunu biraz geciktirdi. Yani biz hep bir kuraklıktan söz ediyorduk. Sadece şu son 3-4 ay aldığımız yağışlar bu sözümüzü birazcık geciktirdi. Ben gelecek sezonun da aslında çok yazın değil ama sonbahar ve ilkbahar, gelecek yıl bu tarihlerin çok da sulak geçmeyebileceğini düşünüyorum. Su kullanımları Sinem Hanım inanılmaz seviyelerde. Ege'de,
1: Evet.
0: Akdeniz'de turizm amaçlı, büyük şehirlerde zaten insani amaçlı. Diğer tarafta tarım ve sanayi derken, madenler derken hani yağışlı sezonlara gerçekten çok ihtiyaç var ülkede. O
1: Evet.
0: yüzden diyemiyorum ki biz artık rahatız. Umarım ama iyi oluruz. Suyu daha verimli kullanırız. Tabii devletimizin de bununla ilgili düzenlemeleri, çalışmaları var.
1: Yine de bireyler olarak bizler de tedbiri elden
0: Elimizden gelen.
1: bırakmamalıyız.
0: Evet,
1: Çok
0: bence de öyle.
1: teşekkür ediyoruz. Çok
0: Ben
1: sağ olun.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kolaylıklar.
0: Size de.
1: Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özsel bizimle birlikteydi son olarak sevgili dinleyicilerimiz. Tabii tavsiyelerle bitirdik sohbetimizi. Zira ne kadar da barajlar dolu olsa da bizlerin, kurumların, kuruluşların üzerine çokça görev düşüyor. Tekrar kuraklık yaşamamamız adına suyu daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık'tı bugün ve teknik yönetimde Zafer Altay, Atilla Aliler vardı. Mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. 7.30 haberlerinin ardından başladı birlikteliğimiz. Ve yarın bizler yine haberlerin ardından sizinle olacağız. O zamana değin, hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe, futbolda Türkiye'ye ilk uluslararası kupayı kazandıran kulüp. 1956'da Fenerbahçe yönetimine seçilen Faruk Ilgaz'ın fikir babası olduğu Balkan Kupası. 1961-1994 yılları arasında düzenlendi. 1966-67 sezonunda kupada fırtına gibi esen Sarı Kanarya'nın finaldeki rakibi Yunanistan'ın AEK takımıydı. 11 Ekim 1967'de Atina'daki finalin ilk

0: Kayağan'ı 2-1 kaybeden Sarı Lacivertliler İstanbul'daki rövanş maçını 1-0 kazandı. Kura çekildi, şampiyonu belirleyecek 3. maçın adresi İstanbul'du. AEK sakat oyuncularını gerekçe göstererek 9 Kasım'daki karşılaşmaya gelmedi. 17 Ocak'ta yapılması planlanan maç, Türkiye-Yunanistan arasında o dönem yaşanan gerilim sebebiyle 30 Mayıs 1968'e ertelendi. Macar antrenör İhnak Molnar yönetimindeki Fenerbahçe maça hızlı başladı. Rakibine ilk yarıda atak fırsatı vermeyen Sarı Lacivertliler o gün altı parmak ve Yılmaz Şen'in golleriyle AEK'yı 3-1 yendi ve Balkan Kupası şampiyonu oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe futbolda Türkiye'ye ilk uluslararası kupa kazandıran kulüp olarak tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: Ağzına afiyet de.
1: Stokları eritiyoruz. 5-30 Haziran tarihleri arasında seçili Stanley termoslarda stokları eritiyoruz. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.
3: Arkası yarın.

Ayrı Dünyalar 1. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Kemal Köksal Engür, Dadı Suna Pekulsal, Birinci Adam Erkan Sever.

0: Serap kızım.
1: Ne istiyorsun dadı?
0: Ay, yemeğin buz gibi oldu yavrum. İstersen tekrar ısıtayım.
1: Yok, Kemal'i bekleyeceğim.
0: Neredeyse gece yarısı.
1: Biliyorum dadı, biliyorum.
0: Bu saate kadar aç oturulmaz ki kızım.
1: Kemal gelince birlikte yeriz, sen merak etme.
0: Nasıl merak etmem yavrum? Buraya gelin geldiğinde gözlerinin içi gülüyordu. Canlı, neşeli, sağlıklı bir kızdın. Bir de şimdi değil gülmeye, yürümeye bile halin kalmadı. Omuzların çöktü. Hiç üzülmüyor muyum sanıyorsun?
1: Ben halimden memnunum. Hiçbir derdim de yok, inan bana.
0: Benim küçük kızım. Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun.
1: Neden yalan söyleyeyim?
0: Biliyorum. Ağzın başka söylese de gözlerin doğruyu söylüyor. Sen de üzülüyorsun ama gizlemeye çalışıyorsun.
1: Bir şey gizlemeye çalışmıyorum dadı. Neden inanmak istemiyorsun?
0: Şu haylaz oğlanın seni üzdüğünü biliyorum.
1: Yanılıyorsun. Kemal beni hiç üzmüyor.
0: Kaç kere tartıştığınızı duydum yavrum. Seni ağlattığını da biliyorum.
1: Ara sıra böyle şeyler olabilir.
0: Ara sıra değil kızım. Benden gizlemeye çalışma. Üstelik her gece de geç geliyor.
1: O genellikle bu saatlerde geliyor dadı, biliyorsun.
0: Ben de bunu merak ediyorum ya. Neden böyle yapıyor? Neden evine geç geliyor?
1: Herhalde işleri çoktur ya da... Aman dadı, ne bileyim ben.
0: Bu saatlere kadar iş mi olurmuş kızım?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Yani benim bildiğim insanın bir gece işi olur. Hadi iki gece olur. Hadi bilemedin 3 gece 5 gece. Ama evlendiğinden beri her gece böyle bu. Yani aklım almıyor doğrusu.
1: Bilmiyorum.
0: Neden onunla konuşmuyorsun bakayım?
1: Bak dadı, Kemal bana işinden hiç bahsetmez.
0: Karı koca arasında gizlilik olmazsa kızım.
1: Ne yapabilirim?
0: Onunla mutlaka konuşmalısın.
1: Bu neyi değiştirir ki dadı?
0: Neden yavrum?
1: Bana cevap vermedikten sonra ben konuşmuşum, neye yarar?
0: Seninle hiç mi konuşmuyor?
1: Hayır dadı.
0: Bu çocuk neden böyle yapıyor acaba?
1: Bana hiçbir şey anlatmıyor.
0: Of.
1: Ne derdini paylaşıyor benimle, ne sevincini. Gene de ona kızamıyorum.
0: Neden?
1: Henüz beni tam olarak tanımıyor. Çok çabuk evlendik. O da şaşkın. Bir anda kendini evlilik hayatının içinde buldu. Ona da hak vermek lazım.
0: Peki bu arada sen ne olacaksın?
1: Her evliliğin ilk zamanlarında biraz sorun olabilir. İki insanın birbirini tanıması, anlaması zaman alabilir. Ama bir süre sonra her şey yoluna girecek. Ben de umudumu kaybetmeyeceğim.
0: Kemal elime doğdu. Onu ben büyüttüm diyebilirim. Ama hanımefendi... Ah kızım, ah bir bilsen o hanımefendi, onu nasıl şımarttı.
1: Çocukluğu nasıldı dedi?
0: Çok güzel bir bebekti. Sapsarı kıvırcık saçlar, masmavi gözler. Gezmeye çıktığımızda onu sevmeyen kalmazdı.
1: Kemal hala çok güzel, çok yakışıklı.
0: O haylaz da yakışıklı olduğunun farkında.
1: Hadi devam et.
0: Çok da akıllı bir çocuktu. O gözleri cin gibi bakıyordu. Sanki ben her şeyi anlıyorum der gibi. Ah kızım ah, bir de yaramazdı ki sana anlatamam. Evin altın üstüne getirirdi.
1: Neler yapıyordu?
0: Ne yapmıyordu ki? Hani taş taş üstüne kalmadı derler ya. Kemal de eşya üstünde eşya bırakmazdı. Koyduğunu ara ki bulasın.
1: Peki annem ne yapardı?
0: Dedim ya kızım, hanımefendi hiç sesini çıkarmazdı. Rahmetli kayınbaban çok kızardı. Bu çocuğa bu kadar yüz verme. Büyüyünce başa çıkamayacağız derdi. Ah, Leyla Hanım da onu hiç dinlemezdi. Benim biricik oğlum ne isterse onu yapar derdi.
1: Babam bir şey yapmıyor muydu?
0: Ne yap-

0: Bu çocuğun düzeleceğine ben de inanmak istiyorum ya.
1: Sen merak etme dadı.
0: Bazen aklıma kötü şeyler geliyor kızım. O zaman da kendime çok kızıyorum.
1: Aklına neler geliyormuş
0: ne
1: bakayım?
0: Ben? Yeni evli bir erkeğin her gece evine geç gelmesi beni düşündürüyor.
1: Söyledim ya dadı. Sanırım işleri yüzünden böyle geç geliyor.
0: Benim cahil kafam böyle şeyleri almıyor işte.
1: Neden?
0: Bir erkek yeni evliyse, evde onu bekleyen genç bir karısı varsa, benim bildiğim insan bir an önce evine gelmek ister. Ama haylaz, bizim haylaz oğlan tam tersini yapıyor.
1: Peki ya sonra?
0: İşte o zaman da aklıma kötü kötü şeyler geliyor.
1: Ne gibi şeyler dadı?
0: Acaba diyorum, acaba arada başka bir kadın olmasın?
1: Ne demek istiyorsun dadı? O ne biçim söz öyle?
0: Yani kocanla bir konuşsan kızım.
1: Kemal böyle bir şey yapmaz, asla yapmaz. O kadar da kötü bir insan değil.
0: Seni üzmek için söylemedim ki evlat.
1: Yeter dadı, bir kelime daha duymak istemiyorum.
0: Bak güzel kızım, Kemal'i senden daha iyi tanırım. Diyorum ki
1: bu konuyu kapatalım dadı. Böyle şeyler duymak istemiyorum.
0: Peki kızım, peki yavrum. Bana kalırsa bir kez onunla konuş derim ama gene de sen bilirsin.
1: Gördün mü, işte geldi.
0: Ben hemen gidip kapıyı açayım.
1: Hayır, onu ben karşılayacağım.
0: Peki kızım.
1: Buyurun, kimi aramıştınız?
2: İyi akşamlar. Kemal Vergeç'in evi burası mı?
1: Evet.
2: Kendisiyle görüşebilir miyim?
1: Henüz gelmedi. Ben eşiyim. Yardımcı olabilir miyim?
2: Sanmıyorum. Ne zaman gelir acaba?
1: Bilemiyorum.
2: Ben daha sonra gene gelirim.
1: Kim aradı diyeyim?
2: Önemli değil. İyi akşamlar.
0: Kemal! Evladım sen misin? Geldin mi?
1: Hayır dadı, hayır. Gelen o değildi.
0: Kimdi peki?
1: Biri Kemal'i sordu. Evde olmadığını söyledim. Daha sonra gene gelecektir.
0: Adını söylemedi mi?
1: Hayır dadı.
0: Son zamanlarda bu evde garip şeyler oluyor ya. Dur bakalım. Allah sonumuzu hayretsin.
1: Hemen böyle konuşmaya başlama dadı. Olan bir şey yok. Bir arkadaşıydı herhalde.
0: Arkadaşı bile olsa bu saatte bir evin kapısı çalınmaz.
1: Belki önemli bir şey söyleyecekti, kim bilir.
0: Hem gerçekten arkadaşı olsa sen tanımaz mıydın kızım?
1: Hepsini tanıyamam ya dadı, ne bileyim ben.
3: Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
0: Hiç hanımefendi, sohbet ediyorduk.
3: Kapının çalındığını duydum. Kemal mi geldi?
1: Hayır anne, gelen bir arkadaşıydı.
3: Kimmiş peki, adını söyledi mi?
1: Hayır anne.
3: İyi, hadi odana git artık.
1: Ben Kemal'i bekliyordum.
3: Ben beklerim.
1: Ama anneciğim, birlikte yemek yeriz diye düşünmüştüm.
3: Oğlum bu saatte yorgun gelir. Senin de vıdı vıdı ederek onu daha fazla yormanı istemiyorum. Hadi bakalım. Hadi şimdi doğru odana git.
0: Bakın efendim, Serap kızım bu saate kadar yemek yemedi de, yani kocasını bekledi. Biraz daha beklese.
3: Yeter dadı. Siz mi bana akıl vereceksiniz? Hay Allah'ım, şu hale bak. İkisi bir olmuş, benimle tartışıyorlar. Bu evde benim dediğim olur. Hadi artık çekilin karşımdan.
0: İyi geceler efendim.
1: İyi geceler anne.
3: İyi geceler, iyi geceler. Allah'ım sen bana sabır ver. Eve dün geldi, bugün bana hükmetmeye kalkıyor. Nasıl iştir anlayamadım.
4: Merhaba anne.
5: Oğlum, geldiğini duymadım.
4: Tabii duymazsın. Kendi kendine söyleniyordun. Ne oldu yine? Kim kızdırdı seni?
5: Önemli değil. Söyle bakalım, karnın aç mı?
4: Yok değil anne.
5: Hiç olur mu evladım? Aç mı yatacaksın?
4: Arkadaşlarla yedik anne.
5: Arkadaş dedin de aklıma geldi. Seni biri aradı.
4: Kim?
5: Bilmiyorum oğlum. Serap konuştu. Bilirsin, bana bir şey söylemez.
4: Ne demek o?
5: Demesi o. Sadece karşıma geçip seni şikayet etmeyi bilir.
4: Beni şikayet mi ediyor? Ben şimdi sorarım ona.
5: Aman bırak evladım, kendini üzmeye
4: anne,
5: değmez.
4: Anne sen karışma lütfen. Bakalım beni şikayet etmek nasıl oluyormuş. Nerede o?
5: Nerede olacak, odasında.
4: Küçük hanımın haline şükredeceğine utanmadan beni şikayet ediyor demek ha?
5: Ah evladım, daha en başında o kızı almayalım demiştim. Ama beni dinlemedin ki.
4: Ne yapalım, ne oldu bir kere işte.
5: Bizim ailemize hiç uygun değil, seni mutlu edemez dedim. Sözümü dinlemedin.
4: Anne oldu bir kez dedim. Ama ben onun yolu getirmesini bilirim, sen merak etme.
5: Bak evladım, ben diyorum ki yol yakınken boşasan onu.
4: Boşanmak mı?
5: Evet. Eğer çoluk çocuğa karışırsan daha zor olur.
4: Hayır anne, hayır. Bir süre beklemem gerekiyor.
5: Neyi bekleyeceksin oğlum?
4: Bak anne, etrafa karşı bu işi de başaramadı dedirtmem kendime. Bir süre daha bekleyelim. Nasıl olsa bir açığını yakalayacaksın. İşte o zaman suçlu o olur. Anlıyor musun?
5: Bak ben bunu hiç düşünmemiştim.
4: Özellikle abime karşı haklı olmak istiyorum. Bilirsin her fırsatta beni suçlar. Yok okulu yarım bırakmışım, yok şirketi iyi idare edemiyormuşum. Arkadaşlarımla aram iyi değilmiş. Anne söyler misin? O bana, yani abim nasıl karışabilir ha? Hayat benim hayatım.
5: Doğru doğru, haklısın oğlum. Üstelik her fırsatta da Serap'ı koruyor.
4: Biliyorum biliyorum, onu da biliyorum.
5: Neyse evladım, o senin üvey abin. Onun için kendini bu kadar üzmene hiç gerek yok.
4: Evet ama sürekli beni suçlamasından da bıktım artık.

0: Sen üzülme oğlum. Bizim mal varlığımız seni ömür boyu rahat ettirir. Kimseye hiçbir şey için hesap vermek zorunda değilsin. Sen gönlünce yaşamaya bak.
1: Ben de öyle yapıyorum zaten. Yaşıyorum ama...
0: Ne oldu?
1: Biraz paraya ihtiyacım var anne.
0: İki gün önce yüklü bir miktar vermiştim oğlum.
1: Verdin ama bitti işte. Yani biliyorsun piyasada nakit sıkıntısı var.
0: Peki oğlum, peki. Ben yarın hallederim.
1: Sağ ol anneciğim. Sen bir tanesin.
0: Sana hayır diyemeyeceğimi biliyorsun.
1: Tabii diyemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü ben senin biricik oğlunum da ondan.
0: Hiç büyümeyeceksin sen.
1: Büyümek isteyen kim zaten? Neyse anne, şimdi halletmem gereken bir iş daha var.
0: Gecenin bu saatinde ne işiymiş o oğlum?
1: Hem de önemli bir iş.
0: Hayırdır?
1: Onunla konuşacağım. Bakalım beni şikayet etmek nasıl oluyormuş.
0: Boş ver oğlum. Ben unuttum bile.
1: Ama ben unutmadım anne.
0: İstersen sabah konuş. Daha iyi olur.
1: Niye?
0: Aman evladım, gece vakti yine sinirimizi bozacak. Başı sıkışınca hemen ağlamaya başlıyor. Ay, hiç çekemem onu hiç.
1: Peki anne. Sen nasıl istersen. İyi geceler.
0: İyi geceler oğlum.

0: Sen misin Kemal?
1: Bir başkasını mı bekliyordun?
0: Aa, o nasıl söz Kemal, kimi bekleyeceğim?
2: Ben nereden bileyim?
0: Nasıl olur da hakkımda böyle şeyler düşünebilirsin?
2: Senin gibi sessiz duranlardan korkmak lazım.
0: Beni kırıyorsun.
2: Allah yazık, küçük hanım kırılıyormuş ha?
0: Seni anlamıyorum. Neden böyle konuşuyorsun?
2: Beni onun yapmıyormuş. Bak beni iyi dinle kızım. Senin gibi başı eğiklere güvenmiyorum. Hem de hiç.
0: Ama
2: sizin gibilerin ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz.
0: Ben sana ne yaptım Kemal?
2: Ne mi yaptın? Daha ne yapacaksın ha? Daha ne yapacaksın?
0: Peki söyle o halde. Kabahatim neyse söyle ki bir daha aynı hatayı yapmayayım.
2: Neden beni anneme şikayet ettin?
0: Seni şikayet ettim.
2: Evet. Hadi ver cevabını. Neden? Derdin neymiş, öğrenelim bakalım hadi.
0: Ben böyle bir şey yapmadım.
2: Şimdi de yalan mı söylüyorsun? Beni şikayet ettiğini inkar mı ediyorsun?
0: Yemin ederim ben böyle bir şey yapmadım.
2: Boş yere yemin etme. Tavrın midemi bulandırıyor.
0: Benim kocamsın. Neden seni incitecek bir şey söyleyeyim?
2: Evet tamam işte. Cevabını sen ver.
0: Verilecek bir cevap yok ki.
2: Tabii çünkü suçunu biliyorsun sen.
0: Ben bir şey yapmadım Kemal, inan bana.
2: Yalnız derdin neymiş onu anlayamadım ben.
0: Ne derdi?
2: Baksana şikayetler, sızlanmalar başladığına göre bir derdin olmalı senin. Hadi neyse söyle de biz de bilelim.
0: Kaç kez söyleyeceğim? Seni şikayet etmedim, ne olur bana inan.
2: Ne yani, annen mi yalan söylüyor?
0: Ben yalan söylüyor demiyorum.
2: Bak işte kendi ağzınla ama itiraf ettin. Suçunu kabul ediyorsun.
0: Beni yanlış bak anladın
2: kızım,
0: Kemal.
2: Bak kızım, bundan böyle hareketlerine, sözlerine dikkat et, tamam mı? Hı? Yoksa seni yola getirmesini bilirim ben.
0: Peki.
2: Bu evde annem ve ben varız. Biz ne dersek o olur.
0: Ama ben senin karınım Kemal. Benim de bazı haklarım olmalı.
2: Öyle mi? Ne hakkıymış bu? Hı? Senin bu evde ne hakkın olabilirmiş?
0: Kemal ben de bu evde yaşıyorum.
2: İyi ya işte. Yatacak bir odam var. Karnında doyuyor. Daha ne?
0: Bunların yettiğini mi sanıyorsun?
2: Vay vay vay vay vay. Karnı doyunca dili de uzamaya başladı.
0: Öyle demek istemedim. Beni bir dinlesen anlayacaksın.
2: Sen ne kadar çok konuşuyorsun biliyor musun? Hı? Şimdi çeneni kapa ve beni iyi dinle. Sen evli bir kadınsın ve evliliğin gerektirdiği gibi davranacaksın.
0: Ben de öyle davranıyorum.
2: Sözümü kesme.
0: Özür dilerim.
2: Aklına estiği gibi hareket edemezsin. Öyle oraya buraya gitmek, onunla bununla konuşmak yok.
0: Zaten bir şey yaptığım yok ki. Evden dışarı bile çıkmıyorum.
2: Çıkamazsın da zaten. Ancak annem isterse onunla beraber çıkabilirsin.
0: Ama o da bir yere gitmiyor ki.
2: İyi ya işte. O zaman evde oturursunuz siz de. Her şeyiniz var. Daha ne istiyorsunuz?
0: Ben seninle birlikte olmak istiyorum. Senin hayatını paylaşmak, seninle mutlu olmak istiyorum.
2: Ay şuna bakın neler söylüyor.
0: Ne olur benimle alayım.
2: Yo, devam et ne olur. Hadi devam et, devam et. Hadi söyle.
0: Ne
2: aklından geçenleri söyle. Söyle, lafını bitir. Hadi söyle.
0: Böyle alaycı davranırsam konuşamam ki.
2: Bak kızım, boyundan büyük laflar ediyorsun. Sen benim hayatıma karışamazsın. Ben dilediğim gibi yaşarım ama sen yapamazsın.
0: Lütfen Kemal, bir kez olsun evli olduğumuzu hatırla. Ben senin karınım. Bizim bir hayatımız, paylaşacak bir şeylerimiz olmalı.
2: İşinize gelirse. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz burada.
0: Lütfen tehdit edercesine konuşma. Ne istersen yapacağımı biliyorsun.
2: O halde deminden beri ne diye gevezelik ediyorsun?
0: Yalnızca duygularımı anlamanı istedim.
2: Tamam. Senin kaprislerini daha fazla çekemem. Ben yatıyorum.
0: İstediğin bir şey var mı?
2: Evet. Lütfen beni rahatsız etme. Sabah erkenden tepeme dikilme öyle.
0: Ama birlikte kahvaltı...
2: Canım ne zaman isterse o zaman kalkacağım.
0: Peki sevgilim. İyi geceler.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tRTHumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dur ve düşün.
3: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
2: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
3: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
2: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
3: Hayat senin, kontrolü geri al.
4: Radyo 1.
5: Saat 10.
6: Haberler.
5: Günaydın sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyeti kabulünde Türkiye-Venezuela ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan temasları çerçevesinde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşar yanı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucundan dolayı tebrik etti. CHP'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek grup toplantısında kürsüde kimin olacağı tartışması sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kurultay süreci de yer aldı. Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ceza infaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını ifade eden Mehmet Şimşek, eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran anlaşmazlığı devam ediyor. Daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle katliamcı Netanyahu'yu telefonda azarlayan Trump, Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya "İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin" dediğini duyurdu. Amerikan basınına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ın son saldırılarında da İsrail'i korumadı. Amerikan CNN televizyonuna açıklama yapan bir yetkili, Amerikan ordusunun İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini savundu. Terörle mücadele sürüyor. Terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttü ve propaganda yaptığı tespit edilen 13 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir merkezli 11 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 71'i gözaltına alındı. İstanbul'un Güngören ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlanıyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada tutuklu çocuk sanık E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıkacak. E.Ç. hakkında çocuğa karşı kasten öldürmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit etmek suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in bereketli topraklarından, Torosların eteklerinden, Çukurova'nın kalbinden 9 Haziran 2026 Salı sabahı size sesleniyoruz. Tarih boyunca ticaretin, üretimin ve kültürlerin buluşma noktası olan bu coğrafyada yeni bir güne başlarken Adana'dan Mersin'e, Hatay'dan Osmaniye'ye, Kahramanmaraş'tan Gaziantep, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan geniş hatta bugün de bölgenin nabzını tutacağız sizinle birlikte. Murat Balsızan, Zafer Arzum ve ben Seda Ustu Sarıoğlu, bölgeden öne çıkan haberler, ekonomi notları, yerel gelişmeler ve günün dikkat çeken başlıklarıyla iletişim yollarımızı hatırlattıktan hemen sonra radyonuzda olacağız. İyi dinlemeler. Sevgili dinleyiciler, güne ve günün getirdiklerine eşlik eden programımıza ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0324 alan koduyla 238-8632. Bu güzel memleketin her köşesinden alan kodu çevirmeden bize ulaşabileceğiniz diğer telefon numaramız da 444-4847. Aramalarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca Facebook, Instagram, Next Sosyal ve X uygulamalarında paylaşımlarımız sizinle buluşuyor. Hepinizi bizi takip etmeye davet ediyoruz. Bölgenin ve yurdun her köşesinden TRT Dinle uygulamasıyla cep telefonlarınızdan da bizi dinleyebiliyorsunuz.
2: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızda günün ilk haber turunda dünden bugüne yansıyan önemli haberleri, gelişmeleri aktarıyoruz size. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının desteklenmesi projesinin Adana bölge toplantısı yapıldı. Toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu yani KONIFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. TFF 2. Lig ekiplerinden Hatay Spor Kulübü yönetimi, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın meşhur Maraş dondurmasına ilgi de arttı. Kentte dondurma işletmelerinde yoğunluk yaşanırken vatandaşlar serinlemek için dondurmayı tercih ediyor. Gaziantep'te 4120 kişilik kongre merkezi inşa edilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 35.000 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek kongre merkezi için hazırlıklar devam ediyor. Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep Anadolu Ajansı öncülüğünde Gaziantep'te Türkiye-Suriye iş dünyasını bir araya getirecek sevgili dinleyiciler. Evet, dünden bugüne yansıyan haberleri paylaştık.

0: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, saatler 10'u 11 dakika geçerken TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden muhabir Hakan Özdemir telefon attığımızda. Hakan Özdemir, iyi sabahlar.
2: İyi sabahlar ve iyi yayınlar Sedan.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Adana Haber Merkezi'nin bugün bölgeden takip aldığı haberleri, gelişmeleri dinliyoruz.
2: Asrın felaketinde ağır hasar gören Kahramanmaraş'ta gıda toplanıcılar sitesi yeniden inşa edildi ve 23 blok ve 117 iş yeri olarak tamamlandı. Ve bu iş yerleri birçoğu esnafa, hak ve sahipleri esnafa ve hak sahipleri teslim edildi. Ve bazı esnaflar, farklı iş durumundaki esnaflar kepenklerini açmaya başladılar. Ve tabii bunun etrafındaki o çevre yolları, asfalt yolları, ticaret etrafındaki sosyal donatılar da inşa edildi ve açılmaya başlandı. Burayla ilgili bir canlı yayında bir haber planlıyoruz. Ardından tabii 31 Mart'tan beri Körpün çayında kayıp olan Ömer Aktekin arama çalışmaları devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde başlayan arama çalışmaları günün ilerleyen saatlerinde devam ediyor ve akşam saatlerinde de gün hava kararmaya yakın bir saatte de sona eriyor. Ve arama çalışmaları geniş bir alanda yürütülüyor. Tabii bunun içerisinde UMKE var, jandarma var, dalgıç polisler var, özel ekipler var. Ve kayıp genci bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Bir sonraki haberimiz Gaziantep'ten geliyor. Tabii havaların ısınmasıyla beraber hububat üretim merkezlerinden bir tanesi olan

0: Gaziantep'te bulgur üreticileri kurutma mesaisi başladı. Tabi bulgur nasıl kurutuluyor? Öncelikle eski geleneksel sistemlerde büyük kazanlar, 5-10 tonluk halle denilen büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Ve ardından metal süzgeç demirlerle hem ya düz bir araziye ya da evlerin damlarına seriliyor. Ve uzun bir süre kurumadan sonra makineden geçirilerek bulgur haline getiriliyor. Ve bulgur haline getirdikten sonra da yine tekrar sergahına getirilerek burada bir güneş altında kurutulmaya bırakılıyor. Tabi bu arada sık sık da güneşte farklı harmanlanması için traktörle takılan kulluklar vasıtasıyla da bu bulgurlar havalandırılıyor. Ve çok da güzel görsel bir drone'la yakaladık bunu ve röportajlarla, üreticilerle birlikte bir haberleştirme yaptık. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabi şimdi bir de floranın zenginleşmesiyle beraber bahar ayının sonlanması, çiçeklerin ve bitkilerin çiçek açtığı, floranın en zengin olduğu zamanlarda Anadolu'da tabi arıcılar da yer değiştiriyor. Şimdi Osmaniye'de bir arı yetiştirici birliğinin bir projesi var. Peteklerin korunması amacıyla ve halk arasında ambar hap olarak bilinen kimyasal maddeye karşı uzak durulması gerektiğini vurguluyor ve alternatif yöntemlerin kekik yağının oksalik asit gibi alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bunun üzerine bir hem Arıcılar Birliği'nin açıklamasıyla, başkanın açıklamasıyla bir haberleşme yapacağız. Tabii Karaman'ın Ermenek ilçesi çok güzel bir Anadolu mimarisine kaplı bir ilçemiz ve hem baraj bölümünde hem bir hakim tepenin üzerinde bir kurulu. Burada çok güzel bir camimiz var, Ulu Cami. 1302 yılında inşa ediliyor Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından ve mihrap camlısı olan iki camiden bir tanesi Türkiye'de ve ayrıca da ses akustik sistemi de farklı çanak sistemlerinden elde ediliyor. Mihrapta var, tüm kısımlarında var. Bu da çok ayrıca da imamın sesinin ve Kur'an-ı Kerim sesinin daha farklı ve her yerden eşit olarak algılanması yapılan, antik dönemler yapılan bir sistem ve çok da güzel bir cami. Tabi hem imamdan bir röportaj olarak ve hem de camiye sürekli gelen yerli yabancı insanların da röportajıyla bir haberleştirme yaptık. Bunu ekranlara taşıyacağız drone görüntüyle beraber. Ve son haberimiz de Osmaniye Kadın ilçesinden geliyor. Burada aile geliştirme merkezinde bir geri dönüşüm kursu açıldı. Ve kadınlar burada gazete, atık gazetelerden ve kağıtlardan süs eşyaları üretiyor hünerli elleriyle. Tabi bu belli bir süre usta öğreticilerden ders alınıyor. Haftanın 5 günü geliyor. Ve ürettikleri bu ürünlerden farklı farklı sepetlerden tutturun da hediyelik eşyalara kadar birçok ürün üretiyorlar. Ve bunları da özellikle sergi alanlarında, festivallerde ve de internet üzerinden de satışa sunuyorlar ve gelir elde ediyorlar. Bunun üzerine güzel bir aile ekonomiye katkı sağlayan ev hanımlarının hikayelerleşeceğiz. Ve bunun dışında gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden muhabir Hakan Özdemir size ve tüm habercilerimize kolaylık dileklerimizi iletiyoruz.
2: Yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
3: TRT Çukurova Radyosu. Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bakalım bölgemizde hava nasıl olacak bugün? Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Hakan Özanlı şu dakikalarda telefon hattımızda. Hakan Özanlı, günaydın.
4: Günaydın.
1: Bölgemiz kentlerinin hava tahmin raporunu sizden alabilir miyiz?
4: Hemen aktaralım. Bugün akşama kadar Doğu Akdeniz bölgesinde hava parçalı, az bulutlu geçecek. Bölgemizin yaylalık kesimleri yer yer sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Adana 32, Gaziantep 33, Hatay 29, Kahramanmaraş 35, Kilis 33, Mersin 30 ve Osmaniye 31 derece olacak. Denizcilerimiz için

0: Anamur İskenderun arasında beklediğimiz deniz raporu, hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş iyi. Bizim bölgemiz için beklentilerimiz bu şekilde.
1: Hakan Özanlı, çok teşekkür ediyoruz. İşlerinizde kolaylık diliyoruz size.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyoruz size.
2: Yol durumu.
1: Erdemli-Güzeloluk il yolunun Erdemli-Güzeloluk istikametinde yol, üst yapı, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Erdemli-Güzeloluk istikameti trafiğe kapatılmış olup bant aktarımı yapılarak trafik akışı Güzeloluk-Erdemli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor sevgili dinleyiciler. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana devlet yolu ilk 3 kilometresi arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Sürücülerimize önemli duyurulur.
3: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tRTHumanitarianFilmFestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
4: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz bu bölümde bölgemiz kentlerinde çıkan günlük yerel gazetelerde yer alan haberlerden başlayarak bir haber turuna çıkıyoruz sizinle. 9 Haziran 2026 Salı günü bölgemizde neler yaşanıyor? Gazetelerden okumaya gayret ediyoruz. İlk gazetemiz Adana'da çıkan günlük yerel gazete 5 Ocak gazetesi. Manşette polis anlatıyor, çocuklar dinlemiyor, ölümler durmuyor haberi var. Adana'da her yıl aynı acı yaşanıyor. Yaz aylarının kendini gösterdiği şu günlerde sulama kanalları çocuk ve gençlerle doluyor. Ardından boğulma haberleri peş peşe geliyor. Bu yılda tablo değişmedi. Son 15 gün içinde 11 çocuk ve genç sulama kanallarıyla çeşitli su kaynaklarında boğularak yaşamını yitirdi sevgili dinleyiciler. Bir başka haber yine 5 Ocak gazetesinin ilk sayfasında Balkan ruhu bu topraklarda can buluyor. Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı ve dayanışma organizasyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta bir araya geldi. Balkan ruhu bu topraklarda can buluyor sloganıyla yapılan tarihi buluşmada birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı deniyor 5 Ocak gazetesinde. Gaziantep'le devam ediyoruz. Telgraf gazetesinin manşeti beyaz altında hasat zamanı. Gaziantep'in Araban ilçesinde Avrupa Birliği ve Coğrafi İşaret Tescilliği Araban sarımsağında hasat heyecanı başladı. Bu yıl 30 bin dönüm alanda üretimi yapılan sarımsakta etkili olan yağışlar nedeniyle yüksek verim beklenirken hasadın başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai var sevgili dinleyiciler. Cani Baba tutuklandı. Gaziantep'te küçük kızını sokak ortasında darp edip motosikletle sürüklediği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi sevgili dinleyiciler. Gaziantep'te sıcak hava acil servisleri doldurdu. Yaz aylarının etkisini göstermesiyle birlikte Gaziantep'te hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Doktorlar özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalan vatandaşlarda sıcak çarpması, sıvı kaybı ve tansiyon problemlerinin arttığını belirterek önemli uyarılarda bulundu deniyor Telgraf'ta. Şimdi de Hatay'dayız. Asi gazetesinin manşeti Hatay Şehir Hastanesi'nde ihale süreci başladı. Hatay'ın

sağlık altyapısını baştan aşağı yenileyecek ve kenti modern bir sağlık üssünü dönüştürecek 1000 yataklı şehir hastanesi projesinde kritik bir adım atıldı. Gözler bakanlığın açıklayacağı sonuçta, çünkü ihale süreci başladı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Hatay halkının nitelikli ve modern sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak sevgili dinleyiciler. Hasiyet Başkanı Horoz, Hatay'a pozitif ayrımcılık şart dedi. Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği Hasiyet'in Başkanı Ahmet Horoz, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle yeniden başlatılan Nefes Kredisi programının deprem bölgesindeki işletmeler için özel olarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kahramanmaraş'la devam ediyoruz. Manşet gazetesinin ilk sayfasındayız. Geleceğin deniz koruyucuları Kahramanmaraş'ta yetişiyor. Kahramanmaraş'ta görev yapan iki ana sınıf öğretmeni, 6 farklı ülkeyle ortak yürüttükleri çevre temalı projeyle çocuklara deniz sevgisi, çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığı kazandırıyor deniyor detaylarda. Kahramanmaraş, en kirli havaya sahip iller arasında. Türk Toraks Derneği raporuna göre Kahramanmaraş Türkiye'de hava kirliliğinde 4. sırada yer aldı sevgili dinleyiciler. Yaz geldi, kene tehlikesi büyüdü haberi var yine manşet gazetesinde. Sıcaklar başladı, kene vakaları arttı. Kahramanmaraş kene vakasının en çok görüldüğü iller arasında yer aldı. Şimdi de Kilis'teyiz. Vizyon Avadis gazetesinin manşeti, Vali Kalaylı, devletimizin şefkatli her daim vatandaşımızın yanında dedi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi deniyor haberin detayında. Kilis müzelerine ziyaretçi akını haberi var. Serhatşehir, Kilis'in kültürel hafızasını taşıyan Kilis Müzesi, tarihi sabunhane binasıyla Türk Sanat Müziği'nin önemli bestekar, icracı ve aynı zamanda hekim kimliğiyle tanınan merhum Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın hatırasını yaşatan Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Müzesi yoğun ziyaretçi ilgisi görmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mersin'le devam ediyoruz. Hakimiyet gazetesinin manşeti, Sivrisinek'le 58 milyonluk mücadele. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde özellikle Silifke ve Taşucu'ndan gelen sivrisinek şikayetleri gündeme taşındı. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yürütülen mücadele kapsamında bu yıl 58 milyon liralık ilaç alımı yapıldığını açıklarken Başkan Vahap Seçer, coğrafi koşullar ve mevsimsel etkenlerin sorunun temel nedenleri arasında yer aldığını söyledi deniyor detaylarda. Yenişehir'de Yeşil Dönem başladı. Yenişehir Belediyesi Dijital İkiz projesinden tıbbi aromatik bitki vadisine kadar hayata geçirdiği ekolojik hamlelerle Avrupa Komisyonu'nun elit projelerine davet edildi haberini taşımış gazete ilk sayfasına. Son bir haber paylaşalım yine Hakimiyet gazetesinden. AKİP ihracatta vites yükseltti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mayıs ayında ihracatını %24 artırarak 1,67 milyar dolara taşıdı. Şimdi de Osmaniye'deyiz. Aydın gazetesinin ilk sayfasına bakalım. Kadirli'de mahalle kültürünü yaşatan etkinlik, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı 7 Mart mahallesinde düzenlenen geleneksel sokak oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu. 7 Mart Mahallesi Muhtarlığı tarafından bu yıl ikincisi yapılan etkinlikte geçmiş yılların unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yeniden canlandırıldı sevgili dinleyiciler ve epey yoğun katılım var. Gençler ve yetişkinler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar sokak futbolu, voleybol, basketbol, lorci, ip atlama, bilye ve çeşitli yarışmalarla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de eski günlerin hatıralarını yeniden yaşama fırsatı buldu deniyor detaylarda. Ve son bir haber paylaşalım Aydın gazetesinden. Yöresel lezzetler arasında zirvede çakıldaklı ekşili. Osmaniye mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan ve yöre halkı tarafından çakıldaklı ekşili olarak bilinen çakıldaklı çorba, zengin içeriği ve eşsiz aromasıyla sofralardaki yerini koruyor kentte. Hadi internet haberlerine de göz atalım birlikte. Mersin'de sezon

0: Öncesi sahil plajlarından numuneler alınıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Silifke kıyılarında deniz suyu kalitesini korumaya yönelik denetimler hız kazandı sevgili dinleyiciler. Adana'da toplu taşımada klima dönemi başladı. Adana genelinde toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir uygulama hayata geçirildi. Kent içi ulaşımda yolculuk konforunun artırılması amacıyla toplu taşıma araçlarında klima çalıştırılması zorunlu hale getirildi. Hatay'a ünlü yağacak Samandağ ve Arsuz'da festival coşkusu başlıyor. İki ayrı festival var. Samandağ Fest 2026 kapılarını açıyor. Samandağ Fest 19-26 Haziran tarihleri arasında Hıdır Parkı'nda yapılacak sevgili dinleyiciler. Arsuz X Fest'te 27-28 Haziran tarihlerinde Gözcüler Plajı'nda müzikseverleri bir araya getirecek, biz de duyurmuş olalım. Son bir uyarımız var. Oldukça önemli bir uyarı bu. Kahramanmaraş-Malatya Demiryolu hattında kimyasal ilaçlama yapılacak. Kahramanmaraş-Malatya Demiryolu hattında kimyasal ilaçlama nedeniyle vatandaşlara 14 gün boyunca bölgeden uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı. Alınan bilgiye göre 28-29 Haziran tarihleri arasında Malatya ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi arasındaki demiryolu hattında kimyasal ilaçlama yapılacak sevgili dinleyiciler. Hayvan otlatmayın, arıcılık yapmayın uyarıları var. Ayrıca yetkililer vatandaşlara şu uyarıları iletiyorlar. Demiryolu çevresinde hayvan otlatılmamalı, ot hasadı yapılmamalı, arıcılık faaliyetlerinden kaçınılmalı, çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor sevgili dinleyiciler. Evet, bu bölümle paylaşacağımız haberler detaylarıyla böyleydi. Bölge gündemi programı devam ediyor saatler 10.29'u gösterirken.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda. Tarihte bugün.
0: 7 dinleyiciler, tarihte bugün köşemizde 9 Haziran'da yaşanan önemli olayları süremiz yettiğince duyuralım istiyoruz size. 9 Haziran 68'de Roma İmparatoru Neron, Roma Senatosu'nun idam tehdidi altında katibin yardımıyla kendini öldürmek zorunda kaldı. 9 Haziran 1910'da Sedai Millet Gazetesi başyazarı Ahmet Samim İstanbul'da öldürüldü. Türkiye'de öldürülen ikinci gazeteci olan Ahmet Samim'i 26 yaşında ölüme götüren süreçte Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Hüküm Gecesi adlı eserinde belirttiğine göre yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri konusundaki kararlı yazılarının önemli bir rolü olmuştu sevgili dinleyiciler. 1921 yılının 9 Haziran günü İstiklal Savaşı'nda kullanılacak cephane İnebolu'dan karaya çıkartılmaya ve cepheye götürülmeye başlandı. Bu açıdan da oldukça önemli bir gün bugün. Takvim yaprakları 9 Haziran 1942'yi gösterdiğinde Anıtkabir için açılan yarışmada Profesör Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci olduğu sevgili dinleyiciler. 9 Haziran 1959'da nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington denize indirildi sevgili dinleyiciler. Ve son olarak 1980 yılının 9 Haziran günü 6 ay içinde 8. kez devalüasyon yapıldı. Türk lirasının değeri %5,5 ile %8,8 arasında düşürüldü.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün tüm bölgeye sesini duyuracak olan kentimiz Gaziantep. TRT Gaziantep Yurt Muhabiri Mustafa Kanlı şu dakikalarda telefon attığımızda

0: Mustafa Kanlı merhaba.
1: Merhaba, Gaziantep'ten sana ve tüm dinleyicilerimize selamlar.
0: Teşekkürler. Gaziantep gündeminde acaba neler var?
1: Tabii hemen Gaziantep gündemini aktaracak olursak, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak Gaziantep'in Araban ilçesinde 2026 yılının ilk arpa hasadı yapıldı. Hasatı yapılan ilk arpa tüccarlara kilosu 12,5 liradan satıldı. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen arabanın ilk hasadı Arabanlı üretici çiftçiler tarafından da burada çalışmalar devam ediyor. Büyük dönümlük arazilerde arpa tarlasında çalışmalar devam ediyor. Çiftçiler yoğun bir şekilde çalışıyor. 2026 yılının ilk arpa hasadında bir dönümde 550 kilogram arpa elde edilirken tekrarlamak gerekirse yine fiyatı 12,5 liradan satılıyor. Farklı bir haberle devam ediyoruz. Gaziantep'te sahte internet siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheliye operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda belirlenen adreslere özel hareket destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru dijital materyaller ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı. Sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve hesap hareketlerinde 38.516.000 işlem hacmi olduğu tespit edilen 14 şüpheli işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yaparak mahkemeye sevk edildi. Yine bugün şu anda bulunduğum noktada Gaziantep'te Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi gerçekleştiriliyor. Program kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Gaziantep'te şu anda Gaziantep-Halep ticari üretim ve lojistik ilişkilerini ele alıyorlar. Biz de Gaziantep Üniversitesi'ndeyiz. Burada program yoğun bir katılımla devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi bugün saat 9.30'da Gaziantep Üniversitesi'nde başladı. Zirve kapsamında Gaziantep-Halep hattında yeniden canlanan ticari, lojistik ve üretim ilişkilerinin çok boyutlu biçimde ele alınması hedefleniyor. Tekrar da etmek gerekirse şu anda yine burada program yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakan Ömer Bolat da kürsüye çıkmış ve açıklamalarını yapmış durumda. Şu anda yoğun bir katılımla zirve bölgesel yatırım fırsatları, üretim, ihracat ve gümrüklerde yeni dönem başlıkları ile ön planda olacak. Özellikle Gaziantep-Halep arasında özel olarak regüle edilmiş üretim ve ticaret alanlarının oluşturulması halinde sınır hattında büyük ölçekli ara üretim ekosistemi, inşa yatırımları gibi somut modellerin masaya yatırması planlanıyor. Program yoğun bir şekilde devam ediyor diyerek sözü yeniden sana bırakalım.
0: Evet, siz de sahadasınız, alandasınız. Yoğun haber gündeminde size kolaylık diliyoruz. TRT Gaziantep Yurt Muhabiri Mustafa Kanlı, Gaziantep'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz.

0: Çocukların geleceği.
1: Sevgili dinleyiciler, bir çocuğun hayatını değiştirmek için büyük servetlere, geniş imkanlara ya da sıra dışı yeteneklere ihtiyaç yok. Çoğu kez güven veren bir ev, sıcak bir sofra ve yalnız değilsin duygusunu hissettirecek bir aile çocuklar için yeterli. Türkiye'de binlerce çocuk çeşitli nedenlerle devlet koruması altında yaşamını sürdürüyor. Bu çocukların aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla yürütülen koruyucu aile sistemi çok önemli bir alanı dolduruyor. Ancak toplumda hala koruyucu ailelikle ilgili pek çok soru işareti, yanlış bilgi ve tereddüt var. Bugün bu yanlışları düzeltmek ve tereddütleri gidermek için stüdyomuza davet ettiğimiz konuğumuzdan destek alacağız. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Sayın Ümit Menken stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Bugün çok önemli, hem de manevi açıdan çok değerli bir sistemi konuşacağız sizinle. Koruyucu aile sisteminin. Ama önce merak ediyoruz. Acaba Türkiye'de kaç çocuk koruma altında bulunuyor?
2: Aslına bakarsanız, evet, yani şu an Türkiye'de yaklaşık olarak 25 bin civarında çocuğumuz koruma altında. Bu çocuklarımızdan 15 bini şu an kuruluş bakımında kalıyor. 10 bini ise halen koruyucu aile yanında bakım sağlanıyor. Ama biz istiyoruz ki tüm çocuklarımız bir aile ortamında büyüsün. Hepsinin anne dediği, baba dediği, hala, amca, teyze dediği birileri olsun. İstiyoruz ya kendi ailesinde ya da mümkün değilse bir koruyucu ailenin yanında bakım sağlansın istiyoruz. Evet. Bu yüzden de aslında bu davetiniz çok kıymetli. Çok çok teşekkür ederim yayına başlarken.
1: Rica ederiz, vazifemiz. Peki bu çocukların, yani devlet koruması altında olan çocukların size göre en büyük ihtiyaçları ne?
2: Aslına bakarsanız çocuğun en büyük ihtiyacı sevgi. Yani çocuğun sevgiyi hissetmesi gerekiyor. Güven duyduğu bir ortamda yaşaması gerekiyor. Ait olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve istikrarlı bir hayatının olması gerekiyor. Şu an devlet koruması altında olan çocuklarımızda, özellikle kuruluş bakımında olan çocuklarımızda istikrarla ilgili, ne yazık ki de aitliğe duygusuyla ilgili zaman zaman problemler yaşanabiliyor. Ama bir aile yanında çocuğun kendini değerli hissettiği bir ortamda büyümesi onun bana kalırsa en büyük ihtiyacı.
1: Evet. Altını çizmekte fayda var. Yani kurum bakımıyla aile ortamı arasındaki farklar acaba neler çocuk açısından?
2: Şu an biz kuruluşlarımızda aslında mümkün olduğu kadar çocukları sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için düzenlemeye çalışıyoruz. Yani oradaki imkanlarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın sosyal aktivitelerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Belki de şu an kendi çocuklarımızın gidemediği kadar faaliyete gidiyorlar. Çocukların iyi bir eğitim alması için orada ciddi bir emek sarf ediliyor. Personel desteği yine aynı şekilde artırılmaya çalışılıyor. Ama biz oradaki imkanlarımızı istediğimiz kadar iyileştirelim. Bir ailenin yerini tutması ne yazık ki mümkün değil. Biz bir çocuğu bir aileye verdiğimizde aslına bakarsanız o anneyle babayla bir bağ geliştirmesi ya da diğer ailenin üyeleriyle bağ geliştirmesi ne yazık ki kuruluş bakımında çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü evet. Kuruluşta takdir edersiniz orada çalışan personeller var, mesai usulü çalışıyorlar, farklı bakım verenler var. Bakım veren sürekli değişiyor. Oradaki ilişki kurduğu, çocuğun bağ geliştirdiği insanlar sürekli değişiyor. Bu az önce bahsetmiş olduğum istikrar burada biraz bozuluyor. Evet. Bu yüzden de aile ortamında büyümesi çocuğun en önceliği durumu oluyor aslında bakarsın.
1: Evet, aile yanında büyümesi çok önemli. Siz de çok güzel anlattınız. Şimdi koruyucu ailelik hakkında maalesef ki ne kadar anlatsak da insanların kafasında hala yanlış bilgiler var. Oldukça da yaygın yanlışlar bunlar. Dilerseniz şimdi bunlara birazcık açıklık getirelim sizinle birlikte. Mesela koruyucu aile olmayı düşünenler var ama diyor ki benim ekonomik durumum buna uygun değil. Ben zengin biri değilim ki. Nasıl koruyucu aile olayım? Bu doğru mu?
2: Şöyle aslında ekonomik zenginlikten bahsediyorsak doğru değil. Yani istediğimiz bir ekonomik zenginlik beklediğimiz yok ama bir gönül zenginliğe ihtiyacımız var gerçekten de. Burada çocuk için aileden beklediğimiz şey güvenli, huzurlu bir aile ortamı sunmak. Yani ailenin evet düzenli bir gelirin olmasını bekliyoruz. Asgari düzeyde kendi ihtiyaçlarına yeterli olacak düzeyde bir gelir elde etmesini bekliyoruz. Ancak biz zaten süreç içerisinde de aileyi de ekonomik olarak desteklediğimiz için çocuğun ihtiyaçları noktasında bu noktada üst düzey bir gelir beklentimiz yok ailemizden.
1: Peki mesela ailenin belki maaşlı çalışanı yok ama pasif gelirleri var belki. Hı hı. Bu da yeterli bir koşul yerine getirmiş olur mu pasif gelir
2: Pasif
1: sayılıyor mu?
2: olması ya da hani illa hani bizim için çok aslında problem değil. Önemli olan düzenli olması. Ya pasif de olabilir ama düzenli bir gelirse problem değil. Aileye yetiyorsa o gelir yine önemli değil. Bu değerlendirmeyi de zaten aileler bize müracaat ettikten sonra belli bir sosyal inceleme ve değerlendirme sürecimiz var. O süreçte zaten ekonomik önlerini tamamıyla konuşuyoruz. Ama ailemiz şunu hissediyorsa ben ekonomik olarak kendimi yetiyorum. Korucayla olabilir miyim diyorsa evet olabilir.
1: Evet, peki bu çok önemli. Bir de tek başına yaşayan, bekar olarak yaşayanlar var. Onlar, ben de aslında bir çocuğa sevgiyi verebilirim diye hissediyorsa, düşünüyorsa, bekar olanlar da koruyucu aile olabiliyorlar mı?
2: Elbette olabiliyorlar ve çok da güzel korucayla olan tek ebeveyn annelerimiz, babalarımız var. Sanıyorum Mersin'de şu an 30 civarında koruyucu annemiz, bekar bir çocuğa çok güzel anne oluyorlar. Babalarımız da tabii ki olabilirler. Yani çok fazla örneğimiz
1: Olabilirler.
2: yok ama
1: Evet.
2: neden olmasın?
1: Evet. Erkekler de bekar
2: Tabii ki.
1: oldukları halde, tek başına yaşadıkları halde koruyucu aile olabilirler.
2: Olabilirler. Yani değerlendirme noktasında biz bekar ailelerimizde şunu bakıyoruz. Şimdi tek bir ebeveyn olacağı için elbette biraz daha hassas davranıyoruz. Ama neden olmasın?
1: Evet.
2: Gerçekten de süreci çok iyi yürüten, çok iyi yöneten ailelerimiz var. Şu anda bir şekilde bunu düşünen ve acaba yapabilir miyim diyen ve bundan sonraki süreçte de olacak olan ailelerimizin olacağını da biliyorum. Umarım şu an sesimizi duyuyorlardır.
1: Evet, biz de onu umut ediyoruz. Peki diyelim ki ailenin başka çocukları var. Başka çocuklarının olması koruyucu aile olmasına engel midir?
2: Asla değil. Ailelerimizin farklı motivasyonları olabiliyor. Bazen yani çocuk sahibi olamadıkları için korucu olmak isteyebiliyorlar. Bazen ikinci çocuğu yapmıştır, üçüncü çocuk ya neden koruma altında olan bir çocuk benim üçüncü çocuğum olmasın diye düşünen ailelerimiz olabiliyor. Bazen çocuklar büyüyor, işte üniversiteye gidiyorlar, ev boşalıyor. Ama o anne babanın şimdiye kadar bildiği, en iyi bildiği şey belki de o çocukları yetiştirmek oluyor. Bir yalnızlık hissedebiliyorlar ve evet ben neden bir çocuğa daha anne baba olmayayım motivasyonu da olabiliyor. Çok çeşitli aslında. Bu yüzden çocuklu olsa da olmasa da elbette korucaylı olabilirler.
1: Çok güzel. Peki en büyük korkulardan birini soracağız şimdi size. Çocuğu diyelim ki koruyucu aile olduk. Aramızda çok derin bir sevgi bağı da gelişti. Sonra çocuğu biyolojik ailesi gelip geri alabilir mi? Alırsa ben ne yaparım? Dünyam yıkılır diye. Sırf bu kaygıdan ötürü bile koruyucu aile olmayı düşünmeyen aileler olduğunu, insanlar olduğunu biliyoruz çünkü. Buna yanıtınız nasıl olur? Çocuğu geri alabilir mi biyolojik ailesi?
2: Aslında bakarsanız görüşme yaptığım ailelerimizin belki de tamamına yakını hani
1: Bu
2: çok küçük
1: soruyu soruyor.
2: istisnalar dışında gerçekten bu soruyu soruyorlar. Bu konuda çok tedirginler, çok korkuyorlar. Böyle bir ihtimal var mı? Aslına bakarsanız evet var. Hizmetin çıkış amacı da normalde kendi ailesine dönebilecek noktaya gelinceye kadar bu hizmeti sürdürülmesi niyetiyleydi. Ama pratiğe baktığımızda pratik aslında çok farklı bir şey söylüyor bize. Şu anda ben son 11 yıldır Mersin'de korucu aile biriminde görev yapıyorum. Geçmiş dönemlerdeki istatistiklerimize baktığımızda her 100 çocuğumuzdan 4 tanesini evet ailesi geri aldı. Ama kalan 96 tanesi eğer bir problem yaşanmadıysa koruyucu ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. İstatistik oran olarak baktığımızda durum böyle. Ama çocuk ne zaman ailesinin yanına geri döner? Yani sadece annesinin, babasının ben çocuğumu geri istiyorum demesi yeterli mi? Hayır değil. Gerçekten de çocuğa güvenli, sağlıklı bir gelecek sunabilecek noktadaysa biyolojik aile, o zaman evet dönüş yapılabilir. Bir de dönüş sürecinde de aslında çocuğun biyolojik ailesiyle de güvenli, sağlıklı bir ilişkisinin var olması gerekiyor. Eğer bu yoksa hani birden işte 5 yıl baktık, 5 yıl sonrasında pat diye çocuk korucaydan alınıp biyolojik ailesine geri dönüşü yapılmıyor. Bu süreçte koruyucu aile de aslında bu sürece alışıyor, çocuk da alışıyor, biyolojik aile de alışıyor. Ve şu örneklerimiz var yani geri dönüş yaptığımız ailelerimizden. Geçen yıl mesela geri döndü çocuğumuz. Belli bir süre koruyucu ailemiz bakımını sağlamıştı. Şu an halen koruyucu ailemiz zaman zaman doğum günlerine katılıyor çocuğun. Halen o çocuğun hayatında telefonla görüşüyorlar. Zaman zaman yüz yüze görüşüyorlar. Yani böyle şeyler de var. Burada şu durum var. En kötü ne olabilir? Ailelerin çok korktuğu nokta hani geri dönme ya. 2 yıl ben bir çocuğun bakımını üstlendim. 2 yıl sonra çocuk ailesine geri döndü. Şu noktada bakmak gerekiyor. Ben bu çocuğun 2 yıl boyunca bir şekilde örselenmesinin önüne geçtim. Hayatına destek oldum, katkı sundum. Bu gerçekten hani evet çok ayrılmak çok kolay değil belki ama bu motivasyon ve bu his de aslında bu ayrılığı biraz anlamlı kılıyor.
1: Evet. Peki koruyucu aile olduktan sonra şimdi hemen akla gelen bir soru. Koruyucu aile olduktan sonra bir süre sonra doğrudan evlat edinmek de söz konusu olabilir mi?
2: Olabilir elbette. O şekilde örneklerimiz de var ama nasıl oluyor onda? Diyelim ki koruyucu aile oldu. Süre içerisinde çocuğun annesi babası hiç gelmedi, gitmedi, aramadı, sormadı. Ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirmedi. O zaman bizim de kanaatimiz mahkemenin de kararıyla evlat edinme ihtimali söz konusu olabilir. Ya da süreç içerisinde biyolojik ailesiyle görüşse de biyolojik aile şunu diyor olabilir. Yani hani Allah razı olsun çocuğuma çok iyi bakıyorlar. Ben bu ailenin çocuğumu evlatmasına rıza gösteriyorum, izin veriyorum derse, mahkemede uygun görürse yine evlat edinme gerçekleşebilir.
1: Evet.
2: Bu ihtimaller var ama kesin olarak evet evlat edinme gerçekleşecek zaten diye bakmamak gerekiyor.
1: Evet.
2: Bu sadece bir ihtimal.
1: Tamam, pekala. Şimdi koruyucu aile olmak isteyenler, bizi dinleyenler, akıllarından şu geçiyor olabilir. Yani ben belli eğitimlere

0: hissedemedikleri noktalar olabilir. Bu yeterliği hep birlikte sağlayacağız aslında
1: Evet,
0: bakarsanız.
1: yardımcı
0: Aynen
1: oluyorsunuz.
0: öyle.
1: Peki, koruyucu hale olabilmek için 40 dereden 40 su getiriliyor. Prosedür çok ağır. Bu söylem de çok yaygın. Doğru mu bu söylem?
0: Yani kime göre neye göre diyebilirim size aslında bu soruda. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bir can emanet edeceğiz.
1: Evet.
0: Yani kolay bir şey değil. O çocuğun bundan sonraki yaşantısının nerede ve nasıl, kimlerle olacağına karar veriyoruz. Bu noktada elbette hani ailelerimizle görüşme sağlarken belli bir değerlendirme sürecinden geçiyor ailelerimiz. Ama bu aileleri zorlayan, aileleri aslında böyle sıkıntıya düşüren bir durum asla değil. Belli temel başvuru şartları var. Bazı belgeler isteniyor ailelerimizden. Ardından yaklaşık 3 ay süren görüşme ve değerlendirme sürecimiz var. Onlarda da nasıl ki şu an sizinle sohbet ediyorsak ailelerimize de öyle sohbet ediyoruz. Onları tanımaya çalışıyoruz. Gündelik yaşantılarınızı öğrenmeye çalışıyoruz. İşte az önce ekonomik durumu konuştuk. Ailesel durumu, sosyal hayatını, iş durumunu. Bunları sadece konuşuyoruz. Yani aileyi öyle zorladığımız ya da işi zora soktuğumuz bir nokta asla değil. Sadece gerçekten güvenmek istiyoruz.
1: Son
0: Güvendiğimiz
1: derece de
0: ailelerimize,
1: haklısınız.
0: o da evet yani
1: Evet.
0: çocuğun hayatı söz konusu olduğu için aslında çocuğun yüksek yararını korumak dışında yaptığımız bir şey yok burada.
1: Evet. Peki aileler istedikleri çocuğa koruyucu aile olabiliyorlar mı? Çocuğun ya da koruyucu aile adaylarının yaş, cinsiyet, ikamet ettiği şehirle ilgili kısıtlar var mı acaba?
0: Aile nerede ikamet ediyorsa oradan tabii ki başvuru yapması gerekir. Tabii süreç içerisinde hani değişiklikler olabilir ama yaş ve cinsiyetle ilgili olarak talepte bulunabilirler. Şayet o değerlendirme bahsettiğim az önceki değerlendirme sürecinde talep ettikleri yaş ve cinsiyetle ilgili olarak eğer olumsuz bir düşünce yoksa istedikleri yaş ve cinsiyete göre çocuğa koruyucu olabilirler. Ama bazen şu oluyor yani işte ben kuruma gelip kurumdan bir çocuk seçebiliyor muyum? Hani o yönde bir seçimi olmuyor elbette bu. Aileye en uygun çocuk hangisi ise, çocuğa en uygun aile hangisi ise o eşleştirmeyi biz sağlıyoruz. Ardından ailemizi davet edip çocukla hem çocuk hakkında bilgi
1: Tanıştırıyorsunuz.
0: verme hem çocuğu tanıştırma hem de o uyum sürecini başlatma aşamalarını aslında adım adım ilerletiyoruz. Bunu yönetmek hani biraz kurumun elinde oluyor ama ailenin tabii ki bir fikri oluyor. Yaş ve cinsiyetle ilgili beklentilerini sunabiliyorlar.
1: Peki diyelim ki Mersin'de başvurdu ve koruyucu aile oldu bir ailemiz ama devlet memuru ve tayini bir başka şehre çıktı. Tayin olacak, gidecek, taşınacak. Koruyucu aile çocukla birlikte gidebiliyor mu diğer şehre?
0: Tabii ki mümkün olduğu kadar hani biz bu bağı sürdürmek isteriz. Bir çocuğu ailemize verdikten sonra eğer biyolojik ailesine geri dönüşü söz konusu değilse isteriz ki ömür boyunca bu koruyucu ailesiyle birlikte yaşasın. Bu da çok doğal bir şey. Yani bazen zorunlu tayinler olabiliyor, bazen işte memlekete gitmeler olabiliyor. Çocuğun biyolojik aile bağlarını sürdürme koşuluyla elbette bu tayin durumlarında yer değişiklikleri yapılabiliyor.
1: Yapılabiliyor. Peki koruyucu aile olmak isteyen şu an bizi dinleyenler, eşler ilk adımı nasıl atmalı acaba ne yapmalı? Prosedürü kısaca anlatmanızı rica
0: Elbette.
1: edelim.
0: Aslında şu an koruyucu aile olmaya karar vermiş olsa da olmasa da sadece aklında bir fikir de olsa bulundukları şehrin Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gitsinler. Oradaki arkadaşlarımızla bir görsünler, bir çaylarını içsinler. Bu konuda bir konuşsunlar derim. İlk adım bana kalırsa bu. Bir görüşmeye yapılsın. Görüşme sonucunda eğer olumlu bir kanaat çıkarsa, olumlu bir karar çıkarsa ailemiz evet ben koruyucu aile olmak istiyorum derse zaten oradaki arkadaşlarımız yönlendirecekler kendilerini. Şu an hemen oturdukları yerden de e-devletlerini açıp ben koruyucu aile olmak istiyorum mu aratırlarsa oradan koruyucu aile başvurusu için ön başvuru da yapabiliyorlar.
1: Evet, bu kadar kolay
0: Aynen
1: aslında
0: öyle.
1: ilk adımı atmak. Peki bir çocuk koruyucu aile yanına yerleştiğinde ilk gözlenen değişiklikler neler? Neler görünüyor?
0: Yani şimdi tabii ki her çocukta bir tık daha farklı olabiliyor ama biraz yaş grubuna göre de değişkenlik gösteriyor. Biraz da atıyorum ilkokul çağındaki bir çocuk ya da ortaokul çağındaki bir çocuğu biz yerleştirdiğimizde çocukta bir aidiyet duygusu gelişmeye başlıyor. Benim odam, benim annem, benim babam, işte benim kitabım, benim defterim. Çünkü hani toplu bakımda bu bazen hani gerçekleştirilemeyebiliyor maalesef. Çocukta gerçekten ciddi bir özgüven artışı olabiliyor. Akademik başarısında yükselmeler olabiliyor. Yine sosyal ilişkilerinde gelişmeler olabiliyor. Bebeklerde mesela biraz daha yine farklı bebek normal şartlarda bakım veren kurum bakımındayken çok değişiyor. Bakıcıhaneler mesailerine göre değiştiği için çocuk herkese karşı, şimdi bilirsiniz, belli bir işte aydan sonra 6. 7. ay 8. aydan sonra artık bebek annesinin yüzünü, babasının yüzünü tanır, onlara farklı gülümser. Hani evet, diğerleriyle de belki bir iletişim geliştirir ama

0: Anne baba bakım veren biraz daha o tepkileri nettir. Ama kurum bakımında çok fazla bakım veren değişikliği olduğu için onu geliştirmesi, o güvenli bağlanmayı geliştirmesi çok mümkün olmuyor. Koruyucu aile yanındayken biraz onu fark ediyoruz. Yani çocuğun mesela zaman zaman izinmesine gidiyoruz çocukla görüşmek için. Bu sefer çocuk bize gelmiyor. Hani ya da bize annesine babasına güldüğü gibi gülmüyor. Bu tarz değişiklikler fark ediliyor. Bunlar da aslında gerçekten çocuk gelişimi açısından çok kıymetli
1: Çok
0: noktalar.
1: kıymetli. Kesinlikle öyle. Peki şu an bizi dinle. Aslında çok fazla soru var yönelteceğim. Ama zamanımız tükendiği için bir çocuğun hayatını değiştirmek isteyen ama tereddüt eden dinleyicilerimize şu an neler söylemek istersiniz?
0: Yani anne baba olmak demek kusursuz olmak demek değil. Gerçekten de yani kafamızda soru işaretleri olabilir, bizi zorlayacak şeyler olabilir. Ama evet, ben bir çocuğun hayatını değiştirmek istiyorum düşüncemiz varsa bu konuda adım atmaktan geri durmayalım.
1: Evet, mutlaka cesaret
0: Aynen
1: gösterelim.
0: öyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Umarım bizi dinleyenlerin şu kafalarındaki soru işaretler ve tereddütler azalmıştır, yok olmuştur, ortadan kalkmıştır. Sağolunuz efendim.
0: Çok teşekkürler.
1: Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Ümit Menken bu bölümde konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Ajans Çukurova. Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova bölümümüz başladı. Bu bölümde haber ajanslarının bölgemizden geçtiği sesli haberleri sizinle buluşturmaya gayret ediyoruz. Mersin'de deniz sezonu başladı. Rus uçuşlarının iptali bölge turizmini etkiledi. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Tur operatörü Ali Küçük, geçen yılla bu yılki Rus turist rezervasyonlarını kıyasladı.
3: Geçtiğimiz yıllarda nükleer santralin burada açılmasıyla ve Rusların sosyal medya üzerinden Mersin'in bir algı oluşturmasından dolayı Mersin'e geçtiğimiz son 3 yıl içerisinde bir talep vardı Rus pazarından, BTP pazarından. Geçtiğimiz yıl Rus Hava Yolları Aeroflot haftada 5 gün uçuyordu ve hem akraba ziyaretinden veya duyanlar yeni bir destinasyon diye bölgemize geliyorlardı. Biz de bunlara Rusya'ya gidip bunlara paket programlar yaptık ve geçen yıl küçük çapta da olsa bir operasyon yapma şansımız oldu. Bu yıl da buna yönelik hazırlıklarımızı yaptık, kıştan görüşmelerimizi yaptık ama maalesef Orta Doğu'da başlayan savaş nedeniyle Rus uçakları bölgemize uçmaktan vazgeçtiler. Kendilerine sorduk neden iptal ettiğini herhangi bir gerekçe söylemediler. Yaptığımız araştırmalarda Rus uçakları küçülmeye gittiler ve Antalya'ya daha çok talep olduğu için uçakları o bölgeye kaydırdılar. Antalya'da da Rusya'dan gelen uçuşların %25-%30 düştüğünü düşünüyoruz. Özbekistan Hava Yolları'nın bölgemizde açmış olduğu yeni bir uçuş ve frekansla 22 Mayıs'ta uçuşlara başlatacaklar ve onlar da reklama çıkmışlardı. Ama bölgedeki turizm altyapısının hazır olmadığını gerekçe göstererek önümüzdeki yıllarda yeniden planlayacaklarını söylediler. Bölgemizdeki gerçekten de alternatif bir destinasyon olma niteliğini taşıyan Mersin'in, Silifke'nin cazibe merkezi olması için yeniden bu uçuş frekanslarının açılması ve bölgemizin turizminin altyapısına yeniden yatırımlar yapılması, nitelikli tesislerin çoğalması ve rekreasyon alanlarının yeniden gözden geçirilerek dış turizme artık açılma zamanı gelmiştir.
2: Gaziantep'te meslek lisesinin cirosu 22,5 milyon liraya ulaştı. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2026 yılının ilk yarısında 22,5 milyon lira ciro yaptı. 260 öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrenciler teorik eğitimin yanı sıra döner sermaye kapsamında üretime katılarak meslek öğreniyor ve gelir elde ediyor. Yemek yarışmalarında derece elde eden öğrenciler uygulamalı eğitim sayesinde sektörel deneyim kazanırken döner sermaye gelirlerinden de pay alıyor. Okul müdürü Zeyyat Barut, okulun üretim kapasitesinin her yıl arttığını belirtiyor.
4: Şu anda Nurdağ ve İslahiye'nin bütün öğrencilerinin taşıma yemeklerini bu gördüğümüz arkadaşlarımızla birlikte üretiyoruz. Devlet hazinesine gerçekten büyük bir kar sağladık. Hem kaliteli ürün, hem kaliteli yemek, hem de devlet hazinesine yük olmak yerine üreten bir meslek lisesi olma gayesiyle yola çıkmıştık. Ve bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bir taraftan yemek üretirken öğrencilerimiz aynı zamanda üretilen bu kardan fayda alıyorlar.
2: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova'yı noktalıyoruz. Hayatın ve günün yüksek ritmini bugün de haberlerle aktarmaya çalıştık size ama yine vaktimiz tükendi. Murat Balsızan, Zafer Arzun ve ben Seda Aslı Sarıoğlu yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Programımızın bitiş sinyalinden hemen sonra yine TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programı başlayacak. Lütfen bir yere ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Gününüz çok güzel geçsin. Hoşçakalın.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı olacak ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Zootekni Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nazan Koluman sizlerle olacak ve Çukurova tarımında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ardından sağlıklı hayat merkezleri kuruluyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Biz de bu konuyu Gaziantep Selma adından İnanıcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nden sorumlu hekim Uzman Doktor Ayşenur Taştekin Ayvalı ile konuşacağız değerli dinleyenler. Bugünün bir diğer konusu da önümüzdeki günlerde lise ve üniversiteye giriş sınavları yapılacak. Peki bu sınavlar öncesi stres yönetimi nasıl olmalı? Konuğumuz sosyolog ve aile terapisti Sayın Yeliz Özalp olacak ve son olarak değerli dinleyenler, Adana Başkent Hastanesi'ni kulak burun boğaz hastalıkları ana bilim dalından kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Fulya Özer sizlerle olacak ve kulak çınlamasını konuşacağız.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye.
1: Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk.
0: Bitmez tükenmez değildi. Sınırları vardı.
1: Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım.
0: Başka dünya yok.
1: Başka Türkiye yok.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Zootekni Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nazan Koluman. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi, çok teşekkür ederiz. Efendim, sizlerle Çukurova tarımındaki son gelişmeleri konuşacağız. Tabii dilerseniz yağışlarla başlayalım. Çünkü son dönemde özellikle yağış konusu çok merak ediliyordu. Çünkü kuraklık kavramından bahsediliyordu. Bu sene ama yağışlar oldukça bol oldu. Sizce bu Çukurova tarımını nasıl etkiledi? Yeraltı sularını nasıl etkiledi? Tüm detayları sizden dinleyelim lütfen.
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi geçen sene hatırlarsanız gene size yayına bağlandık. İşte, çok ağır bir kuraklık şartı olduğunu,
1: evet,
2: ve ürünlerin özellikle bahçe bitkilerinde, tarla bitkilerinde çok çok etkilendiğini, bu böyle devam ederse önümüzdeki günlerde artık bizim su kaynaklarına erişmede ciddi problem yaşayacağımızı, hatta hatırlarsanız DSE'yi de anonsa yaparak ikinci ürüne girmeyin, ben size su vermeyeceğim demişti o dönemlerde. Çünkü barajların seviyesi de kritik seviyelere düşmüştü. Ancak bu sene gerçekten çok fazla miktarda yağış aldık. Yani bu sefer de o kuraklık şiddetinde yağışlar oldu ve biz aslında yağış rejimi dediğimiz bir düzen var. Bu düzen biraz kırıldı gibi. Neden? Çünkü metrekare o kadar çok yağış oldu ki ciddi anlamda erozyon oldu. Bu yağıştan dolayı bitkiler zarar gördü. Şu an mesela geçen hafta biz Bodrum'daydık. Ondan önce İzmir'e gittik. Bugün de İstanbul'a yolcuyum. Herkes sinekten şikayet ediyor.
1: Evet.
2: Aslında belediyeler ilaçlama yaptı. Ama koşullar öyle bir aleyhine gelişti ki bu durumun sürekli nemli ve yağışlarla o ilaçlamaları maalesef tutamadık Şubat ayında. Bu da çok normal bir durum değil ve biz aslında bütün bunların projeksiyonunu yapmıştık. Bu hava olaylarının çok ekstrem dediğimiz aşırı kuraklık karşıtında aşırı yağışların çok tarıma bir şey kazandırmayacağını raporlarda da anlatmıştık. Nitekim bu senede böyle oldu. Ama buna rağmen ne diyeyim, yani tarla bitkilerinde özellikle buğdayda ve benzeri üretimde ciddi anlamda bir bolluk oldu. Ama birçok bahçe bitkilerindeki ağaçlarda kök çürümesi, mantar, küf gibi birçok sıkıntılar da ortaya çıktı. Ayrıca hani erozyondan dolayı ve sellerden dolayı bitkisel üretim ve tarım çok ciddi zarar gördü. Şimdi bu sefer çiftçimiz tam aksi, hani kurağa aldığı önlemlerin yanı sıra bu yağışın getirdiği negatif etkilere karşı da önlemler almayı düşünmeye başladı. Çünkü toprak da suya doydu. Yani bütün artık o rezervuar dolup taştığı için basında da sık sık rastlıyoruzdur.
1: Evet.
2: Barajlar şu an %100 dolulukta, neredeyse birçok yerde %90 üzerinde tüm ülke genelinde. Toprak da suya doydu ve fazlasını dışarıya atmaya başladı. Bu da bitkisel üretimde çok da istenen bir şey değil. Dolayısıyla biz artık çiftçilerimize drenajı anlatmaya başladık. Toprak sağlığını anlatmaya başladık. Çünkü o ilk 10 santimdeki besleyici kısım özellikle kısa köklü bitkilerde sellerle beraber süpürüldü gitti. Dolayısıyla diyoruz ki biz şimdi bu toprağınıza tekrardan bir analiz yapın. Tekrardan hani hangi öğeler eksildiyse onu yerine koyma yönünde bir gübreleme çalışması yapın. Biraz ezberleri bozarak devam etmeye başladık. Tabii ileriki günlerde şunu söyleyeyim, yani çok fazla buharlaşma kaybı da beklenmiyor. Bu sene ikinci üründe çiftçi sanıyorum rahatlıkla ekebilecek. Kuraklık şu an için söz konusu değil. Tabii bu önümüzdeki yıl kuraklık olmayacak anlamına gelmesin. Su çok kıymetli bizim için. Suyu kullanırken o kadar hoyrat, o kadar umarsız davranmamaya çalışan, özellikle de çiftçilerimize hep önerdiğimiz şey, toprak sağlığı açısından mutlaka kapalı sistem ve damlama sulamaya geçmeleri gerekiyor. Bu da kendi toprağının, kendi arazisinin sağlığı açısından çok çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Efendim, özellikle tabii az önce siz de belirttiniz konuşmada ki hem toprak erozyonu hem topraktaki küf ve mantar oluşumu oldu diye. Şimdi bu durumla peki mücadele etmek için çiftçilerin yapması gerekenler, üreticilerin yapması gerekenler ne?
2: Bunu yapıyorlar zaten. İlaç kullanmaya başladılar. Yani bir küf önleyici ya da bu bitki çürümesini engelleyecek bir takım kimyasallar var. Tabii ben açıkçası organik tarımcıyım. Çok fazla konvansiyonel ürün kullanmaktan yana değilim. Ama şartlar öyle bir gelişiyor ki maalesef biz gene o kimyasal maddeleri kullanmaya mahkum kalıyoruz. Burada uyaracağım yetiştiricilerimize ve çiftçilerimize. Özellikle bu hani kimyasal gelirleri kullandıktan sonra birçok ticari isimde birçok ürün var. Bunları kullandıktan sonra mutlaka hasadı yani beklesinler. O süre bir bekleme süresi vardır. Her ilacın kalıntı süresi vardır. Bu süreyi üstünde okurlar zaten. Onu mutlaka riayet ettikten sonra hasat yapsınlar. Yoksa ürününde bir takım hani insan sağlığına zararlı kalıntılar çıkacağı için zarar edebilir. O yüzden mutlaka ellerindeki kullandıkları ilacı, bu her zaman geçerli bir kuraldır. Ama şimdi biraz daha yoğun kullandılar. İçerisindeki o reçetelerine, prospektüslerine baksınlar. Orada ilaç kalıntı süresi ikaz diye yazar. Onu riayet ederek 20 gün mü 1 ay mı neyse ona riayet ederek hasatlarını yapsınlar. Bu şekilde biraz daha hani kendileri açısından zarar etmemiş olurlar. Bir şey daha vurgulamak istiyorum ben. Yani
1: Lütfen.
2: artık iklim eskisi gibi değil. Eskiden ne bekliyorduk? İşte Nisan ayında yağış bekliyorduk. Mayıs ayında yağışlar devam eder. Haziran ayında hava ısınır. Çukurova çiftçisi için söylüyorum bunu. Artık böyle değil. Bakın biz Haziran'a geldik. Hala akşam üstleri çok akşamları hava bir anda soğuyu veriyor. Günlük sıcaklık farkı da çok ciddi etkilemeye başladı. Özellikle hayvancılıkta. Bu dönemde yetiştiricilerimizin hayvanlarda oluşan stresi gidermek için de C vitamini kaynağı gibi ya da hayvanın stresini azaltacak bitkisel ekstrakt dediğimiz bir takım bitkiler kullanıyoruz. Biz bunu hani yemcilere sorarlarsa yönlendirirler, bize sorarlarsa biz de onlara anlatırız. Bunu mutlaka kullanmaları gerekiyor. Çünkü özellikle mesela şimdi koyunculukta çiftleşme zamanı. Ama bu günlük sıcaklık farkından dolayı hayvanın üreme performansı bile negatif yönde etkilenebilir. Biz genelde beklediğimiz hani 8-12 santigrat derece bir günlük sıcaklık farkıdır. Çiftçilikte bu böyledir. Bu ara açıldığı zaman yani 15'in üzerine çıktığı zaman biraz etkilenimler başlıyor. Ağaçlarda çiçek dökmeler, meyve dökmeler ya da işte hayvancılıkta dediğim gibi üreme kayıpları, özellikle meyve dediğimiz hani kuzu da
1: Evet.
2: oğlak da bir meyvedir, buzağı da bir meyvedir, ne bileyim badem de bir meyvedir. Meyve oluşum dönemlerinde bu günlük sıcaklık farkları ciddi anlamda etkiler. Buna uygun hayvanın ya da bitkinin stresini azaltacak bir takım katkıları da kullanmaları gerekiyor bu dönemlerde.
1: Efendim peki özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak şimdi Çukurova özelinde bakarsak tarımsal üretimde uygulamaya geçirilmesi gereken yeni üretim teknikleri mevcut mu? Var mı? Olması gerek mi?
2: Tabii ki var. Yani şimdi biliyorsunuz biz Ziraat Fakültesi olarak çiftçiye burada danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Çoğu zaman çiftçilerimiz randevu alıp geliyorlar. Hocam biz topraksız tarım yapmak istiyoruz. Hocam biz işte ne bileyim akıllı seralar istiyoruz, akıllı barınaklar istiyoruz. Ya bunların hepsi tabii ki hazırlıklı olma açısından Ar-Ge boyutunda düşünülebilir. Ama ben şunu düşünüyorum, yani Türk çiftçisinin bu maliyetleri taşıma anlamında çok fazla şanslı olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer ihracata yönelik ürününüzü ciddi anlamda pazarlayabildiğiniz bir dış pazar bulabiliyorsanız topraksız tarım gibi üretimi düşünebilirsiniz. Ama yerel pazarlarda açıkçası bu kadar üst düzey maliyeti karşılayabilecek bir pazarlama sistemi henüz gelişmedi. Biz şu an Ar-Ge boyutunda bunların hepsini yapıyoruz. Bizim akıllı seralarımız var. Akıllı barınağa doğru gidiyoruz. Dijital sistemleri mutlaka hem yönetsel anlamda yani stok yönetiminde ya da ödeme düzenlemesinde ya da işte çiftliğin içerisinde barınaklarda ya da seralarda ya da arazide dijital sistemleri mutlaka kullanıyoruz. Ama bunların maliyetli olduğunu mutlaka düşünmek gerekiyor. Ama şunu da sağlıyor, yani çiftçilere de şunu söyleyebilirim. Biraz daha iş gücü azalıyor. Ve bizim şu anda tarımda nitelikli iş gücü problemimiz de var. Eğer hani bunu yönetebilirim, ben işte kredilerle, hibelerle sistemimi iyileştirebilirim, dijital teknikleri çiftliğime taşıyabilirim ya da topraksız tarım gibi yenilikçi bir takım metodları kendi çiftliğime uygulayabiliyorum diyorsanız o anlamda gerçekten yönetilebilir, iklimin etkilerini en aza indirgeyecek ve bu iş gücüne bağımlılığı da çok fazla azaltacak bir sistem. Ama dediğim gibi bu geçiş aşamasında henüz maliyetler bu kadar yüksekken teknoloji yerli ve milli olarak yerine konulamıyorsa, yani bizim kendi kaynaklarımızdan sağlanamıyorsa çiftçimizin bunlarda dediğim gibi biraz daha yatırım anlamında dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yatırımı da planlarken biz hep şuna bakıyoruz. Bize bu yatırımın geriye dönüşü ne kadar ve bu paranın, yatırım yaptığımız paranın yani öz kaynağımızın bize faiz olarak, reel faiz olarak maliyeti nedir? Bunların hepsini doğru bir şekilde planlayarak işin içine girerse zarar etme olasılığı biraz daha düşük olabilir. Mutlaka teknolojiyi kabul edelim, uygulayalım ama bu teknolojinin maliyetini de ekonomik olarak dikkate alalım diye tavsiye ediyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum yayına bağladığınız için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun
2: size.
1: Hocam. İyi çalışmalar dileriz.
2: Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Zootekni Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nazan Koluman sizlerleydi.

çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde sağlıklı hayat merkezlerini konuşacağız ve konuğumuz Gaziantep Selma Adnan İnanıcı Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Ayşe Nur Taştekin Ayvalı. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz umarım.
1: Teşekkür ederiz, biz de gayet iyiyiz efendim. Sağlık Bakanlığı'nın toplumumuzun geleceğini daha da sağlıklı kılabilme adına başlattığı sağlıklı hayat merkezlerini konuşacağız sizlerle. Tabii nasıl bir uygulamadır sağlıklı hayat merkezleri? Neler var içerisinde? Detaylı bir şekilde sizden dinleyelim.
2: Tabii ki de. Öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu sağlık hayat merkezleri nedir? Aslında bu merkezler insanların hasta olmadan önce sağlıklarını korumalarına yardımcı olan merkezler. Ve bizim dikkat çekmek istediğimiz en önemli nokta bu koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamının ücretsiz olarak sunulan hizmetler olması. Yani şöyle, aslında hepimiz hastalandığımızda doktora gidiyoruz, tedavi olmak istiyoruz. Ancak en güzeli hastalanmadan önce önlem almak. İşte sağlık hayat merkezleri tam da bu noktada hizmet veren merkezler. Ancak ne yazık ki sağlık hayat merkezleri henüz toplumumuzda yeterince tanınan bir hizmet değil. Oysa burada sunulan hizmetler hem çok değerli hem de vatandaşlarımız tarafından daha fazla bilinmesi gereken hizmetler. Dolayısıyla bugün bu program aracılığıyla sağlık hayat merkezlerinin daha geniş kitleleri anlatabilmek çok kıymetli. Dilerseniz ben merkezimizde neler yaptığımızdan kısaca bahsetmek
1: Efendim,
2: istiyorum.
1: Efendim lütfen, çok mutlu oluruz.
2: Evet, merkezlerimizde şöyle bir ekibimiz var. Fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan bir ekibimiz görev yapmakta. Şöyle, bildiğiniz gibi günümüzde obezite, diyabet, işte hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ne yazık ki çok yaygınlaşmış durumda. Merkezimizde bulunan bu ekip arkadaşlarımızla bizler hastalıklar daha hiç başlamadan ya da bir şekilde hastalığı başlamış olan vatandaşlarımıza hastalıklar ilerlemeden destek oluyoruz. Ekibimizdeki bu arkadaşlarımızın ne gibi hizmetler verdiğini kısaca anlatırsak, örneğin diyetisyenlerimiz sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve kilosunu yönetmek isteyen vatandaşlarımıza doğru kişiye özel beslenme programları hazırlıyor ve bunun takibini yapıyor seans şeklinde. Yine fizyoterapistlerimiz hareketsiz yaşamın önüne geçmek için kişiye özel doğru egzersiz programı planlıyor. Yine psikologlarımız günlük hayatın getirdiği stres, kaygı, yas gibi ruh sağlığı sorunlarıyla baş etmede vatandaşlarımıza psikolojik destek sunmakta. Yine bu ekibimizde yer alan sosyal çalışmacılarımız kişinin sosyal çevresiyle ve ailesiyle olan ilişkilerini destekliyor ve ihtiyaç duyulan sosyal hizmetlere vatandaşlarımızı yönlendirmede yardımcı oluyorlar.
1: Evet.
2: Çocuk gelişimcilerimiz ise son olarak bebekle çocuklarımızın zihinsel, motor ve sosyal gelişimlerini takip edip ebeveynlerimize rehberlik hizmeti sağlıyorlar. Yine bu ekibimiz dışında bir diğer hizmetimiz de sigara bırakma polikliniğimiz. Burada bir hekim arkadaşımız görev yapıyor ve bu hekim arkadaşımız sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza danışmanlık veriyor ve gerekli gördüğü durumlarda ücretsiz tedavi desteğini de sağlıyor. Saydığım bu hizmetler de çok kıymetli. Ancak benim bugün özellikle üzerinde durmak istediğim ve benim özellikle önemsediğim konu merkezimizde yapılan yine ücretsiz bir şekilde

0: yaptığımız kanser taramaları. Bunları neden önemsiyoruz?
1: Evet.
0: Çünkü kanser bildiğiniz gibi dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu. Ama sevindirici tarafı şu ki birçok kanser türünde erken teşhis hayat kurtarmakta. Ve erken dönemde tespit ettiğimiz kanserlerde tedavi başarısı çok daha yüksek olmakta. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen ulusal kanser tarama programları büyük önem taşımakta. Biz hangi kanser türleri için tarama yapıyoruz? Bunlara biraz değinirsek.
1: Lütfen.
0: Bunlardan ilki meme kanseri. Hepimiz biliyoruz, çoğumuz biliyoruzdur. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisi meme kanseri. Ama çok önemli bir artımız var bu kanserle ilgili. Erken yakaladığımız zaman tedavi şansı çok yüksek olan bir kanser türü. Bu nedenle de biz 40-69 yaş arasındaki kadınlarımıza 2 yılda bir mutlaka merkezlerimize gelerek mamografi çektirmelerini öneriyoruz. Yine ikinci yapılan taramamız kadın sağlığı için çok kritik olan serviks dediğiniz, yani rahim ağzı kanseri. Aslında düzenli taramalarla neredeyse tamamen önlenebilen bir hastalık bu rahim ağzı kanseri. Bu taramada 30-65 yaş arasındaki kadınlarımıza 5 yılda bir yaptıracağı basit bir HPV DNA testi hayat kurtarıcı olabiliyor. Yine üçüncü taramamız kolorektal dediğimiz kalın bağırsak kanser taraması. Az önce bahsettiğim meme kanseri ve rahim ağzı kanseri sadece kadınları ilgilendirirken bu bağırsak kanseri taraması hem kadın hem de erkekleri kapsayan bir tarama programı. Ve biz bu tarama programında 50-70 yaş arasındaki vatandaşlarımıza 2 yılda bir gaytada gizli kan testi yaparak taramamızı uyguluyoruz. Ben burada özellikle bir noktaya parantez açmak istiyorum bu taramalarla alakalı.
1: Lütfen.
0: Bazen merkezimize gelen ya da gelmeye çekinen vatandaşlarımızdan duyuyoruz. İşte bu taramalar acaba zor işlemler mi? İşte canım yanar mı? Ya da saatlerce uğraşır mıyım diye çekinceleri olabiliyor. Böyle düşünceleri olabiliyor. Ben bu konuda içlerinin rahat olmasını istiyorum. Çünkü bu taramaların büyük bölümü son derece basit, ağrısız ve kısa süren işlemlerden oluşuyor. Örneğin kalın bağırsak kanser taramasında sadece gayt örneği veriliyor ve bu herhangi bir ağrılı işlem bunda söz konusu değil.
1: Değil, evet.
0: Yine rahim ağzı kanser taramasında aldığımız örnek birkaç dakika içinde tamamlanabilen bir işlem. Yine mamografide kısa süren bir görüntüleme işlemi. Yani düşündüğümüz zaman aslında birkaç dakikalık basit işlemlerle sağlığımız hakkında çok önemli bilgiler elde edip erken adım atabiliyoruz. Yine çok sık gözden kaçan bir detay da şu. Biz bu taramaları hasta olduğumuz için yapmıyoruz. Aksine sağlıklı olduğumuzu teyit etmek için yapıyoruz. Ben bunu olumlu yapmak istiyorum. Çünkü kanser erken dönemde çoğu zaman hiçbir belirti vermiyor. Yani kişinin benim hiçbir şikayetim yok demesi taramaya ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine aslında bu saydığımız taramaların en önemli hedef kitlesi kendisini tamamen sağlıklı hisseden bireylerden oluşuyor. Yine ben son olarak vatandaşlarımızın bu merkezlerimizle alakalı sık sorduğu bir soruyu daha söylemek istiyorum. Biz bu hizmetlerden nasıl
1: nasıl faydalanabilirler
0: diye soruyorlar. Evet. Bunu da şöyle, kişi telefonla ya da direkt sağlık hayat merkezine giderek başvuru yapabilir. Ya da bunun yanı sıra aile hekimleri aracılığıyla ya da direkt MHRS üzerinden randevu alarak başvurularını yapabilirler.
1: Evet. Yani gayet kolay bir şekilde aile hekimi üzerinden ya da sağlıklı hayat merkezlerine bizzat giderek ya da MHRS üzerinden, E-Devlet üzerinden gayet kolay bir şekilde randevu alabiliyorlar. Burada siz de aslında altını çizdiniz. Önemli olan ki artık günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle, tıp ilminin de gelişmesiyle artık pek çok rahatsızlığa çare var. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Dolayısıyla böyle bir hizmet varken faydalanmak gerekiyor ki şimdi siz kanser üzerinde ciddi bir şekilde durdunuz. Ben de farklı bir meseleye değineyim. Türkiye maalesef Avrupa sıralamasında obezitede ilk sırada. Şimdi obezite de çağımızın hastalığı ve sağlıklı hayat merkezleri bu konuda da aslında bizzat vatandaşlara destek veriyor ve hiçbir şekilde bir ücret almadan kendileri başvuru yaparak bu destekleri veriyorlar, öyle değil mi?
0: Öyle kesinlikle Fatih Bey. Yani obeziteyle başvuran

0: da mı varmış gibi bir,
1: varmış, bu da mı varmış gibisinden. Evet, kesinlikle. Ve ücretsiz olması, tüm vatandaşların ücretsiz bir şekilde bu hizmetlerden faydalanabilmesi kesinlikle yani çok fazla bilinen şeyler, hizmetler değil ve ben bilinmesini tekrar tekrar üzerine çizerek vurgulamak istiyorum.
0: Son böyle kapatmadan altını tekrar çizelim istiyoruz. Randevuyla
1: evet.
0: çalışıyorsunuz, öyle değil mi? Yani kişi randevu alıp gelmesi daha isabetli oluyor.
1: Yani şöyle direkt ayaktan gelen hastalarımıza da illaki yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ancak hani bir yoğunluk olursa bekleme gibi durumlar olabiliyor. Eğer ki randevuyla gelirlerse hani onlar daha hızlı olur. Bekleme gibi hani bir durum söz konusu olmaz. O yüzden en sağlıklısı randevu olarak gelmeleri aslında.
0: Ki gayet de aslında rahat, tekrar hatırlatalım. Yani bulunduğunuz
1: Evet.
0: illerde zaten vardır. Ama
1: Evet.
0: özellikle MHRS üzerinden zaten oraya girdiğiniz zaman arama kısmında hemen yan tarafında sıralanıyor. Orada sağlıklı hayat merkezleri yazıyor randevu al diye. Oraya tıklayacaksınız.
1: Kesinlikle.
0: Bilgileri
1: Evet.
0: dolduracaksınız. Gayet kolay bir
1: Evet.
0: şekilde randevu da alacaksınız ki birbirinden farklı hizmetler var burada. Bence herkes sağlıklı yaşamak, çünkü en kıymetli şey. Ve sağlıklı yaşamak
1: Evet.
0: için bu kadar olanak sunulurken bunun değerlendirilmesine fayda var. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz Ayşenur Hanım. Veda etmeden
1: Evet.
0: yine cümleleri, son cümleleri, son hatırlatmaları size bırakalım.
1: Evet.
0: Ardından
1: Evet.
0: veda edelim.
1: Evet, şöyle yani son olarak ben hani şunları söylemek isterim tekrar tekrar. Günlük hayatın koşturması içinde çocuklarımız, işimiz, evimiz derken ne yazık ki en çok kendi sağlığımızı erteliyoruz. Belki sadece birkaç dakikamızı ayırarak yapacağımız bir tarama ileride sevdiklerimizle geçireceğimiz uzun ve sağlıklı bir ömür anahtarı olacaktır. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı ben hem sağlık hayat merkezlerimizin sunduğu tüm hizmetlerden yararlanmaya hem de özellikle kanser taramalarını ihmal etmemeye davet ediyorum. Ve son olarak unutmayalım diyorum, en iyi tedavi hastalık ortaya çıkmadan alınan önlemdir. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Efendim biz teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbetti. Çok sağ olun.
1: Evet, rica ederim. Görüşürüz.
0: Sevgili dinleyenler, Gaziantep Selma Adnan İnanıcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nden sorumlu hekim uzman doktor Ayşe Nur Taştekin Ayvalı sizlerleydi.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Rosie nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
2: Bunları biliyor musunuz?
3: Sevgili dinleyiciler, bunları biliyor musunuz köşemizde? Duyduğunuzda sizi şaşırtacağını düşündüğümüz, hayatınıza renk katmasını umduğumuz birbirinden ilginç ve gerçek bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte bunları biliyor musunuz köşemizde sizler için derlediklerimiz. Su içme şekliniz sandığınızdan çok daha fazla önem taşıyor. Yeni araştırmalar suyu oturarak içmenin besinlerin beyne daha verimli taşınmasına yardımcı olduğunu ve odaklanmayı, hafızayı ve zihinsel berraklığı arttırdığını gösteriyor. Buna karşılık ayakta su içmek kalp ve akciğerlere ekstra baskı uygulayabiliyor. Otururken su içtiğinizde vücut daha rahat bir pozisyonda olur ve sinir sistemi daha dengeli çalışır. Bu duruş sindirim sisteminin suyu daha yavaş ve kontrollü bir şekilde emmesini sağlar. Böylece suyla alınan önemli mineraller ve besinler beyne ve diğer organlara daha etkili şekilde ulaşır. Sonuç, vücuda suyun yeterli miktarda alınmasını, dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlar ve daha dengeli bir vücut işleyişi oluşur. Besin emilimi ayakta su içtiğinde azalabilir, sindirim zorlaşabilir, kalp ve diyaframa hafif baskı oluşabilir, uzun vadede şişkinlik ve rahatsızlık görülebilir. Geleneksel tıp öğretileri bizlere yüzyıllardır suyu oturarak içmemizi tavsiye eder. Şimdi modern bilim de bu basit alışkanlığın ardındaki mantığı desteklemeye başlıyor. Bir diğer okuyacağımız bilgi değerli dinleyenler, Japonya'da otoyol ses bariyerleri kır kırlangıçları için yuvalama alanı sunuyor. Japonya'da otoyolların gürültülü bariyerleri sıradan duvarlardan çok daha fazlasını barındırıyor. Kır kırlangıçları için özel yuvalar bulunuyor. Bu küçük korunaklar sayesinde göçmen kuşlar hava yolculuklarından, yırtıcılardan ve yoğun trafikten daha iyi korunuyor. Şehir içinde biyolojik çeşitlilik artıyor. Modern mühendislik çalışmaları artık doğaya

içinde çalışıyor. Böylece otoyollardaki duvarlar sadece gürültüyü engellemekle kalmıyor, canlı yuvalar haline geliyor. Basit bir tasarımla altyapı doğayla bütünleşiyor.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Mehmet Demirtaş söylüyor, limonum portakalım.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz sosyolog ve aile terapisti Sayın Yeliz Özalp. Hoş geldiniz. Nasılsınız Yeliz
2: Hanım? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.
2: İyi,
1: tabii.
2: Güzel. Teşekkür ederim.
1: Yakın dönemde artık çok az kaldı. Bu pazar günü, cumartesi günü, özür dilerim.
2: Cumartesi.
1: Lise giriş sınavı var. Sonraki haftada üniversite.
2: YKS üniversite sınavı var.
1: Dolayısıyla gençler ve anne babalar fazlasıyla heyecanlı, stresli. Evet. Şimdi biraz stres yönetimini sizlerle konuşacağız.

0: Özellikle bu dönemde stres yönetimini sizlerle konuşacağız. Tabii hemen başlayalım. Efendim, sınava girecek gençlerin sınav öncesi, tabii aileleri de buna dahil ederek, stres yönetimi nasıl olmalı?
1: Evet, önümüzde büyük bir sınav var. Milyonlar girecek. Milyonlar derken çocuklar ve aileleri artı
0: Tabii.
1: milyonlar oluyor.
0: O
1: Bu
0: çok milyon
1: sınav
0: oluyor.
1: evet. Bu sınav sadece çocuklarımızın değil, ailelerin de sınavı. Bir hafta kaldı. İnanılmaz stres ve kaygı dolu bir hafta. Burada bize aile olarak da üstümüze çok düşen görev var. Çocuklar yetiştiremedikleriyle ilgili konularla ilgili kaygı yaşayabilirler. Yapamamakla ilgili kaygı yaşayabilirler. Kaygı düzeyleri arttıkça motivasyon ve konsantre anlamında da düşüklük yaşayabiliyorlar. Burada ne yapacağız? Burada ailelere iş düşüyor. Genellikle bizim yaptığımız hatalardan çoğu, sınav haftası sürekli çocuğa motive verelim derken daha çok onu kaygılandırıyoruz ve güvensizlikle ilgili cümleler kurarak çocuğu daha çok aşağıya
0: Evet.
1: çekiyoruz. Olumlu ya da olumlu cümleler kullanmamamız gerekiyor. Rutin hayatımız neyse sürekliliği, sakinliği ve o stres yönetimini sürekli haline getirmemiz gerekiyor. Sakin olmamız gerekiyor. Çocuğun her zamanki rutin, her zamanki döneminde işte o şekilde bu haftayı geçirmek lazım. Çocuk yetiştirememe korkusu yaşayabilir. Burada çok önemli stres yönetimi. Ben çocuklarımıza şunu söylüyorum. Artık bir hafta kaldı. Cumartesi sınavınız var. Bu sınav sizin ne ilkiniz ne sonunuz olacak. Siz bir emek verdiniz, çalıştınız, elinizden geleni yapacaksınız. Bunu ailelerin de çocuklara bu şekilde yansıtması gerekiyor. Eksik konularıyla ilgili kaygılar yaşayabilirler. Öğrenci tipimiz daha çok ikiye bölünüyor. Biri karamsar tipler, karamsar ve kaygılı olan öğrencilerimiz cuma son güne kadar ders çalışan çocuklarımız.
0: Bazı anne babalar da bunu destekliyor tabii yani.
1: Destekliyorlar. Bence bu hafta anne babalar da artık çocuklarını bir rahat bıraksınlar bu konuda. Yanlarında olsunlar. Destekleyici sözler söylesinler. Destekleyici derken bakın sana güveniyoruz yapabilirsin cümlesi dahi çocuğu geri plana atabilir. Sana güveniyoruz derken çocuğa yük bindiriyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ya yapamazsam
0: Ya
1: diyorsunuz.
0: bu güveni boşa
1: Evet,
0: çıkartırsam
1: ya güven olmayacaksa, ya yapamazsam, hayal kırıklığına uğratırsam ailemi gibi düşünceler oluşuyor çocuğun zihninde. Bunlardan uzak durun. Son hafta stresini, uyku düzenini aktif hale getirin. Yani her zamanki uyku saatinde yatsın çocuğumuz. Yeme içmesinde değişiklik yapmasın. Özellikle sınav sabahı ailelerimiz şöyle bir hata yapıyorlar. Ekstra yedirmeye çalışıyorlar. Ekstra bir
0: stresi.
1: şeyler. Zihin açıklığı ile
0: Evet.
1: ilgili çocuğun alışkın olduğu yiyecek ve içeceklerden uzak dursunlar. Sınav anında iyi gelmeyebilir. Midesine dokunabilir. Bunlardan uzak dursunlar. Çocuğu erken yatması için hadi yat, hadi yat deyip çocuğu daha çok baskılamayın. Çok rahat davranmaları gerekiyor çocuğa. Aksi bir cümle ya da söz söylememeleri lazım. Bu sürekliliği devam ettirmeleri gerekiyor sınava kadar.
0: Ya burada tabii özellikle anne babalar da belirleyici oluyor. Neden? Çünkü çocuklar aslında anne ve babanın bir yansıması gibi. Yani gündelik hayatta evde ne varsa ne görüyorlarsa, tabii ki istisnalar vardır muhakkak ama genel anlamda evde ne varsa, yani örneğin stres, kaygı hakimse genel anlamda, dolayısıyla bu çocuklarda da hakim oluyor. Şimdi burada anne babalar özelinde, tabii artık sınava çok kısa bir süre kaldı. Burada özellikle anne babalar bu kendi stres kaygılarıyla nasıl başa çıkabilmeli? Çünkü
1: Sakin
0: çocuklar
1: olacağız.
0: kadar anne babalarda da o kaygı
1: Çocuklarının gözüne görünmesinler
0: var.
1: tabii ki espri yapıyorum. Kaygılarını ve streslerini çocuğa yansıtmamaları gerekiyor. Belli etmesinler. Rahat olsunlar. Bu sınava sadece kendi çocukları değil, milyonlarca çocuklar giriyor. Her çocuk bu sınavın kaygısını ve stresini yaşıyor. Bir kere zihinlerinde bunu oluştursunlar ve çocuklarına şey diyecekler. Haklısın, haklı. Çocuk stres yapmakta haklı çünkü sınava girecek. Kaygılanmakta haklı mı? Evet haklı. Anne baba önce kendi kabul edecek bu durumu. Evet haklısın. Birçok öğrenci seninle birlikte sınava girecek. Biz elimizden geleni yaptık. Sen elinden geleni yaptın. Olumlu ya da olumsuz her durumda senin yanındayız. Seni seviyoruz diyecekler. Bakın sana güveniyoruz cümlesini
0: Evet,
1: kullanmayacaklar.
0: kesinlikle. Sana inanıyoruz, sana
1: sana inanıyoruz,
0: güveniyoruz.
1: Güveniyoruz. Olumlu ya da olumsuz her zaman yanındayız.

0: ifadesini kullanarak çocuğa o güveni oturttursunlar.
1: Peki şimdi Yeliz Hanım, özellikle stresli olan bazı çocuklar da var ki bunu sınav anında da yaşayabiliyor çocuklar. Hatta çok başarılı bir dönem geçirse dahi stresi yönetemediği için istediği sonuçlar alınamayabiliyor. Hem lise hem üniversite bazında söylüyorum. Şimdi bu çocuklar için ve tabii yine aileler nazarında da bakabiliriz. Onlar neler yapabilir peki?
0: Şimdi sınav öncesi biraz önce de dediğiniz gibi çok başarılı çocuklarımız var ve çocuklarım var, öğrencilerim de var birebir ilgilendiğim. Kaygılarından dolayı istemedikleri bir başarı notu alabiliyorlar. Tamamen kaygı, stresten kaynaklı. Ben şu noktada vurgulamak istiyorum. Tabii ki çocuk bu çalışma sistemi, stres, sınav anında, sınava bir gün kalası ya da sınav anında biliyorsunuz iki oturum yapılacak. Bu iki oturumdaki o ara mola çok önemli çocuklarımız için. Nefes egzersizi çok önemli. İlk oturumdaki sorulara takılıp kalmasınlar. Nerede yapamadım, niye yapamadım gibi zihinlerini resetleyecekler, boşaltacaklar o arada. İkinci oturuma odaklanmaları gerekiyor. Bu onlar için çok önemli. Birazcık atıştırmalık verecek. İlk kez yapılan bir şey bu. Çocuklara atıştırmalık verilecek.
1: Sınav.
0: Tabii,
1: Aa.
0: arada, molada, yani ikinci oturum ve birinci oturum arasında yemek isteyen, su içmek isteyenler içecek. Daha doğrusu nefes egzersizi zihinlerini çok doldurmayacaklar. İlk oturuma çok fazla odaklanmayacaklar. Bu çok önemli. Uyku düzenleri çok önemli. Çok aşırı sınav kaygısı yaşayan çocuklarımız zaten bunu söyleyerek geçiremiyoruz. Çocuk zihinde bitirecek. Kendi kendini motive ederek bitirecek. Ben elimden geleni yaptım, yapacağım. Tabii bu süreçte aile de çok önemli. Biraz önce dediniz ya, rol model oluyor. Her şey bulaşıcıdır. Aslında çocuk kendinden çok aileyi memnun etme adına bu sınava giriyor birçok çocuklarımız. Bu bilinçten çıkmaları gerekiyor. Rahat olsunlar. Sıkıntı yaşam zaten sınava çalıştılar, emek verdiler, rahat girecekler. Sonu değil bu sınav, ne hayatlarının şeyi de olmayacak, başlangıcı da olmayacak, sonu da olmayacak. Daha çok sınavlar var önlerinde. Önemli olan bu süreci atlatmaları.
1: Bir de aslında stres yönetimi kavramıyla tabii çok küçük yaşlarda tanışıyorlar. Yani bugün liseye giriş sınavına giren birisi herhalde 14, ortalama 14-15 yaşında diyelim, ortalama
0: 14,
1: söylüyorum
0: 14 diyelim.
1: yaşında.
0: 13-14.
1: Yani çok erken bir yaşta
0: Tabii ki.
1: aslında stres yönetimiyle tanışıyorlar. Tabii,
0: Anlatamıyorsunuz o
1: tabii
0: çocuklara
1: çünkü
0: siz.
1: bilmiyor yani hani hayatında öyle bir kavram yok. İlk defa ortaya çıkan bir
0: Tabii
1: kavram.
0: ki. Evet.
1: Aslında tabii burada dediğim gibi iş ağırlıkta anne babalara düşüyor ve inşallah artık sınava çok az
0: Tabii
1: kaldı.
0: stres ve şunu da altını çizeyim. Stres ve kaygı yaşayan çocuklarımız bunu belli etmedikleri için, ifade edemedikleri için beden dillerine çok yansıyor. Tırnak yemeler başlıyor. İşte kalem uçları yemeler, silgi yemeler.
1: Tam aslında onu soracaktım Yeliz Hanım, araya girdim kusura bakmayın.
0: Buyurun.
1: Özellikle şimdi bazı çocuklar çok dışa dönük olmuyor. Burada anne babalar özellikle lise sınavları için, üniversite için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Hangi belirtileri gördüklerinde aman benim evladım yoğun bir stres yaşıyor belli ki. Biz onu bir rahatlatalım ve müdahale edelim.
0: Çocuğunuz normal ders çalışırken hiçbir şey yapmadan çocuğunuzu gözlemleyin. Her zaman yaptığı şeyin dışında, farklı
1: Rutinin
0: bir
1: dışına.
0: rutinin dışında, farklı bir harekette bulunuyorsa, farklı bir şey yapıyorsa, çocuk mesela silgi yemeye başlamamıştır, silgi yiyordur ya da farkında olmadan tırnak yemeyen çocuk tırnak yiyebiliyor. O kadar çok farklı belirtileri var ki Fatih Bey, bunun önüne geçsin. Yani veliler bunu gözlemlesin, ebeveynlerimiz. Çocuk farklı bir boyuta geçiyorsa, farklı bir bedensel anlamda reaksiyon veriyorsa bu sıkıntı. Demek ki çocuğun kaygısı ve sınav stresi yüksek veya farklı bir sorunu var, problemi var. Hemen destek alsınlar, çocuklarınla konuşsunlar. Bu çok önemli bir şey. Bazı çocuklar özgüven eksikliğinden kaynaklı ya da baskıladıklarından dolayı ifade edemiyorlar. Konuşamama gibi bir
1: Evet.
0: sıkıntıları var. Dediğiniz gibi 13-14 yaşındaki çocuk zaten kendini ifade edemiyor.
1: Tabii.
0: Erin bir çocuk. Yani ergenlik ve çocukluk arasında kalan çocuklara ben erin diyorum. Yani tam ergenlik de değil, hala çocuk. Farkında değil nasıl yapacağını. Bu anlamda

0: Aileler, öğretmenler olarak, aileler olarak çocukları toplum baskısından uzak bir şekilde sürekliliği gelecek olumlu ifadeler ve olumlu davranışlar göstermemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Bu hususlar çok çok kıymetli gerçekten. Ve özellikle sınava çok az bir dönem kaldı. Tekrar söylüyoruz, özellikle anne babalara büyük bir görev düşüyor. Onlar da stresli olsalar dahi bunu belli
0: Belli
1: etmeme.
0: etmesinler. Çocuklarına sakin, yine söylüyorum, çocuklarına şey diyecekler. Sadece sen değilsin. Herkes bu sınava giriyor. Senin kadar biz de heyecanlıyız, biz de kaygılıyız. Biz elimizden geleni, anne baba ve sen çocuk olarak elinden geleni yaptın. Bunun için endişelenmene ve korkmana gerek yok deyip başarılar dileyecekler çocuklarına.
1: Kesinlikle biraz rahatlatsınlar çünkü
0: Sürekli tepelerinde işte
1: evet.
0: bunu yaptın mı, eksik konuların var mı yok mu gibi çocukları heyecanlandıracak cümlelerde kullanmasınlar, rutin devam etsinler. Süremiz zaten cumartesi az
1: Az
0: kaldı.
1: kaldı.
0: Çocuklar da bırakın ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar. Eksik konuları varsa, kendilerini yetersiz gördükleri konular varsa göz atsınlar. Sınava girmeden önce gerekli araçlı ve gereçlerini unutmasınlar, bir gece önceden
1: Evet,
0: hazırlasınlar.
1: aynen.
0: Bununla ilgili hazırlıklı olurlarsa sınava hazır bir şekilde girdiklerinde eminim başaracaklardır.
1: Evet, artık tabii yavaş yavaş veda edeceğiz ama veda
0: Evet.
1: etmeden tabii sınava çok kısa bir süre kaldığı için sınava girecek olan gençleri ve aileleri konuştuk ama özellikle çok kısa artık gelecek sene sınava girecek gençler ve onların aileleri
0: Evet.
1: için eğer böyle bir stresli bir durum varsa ve fark ettilerse burada da mesela uzmanlara danışarak
0: Tabii ki.
1: ilerlemekte fayda var, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki. Mutlaka destek alsınlar. Çünkü her çocuk aynı değil. Bazı gençlerimiz, çocuklarımız kendi kendine yapabiliyorken ama bazıları bunu ifade edemezken itmeye alışırsınız. Yani bazılarımız iterek, bazılarımız kendi kendine
1: Evet.
0: çalışabilirler. Farklıdır. Onlara göre, çalışma sistemlerine göre, kişilik ve karakterine göre bir düzen içerisinde gitmesi daha sağlıklı olacaktır.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Keyifli ve
0: teşekkür
1: çok güzel bir
0: ediyorum. İyi
1: sohbet oldu.
0: yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, sosyolog ve aile terapisti Sayın Yeliz Özalp sizlerleydi.

0: kimse bilmeyecek.
1: TRT TRT Çukurova Radyosu.
2: Hayatın içinden devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doçent Doktor Fulya Özer bu dakikalarda sizlerle. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
3: Nasılsınız? İyi misiniz Fulya Hanım?
4: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Efendim bugün sizlerle kulak çınlamasını konuşacağız. Tabii gündelik hayatta insanların başına geliyor ama bazı durumlarda bunu çok önemsemiyorlar. Bazı durumlarda üstünde durmuyorlar. Bazı durumlarda da ciddi belirtiler olarak ortaya çıkıyor. Şimdi biz de bir kulak çınlaması üzerinden gidelim. İnsanlar kulağı çınladıkları zaman yaygın inanışlarda var ya Fulya Hanım, işte birisi beni aldı, iyi konuştu, kötü konuştu. Sanki sol kulak ve sağ kulak arasında böyle bir fark varmış gibi. Ama tabii burada esasen özellikle konuşulması gereken tabii daha ciddi bir mesele var. Şimdi kulak çınlaması dediğimiz ne?

0: nedir? Nasıl ortaya çıkar? Sebepleri nelerdir? Hangi durumda endişelenmeliyiz? Tüm detayları sizden dinleyelim.
1: Kulak çınlaması dediğimiz, bizim tinnitus dediğimiz hadise, dışarıda ses yokken, yani akustik bir uyaran yokken, hastanın kendi kulağında veya beyninde, içinde ses duyması aslında. Hani biri bizi andı denilen o anlık, böyle gelip geçen bir
0: Evet.
1: sesten ziyade, hastanın özellikle kendiyle baş başa kaldığında, işini yaparken veya uykuya geçerken ya da bazen acaba bende bir sorun mu var, beynimde bir sorun mu var diyeceği bir sesten bahsediyoruz. Çok nadiren buna biz subjektif, yani sadece hastanın duyduğu tinnitus diyoruz. Çok nadiren de hem hastanın hem de doktora geldiğinde doktorun da duyabildiği tinnitustan bahsedebiliriz. Ama en sık gördüğümüz sadece hastanın duyduğu, etrafındakilerin duymadığı, onun sadece beyninde, kulaklarında ses gelmesi. Yani böyle kısaca tanımlayabiliriz. Nedenleri neden oluyor? Aslında en önemli sebep hani işitmeyi sağlayan iç kulakta halk arasında salyangoz dediğimiz bir bölüm var. Biz koklea
0: Evet.
1: diyoruz buraya. Bu salyangozda sesi algılayan bir takım tüylü hücreler var. Bu tüylü hücreler çeşitli nedenlerle, özellikle de gürültüye maruz kalanlarda harap oluyor, yok oluyor. Ve yok olunca da sesin algılanış biçimi değişiyor. Ve ses dalgaları tüylü hücrelerden geçip sinirden geçip beyne doğru ilerlerken bir yavaşlama oluyor. Tabii dalgalar azalıyor. Bunu da beyin onu daha fazla duyabilmek, daha fazla algılamak adına sinirlerde nöronal bir ateşleme oluyor. Ben hastalarımı anlatırken şey diyorum, bu yüksek gerilim hatlarında böyle bir elektrik şakımaları olur. Spontan aktivite artıyor ve aynen böyle bir şakımalar, hızlı aktiviteler oluşuyor sinir boyunca, beyine kadar. Ve beyin ses dalgası gerçekte olmamasına rağmen bunları ses olarak algılıyor. Ve işte tam da burada algı deyince de beyinde mesela iki kişinin çınlaması var diyelim, bir kişi uyuyamıyor ama bir kişi alıştım artık diyebiliyor. Burada da kişinin o beyindeki talamus dediğimiz ve aynı zamanda limbik sistem dediğimiz kısımlarının algılanışı farklı olabiliyor. Yani evet bir bozulma var periferden, yani salyangozdan başlayarak, ama beynin algılayışı da burada devreye giriyor. O yüzden kişiden kişiye hastanın çınlamaya bakışı, algısı farklılık gösterebiliyor.
0: Evet.
1: Nedenlerini de yani en çok nedenlerinden ziyade, hani bunlar bizim en çok ürktüğümüz ya da mutlaka hasta gelsin istediğimiz, çünkü altında başka hastalık var mı diye araştırmak istediğimiz durumlar da var. Hani kulağım çınlıyor kaç yıldır, hani çok da umursamadım diyebileceğimiz böyle kulak arkası atacağımız tabiri caizse bir problem olmayabilir bu. Mesela özellikle tek taraflıysa çınlama, bu bize önemli hastalıkların bir habercisi olabilir. Ne olabilir? Genizde nazofaringiz kanserinden tutun da işitme siniri, yani kokuyadan sonra başlayan o sinirin ufak bir tümörü dahi olabilir. İşte hani damar atımı gibi, sanki nabız gibi bir tinnitusta biz acaba bir damar anomalisi var mı? İşitme siniriyle beraber giden o damarlarda temiz kanı ve kirli kanı beyne taşıyan ve kirli kanı kalbe indiren o damarları arasında bir damarsal ağ, yani malformasyonlar var mı diye incelemek istiyoruz böyle hastaları. Ya da hasta özellikle bir baş dönmesiyle birlikte çınlama yaşıyorsa ya da aniden bir işitme kaybı yaşamış ve çınlama eşlik ediyorsa ya da ne bileyim yüz felci ya da başka o tarafta bir sinirsel anomalisi varsa, kulağında bir akıntı varsa, bunlar başka problemleri, altta yatan başka nedenleri bize bir ipucu olarak o çınlama ilk belirti olarak sunuyor olabilir. Yani eşlik ettiği bulgular da önemsiyoruz. Tek başına hasta çınlamayla gelince de bunları araştırıp hastada bir neden var mı diye bakıyoruz.
0: Evet.
1: Bazen nedenini bulamadığımız durumlar da olabilir. İdiopatik olarak hastada diyelim ki işitme normal,

0: noktada, yani oraya kavşak diyelim, sinaps diyoruz biz, kavşakta bir sorun olabilir. Bu kavşaktaki sorunu biz bir takım testlerle tespit etmeye çalışıyoruz. Elimizde bu imkanlar var. Ve işitme normal herkesin, yani her hastanede bir odoloji kliniğinde yapılan bir test normal olsa bile, derinlemesine birden fazla test yaparak hastadaki sorunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ama tüm bunların sonunda bizim primer amacımız aslında bu sesi ortadan kaldırmaktan ziyade eşlik eden problemi çözmek. Ve çözebiliyorsak, çözmek, çözemiyorsak da beynin o algısını azaltmak. Yani bu ses burada var, okey. Ama algıyı düşürmek. Biz de tedaviye buradan giriyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Evet. Efendim, tam tedavi noktasına değinmişken detaylı bir şekilde açalım. Yani kişiler size belirli sebeplerle başvurdular. Kulak çınlaması olarak bahsettiğimiz hadisenin tam olarak tedavisi var mı? Yani tabii ki burada sebep de önemlidir ama genel anlamda soruyoruz bunu. Yani tedavisi olan bir rahatsızlık mı?
0: Aslında hasta işitme kaybı varsa işimiz çok kolay. Çünkü hastanın işitme kaybı olduğunda biz kliniğimize geldiğinde hasta, önce testlerimizi alıyoruz. Normal işitme testimizi yapıyoruz. Dediğim gibi gürültüde, eğer işitme testi normalse, gürültüde algılaması nasıl, ona bakıyoruz. İkincisi, bahsettiğim o sinaps noktasından sonraki sinirdeki harekete bakıyoruz. Üçüncüsü, tüylü hücrelerin davranışına bakıyoruz. Ve daha da önemlisi, tinnitus'u haritalıyoruz. Yani hasta tamam bir ses duyuyor ama bunu ne kadar şiddetle duyuyor? Hangi frekansta, ince frekansta mı, kalın frekansta mı duyuyor? Hangi sese benziyor? Doğadaki hangi sese benziyor? Bunu ayırt etmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim için işte tedaviye geçişte önemli. Şimdi hastanın işitme kaybı varsa bizim hastaya işitme cihazı önerip, işitme cihazını da artık şimdi AI teknolojisiyle birlikte işitme cihazının içine tinnitus'u maskeleyen beyaz gürültü de konulabilir. İşte tinnitus'u azaltacak bir gürültü de entegre edilerek bir işitme cihazı hem sesi daha iyi net duymasını sağlayacak, hem de tinnitus'u azaltacak. Böylelikle beyine düzgün bir dalga göndereceğiz. Böylelikle beyin de o spontan, o yüksek gerilim hattındaki ateşlemeleri yapmayacak. Dolayısıyla tinnitus algısı sakinleşecek. Ama hastanın işitme kaybı yoksa, tabii ki hasta burada ister istemez diyecek ki işitme cihazı ben takmak istemiyorum çünkü benim işitmem normal. Ben sadece bu sesten kurtulmak istiyorum dediği noktada da şöyle çözümler sunuyoruz. Kabul edilmiş birkaç tedavi var. Biri bilişsel tedaviler, biri de tinnitus'u önce hastaya anlatmak. Çünkü hastanın en büyük endişesi, bu ses benden neden geliyor?
1: Evet.
0: Yani benim beynimde bir sorun mu var? Ya da bende bir sorun mu var? Bu sesi kimse duymazken ben neden duyuyorum noktasını açıklamamız gerekiyor. Tamamen belki biraz tıbbi terime de girerek ben hastalarıma bu sesin beyinde nasıl algılandığını, nereden başlayıp nereye gittiğini ve nasıl bir algı olduğunu anlatıyorum. Bu danışmanlık, yani sadece bunu anlatmak dahi hastayı önce bir rahatlatıyor. Daha sonra bir ses terapisi, müzikal terapiler, mesela nasıl bir müzikal terapi? Beyaz gürültü dediğimiz bir gürültüyü hastanın tinnitus haritalamasında çıkan, işte o çınlaması kaç şiddetinde, kaç frekansında tespit ettiysek, ona uygun bir gürültüyü hastanın sevdiği bir müzik listesinin altına gömdürtüp, yani arka plandan beyaz gürültü gelecek ama hasta biraz önceki bana dinlettiğiniz şarkıyı dinleyecek gibi düşünün. Bu şekilde bir maskeleme, bir müzik tedavisi görebilir. Ama hasta çok endişeliyse, çok kaygılıysa, bundan dolayı artık uyuyamaz düzeydeyse, biz onlara bilişsel tedavi döneriz. Peki biz bunu nasıl algılayacağız? Yani hastanın bu algıyı nasıl hissettiğini nasıl algılayacağız? Biz hastalarımıza klinikte bir takım ölçekler de yapıyoruz. Yani o bu sesi nasıl algılıyor? Hayatını, normal akışını etkiliyor mu? İşinde çalışmasını etkiliyor mu? Konsantrasyonunu etkiliyor mu? Uykuya dalışını etkiliyor mu? Veya gece uyanıp uyuyamıyor mu? Gibi noktasında hastalara bir takım anketler, ölçekler yapıp orada çıkan yüzdesine göre biz onları biraz daha psikolojik, nefes terapileri, biraz daha psikolojik

0: gerekirse psikiyatriden de yardım alarak, çok ağır vakalar için konuşuyorum tabii ki bunları, destek alabiliyoruz. Ama ilaç, mesela çok ilaç yazılır dış merkezlerde. Var mı? Var. Tabii ki hastanın eğer bir takım vitamin eksiklikleri, bir takım mineral eksiklikleri ya da bir takım sistemik hastalıkları varsa, bunlar da kendine çınlam olarak gösterebilir. Onlar mutlaka kontrol edilmeli ama bunlar normalse ilaçların çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Belki hani ne diyelim, psikolojik olarak sanki bir ilacı alınca insanın rahatlaması gibi, psikolojik olarak
1: etkisi
0: evet,
1: olabilir
0: plasebo
1: belki.
0: Etkisi olabilir. Olabilir.
1: Efendim gerçekten kıymetli ve önemli bir konuyu konuştuk sizlerle. Keyifli ve güzel de bir sohbet oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben sadece son olarak ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mesela bir çalışmalar var şimdi akademik ortamda.
1: Çok kısa alalım YouTube, hocam, kapatacağız
0: çünkü. Evet, YouTube kanalları bu konularda, yani sağlık konularında ne kadar verimli veya sosyal medya. Aslında bakarsanız mesela tinnitusla ilgili yapılan tüm bu sosyal medyadaki kanalların %13'ü sadece profesyonel ellerden çıkmış. O yüzden sizin böyle bilen birine bağlanıp böyle bir yayın yapmanız çok kıymetli. Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim iyi çalışmalar dileriz. Çok sağ olun hocam.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Kulak Burun Boğaz uzmanı Doçent Doktor Hülya Özer sizlerleydi. Artık veda ediyoruz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti üyeleriyle vatandaşları saat 14'te genel merkezde yapılacak grup toplantısına davet etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 47. oturumu gerçekleştiriliyor. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakere süreci konusunda iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız açıklamasını yaptı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyetini kabulünde Türkiye-Venezuela ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Görüşmede iki ülke arasında 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla atılacak adımlar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın başta ticaret, enerji ve madencilik alanları olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan dün İstanbul'daki temasları çerçevesinde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan, saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. Konferanslarda bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle, alanında uzman akademisyenlerle konuşmacı olarak yer alacak. Milli Güvenlik Konferanslarıyla farklı disiplin ve kurumlardan gelen yöneticilerin milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Erdoğan, seçimler bitti, 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık, bir tanesini de MHP aldı. Böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık diye konuştu. Mustafa Paşa beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi AK Parti adayı Mustafa Özer kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Destici'yi kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Erdoğan mesajında kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum sözlerine de yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı öncesinde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in toplantıda konuşacaklarını açıklamalarının ardından sabah saatlerinden itibaren meclis çevresinde yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı. Gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yazıyı hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hem de grup başkanlığına gönderdi. Yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin giriş kapılarında ciddi güvenlik riski oluştuğu ifade edildi. İç tüzüğe göre meclis başkanının iç ve dış güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu hatırlatılan yazıda, iç tüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti üyeleriyle vatandaşları saat 14'te genel merkezde yapılacak grup toplantısına davet etti. Birlik ve dayanışma mesajı veren Kılıçdaroğlu, şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir dedi. Kılıçdaroğlu sosyal medya açıklamasında bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu iç karışıklık oluşturabilecek girişimlerin dış müdahalelere zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Biz bu oyunu bozarız vurgusunu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada keskin sirke küpüne zarar dedi. Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirterek, Özel, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir ifadesini kullandı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ceza infaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır denildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 47. oturumu gerçekleştiriliyor. Dava kapsamında 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları sürüyor. Dünkü oturumda reklamcı Serkan Öztürk ve kaçak hafriyat dökümü ve maden sahası suçlamalarıyla yargılanan iş insanı Kahraman Yeşil Yurt'un savunmaları alınmış, ikisi de suçlamaları reddetmişti. Bugünkü oturumsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski medya anonim şirketi genel müdürü Elif İpek Atayman'ın savunmasıyla başladı. Atayman, rüşvet alma ve dolandırıcılık suçlarından yargılanıyor. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının yaygınlaştırılacağını söyledi. Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında şiddet mağduru kadınlara seslenen Akın Gürlek, adalet kapısı sizlere her daim açıktır dedi.
2: Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz. adli yardım sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamaları inşallah geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca yasal düzenlemelerde değil, güçlü kurumlar arası işbirliği, etkin uygulama, hızlı mücadele ve toplumsal farkındalıkla ancak başarıya ulaşacaktır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şiddet mağduru kadınlara bir kez daha ifade etmek isterim ki adalet kapısı sizlere her daim açıktır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlal olduğunu belirtti. KADES uygulamasının 1 Haziran tarihi itibariyle 9 milyon 700 bin kişi tarafından indirildiğini belirten Mustafa Çiftçi, uygulamada üzerinden 2 milyonu aşkın ihbar alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, konuyla ilgili açıklamayı Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptı.
3: Kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle KADES 9 milyon 713 bin 686 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 2 milyon 117 bin 98 ihbar alınmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hayati öneme sahip KADES'in de Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasında yer alması bu alanda önemli bir yeniliktir. Şiddet riski altındaki kadınlar telefondan, akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilmekte, ihtiyaç anında devletin koruyucu eli bir tık kadar yakınlarında olmaktadır.
1: İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Sakarya'da da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskınlarda 43 kişi yakalandı. Aramalarda 26 bin avro ile 12 tabanca ele geçirildi. Firari 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda da uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Bir kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere süreci konusunda iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız açıklamasını yaptı. Donald Trump, bu anlaşma hiçbir şekilde nükleer silahların kullanımına izin vermeyecek ve Hürmüz Boğazı hemen açılacak. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından, yani 2 veya 3 gün içinde Boğaz açılacak dedi. İran'a yönelik ablukanın da sürdüğünü belirten Trump, İran'la İsrail arasındaki karşılıklı saldırıları ise durdurduğunu ifade etti. Bir hafta kadar daha birbirlerini rahat bırakacaklar diye konuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik ise sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse Kızıldeniz dahil olmak üzere stratejik su yollarını kapatırız açıklamasını yaptı. Açıklamada, Hürmüz'den Babul Mendebe uzanan hat direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki İran anlaşmazlığı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle telefonda azarladığı katliamcı Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir önemi olmadığını belirtti. Amerikan CNN

0: televizyonunda yayımlanan bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemediği ifade edildi. Türkiye ile Suriye arasında ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sınırda halen aktif olmayan iki gümrük kapısının açılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin ve İslahiye gümrük kapılarının açılması konusunda hazırlıklarımızı tamamladık dedi.
1: Kuzeydoğu Suriye'nin de bu yılın başında istikrara kavuşmasıyla beraber Nusaybin ile Kamışlı arasındaki gümrük kapımızın açılması konusunda biz hazır olduğumuzu Suriyeli mevkidaşlarımıza ifade ettik. Her türlü hazırlığımız var ve bir an önce o kapıyı da açabiliriz. Meydan-ı Ekbez, İslahiye, gümrük sınırının açılması konusunda da bizim hazırlıklarımız tam. Meydan-ı Ekbez, İslahiye, gümrük kapısının en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz.
0: Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti üyeleriyle vatandaşları saat 14'te genel merkezde yapılacak grup toplantısına davet etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 47. oturumu gerçekleştiriliyor. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakere süreci konusunda iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız açıklamasını yaptı.

0: Sport.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gey'ini ağırladı. Rakibini 73-71 yenen Siyah Beyazlılar seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselecek takım yarın Akatlar'da oynanacak. Maçın ardından belli olacak. Trabzonspor Noah Saviolo transferini resmen açıkladı. Bordo Maviller genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Karadeniz ekibi Vitoria'ya 8 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde playoff oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı gruptaki son maçına bugün çıkacak. Malta-Türkiye karşılaşması saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Sarı lacivertliler libero Brando Castillo ile orta oyuncu Shinichi Jack Kısal'ı renklerine bağladı.

0: Hava Durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Kocaeli 29, İstanbul 28, İzmir, Denizli ve Kahramanmaraş 34, Edirne, Gaziantep ve Kilis 33, Çanakkale, Bursa, Konya, Malatya, Elazığ ve Erzincan 30, Aydın 37, Muğla ve Mardin 32, Antalya, Hatay, Eskişehir ve Kayseri 28, Adana ve Osmaniye 31, Nevşehir ve Samsun 26, Bolu, Kastamonu, Sinop ve Tokat 27, Giresun 24, Trabzon, Artvin, Erzurum ve Van 23, Kars 20, Diyarbakır ve Adıyaman 35 ve Şanlıurfa 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service.

0: yolculuğunu sunar. Yol durumu.
1: Van Bahçesaray yolu Karabet geçidinin 11 ila 40. kilometreleri arası çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı. TEM otoyolu İzmit Doğu ve Sapanca kavşakları ilk 3 kilometresinde onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bulancak, Giresun, Trebolu yolunun 32 ile 72. kilometreleri arasındaki tünellerde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8 ile 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Performans arıyorsan, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldun Opet'te bulacaksın.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.25 ve 9 Haziran Salı bugün. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Volkan Kahraman teknik.

0: yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz. Programımızda gençlerin, çocukların, okulların başarılarına yer vermeyi çok seviyoruz. Onlar ilham verici, onlar bize çok şey anlatıyor. Ve mutlu oluyoruz güzel haberleri size aktarırken. Ailece'nin bugünkü konukları azimli ve disiplinli bir çalışma sonucu büyük bir başarıya imza atan gençler, öğretmenleri ve onlara destek veren yöneticileri olacak. Tekirdağ Çorlu'daki Şahinler Ortaokulu okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu ve bu aslında bir gelenek haline geldi. Şimdi bunu da konuşacağız onlarla. Büyük bir başarıya imza attılar. Şampiyon sporcular, eğitimcileri uzun süren çalışmaların karşılığını şampiyonluk madalyası alarak bir amaç uğrunda bir arada olmanın, emeğin ve disiplinin önemli birer örneği oldular. Biz de onlarla konuşacağız sevgili dinleyenler. Şahinler Ortaokulu Müdürü Yunus Mustafa Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri Sabriye Yurter, Dilek Sümer, takım kaptanı Deniz Sevim ve yine oyunculardan Elvin Zeren bizimle birlikte olacak. Kendileriyle telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ailece başladı. Önce müdürümüzle başlayalım. Onun çok büyük desteği var çünkü sporculara ve bu eğitimlere. Şahinler Ortaokulu Müdürü Yunus Mustafa Yiğit telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyiz vallahi. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Siz iyisiniz tabii ki. Böyle güzel bir başarıya imza attınız. Ne güzel. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkürler. Gerçekten büyük bir başarıydı, büyük bir gururdu. Çok mutlu olduk. Büyük bir gayret ve sonucunda gelen zafer haliyle herkesi mutlu etti.
0: Ne kadar güzel. O zaman bu süreci sizden dinleyelim. Çünkü neredeyse bir gelenek haline geldi bu şampiyonluklar artık. Nasıl başladı bu voleybol macerası, bu güzel gençlerin sonrasında nasıl devam etti?
1: Evet, ben 3. yılım bu okulda. Daha önce de uzun yıllar Çorlu'da çalışıyorum. Şahinler Ortaokulu öğretmenleri sayesinde uzun yıllardır Türkiye finallerine katılabiliyor.
0: Evet.
1: Ve gerek ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, Türkiye beşinciliği sürekli bu dereceleri elde etti.
0: Hı hı.
1: Bizim gelmemizle beraber bize nasip oldu. İşte 3 yılda 2 kere şampiyonluk nasip oldu. Tabii bu bir gayret. Öğretmenlerin disiplinli çalışmaları, ailelerin fedakarlıkları. Yani bir takım sporu, dolayısıyla hepsinin bir arada dengeli gitmesi gerekti.
0: Hı hı.
1: Biz de okul idaresi olarak arkadaşlarımla beraber, velilerimizle beraber, okul aile birliğimizle beraber, ilçe milli eğitim müdürümüzle beraber, tabii bizim bu arada salonumuz da yok. O yüzden bütün bunların hepsini bir araya getirip böyle güzel bir birliktelik çıkarmak tabii meşakkatli oldu ama hepsine değdi diyelim.
0: Salonunuz yok. Evet, bunu dile getiriyorsunuz. Çünkü bu zorlayıcı bir durum. Nerede çalışıyor çocuklar şu an?
1: Ya nerede çalışıyorlar? Okulumuzun nerede salon bulursak diyelim.
0: Evet.
1: hemen okulumuzun yanında okulumuz var. Sakatlar Derneği diye okulumuz.
0: Hı hı.
1: Sağ olsun müdür hanım yardımcı oldu. Yine Tinas Ortaokulumuz bize yardımcı oldu. Yine belediyemizin salonu yardımcı oldu. Tabii bütün bu organizasyonu sağlayan ilçe milli eğitim müdürümüz de bize bu konularda çok yardım etti. Ve bu şekil çalışmalarımızı tamamladık. Hatta biraz önce hala devam ediyor çalışmalar. Öğrenciler antrenmandan çıkıp koşa koşa geldiler.
0: Aa, öyle mi? Evet. Çalışmadan çıktılar.
1: Evet. Evet, evet.
0: Güzel. Peki siz bu kadar büyük bir başarıyı düşünüyor muydunuz? 3 sene önce geldim dediniz çünkü. Böyle evet. Bir durum var. Biz yarışmalara katılacağız dediklerinde. Hakikaten evet. Böyle bir şey olur diye düşünmüş müydünüz?
1: Yani tabii şimdi öğretmenlerimizle beraber takımımızı hazırlamaya başladığında aslında ufak ufak anlamıştık. Çünkü öğrencilerimizin gayretini görüyoruz, yeteneklerini görebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Tabii öğretmenlerimiz de çok tecrübeli. Onlar da uzun yıllar turnuvalara katıldıkları için artık takımın seviyesini de görebiliyorlar. Yani bir de şöyle bir durum, bizim Tekirdağ Marmara bölgesi, Marmara bölgesinde oldukça çetin bir grup. Yani orada her takımı yenebiliyor ve bu bölgeden çıkan takım Türkiye derecesinde nabzet diyelim. Öyle bir durum oldu. Takımımızdan, performansından memnunduk ve böyle bir başarı geleceğini biraz da tahmin ettik diyelim.
0: Hı hı. Sizin destekleriniz ne yönde oldu? Çünkü yöneticinin desteği bu tarz durumlarda çok önemlidir. Hep görüyoruz bunları. Siz nasıl destek oldunuz?

0: oldunuz?
1: Yani bizler okul yöneticileri olarak görevimiz öğretmenliğin yanında bu tarz her türlü yeteneği olan öğrencilerimizi geleceği hazırlamak için onlara maddi manevi desteklerini sunmak. İşte sporcu öğrencilerimize bu tarz imkanlar için fırsat yaratmak. Tabii bu maddiyata da dayanıyor. Örneğin takım il şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonası, Türkiye yarı finali ve Türkiye finallerinde hep birer hafta konaklamalı seyahatler
0: Tabii.
1: oluyor. Tabii bunların maddi şeyleri var, zorlukları var. Bütün bunların hepsini göğüs geriyoruz. Velilerimiz sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. Ve bir şekilde çözüyoruz. Hepsi bizim için tatlı bir telaş.
0: Değil mi? Ama veliler çok önemli bu aşamada. Onların da desteğinin olması lazım.
1: Tabii ki %100. Hatta bir velimiz 2 yıl önce de şampiyon olmuştuk. Orada büyük kızı Türkiye şampiyonu olmuştu. Şimdi de birazdan görüşeceğiz. Küçük kızı şampiyon oldu. O
0: Ya
1: çok
0: ne kadar
1: mutlu.
0: güzel. Ne
1: Evet.
0: güzel bunlar gerçekten. Hocam yine size döneceğiz ama şimdi o koşa koşa gelen öğrencilerle konuşmak istiyoruz. İlk olarak takım kaptanımız Deniz Sevim'le görüşmek istiyoruz hocam.
1: Tamam, hemen veriyorum
0: Tabii
1: kaptanımıza.
0: ki.
2: Merhaba.
0: Merhaba Deniz, nasılsın?
2: İyiyim, sizi sormalı, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Seni tanıyalım biraz Deniz. Kaçıncı sınıftasın? Neler yapıyorsun?
2: Ben 6. sınıftayım. Neler yapıyorum? Öncelikle derslerime önem vermeye çok çalışıyorum. Bu yolda fazla ve zorlu çalışmalarımız oldu. Grup müsabakalarına çıktık. Grup müsabakalarımızda sürekli birinci olduk.
0: Ne güzel, ne kadar büyük bir başarı. Sen spora ne zaman başladın voleybol oynamaya?
2: Ben voleybol oynamaya 5 yıl önce Çorlu Gücü Spor Kulübü'nde başladım. Oradaki antrenörlerim bu okulumuzda Sabriye ve Burak Gürter oldu.
0: Ne kadar güzel. Peki o zamanlar bu kadar başarılı olacağını düşünmüş müydün? İleride ben bir takıma girerim, sonrasında böyle birinciliklerim olur, belki ileride yurt dışına giderim gibi düşüncelerin olmuş muydu?
2: Öncelikle olmamıştı daha küçük olduğum için. Ama sonra liglere çıktığımda şunu fark ettim. Takımda iyi oynamaya başlamıştım. Sonra yaşımdan büyük liglere de seçilmiştim. Sonra da böyle şeyler olacağını düşünmüştüm. Hem arkadaşlarımın yeteneğinden hem de kendi yeteneğimden ve öğretmenlerim, ailem, antrenörlerimin desteğiyle bu yönlere geleceğimizi düşünmüştüm.
0: Ne kadar güzel. Peki sence bu başarının sebebi nedir Deniz? Hem kaptan oluyorsun hem böyle güzel birincilikleri elde ediyorsun. Bu kadar başarılı olmanın sebebi ne sence? Nasıl çalışıyorsun sen?
2: Öncelikle başarılı olmamın sebebi çoğunlukla antrenörümden geliyor. Çünkü antrenörüm ve antrenörlerim çok tecrübeli antrenörler ve öğretmenler. Onların bana desteği, yardımları çok güzeldi. Yani bunlar özel olur, kişisel olur, takımcı olur. Öncelikle destekleri benim için çok önemliydi. Sürekli olarak bir antrenman, idman, kondisyon bunların hepsi bize yararlı ve faydalı oldu. Sonrasında ise ikinci olarak ailem ve arkadaşlarım destek oldular. Ağladığımda, üzüldüğümde, mutlu olduğumda hep yanımdalardı. Bu yüzden onların sayesinde başarılı olduğumu düşünebiliyorum.
0: Deniz, kendini o kadar güzel ifade ediyorsun ki seni dinlemek çok güzel gerçekten. Bak demek ki spor bu açıdan da aslında insanlara fayda sağlıyor. Sence derslerinle ilgili düşündüğünde ben bu kadar çok spor yaptığım için derslerimle ilgili sıkıntı yaşadım mı dersin? Yoksa tam tersi spor bana iyi geliyor derslerimde de bu açıdan daha mutlu oluyorum ve daha başarılı oluyorum mu dersin?
2: Öncelikle şunu söylemeliyim. İlk dediğiniz bana daha doğru geldi. Çünkü spor tabii ki çok güzel. Hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak takım beraberliği çok güzel bir şey. Ancak derslerimizde zorlanabiliyoruz ama şöyle bir şey var. Gittiğimiz müsabakalarda odalarımızda ders çalışmaya bir zamanımız oluyordu. Bu yüzden derslerimizde arkadaşlarımızla bilgimiz olur. Güçlenmemiz olur. Derslerimizde gayet iyiydik.
0: Değil mi?
2: Zor da oluyordu, kolay da oluyordu ama derslerimiz güzel idare
0: Evet,
2: ediliyordu.
0: zorlanmak başka bir şey. Tabii ki ikisini bir arada yürütmek bazen zorlayabilir ama seni mutlu eden bir alanda olduğun için mutlu insan daha da rahat çalışır, değil mi?
2: Evet, haklısınız.
0: Peki Deniz, çok teşekkür ediyoruz sana.

0: Tebrik ediyoruz. Nice güzel başarıların olsun. Diğer arkadaşınla da konuşmak istiyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz.
1: Tabii ki teşekkür ederim.
0: Hoşça kal.
1: Merhaba.
0: Merhaba, Elvin Zeren, değil mi?
1: Evet.
0: Elvin'cim sen nasılsın?
1: Ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Sen kaçıncı sınıftasın?
1: Ben 6. sınıfım, 12 yaşındayım.
0: Sen de 6. sınıftasın. Senin peki bu voleybol maceran ne zaman başladı?
1: Voleybol maceram 3 sene önce başladı aslında. 3,5 sene önce Trakya Spor Kulübü'nde başladı Dilek Hocam'la beraber. Daha sonra okul takımıyla beraber Sabri Hoca ve Burak Hoca ile tanıştım. Onlarla okul takımında devam ederken bir yandan kendi kulübümde Dilek Hoca ile beraber voleybola devam ediyordum.
0: Ne güzel. Seni kim yönlendirdi peki voleybola git diye? Kendin mi istedin, ailen mi yönlendirdi?
1: Şöyle, ben normalde 3 sene kadar karate tekvando yapıyordum.
0: Şahane. Evet.
1: Sitemizde bir tane ablamız vardı. O kendisi lise dönemlerinde Türkiye şampiyonuydu. Biz onunla böyle kendimiz sitede çıkınca bize öğretiyordu. Onunla oynuyorduk. Sonrasında ablam bu okula geldi. Dilek Hoca ablamı keşfetti ve onu okul takımına istedi. Ablam sonra karateyi bırakıp voleybola başladı. Ben de onunla beraber voleybola başlama isteğim geldi. Ve ben de onunla beraber voleybola başladım.
0: Ablanın izinden gittin yani. Ablanın onu örnek aldın ve ne kadar da güzel örnekler varmış bu arada etrafında. Onları örnek aldın. Sen peki bu kadar işte başarılı olacağını, birinci olacağını hayal ediyor muydun? İşte yatağa yattığında biz de birinci oluruz diyor muydun mesela?
1: Ya şöyle, bazı maçlarda zorlandığımız da oldu, set verdiğimiz de oldu. Ama yani takımımızı görünce hiçbir zaman demiyorduk yani biz ikinci oluruz veya bir
0: Evet.
1: olamayız diye. Her zaman bir olacağımızı düşünüyorduk çünkü takımımız gerçekten çok disiplinli ve çok güzel bir takımdı. Çok uzaklardan gelenler vardı. Mesela saat 19'da antrenmana başlayıp 11'de eve dönüyordu. Öyle çok iyi bir takım.
0: Evet, ne kadar aslında zorlu bir süreç ve gruptan bahsettin, ne kadar önemli. Bu voleybolda, bu tarz grup oyunlarında grup arkadaşlarıyla bir arada olmak, onlarla birbirini anlamak çok önemli değil mi, bir arada hareket etmek?
1: Evet, bizim takımımızla zaten bağlarımız çok güçlüydü. Zaten hepimiz birbirimizi önceden de tanıyorduk. Maçlarda olur, kulübümüzde olur. Hepimizin bağları çok iyiydi. Çok seviyorduk birbirimizi ve hiçbir zaman birbirimizle öyle kavga etmedik. Kısmedik, her zaman çok iyiydik.
0: Ne kadar güzel Elvin'cim. Seni de tebrik ediyorum. Nice güzel başarıların olsun. Hem aileni tebrik ediyorum, hem öğretmenlerini, hem seni tebrik ediyorum. Umarım çok güzel başarılara imza atmaya devam edersin. Biz müdür beyi tekrar telefona alalım. Onunla bir vedalaşalım. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet.
0: Ha hocam, evet, merhaba, tekrar
2: Merhaba.
0: merhaba. Ne güzel anlattılar gerçekten. Şimdi çağımızın problemlerinden biri gençlerin, çocukların kendilerini çok iyi ifade edememesi, ama bu iki öğrencimiz vallahi ne kadar da güzel konuştular. Ben dedim demek ki sporun ve bir arada grupla hareket etmenin, işte stresini yönetmenin, problem çözme becerisi geliştirmenin bunlara da katkısı var.
2: Kesinlikle yani öğrenciler 11-12 yaşlarında, 10 yaşında olan da var. Öğrenciler ailelerinden ayrılıyorlar, seyahat ediyorlar, sürekli konaklamalı seyahatler. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğiniz gibi öğrencilerin gelişiminde, problem çözümünde, hayata bakış açılarında tabii sporun bu güzel yanları yadsınamaz. O yüzden öğrencilerimizin bu farkındalığını hep beraber görüyoruz.
0: Ne güzel. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öğretmenlerimizle de konuşmak istiyoruz. Sizi bir
2: Tabii.
0: kez daha tebrik ediyoruz. Var mı son
2: Evet.
0: olarak ekleyeceğiniz bir
2: Son
0: şey?
2: olarak bu vesileyle bizlere ilham kaynağı olan Filenin Sultanları ve Milletler Ligi'nde takip ediyoruz.
0: Evet.
2: Onlara başarılar diliyoruz. Yine milli takımımızı Dünya Kupası'nda
0: Başarılar
2: inşallah
0: diliyoruz.
2: büyük başarılar bekliyoruz. Ve onlar bizim örneğimiz, öğrencilerimiz onlara izleyerek büyüyorlar.
0: Evet.
2: Şimdiden tebrik ediyoruz. Bize de bu yayını sağladığınız için, bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağolunuz. Şahinler Ortaokulu Müdürü Yunus Mustafa Yiğit ve voleybol takım kaptanı Deniz Sevim ve voleybol takımında yine oyunculardan Elvin Zeren bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor.

0: Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu beden eğitimi öğretmenleri Sabriye Yurter ve Dilek Sümer telefon attığımızda önce Sabriye Yurter'le konuşalım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, güzel bir başarı var. Az önce konuştuk hem müdür beyle hem çocuklarla. Tebrik ediyoruz,
1: evet,
0: bir kez daha sizi de.
1: Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
0: Bu başarının sırrı ne hocam? Nasıl çalışılmalı voleybolda, sporda başarı elde etmek için?
1: Çok çalışmak gerekiyor. Çok disiplinli, çok uzun bir süreç. Yani çocukların hepsinin bir altyapısı var zaten.
0: Hı hı.
1: Yani hepsinin bir 5 yıllık emekleri var tabii.
0: Evet.
1: Her gün antrenman, sabah okul antrenmanı, akşam kulüp antrenmanı, hazırlık maçları, hafta sonu oynanan ligler, çok uzun bir süre, çok emek var.
0: Hı hı. Siz seçmelerde nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi öğrenci bizimle birlikte olsun, hangisi takımda olsun gibi konularda?
1: Yani biraz daha okula 5. sınıfta geliyor çocuklar.
0: Hı hı.
1: Tabii daha önceden oynamış, altyapının temelini almış, en azından ortaokula geldiği zaman bir müsabakaya da katılmış olan öğrenciler üzerinde duruyoruz. Koordinasyonu gelişmiş, yani fiziksel özellikleri oturmuş, yani boya da dikkat ediyoruz.
0: Hı hı.
1: Bu şekilde seçmelerimizi tamamladıktan sonra yoğun bir çalışma temposuna giriyoruz.
0: Hı hı. Sonrasında böyle hem bölge birincilikleri hem Türkiye birincilikleri, belki ileride yurt dışı olur, var mı öyle hedefleriniz?
1: Tabii tabii var var, olmaz mı? Çok güzel hedeflerimiz var tabii. Bunlar seneye de bir üst grupta devam edecekler.
0: Hı hı.
1: İnşallah daha büyük başarıları hep bir

0: hedefliyoruz çocuklarımızı.
1: İnşallah umuyoruz ki nice güzel başarıları olsun çocukların da sizin de desteklerinizle.
0: Çok
1: Bu
0: teşekkür
1: tarz
0: ederiz.
1: durumlarda bazen motivasyon düşüklüğü yaşayabiliyor çocuklar, bazen o başarılar
0: Evet.
1: gelmiyor, bazen birincilik de olmuyor, bazen gerçekten beklenmedik sonuçlarla da
0: Evet.
1: karşılaşabiliyorlar. O
0: Evet.
1: aşamada hocalar çok önemli. Siz neler yapıyorsunuz o zaman?
0: Sizinle bir yaşadığımızı paylaşmak isterim. Şu an sorunuz gayet güzeldi. Final günü çok heyecanlandı çocuklar. Yani final stresini, Türkiye finali stresini yönetmek gerçekten çok zor. İşte biz önce soyunma odasında motivasyon konuşması yaptık. Bugün en çok sevdikleriniz için oynayın diye söyledik onlara. Çok yani şey yaptılar, motivasyonları yüksekti. Takım kaptanımız Deniz ısınmada, benim bacağım çekiyor öğretmenim. İşte oynayamayacağım. Çok
1: Eyvah.
0: heyecanlandılar. Tabii yani.
1: Evet.
0: Tekrar kenara aldık. Hadi yani takım kaptanı oynamazsa zaten takım tabii ki eksik olur. Deniz de bizim en önemli silahlarımızdan biri maçta. Onları motive etmek, onları yüreklendirmek. Son netice setinde geriye düştük. Hepsi ağlamaya başladılar. Ağlayarak oynadılar. 13-15 kazandık zaten. Yani çok güzel bir zafer oldu bizim için. Çok gururlandırdılar bizi.
1: Evet, tabii bu aşamada biz sadece sonucu görüyoruz. O geri planda neler neler yaşanıyor.
0: Evet,
1: İşte
0: evet,
1: onu da
0: evet.
1: yönetmek aslında önemli ve spor onu da öğretiyor çocuklara. Hocam bir de Dilek Sümer'le konuşalım. Onun da görüşlerini alalım.
0: Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Biz de çok
0: Bizleri
1: teşekkür ediyoruz.
0: onurlandırdınız. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olunuz hocam. Dilek hocam merhaba.
0: Ah, merhabalar.
1: Sizi de tebrik ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bize de böyle bir fırsatı yarattınız. Şöyle tatlı bir heyecan yaşattınız. Çok sağ olun, çok var olun.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Buradan duyurmak çok kuvvetli. Size şunu da
0: Ne
1: soracağım
0: güzel.
1: hocam. Spora yönlendirmek isteyen ailelere, çocuklarını spora yönlendirmek isteyen ailelere, onların yeteneğini keşfetmek isteyen ailelere ne önerirsiniz? Bunca zamandır böyle bir güzel takımı çalıştıran bir kişi olarak.
0: Evet, çocukların yeteneklerinin farkında olup onların arkalarından gitmesini, desteklemelerini özellikle tavsiye ederim. Tabii ki akademik başarılar da önemli. Sevdikleri şeyleri yapmaları insanları daha çok başarıya yönlendirir. Bu anlamda arkalarında durmalarını tavsiye ediyorum.
1: Spor her zaman onlara iyi gelecektir. Ve siz
0: Kesinlikle.
1: başarıyı neye bağlıyorsunuz?
0: Ya başarı öncelikli olarak çok çalışmanın eseri. Biz sporcularımıza, çocuklarımıza herhangi bir konuda başarmak istediklerinde çok çalışmalı gerektiğini öğrettik. O konuda onları motive ettik. Şu anda da tüm sporcularımız çok çalışarak başarıya ulaştıklarını gördüler. Bunu net söyleyebilirim. Yani öncelikli olarak çalışmak, fedakarlık, çok emek. Çünkü her şeyi beraber aynı anda sürdürebilmek çok zor. Hem okula gidiyorlar, hem spor yapıyorlar. Antrenmanları çok yoğun. Her ikisini birden götürmeleri gerekiyor. Bu anlamda gerçekten değerli.
1: Evet hocam. Ama toplanan meyveleri güzel işte. Böyle güzel başarılar geliyor. Çok teşekkür ediyoruz
0: Evet,
1: size de
0: evet.
1: katıldığınız için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok böyle güzel bir çocuklarımız için de anı kaldı. Çok sağ olun.
1: Sağ olunuz. Hoşça kalın. Tekrar tebrik ediyoruz.
0: Görüşmek üzere inşallah.
1: Görüşmek
0: Hoşça
1: üzere. Sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Ceza muhakemesi süreci kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemlerin suç olduğuna dair görülen suç şüphesiyle başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder. Hukuk ve hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ceza hukukunda haksız tahrik ve bunun hukuki sonuçları. Konuğumuz ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Muhammed Emre Tülay. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam.
0: Hocam, tabii her suç durduk yere işlenmiyor. Bazen de insanlar tahrik ediliyor, efendime söyleyeyim, kışkırtılıyor. Bunun etkisi altında bir sinirle ya da bir manipülasyonla bu suçu işlemek durumunda kalıyor. Haksız tahrikin hukukumuzdaki yansıması nedir? Haksız tahrik altında işlenen suçlarda indirim yapılır mı? Buna ceza hukukunun yaklaşımı nedir? Buyurun lütfen.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Haksız tahrik kurumunun pratik hayattaki yansımasını çok güzel bir şekilde özetlediniz, ifade ettiniz. Ben de bu kısmı teknik olarak açıklamaya çalışacağım. Haksız tahrik hukukumuzda, ceza hukukunda kusurluluğu etkileyen bir hal olarak değerlendirilmiştir. Kusurluluğu etkileyen bir hal demek, cezalandırılabilir bir fiilin tespitinde cezanın verilip verilememesi noktasında kişinin kınanabilirliğinin ölçülmesi demektir. Daha net bir ifadeyle ceza hukukunda kusur ilkesinin yansıması olarak kusur varsa ceza var, kusur azsa ceza az, kusur yoksa ceza yok demektir. İşte bu noktada haksız tahrik kusuru azaltan bir neden olduğu için doğal olarak tabiatı itibarıyla bir ceza indirimi gerektirmektedir. Kanunumuzun 29. maddesindeki tanıma göre haksız tahrik altında işlenen fiillerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren fiillerde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde ise verilecek cezada 4'te 1'den 4'te 3'üne kadar indirilir. Bakıldığında haksız tahrik kurumu kendi içerisinde son derece lehe ve etkili bir indirim barındırmaktadır. Peki bu pratik hayatta da çok fazla karşılaşabildiğimiz ve kişiye çok ciddi bir indirim imkanı tanıyan haksız tahrikin koşulları nelerdir? Haksız tahrik evvela bir haksız fiilin varlığını gerektirir. Kişinin kendisine veyahut da bir başkasına karşı gerçekleştirilen bir haksız fiilden duymuş olduğu hiddet veya şiddetli elem etkisi altında bir suç işlemesi durumudur haksız tahrik. Peki haksız tahrikin ön koşulu olan haksız fiilden ne anlamak gerekir? Haksız fiil hukuka aykırı olarak işlenmiş bir davranışı ortaya koymaktadır. Bu anlamda haksız fiil teşkil eden davranışın suç olmasına gerek yoktur. Genel olarak hukuk kurallarına aykırı olarak icra edilen eylemler haksız fiil tanımlaması için yeterlidir. Haksız fiil teşkil eden davranışın suç olmasına gerek olmadığından bu davranış eğer suç teşkil ediyorsa kasten veya taksirle işlenmesi arasında bir farkı barındırmamaktadır. Diğer taraftan haksız fiil teşkil eden davranış ister suç olsun ister genel olarak hukuka aykırı bir davranış olsun irade yeteneğine sahip bir kişi tarafından işlenip işlenmemesi arasında da bir fark göstermemektedir. Bu bağlamda haksız fiili gerçekleştiren kişi çocuk, sağır dilsiz, bir uyuşturucu madde etkisinde olan kişi veyahut da bir geçici neden etkisinde irade kaybına uğrayan kişi dahi olabilir. Haksız fiilin bu varlığının yanında haksız fiilin doğurmuş olduğu hiddet veya şiddetli elemle hareket edilmesi gerekmektedir. Buradaki önemli olan kıstas hiddet veya şiddetli elemin haksız fiile dayanmış olmasıdır. Bu bağlamda kişinin maruz kaldığı, kendisinin veya bir başkasının maruz kaldığı haksız fiilin doğurmuş olduğu etkinin işlenen suç sırasında devam ediyor olması gerekmektedir. Bu elbette makul bir süre analizini gerektirir. Somut olayda eğer kişi maruz kaldığı haksız fiilin etkisiyle bir suç işlediğinde, maruz kaldığı haksız fiil ile işlediği

0: suç arasında makul bir süre söz konusuysa o halde haksız tahrike başvurulmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ama olayın özelliklerine göre bu süre aşılmışsa artık haksız tahrikten bahsedilemez. Mesela arabasının camı kırıldığı için çok üzülen kişi bu faili bulduktan aylar sonra, bu faili tespit ettikten aylar sonra faile duyduğu hiddet ve şiddetli elem etkisiyle ona karşı bir suç işlese aradan geçen uzun zaman sebebiyle artık haksız tahrikten bahsetmek mümkün değildir. Burada hakim her somut olayın özelliğine göre aradaki makul süreyi analiz edecektir. Ama mesela henüz çocukluğunda istismara uğramış birisi aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen aradan geçen uzun yıllardan sonra faili bulduğunda çocukluğunda uğramış olduğu istismardan kaynaklı hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle o kişiye karşı suç işlese bu durumda haksız tahrikin uygulanması noktasında herhangi bir engel görünmemelidir. Çünkü eylem son derece ağırdır. O halde buradaki somut olay analizinin çok önemli olduğunu ifade etmiş olalım. Söz konusu haksız fiilin özelliklerinden bahsettik. Bu anlamda haksız fiile dayalı hiddet veya şiddetli elemin de var olması gerektiğinden bahsettik. Bu anlamda kanunumuzda haksız tahrike yaklaşan ama haksız tahrikin aksine ceza arttırımı öngören durumların da var olduğunu unutmamak gerekir. Mesela kan gütme sahikiyle öldürmede, töre sahikiyle öldürmede işin özelinde bir haksız tahrik durumundan bahsedilebilir. Ancak kanun koyucu bunları haksız tahrik olarak tanımlamamış, aksine daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak öngörmüştür. Dolayısıyla bu gibi hallerle haksız tahrikin bir arada bulunması mümkün değildir. Diğer yandan kanun koyucumuz haksız tahrikin uygulanacağı suçlar bakımından prensip olarak bir ayrım gözetmemiştir. Yani Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümler kısmında düzenlenen haksız tahrik durumu şartları oluşan her suçta uygulanabilir görünmektedir. Fakat Yargıtayımızın uygulamasında yağma ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda haksız tahrik indiriminden yararlanmanın mümkün olmadığı istikrarlı bir şekilde benimsenmiştir. Özetle kusuru etkileyen bir hal olarak düzenleyen haksız tahrik kurumu şartları oluşturduğu takdirde kişiye ciddi bir ceza indirimi sunmaktadır.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, verilecek cezanın limitini artıran ya da düşüren birçok sebep vardır. Bunlardan bir tanesi de özellikle haksız tahrik altında bir suç işlendiğinde, evet orada bir indirim sebebi olarak görülmesidir şeklinde anlıyoruz. Ama tabii bazı suçlarda sizin de belirttiğiniz üzere bu haksız tahrik indirimine gidilmediğini görüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Muhammed Emre Tülay'dı ve bize haksız tahrik kurumu hakkında malumat verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar. Doğada ne varsa
1: zırhada da. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.

Avrupa'nın büyük bölümünün İkinci Dünya Savaşı'nın karanlığına gömüldüğü 1940 yılının sonbaharında Nazi Almanyası kıtayı adım adım ezerken İtalya'da, Balkanlarda kolay bir zafer arayışındaydı. Benito Mussolini'nin orduları Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a saldırdığında kısa sürede teslim olması beklenen Yunan ordusu saldırıyı durdurmakla kalmadı, İtalyan kuvvetlerini geri püskürttü ve Arnavutluk içlerine kadar ilerledi. Bu gelişme Hitler'i rahatsız edecek. Bu kez Almanya, güney kanadını güvenceye almak ve Balkanlardaki İngiliz etkisini kırmak için Nisan 1941'de Yunanistan'a müdahale edecekti.

Alman müdahalesinin İtalya'nın başarısız saldırısını kurtarmak için yapılan sınırlı bir askeri destekten çok daha fazlasını ifade ettiğini vurgulamak gerek. Başka bir ifadeyle Balkanların siyasal ve askeri dengesini birkaç hafta içinde altüst edecek büyük bir işgal harekatına başlıyordu Alman ordusu. 6 Nisan 1941 sabahında Almanlar Yugoslavya ve Yunanistan'a karşı aynı anda saldırıya geçti. Yugoslavya'nın beklenenden çok daha hızlı çökmesi Hitler ordusunun güneye doğru büyük bir hızla ilerlemesini sağladı. Alman tank birlikleri Kuzey Yunanistan'daki savunmayı kısa sürede yardı. Metaksas hattı boyunca direnen Yunan askerleri ağır hava bombardımanları ve mekanize saldırılar karşısında izole kaldı. Bazı kaleler günlerce teslim olmamış, mühimmatları tükenene kadar savaşmış olsalar da savaşın genel gidişatını değiştirmek artık mümkün değildi. Selanik'in düşmesiyle birlikte kuzeydeki savunma fiilen çöktü. Ardından Alman birlikleri hızla Orta Yunanistan'a ilerledi. Geri çekilen İngiliz Milletler Topluluğu kuvvetleri, dağılmış Yunan birlikleri ve kuzeyden güneye kaçan siviller aynı yollar üzerinde birbirine karışmıştı artık. Nisan ayının sonunda Alman ordusu Atina'ya ulaştı. Antik dünyanın ve modern Yunan devletinin simgesi olan şehir,

0: Mayıs 1941'de başlayan Girit Harekatı, tarihin ilk büyük ölçekli hava indirme operasyonlarından biri olarak geçti kayda. Binlerce Alman paraşütçüsü adaya indirildi. İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Yunan birlikleri sert bir direniş gösterirken, ada halkının bir bölümü de çatışmalara doğrudan katıldı. Köylerde siviller bile ellerine geçirdikleri av tüfekleri, bıçaklar ve taşlarla Alman birliklerine karşı direnişteydi. Çatışmalar son derece kanlı geçti. Almanlar sonunda adayı ele geçirmeyi başardı ancak verdikleri kayıplar o kadar ağırdı ki Hitler bir daha bu ölçekte bir hava indirme operasyonu düzenlenmesini göze alamayacaktı. Bu sırada Yunan kralı ve hükümet önce Girit'e ardından Kahire'ye kaçmış, böylece ülkedeki siyasal otorite fiilen çökmüştü. 1941 yazına gelindiğinde Yunanistan artık parçalanmış, ordusu dağıtılmış, ekonomisi felce uğramış ve Alman, İtalyanla Bulgar işgal bölgelerine ayrılmış bir ülkeydi. Fakat aynı dönemde dağlarda ve kırsal bölgelerde yeni bir silahlı direniş sürecinin de sessizce doğduğunu eklemek gerek. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman işgali sonrası Yunanistan'ı Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şahin Kılıç anlatıyor.
1: Şimdi bu durumda Yunanistan'da aşağı yukarı henüz daha komünistlerin kurduğu hükümet olmadan iki hükümet söz konusu. Bir Almanların Atina'daki hükümeti, Rallis hükümeti diyoruz. Sonra Rallis adında biri o hükümetin başına geçiyor. Daha sonra da bir de Kahire'de İngilizlerle birlikte sürgünde hükümet söz konusu. Yani bir de Almanların güdümünde iki hükümetin dışında kendi daha geniş çerçevede Atina'da yeni bir hükümet kurma girişimleri var. Pazarlıklar yapılıyor Kahire'deki sürgündeki hükümetle özellikle. Orada bir mücadele görüyoruz. Yani İngilizler özellikle monarşiyi destekledikleri için ve komünistler monarşiyi kralı geri istemedikleri için bu konularda anlaşmazlıkları yaşanıyor ve üçüncü bir hükümeti komünistler daha sonra savaşın, iç savaşın sonuna doğru kurup üçüncü bir hükümeti Yunanistan'da hayata geçiriyorlar. Dolayısıyla iç savaş boyunca aslında bir nevi üç hükümet Yunanistan'ı yönetmeye çalışıyor. Bu bir nevi de hem Almanların, komünistlerin ve dolayısıyla Sovyetlerin daha sonra politikası değişecek Yunanistan'a karşı ve İngilizlerin mücadele alanı haline de geliyor Yunanistan bu sebeple.

İşgalin ilk aylarında Yunanistan'da devlet otoritesinin çökmesi, açlık, yoksulluk ve işgal kuvvetlerinin baskısı toplum içinde büyük bir öfke birikmesine yol açtı. Başlangıçta direniş dağınık ve yereldi. Küçük silahlı gruplar, eski askerler, solcular, cumhuriyetçiler ve milliyetçiler farklı bölgelerde bağımsız hareket ediyordu. Ancak zamanla

0: daha örgütlü bir yapının gerekliliği ortaya çıktı. Bu ortamda Eylül 1941'de Ulusal Kurtuluş Cephesi anlamına gelen EYAM kuruldu. Hareketin kuruluşunda Yunanistan Komünist Partisi belirleyici rol oynasa da EYAM bir komünist örgüt olarak değil, işgale karşı geniş bir halk cephesi olarak sunuldu. Amacı farklı siyasal eğilimleri ortak bir direniş altında birleştirmekti. EYAM kısa sürede özellikle şehirlerde, işçi mahallelerinde ve kırsal bölgelerde büyük destek kazandı. Açlıkla mücadele için yardım ağları kuruyor, gizli yayınlar dağıtıyor, sabotaj faaliyetleri düzenliyor ve işgal yönetimine karşı yeraltı örgütlenmeleri oluşturuyordu. Ancak işgal kuvvetlerine karşı etkili bir askeri mücadele yürütmek için silahlı bir güce ihtiyaç vardı. Bunun üzerine 1942 yılında EYAM'ın askeri kanadı olan ELAS yani Yunan Halk Kurtuluş Ordusu kuruldu. ELAS'ın ilk birlikleri dağlık bölgelerde örgütlendi. Eski subaylar, köylüler, işçiler ve gençlerden oluşan gerilla birlikleri kısa sürede büyüdü. Alman, İtalyan ve Bulgar işgal kuvvetlerine karşı düzenlenen baskınlar, sabotajlar ve pusu saldırıları sayesinde ELAS kısa sürede ülkenin en güçlü direniş örgütüne dönüştü. Özellikle kırsal bölgelerde sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda alternatif bir yönetim yapısı kurmaya başladı. Köylerde mahkemeler oluşturuyor, yerel yönetimler örgütlüyor ve işgal altındaki Yunanistan'da devletin boşalttığı alanı dolduruyordu. Böylece EYAM ve ELAS, işgale karşı savaşan bir direniş hareketinin ötesine geçerek, savaş sonrası Yunanistan'ın nasıl bir ülke olacağı sorusunun da merkezine yerleşen büyük bir siyasal güç haline geldim. Sürecin ayrıntılarını ve gelişmelerin adım adım Yunanistan'ı iç savaşa nasıl sürüklediğini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Tuğba Eray Biber anlatıyor.
1: İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'ın Alman, İtalyan ve Bulgar işgali altında girdiği ülkede çeşitli direniş örgütleri kuruldu. Bunlar içinde en güçlülerinden biri Yunanistan Komünist Partisi'nin etkisindeki EYAM, yani Ulusal Kurtuluş Cephesi'ydi. Onun silahlı kanadı ise ELAS, yani Yunan Halk Kurtuluş Ordusu'ydu. Şimdi bunların yanında daha milliyetçi, liberal ya da monarşi yanlısı direniş örgütleri de vardı. Mesela EDES ve EKKA gibi örgütler işgal yıllarında faaliyet göstermekteydiler. Fakat işgale karşı direniş devam ederken bir başka mücadele daha doğdu. Savaş bittiğinde Yunanistan'ı kim yönetecekti? 1943'ten itibaren işgal güçlerinin zayıflamasıyla birlikte direniş örgütleri arasında rekabet de artmaktaydı. ELAS, ülke içinde en etkili silahlı güç haline gelmişti. Buna karşılık sürgündeki Yunan hükümeti, İngiltere, savaş sonrasında komünistlerin iktidarı ele geçirmesini isteniyordu. 1944'te Almanlar Yunanistan'dan çekilince iktidar boşluğu ortaya çıktı. Aralık 1944'te Atina'da büyük çatışmalar yaşandı. Bu olaylar kanlı Aralık olarak bilinir. İngiliz kuvvetleri bu süreçte Yunan hükümetini destekledi. Bu da iç savaşın daha başından itibaren uluslararası bir boyut kazandığını göstermektedir. 1945'te bir anlaşma yapıldı. ELAS'ın silah bırakılması öngörülüyordu bu anlaşmaya göre. Ancak bu anlaşma kalıcı bir barış getirmedi. Solculara yönelik baskılar, tutuklamalar ve güvenlik sorunları devam etti. Buna karşı komünist hareket yeniden silahlı bir mücadeleye yöneldi. 1946 yılında ise açık iç savaşın başlangıcı kabul edilmekteydi. Aynı yıl yapılan seçimleri sol kesim boykot etti. Monarşi referandumu yapıldı ve kralın dönüşü kabul edildi. Komünistler bu gelişmeleri meşru görmediler. Ardından Yunanistan Komünist Partisi'nin etkisindeki güçler Yunanistan Demokratik Ordusu adıyla örgütlenmeye başladılar. Bu noktadan sonra artık mücadele iki ana taraf arasında yoğunlaşmıştı. Bir tarafta Yunan hükümeti, monarşi yanlıları ve Batı destekli güçler vardı. Diğer tarafta ise komünist hareketin etkisindeki demokratik bir ordu mevcuttu. Başlangıçta İngiltere Yunan hükümetine destek verdi.

0: Fakat İngiltere savaş sonrasında ekonomik olarak zayıflamıştı. 1947'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Truman doktrini bu çerçevede ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan ve Türkiye'yi komünizme karşı desteklenecek ülkeler olarak görmekteydi. Bu bakımdan Yunan iç savaşı sadece Yunanistan'ın iç meselesi değildi. Soğuk Savaş'ın erken dönem cephelerinden biriydi. Türkiye'nin Batı bloğuna yaklaşmasında bu sürecin dolaylı fakat güçlü bir etkisi de olmuştu.
1: 1943 yılından itibaren Yunanistan'daki direniş hareketleri arasındaki gerilim giderek büyümeye başladı. Başlangıçta ortak düşman işgal kuvvetleriydi. Ancak savaş uzadıkça asıl mesele Almanlar çekildiğinde ülkenin kim tarafından yönetileceği sorusuna dönüştü. Eam ve onun askeri gücü Elas, işgal yıllarında büyük bir halk desteği kazanmış, özellikle kırsal bölgelerde fiili bir otorite kurmuştu. Bu durum muhafazakar siyasetçileri ve cumhuriyetçi ama antikomünist direniş örgütlerini giderek daha fazla endişelendirdi. Özellikle EDES gibi örgütlerle Elas arasında başlayan rekabet kısa süre içinde silahlı çatışmalara dönüştü. Öyle ki işgal devam ederken bile bazı bölgelerde Yunan direniş grupları birbirine karşı savaşmaya başlamıştı. Böylece Almanlara karşı verilen ortak mücadele yavaş yavaş yaklaşan bir iç savaşın provası haline geldi. Toplum da giderek ikiye ayrılıyordu. Bir tarafta işgal sırasında yükselen sol hareketler ve onların destekçileri, diğer tarafta kralcılar, muhafazakarlar ve komünizm korkusuyla hareket eden kesimler vardı. 1944'te Alman birlikleri Yunanistan'dan çekilmeye başladığında ülke görünüşte özgürlüğüne kavuşmuş olsa da aslında siyasal ve askeri olarak derin biçimde parçalanmış durumdaydı.

0: As the German occupation of southern Greece begins to break up under the onslaught of British land forces and local partisans, ships of the Royal Navy and destroyers of the Greek Navy head shoreward through the waters of the Aegean. They carry large forces of troops to put an end to another chapter of Nazi tyranny and oppression.
1: Bu sürecin iç savaşa dönüşmesinde büyük güçlerin müdahalesi belirleyici rol oynadı elbette. Britanya için Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeler açısından vazgeçilmezdi. İngiliz Başbakanı Churchill, savaş sonrası Yunanistan'ın Sovyet etkisine girmesini kesin biçimde engellemek istiyordu. Bu nedenle İngiltere, sürgündeki hükümeti ve monarşi yanlısı güçleri destekledi. Aynı zamanda Eyan ve Elas'ın aşırı güçlenmesini önlemek için rakip direniş örgütlerine yardım yaptı. İngiliz askerleri 1944 sonbaharında Atina'ya girdiğinde amaç yalnızca Almanların çekilmesini denetlemek değil, aynı zamanda siyasal dengeyi kontrol altına almaktı. Aralık 1944'te Atina'da başlayan çatışmalarda İngiliz birlikleri doğrudan Elas güçlerine karşı savaştı. Sovyetler Birliği ise ideolojik yakınlığa rağmen Yunan komünistlerine açık bir destek vermeyecek, Stalin, Churchill'le yaptığı nüfus alanı anlaşmaları nedeniyle Yunanistan'ı büyük ölçüde İngiliz etki alanı olarak kabul ederek dikkatli davranacaktı. Böylece Yunanistan, savaşın hemen ardından Soğuk Savaş'ın ilk büyük çatışma alanlarından birine dönüştü. Yunan iç savaşına giden sürecin detaylarını ve büyük güçlerin bu süreçteki etkilerini Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şahin Kılıç anlatıyor.
2: Soğuk Savaş'ın esasında başladığı yer diyebiliriz Yunanistan'a. 1947'den itibaren özellikle Amerikan Başkanı Truman'ın Truman doktriniyle başlattığı, Sovyetlerin aşırı genişlemesini engelleyecek ve Soğuk Savaş olarak adlandırdığımız her cephede

özellikle Balkanlarda, Doğu Avrupa'da Sovyetlerin gücünü kıracak girişimlerin ilki, en azından Avrupa'da, işte Asya'da, Çin, Kore vesaire, Yunanistan bir sahasında laboratuvar gibi oldu. Çünkü İngilizler 1947-48'lere geldiğinde artık mali olarak da Yunanistan'daki bütün bu savaşın, işte hükümetlerin giderlerini de karşılayamayacak, arkasında duramayacak kadar zayıflamış. Yani buradaki bu operasyonları yürütecek yeterince gücü kalmamıştı. Birlikte Amerika'nın aslında bu Truman Doktrini'yle beraber Yunanistan'ı İngilizlerin Amerikalılara devrettiğini bir nevi görüyoruz. Burada tabii İngilizler monarşiyi desteklediği için krallığın ve kendi öteden beri destekledikleri hükümetin savaş sonrası Yunanistan'da egemen olacak sınıfların, elitlerin, yöneticilerin kim olduğunu belirlemek istediği için Amerikalılar da İngilizlerin desteklediği hem monarşiyi hem de işte o monarşiyi destekleyen elit kesimi destekleyecek bir politika izliyor burada. Yani komünistlerin bu esasında iç savaşta ve Almanlara direnişte çok büyük başarılar gösteren, geniş halk kitleleri tarafından desteklenen ve esasında Alman işgalini bitiren diyebileceğimiz kesimler bu sebeple yeniliyorlar. Çünkü Amerikan desteği her anlamda Yunanistan'a, Truman'la birlikte akıyor. Ekonomik olarak büyük yardımlar yapılıyor, siyasi destek veriliyor, uluslararası alanda silah desteği veriliyor. O silah desteği sayesinde yine iç savaş sırasında İngilizlerin desteklediği daha ulusalcı bir direniş hareketi var EDES. Çünkü İngilizler de onları destekliyordu. İngilizler en başından beri savaş sonrasını planlıyorlar. Aslında mesele bu. Savaş sonrasında komünistlerin iktidarda olmasını istemiyorlar. Evet, Almanlara direniş için onlar o dönem için faydalı görülüyor. Fakat onlar da biliyor ki savaş sonrasında Almanlar çekildiği anda hükümet komünistlerin eline geçecek ve Sovyetlerin yeni bir peyk ülkesi haline gelecek. İngilizler dolayısıyla bir rakip, başlarda rakip gibi görünmeyen, daha milliyetçi, muhafazakar, geleneksel ve monarşiyi de destekleyen bir direniş örgütü örgütlüyor. Dolayısıyla o iki örgüt aslında iki anlayışı, birisi sol komünist, diğeri daha ulusalcı monarşiyi destekleyen grup olarak karşımıza çıkıyor. Onların da bir süre sonra çatışmaya başladığını, bu direnişi paylaşırken özellikle Komünist Parti'nin onları İngilizlerin hizmetinde olmakla suçlayarak saldırdığını ve iç savaşa doğru sürüklediğini ülkeyi görüyoruz. Dolayısıyla dış güçlerin içerideki bu direniş örgütlerine müdahalesi ve oradaki operasyonları çok belirleyici oluyor diyebiliriz. Yani Yunan halkı evet direniyor işgale vesaire ama bu iç savaşa dönüşmesinin sebebi biraz da dış güçler diyebiliriz. İngilizler, Amerikalılar ve Ruslar.

İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan yeni dünyanın ilk büyük ideolojik çatışmalarından biriydi. 1946-1949 yılları arasında yaşanan Yunan İç Savaşı. Bir anlamda Berlin Duvarı henüz ortada yokken Soğuk Savaş'ın görünmeyen ilk cephesinin Yunanistan'ın dağlarında kurulduğunu söylersek sanırız yanlış olmaz. Biz de ülke tarihinde derin izler bırakan iç savaşın ilk yıllarına ve büyük güçlerin sürece etkisine bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar. Başkalarını arzu nesnesi olarak görmemizde ve idealize etmemizde cehaletin payı vardır. Aşkın gözü kördür derken bir hakikati dile getiririz. Tutkulu bir sarılmada partnerimizi yakından görmek işin büyüsünü bozabilir. Dolayısıyla aşıklar tutkularını canlı tutmak için gözlerini yumarlar. Jacques Lacan aşktan bahsederken sahip olmadığımızı başkalarına verdiğimizi ya da vermeyi vaat ettiğimizi ve onlarda olmayanı arayıp bulduğumuzu söyler. Bu fantezi çöktüğünde aşkımız biter. Bazen de aşkı nefretle değiş tokuş ederiz. Aşk gibi nefret de gözlerimizi sıkıca kapamamızı gerektirir. Bu bazen nefret nesnesiyle aramızdaki benzerlikleri fark etmememize, bazen de o kişiyi bir zamanlar delicesine sevdiğimizi unutmamıza vesile olur. Aşkımız bittiğinde partnerlerimizden öyle hemen nefret etmeyiz. Bu daha ziyade bize başta çekici gelenin zamanla tahammül edilemeyecek hale geldiği aşamalı bir süreçtir. Çok daha gençken bir öğrencimle kahve içtiğimizi hatırlıyorum. Bana durup dururken bir kadının kahve fincanını alıp yavaşça dudaklarına götürüşünden ne kadar etkilendiğini ve ona o an aşık olduğunu söylemişti. Kahvesinden aldığı yudumlara kulak kabartmak, kadının hareketlerini izlemek genç adamda yoğun bir istek uyandırmıştı. Ancak kadına duyduğu aşk sona erince aynı jestler dayanılmaz hale gelecekti. Gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamak isteyecek, cicim aylarında arzu uyandıran şey ilişkinin sonunda mide bulandırıcı hale gelecekti. Ötekinin bir zamanlar çok sevilen bir özelliği nefret duygusunun tetiklemesiyle aynı kişiyi şeytanlaştırmak ve aşağılamak için kullanılır. Sevgi ve nefret kişide kavranamayan şeylere odaklanır. Bu yüzden kişiyi hangi kelime ya da görüntüyle tanımlamaya çalışırsak çalışalım, bu çaba başarısızlıkla noktalanır. Kişinin başkasını sevmesi ya da ondan nefret etmesi için mantıklı bir sebebi genelde yoktur. Nitekim iki duygu da cehaletten beslenir. Seven ya da nefret eden kişinin duygularının yöneldiği nesne hakkında fazla şey bilmekten kaçınmasını sağlayan stratejiler olmadan sevgi de nefret de olmaz. Shakespeare aşk ve körlük hakkında birçok dize yazmıştır. Bir sonede şöyle sorar: "Ey kör, ey aptal aşk, ne yapıyorsun gözlerime? Görmüyorlar bakıp dursalar bile." Aklımda kalan bu satırlar Renata Salejl'in Cehalet Tutkusu adlı kitabından, Şafak Tahmaz'ın çevirisiyle Timaş Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Çarpıcı tasarım.

0: panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan, güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda birbirinden güzel birçok yetişkin romanıyla ve rengarenk çocuk kitaplarıyla tanıdığımız yazar Melike İlgün bizlerle birlikte olacak. Melike Hanım'ın Çiçeği Burnunda kitabı hep eksik bugün sohbet konumuz. Kendisine hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Melike Hanım, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Aslı Hanımcığım.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Şimdi birçok yetişkin romanı ve çocuk kitapları yazarı diye başladım programın açılışında. İlk aklıma gelenler Paramparça, Kemal Eren Kadınlar, Canımın Canı, Bir Başvekil Sevdim ve elbette bundan çok daha fazla romana imza atmış bir yazarsınız. Bu sefer çok güzel, yine kurgusuyla dokunaklı, sizin o yumuşak kaleminize çok lezzetli bir roman bekliyor okurları. Hep eksik. Şimdi bu romanla bizi biraz 90'lı yıllara götürüyorsunuz. Ve bu yıllar aslında bence hala hepimizin çok sevgiyle, özlemle andığı ve 90'lardan sonra da her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönem gibi geliyor bana. Tabii sadece ülkemizde değil, bütün dünyada da teknoloji devrimi, sosyo-kültürel yapının çok hızlı değişmesi, siyasi ekonomik konjonktürler derken aslında hayat tarzımız, ilişkilerimiz, hayata bakış açımız bile bence 90'lara göre çok farklı bir yere geldi. Siz öncelikle bugün geldiğimiz noktadan, 2026 yılından o 90'ların coşkusuna, farklılığına baktığınızda en çok neyin özlemini duyuyorsunuz? En çok neyi kaybetmişiz sizce?
2: Ben en çok neşenin özlemini duyuyorum. 90'larda bizim neşemiz vardı, yüzümüz daha çok gülüyordu. Evet, yani Türkiye'nin o zaman da sorunları vardı, dünyanın sorunları vardı ama belki de sosyal medya olmadığı için, bu kadar çok haberleşme olanağı olmadığı için duymuyorduk, bilmiyorduk, belki yarı cahildik. Bir de gençtik Aslı Hanım, gençtik ve yüzümüz gülüyordu, eğlenmeyi biliyorduk. Şimdi ben gençlere bakınca biraz üzülüyorum çünkü neşelerini tamamen kaybetmiş gibiler. Yaptıkları tek şey kafelerde oturup sabahtan akşama kadar damacana gibi bardaklardan kahve içmek. Başka hiçbir şey yok. Bizim öğrenci festivallerimiz, konserlerimiz, fiyatı gayet ulaşılabilir olan tiyatro biletlerimiz, sinema biletlerimiz. Ya biz daha neşeli ve daha eğlenerek yaşayan bir kuşaktık. Daha sosyaldik. Birbirimizle sohbet ederdik, konuşurduk, dertleşirdik. Şimdi bütün bunların yerini sosyal medyadan sataşmak almış gibi sanki. Flört ederdik. Şimdi flört de yok. O da sosyal medyadan halledilen bir şey olmuş sanki. Ben en çok neşemizi özlüyorum. 90'lardaki neşeyi özlüyorum. Elbette 90'lar, şimdi bakınca hani bunu da nostaljiye yaslanmadan hatırlamak, anmak lazım. Yani 90'larda da büyük sorunlar vardı elbette. Belki de biz genç olduğumuz için bize iyi geliyordu. Ama şundan eminim, yüzümüz daha çok gülüyordu.
1: Ben de 90'ları bugün hala andığımız zaman, mesela işte diziler diyoruz, canımız sıkılınca dönüp 90'lar dizilerini izliyoruz. İşte müzik dediğimizde birazcık daha iyi hissetmek istiyorsak hemen o 90'lı yılların, işte Türk popunun yeni başladığı dönemleri açıp o zamanki sanatçıların, genç sanatçıların popüler oldukları şarkıları dinliyoruz. Hep aklıma takılan bir soruydu benim bu. Yani nedir bu 90'lar, ya da 90'lar olmasa hayatımızda hep bir şeyler eksik olacakmış gibi düşünürdüm. Size çok katılıyorum. İmkanlarımız belki bazı alanlarda bugüne göre çok daha azdı gibi görünse de en azından elimizde olan imkanların çok kıymetini bilen bir nesildik. İlişkilerimiz belki daha gerçekçiydi. İşte komşuluklar vardı, ilişkiler, iletişimler daha çok yüz yüze yürütülüyordu. Bu birazcık herhalde çok hızlı hayatımıza giren dijitalleşme ve o teknolojik değişimler, gelişimler bir yandan avantaj gibi görünse de bir yandan da insan ilişkilerini galiba birazcık yıprattı.
2: Evet, kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Yani keşke okullarda teknoloji kullanımı dersi olsa. Yani sosyal medyayı ne ölçüde kullanmalı, ne kadar kullanmalı, onun adab-ı muaşereti, görgü kuralları ne olmalı, hayatımızda ne kadar yer almalı gibi dersler verilse. Çünkü bir anda hepimiz bir bilinmezin içine itildik. Sadece gençler değil, bizler de. Yani mesela şu an programı dinleyen herkes keşke kendisine bir sorsa. Ben soruyorum kendimi, sorguluyorum şu an. Ekran süren günde kaç saat diye. Yani ne kadar vakti boşa geçirdiğimizi anlayacağız. Eskiden o ekran süresinin yeri sohbetti, hobilerdi, gerçek anlamda iletişimdi. Şimdi bambaşka bir şey oldu ve bize bu yeniliği sunarken bunu nasıl kullanacağımızı da keşke formüle eden bir şey olsaydı. Birden bilinmezin içindeyiz, kendimizi bulduk ve hala boğuşuyoruz. Hepimiz boğuşuyoruz. Sadece gençler değil, biz de öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Galiba teknolojinin en kötü taraflarından bir tanesi bir bilinmezin içinde olmak. Çünkü bunu deneyimlemeden iyi ya da kötü aslında 10 yıl sonra, 15 yıl sonra gelecek nesillerin ne yaşayacağını da çok fazla bilmiyoruz. İşte bugün mesela yapay zeka çok konuşuyoruz ama aslında hepimiz hani bunu kullanmak, öğrenmek elbette istiyoruz çağın gerisinde kalmamak için. Ama 15 sene sonra yapay zekanın hangi noktaya geleceğiyle ilgili maalesef herhangi bir fikrimiz şu an için yok. Melike Hanım, bir de 90'lar deyince şimdi kitabın tabii kurgusuyla da burada bağlamak isterim. Sanki sosyal sınıf farklarının da çok fazla hissedilmediği bir dönemdi. Muhakkak o dönemde de gelir düzeyi çok daha iyi olanlar, çok daha kötü olanlar vardı farklı mecralarda ama zannediyorum yine dediğiniz gibi sosyal medya hayatımızda olmadığı için İnsanların varlıklarını bir başkasının çok fazla gözüne sokma gayreti yoktu. Ya da kendi mahallesindeki sosyoekonomik durum neyse kişiler bütün dünyayı böyle zannediyordu ve bundan mutsuz olmuyordu. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Bu dediklerinize tamamen katılıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi benim romanımda iki çocuk karakterin gözünden anlatarak başlıyorum. Daha sonra o çocuklar büyüyor. Büyüdükçe dertleri de büyüyor. Türkiye'nin içindeki dertler de büyüyor. İşte bütün kurgu o iki kız çocuğunun etrafında gelişiyor. Okulun ilk günü başlıyor kitap. Birinin adı Hasret, birinin adı Özlem. Hasret yoksul bir ailenin kızı, Özlem ise mahallenin en zengin ailesinin kızı. İkisi bir devlet okulunda sıra arkadaşı oluyorlar. Şimdi bu bile 30 senede ne çok şeyin değiştiğini göstermiyor mu? Bu roman bugün geçiyor olsaydı Hasret'le Özlem'in değil sınıfta sıra arkadaşı olması, aynı çocuk bahçesinde karşılaşması bile olası değildi. Özlem muhtemelen korumalı bir sitede otururdu. Servisle yıllığı 1 milyon TL olan bir özel okula gider gelirdi. Hasret ise devlet ilkokulunda aldığı eğitimle hayata başlamaya çalışırdı. Şimdi ikisinin yolu asla kesişmezdi. Bu bile işte son 30 senede ekonominin de, sosyoekonominin de, kültürün de nasıl değiştiğinin göstergesi bence. Ben yani bu romanı bugünün şartlarıyla kuramazdım. Çünkü bu iki kızın yolu hiçbir şekilde bir yerde kesişmezdi. Marketleri bile aynı olmazdı.
1: Aslında çok güzel ifade ettiniz. Çünkü 90'lı yıllar derken hani sadece o dönemin belki duygusunu ya da bugüne göre olan eksikliklerini ya da fazlalıklarını konuşmak yerine aslında bu sosyo-kültürel hayatı ve insanların ne kadar gelir düzeyleri ne olursa olsun bir arada yaşamaya alışkın olduklarını, bu konudaki esnekliklerini de göstermiş oluyor. Roman bir çocukluk roman olarak başlıyor aslında. İlkokulun ilk günü demişsiniz. Şimdi çocukluk tabii hayatımızın her döneminde nereye gidersek gidelim, iyi ya da kötü ne yaşarsak yaşayalım bizimle birlikte yürüyor. Onu bir yerlerde bırakamıyoruz. Ve dolayısıyla da çocuklukta yaşadığımız her şeyin de yetişkinlikte muhakkak bir yansıması oluyor. Sizce çocukluk döneminde yaşanan eksiklikler, hissedilen boşluklar yetişkinlikte ne derece doldurulabiliyor?
2: Ay ne güzel soru. Evet, dediğiniz gibi kitabın ilk bölümleri bir çocuğun ağzından anlatılıyor. Ben daha önce 8 çocuk kitabı yazdım. Birçoğunda sizinle birlikte, ne mutlu ki bana, sizinle birlikte çalıştık. Çocuk diline aşinayım ama bir yetişkin romanını çocuk bakışının böyle o acımasızlığıyla, o filtresiz haliyle anlatabilecek miyim diye tedirgin oldum önce. Ama yazdıkça rahatladım. O berrak bakışın gerçekliği, o filtresizlik bana da iyi geldi ve geçmişe döndüm. Geçmişe döndüğümce yolum tabii ki çocukluğuma düştü. Aslında orada da kendime dair bir sürü şey hatırladım. Yani böyle duygusal manipülasyona düşmeden, okurun gözyaşına değil hafızasına seslenerek yazmak istediğim bir roman oldu bu. Bunu yazarken de kendim duygusal manipülasyona düşmeden, kendi hafızama sığınarak kendimi tekrar buldum. Çocukluğum benim çok şükür ki ben romanımdaki karakterimin ölçüsünde yoksullukla sınanmış bir çocuk değilim. Ama çok mutlu bir çocukluk da geçirmedim. Çok mutlu bir gençlik de geçirmedim. Fakat şimdiye kadar hiç otokurmaca yazmadım ben. Hiç kendi hayatıma dair bir şey de yazmadım. Belki bir gün kendimi deşecek, daha da deşecek, deşip de kendimi yazacak kuvveti bulursam oturup kendi çocukluğumla, kendi gençliğimle ilgili de bir şey yazabilirim.
1: Kitabın da isminden yola çıkarsak aslında hep eksik diyoruz. Her insanın belki çocukluğundan getirdiği eksiklikler farklı olabilir. İşte ne bileyim bu belki bir ekonomik durumla ilgili bir yaşadığı bir sıkıntı olabilir çocukluğunda. Kiminin farklı bir mutsuzluğu olabilir. Ama sonuçta eninde sonunda zannediyorum her birey bir şekilde çocukluktan bir eksiklik, bir boşluk taşıyor içinde.
2: Ya evet, işte şairin dediği gibi, ben çok seviyorum onu. Şairin dediği gibi çocukluk bizim ana yurdumuz. Bu benim bütün kitaplarımda fark ettim ki bu dize geçmiş. Yani son 3 romanımın 3'ünde de ben bu dizeye yaslanmışım. Bir yerden beni beslemiş bu dize. Evet, çocukken nereden eksildiysek oradan kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Kimi için bu eksik bir baba olabilir, kimi için anne olabilir, kimi için sınıftaki çakma ayakkabı giyen tek çocuk olma olabilir, kimi için azıcık tombul olma, gözlüklü olma, diş telli olma ya da okumayı sınıfta en geç söken kişi olma olabilir. Bütün bunlar bizi yer ediyor ve biz o eksiği tamamlamak için, o eksiği tamamlayıp kendimizi tas tamam hissedebilmek için ömür boyu koşturup duruyoruz. Kimi gerçekten tamamlayabiliyor, kendini iyi hissediyor, ben tamamım diyor. Kimi de tamammış gibi yaparak hayatını geçiriyor. Umarım okuyan herkes hep eksik hissettiği yer, o yer neresiyse oradan çoğalsın, oradan çiçeklensin.
1: Melike Hanım, şimdi biraz aslında kitapla ilgili, özellikle bu kitapla ilgili araştırma yaparken şunu da fark ettim. Siz diyorsunuz ki çok naif bir söylem bence. Ben birazcık romanlarımda duyguları renklerle ifade etmeyi seviyorum demişsiniz.
2: Evet,
1: Bu romanın odağındaki duyguları da göz önüne aldığımız zaman sizce bu roman hangi renklerle tanımlanabilir?
2: kıpkırmızı. Bu roman kıpkırmızı. Hatta yer yer bordoya çalıyor. Çünkü içinde utanç da var. Kırmızı ama. O yüzden kapağının rengi gibi.
1: Şimdi kapağı demişken, kapağın ve ismin aslında bir eserin kaderinde çok büyük bir rol oynadığını söylemek lazım. İsim zaten hikayesinden biraz bahsettik olabildiğince. Hep eksik, içimizde olan o eksiklikler, giderilmemiş boşluklar var. Odakta yazarımız diyor ki renk kırmızı, hatta bordo, dolayısıyla kapak tasarımında da arkada müthiş bir kırmızı renk görüyoruz. Ve tabii ki kapağa bakar bakmaz bizi 90'lı yıllara götüren bir asılı mavi önlüğümüz var. Şimdi kapağın da biraz aslında hikayesini sizden dinleyelim kurguyla birlikte. Çünkü o mavi önlük sadece basit bir alelade mavi önlük değil. Aslında o mavi önlük ana karakterimiz Hasret için çok önemli bir detay.
2: Evet, kapağı ben de çok sevdim. Çok çok içime sindi kapak ve o önlük gerçekten çok sembolik bir önlük ve biliyor musunuz, bana okurlardan kendi önlüklü fotoğrafları gelmeye başladı. O kadar mutlu oluyorum ki okuyan okurların önlüklü fotoğraflarını yolladığı zaman, o hallerini görünce, koca koca kadınların, erkeklerin o iki kuyruklu önlüklü hallerini görünce gözlerim doluyor, inanın. Kapağı çok sevdim. Üzerinde bir önlük var. Fakat solmaya yüz tutmuş bir önlük var. Çünkü Hasret daha önce ablalarının giydiği önlüğü üçüncü giyen çocuk olarak okulun ilk günü okula gidiyor. Ve kendisini bir çamaşır suyu lekesi gibi hissediyor. Çünkü önlük solmuş, lacivert önlük griye dönmüş. Hatta Hasret onu asfalt grisi olarak tanımlıyor. Böyle yer

0: yer kolu eprimiş, küçük küçük sökülmeler var ama tertemiz. Ve o kadar pırıl pırıl giyinmiş önlüklü çocukların yanında Hasret kendisini ilk kez fark ediyor. İlk kez yoksulluğuyla yüzleşiyor. O ana kadar farkında değil, o kadar önemli de değil. Ama diyor ki, kendi sözleriyle söyleyeyim, ele karıştığım ilk günde o benim. Ve ele karışınca ne kadar yoksul olduğumuzu anladım. İlk yüzleştiğim anda o, diyor romanın bir yerlerinde. Birebir aynı kelimelerle değil ama mealen böyle. Dolayısıyla o önlük onun aslında kimliğinin bir parçası. Biz de onu kapağa koyarak bence çok güzel bir iş yaptık. Çok içime sindi kapak. Yani şimdiye kadarki kitaplarımın bu 7. romanım oldu. Kitaplarımın içinde benim için bunun kapağı apayrı olarak kalacak gibi. İsmi de uzun süre isminin ne olacağı konusunda kararsız kaldım. Çeşitli isimler vardı aklımda ama hiçbiri tam olarak içime sinmiyordu. Böyle uzun uzun düşündük, tartıştık, o mu olsun, şu mu olsun, bu mu olsun. Ve bir gün benim en sevdiğim grubun en sevdiğim şarkısı Peyk grubu ve Peyk grubunun Peyk şarkısı. Solistleri, bestecileri, grubun kalbi, beyni olan İrfan Alış da yaklaşık 1,5 sene önce vefat etti ansızın. Ve ben hala her gün neredeyse düzenli olarak dinlerim. Grubu çok severim. Peyk grubun Peyk şarkısının en sevdiğim sözleri şudur. Nakaratta geçer. Hep eksik, hep eksik, hep eksik diye. Aa dedim bir gün. Ben niye başka isim arıyorum ki şarkıyı dinlerken dedim bunu. Niye başka isim arıyorum? Hem en sevdiğim şarkının en sevdiğim sözü hem de romanı çok iyi anlatıyor dedim ve romanın ismini hep eksik koyduk. Buradan da İrfan Alış'a anmış olalım. Ben her kitaba baktığımda onu da yad ediyorum bu vesileyle.
1: Bu anlamda da aslında sizin için bundan sonra belki çok romanlar yazacaksınız ama güzel bir hatırası olan bir kitap
0: Evet.
1: olacak kalacak. Hep eksik.
0: Evet.
1: Bu arada
0: Yeri
1: ben de
0: ayrı.
1: hem isim hem de kapak tasarımını çok beğendiğimi de bir kere daha vurgulamak istiyorum. Şimdi
0: Sevdiyseniz tamam o zaman, yani sizin profesyonel bakışınıza da çok güvenirim ben. O zaman kendimi çok güvende hissettim. Mutlu
1: çok
0: oldum.
1: çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne mutlu bana da bunları duyduğum için. Biz şimdi odakta tabii hasret var. Hasretten hep bahsediyoruz ama dört tane kız kardeşler. Yani roman
0: Evet.
1: sadece hasretten de ibaret değil.
0: Değil.
1: Oldukça geniş de bir kurgu. Şimdi
0: Hı.
1: çocukların isimleri cennet, gurbet, hasret ve kısmet diye gidiyor. Ve bu isimler de yine çok sıradan isimler değil. Ve isimlerin hikayesinde yazarın Melike İlgün'ün bu isimleri neden seçtiğini de yine sizden dinleyelim. Çünkü bana çok naif bir hikaye olarak göründü.
0: Ay, çok teşekkürler. Ya ben kitapta en özendiğim yerlerden biri kitap yazarken isimlerdir. Koyduğum her ismin bir hikayesi vardır. Ben onu bilerek bir nedenle koymuşumdur. Kimi hikayeyi anlatırım, kimi hikayeyi anlatmam ama ben onu neden koyduğumu bilir ve okura sezdiririm. Bunu da anlattım. Dört kızlar dediğiniz gibi cennet, gurbet, hasret, kısmet ve isimleri üzerine mesai harcadım, düşündüm. Romanın da en sevdiğim yerlerinden biri isimleri oldu. Neden bu isimleri koyuyorlar? Bunlar Güneydoğu'dan İstanbul'a göç etmiş bir aile. Göç ettikten hemen sonra cennet doğuyor. Bir ay kadar sonra. Babası İstanbul'a geldik, burası bize cennet olacak. Buranın taşı toprağı altın. Çok güzel bir hayat kuracağız. Cennette yaşar gibi yaşayacağız. Umuduyla ve inancıyla kızının adını cennet koyuyor. Aradan zaman geçiyor. İstanbul'un pek de öyle matah olmadığını, cennetten çok cehenneme benzediğini, burada hayatın çok zor olduğunu idrak ettikten sonra bir kızları daha oluyor ve memleket özlemiyle adını Gurbet koyuyorlar. Daha sonra Hasret dünyaya geliyor. Onun adı artık çok özledikleri için memleketi Hasret ve bir de erkek çocuk hasreti de olduğu için Hasret, yine kız olduğu için Hasret oluyor. Dördüncü de yine kız oluyor. O yüzden kısmet diyorlar. Kısmet de konuşma güçlüğü çeken bir çocuk. O yüzden de ona her baktıklarında kısmet işte, kısmet diye geçiriyorlar akıllarından.
1: Zorunlu bir kabulleniş de var bu ismin içinde diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Melike Hanımcığım, şimdi süremiz kısalırken aslında çok kısa şundan da bahsedelim istiyorum. Zannediyorum yeni roman

Yalnız hep eksiği ismiyle, kapak tasarımıyla, kahramanlarıyla vaktimiz yettiğince dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bir de şunu tabii sormak istiyorum. Sadece yetişkin romanları yazmıyorsunuz. Aynı zamanda yazdığınız çocuk kitapları da oldukça tematik, hem eğitici hem öğretici hem de

0: etkinlikler yapmaya, çocuklarla buluşmaya, onlara söyleşiye gitmeye de ayrıca bayılıyorum. Neden? Çünkü benim yazdığım yetişkin romanları gerçekten böyle meşakkatli, araştırması uzun süren, yazması uzun süren, beni çok yoran, böyle çok kendimi değiştiren, hani o yazarın içinde bir kuyu vardır ya, ben o kuyuya bilmem kaç milyon kez kova sarkıtıyorum, içimden bir şeyler çekiyorum, her yazışta kendimle yüzleşiyorum falan, çok zorlayan eserler. Ve sonrasında ben her yetişkin romanından sonra bir çocuk kitabı yazıyorum. Niye? Çünkü o kadar meşakkatli işten sonra çocuk kitabı yazınca ruhum temizleniyor, arınıyorum. Böyle benim için papatyalı bir yolda la la la la la la diye yürümek gibi bir şey çocuk kitapları yazmak. Çok hoşuma gidiyor. Hele sonrasında onun resimlendiği, işte çizeriyle ortak çalıştığımız, sonra kitap olarak, eser olarak elime aldığım an var ya, benim için o zamandan daha mutlusu yok. Çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla benim için ikisi aynı değerde, aynı önemde. Yani yetişkin romanları yazdığım için çok mutluyum. Ama o yetişkinlerin çocukları benim çocuk kitaplarımı okuduğu için de çok mutluyum. O çocuklar büyüyüp benim ileride yetişkin romanlarımı okuyacakları için de çok mutluyum. Belki kendi çocuklarına da okuturlar. Daha ne isterim, ne kadar güzel olur.
1: Oldukça üretken bir yazar olduğunuzu da belirtmeden geçmeyelim bu noktada. Melike Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bugün Hep Eksik romanıyla programımıza konuk olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Dilerim
0: umarım
1: yeni romanınızın yolu açık, okuru bol olur diyelim.
0: Amin inşallah diye cevap veriyorum en gönlümden geçerek. Çünkü bu ara yazmaktan çok okura ulaşmak zor. Başta konuştuğumuz o sosyal medya, teknolojinin baskınlığı nedeniyle okurların elleri kitaplara biraz daha az gider oldu maalesef tüm dünyada. Umarım okuruna buluşsun. Umarım daha çok okunsun, daha çok kitlelere yayılsın. Buna da vesile olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Gelecek hafta yepyeni bir yazar ve yepyeni kitaplarla yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Ayraç.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın içinde hepimizin başına gelen, bazen bir hayal kırıklığı, bazen de aksaklıklarla sonuçlanan bir ana, bir ürünü iade etme veya değişim yapma sürecine odaklanacağız. Hakkı nazikçe aramak başlığı altında mağduriyetimizi dile getirirken muhatabımızın onurunu nasıl koruyabileceğimizi ve zarafetin aslında bir hak arama estetiği olduğu hakkında konuşacağız. Haklı olmak kaba olmaya imtiyaz vermez. Sevgili dinleyenler, aldığımız bir ürün kusurlu çıktığında veya beklediğimiz gibi olmadığında hissettiğimiz o ilk öfke nezaketimizin en büyük sınavıdır. Kasadaki görevliye, telefondaki müşteri temsilcisine veya reyon görevlisine karşı takılınan o üstenci tavır, o haklı çıkma çabası aslında hakkımızı ararken itibarımızı kaybetmemize neden olabilir. Zarafet sahibi incelikli bir ruh bilir ki haklılık en çok sakin ve vakur bir üsluba yakışır. Sosyolog Erwin Goffman, etkileşimlerimizi bir yüz koruma sanatı olarak görüyordu, hatırlarsınız. Bir ürünü iade ederken sert ve suçlayıcı bir dil kullanmak isteriz ama Goffman'ın deyimiyle muhatabımızın profesyonel yüzünü sarsar ve onu savunmaya iteriz. Oysa nezaket, muhatabımızı suçlu ilan etmeden sorunu ortaya koyabilmektir. Siz hatalısınız yerine, bu üründe bir sorunla karşılaştım diyebilmek, Goffman'ın işaret ettiği o sosyal dengeyi koruyarak çözüme giden yolu kısaltır. Zarafet, karşı tarafa çözüm ortağı olmak

0: fırsatı tanımaktır. Kıymetli Kemal Sayar, dünyaya şifa vermekten bahsederken insanın insana olan borcunun nezaket olduğunu hatırlatır. Sayar'a göre haksızlığa uğradığımızda bile şefkatli kalabilmemiz gerekir. Ruhsal bir olgunluktur çünkü bu. İade kuyruğunda beklerken veya bir sorunu anlatırken karşımızdaki insanın da bir yorgunluğu, bir hayatı olduğunu unutmamak, işte Kemal Sayar'ın da vurguladığı o insanı görme eylemidir. Hakkımızı ararken muhatabımızı hırpalamamak, aslında kendi ruhumuzu o öfkenin kirinden korumaktır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki helalleşme ve rıza hukukundan bahseder. Ökten hocanın penceresinden bakabilirsek, ticaretin temeli karşılıklı rızadır, işte bunu görürüz. Bir sorunu çözerken takınılan o vakar, medeniyetimizin emin insan tipinin bir yansımasıdır. Hakkını ararken haddi aşmamak, Ökten hocanın işaret ettiği o şehirli ahlakın en zor ama en şık imtihanıdır. Zarafet hakkını alırken ardında bir kırgınlık değil, bir uzlaşı hissi bırakabilmektir. Gabor Mate, insanların çatışma anlarında verdiği aşırı tepkilerin geçmişteki duyulmama korkularından beslendiğini anlatır. Mate'e göre bağırmak aslında duyulmuyorum çığlığıdır. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen duyulacağına güvenmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel güveni kuşanarak sakin ve net bir dille meramımızı anlattığımızda aslında muhatabımıza da bize duyabileceği bir alan açmış oluruz. Sertlik tüm kapıları kapatır ama zarafet tüm kilitleri açar. Fransız düşünür Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu savunuyordu ya, Bergsoncu bir bakışla biz de bakınca bir sorunu çözmek, o tıkanan akışı yeniden açmaktır görürüz. Öfke o akışı daha da dondururken nazik bir üslup o buzları eritir. İncelikli bir insan hayatın ritmini bozmadan pürüzleri incelikle giderebilendir. Kıymetli dinleyiciler, iade ettiğimiz bir şey ürün olabilir ama geride bıraktığımız şey bizim şahsiyetimizdir. Hakkımızı ararken sesimizi değil, sözümüzün niteliğini yükseltelim. Unutmayalım ki haklı bir davayı haksız bir üslup kadar hiçbir şey kirletemez. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım. O gergin anlarda kalbimize ferahlık verecek bir uyarı. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, kaba söz ise dostumuzu kapıdan dışarıya atar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hakkımızı zarafetle aradığımız, rızanın esas olduğu huzurlu, bereketli günler diliyoruz. Zarafetin ve hakkaniyetin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliği açısından attığı adımlara dikkat çeken Erdoğan, yeni bir güvenlik paradigması başlattık, terörü kaynağında yok ettik. Terörsüz Türkiye, stratejik devlet vizyonumuzun adıdır, dedi. Konferansta bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin milli güvenliğinin ele alınması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen grup toplantısında kürsüye çıktı. Arınma mesajı veren Kılıçdaroğlu, temiz siyaset yapacağız, bu parti kirliliği kabul etmez. İradesini parayla satanların bu partide işi yok, dedi. Özgür Özel ise meclisteki CHP grup kürsüsündeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi. Bahçeli, CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılmak üzere yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma girişimimiz vardı, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlal olduğunu belirtti. KADES'in 1 Haziran itibarıyla 9 milyon 700 bin kişi tarafından indirildiğini, uygulamadan 2 milyonu aşkın ihbar alındığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'da. Bakan Kurum, iklim müzakere gruplarından G77 ve Çin Müzakere Grubu başkanlığıyla görüştü. Türkiye ile Suriye arasında iki sınır kapısının açılması gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin ve Islahiye gümrük kapılarının açılması konusunda hazırlıklarımızı tamamladık, dedi. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek, dedi. İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturması kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında 6 avukatın da yer aldığı 45 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin konuştu. İyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız, dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlik ise sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız, açıklaması yaptı. ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi, Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Wednesday, İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD, İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Haberleri dinlediniz.

0: ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Balıkesir-Dursunbey yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle 9 ila 16 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arası Çimşit kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 9 Haziran Salı, saatlerimiz 15:08 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Bahadır Tatlıöz'de Yalçın Aşan'ın yorumuyla dinliyoruz. Aşktan ne haber?

Değerli dinleyenler, saatler 15.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programı ile sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Mersin Full Power Espor Kulübü Başkanı ve Türkiye Espor Federasyonu AS Başkanı Kadir Dolaş'la espor ve esporda kazanmış oldukları başarıları konuşacağız. Ayrıca Dota 2 milli sporcusu Buğra Batuhan Kurt da konuğumuz olacak. Daha sonra da emekli edebiyat öğretmeni, tiyatro oyunu yazarı, tiyatro ve drama eğitmeni Erdinç Aydın'la tiyatroya dair söyleşimiz olacak. Ve birbirinden güzel şarkılar da sizin için çalmaya devam ediyor. Şimdi gel de Umur Aykut Doma'yı ve Hande Ünsal'ı dinliyoruz.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tRTHumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, saatler 15.18'i gösteriyor. Genç Yaşam'da konuklarımız stüdyomuzda Mersin Full Power E-Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye E-Spor Federasyonu AS Başkanı Sayın Kadir Dolaş bizimle. Sayın Dolaş, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Ve bir diğer konuğumuz da Dota 2 milli sporcusu Sayın Buğra Batuhan Kurt bizimle. Sayın Kurt, merhaba, siz de hoş
3: merhaba,
2: geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Evet, bugün sizinle e-sporu konuşalım istiyoruz. Önemli başarılar var, bunları programımızda ele alalım istiyoruz. Öncelikle e-spor nedir? E-spor deyince ne anlamalıyız?
3: E-spor şöyle, yakın zamanda tüm dünyanın kabul gördüğü, Türkiye'de çok iyi yerde olduğu, dünyanın dört bir tarafında oyuncuların ve takımların organize video oyunlarını oynayarak profesyonel olarak rekabet ettiği küresel bir spor dalı oldu artık. Olimpiyat yolları açıldı. Olimpiyat evet. Komitesi e-spor olimpiyatlara dahil olma tarafında görüşmelerini yapıyor. İşte karşılıklı networkler yapılıyor. Dünya E-Spor Federasyonu, Avrupa olsun, diğer organizasyonlar olsun. Süreç bu şekilde çok güzel ilerliyor.
2: Evet, peki baktığımızda e-sporun Mersin'deki durumu nasıl? Türkiye'nin durumu nasıl e-sporda?
3: Mersin'de şöyle, Batuhan da bizim milli takım sporcumuz, aynı zamanda Mersin'de. Mersin e-spor arenasında Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Özellikle yaptığı organizasyonlarla, yapmış olduğu karşılaşmalarla, yapmış olduğu uluslararası iki tane maç vardı mesela, evet. Mersin'de bir önceki yıllarda yapılan. Çok ses getirdi aslında camiada. Çok güzel bir yerde. Yani Türkiye'ler arasında bakacak olursak e-sporun öncü iliyiz diyebiliriz.
2: Evet, peki Türkiye'nin durumu nasıl?
3: Türkiye şu anda gerçekten dünya arenasında muazzam bir seviyede. Birçok oyuncumuz var, rekortman oyuncularımız var, rekor ücretlerle transfer olan oyuncularımız var. Bu anlamda diğer branşlarda olduğu gibi, yani Türk kültürü olarak, Türk insan olarak e-spor bize yakıştı. Biz de e-spor uyum sağladık gibi diyebilirim.
2: Evet, peki Mersin Full Power E-Spor Kulübü ne zaman kuruldu? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
3: Şöyle, ben eski bir milli sporcuyum. Evet. Mersin'de doğdum, büyüdüm. İşte Avrupa Dünya derecelerim var tekvando branşında. Yapmış olduğum bütün büyük başarılar hep büyük kulüpler adına, Mersin dışındaki kulüpler adınaydı. Yani şu makus kaderi şöyle değiştirmek istedim. Mersin'de bir kulüp kurup kendi çabamla, sonradan tabii ki destekçilerimiz oldu. Teşekkür ederiz herkese ayrı ayrı. Mersin adına uluslararası başarıları getirmek istedik. Mersin'de sporcu olarak değil de Mersin gitti, dünya şampiyonu evet. oldu demek için bunu yaptık. Çok şükür ki bunu da başardık. Bir yıllık bir kulüp olmamıza rağmen Dota 2 branşında yapmış olduğumuz transferlerle, gençlerimizin desteğiyle dünya şampiyonu olduk. Hindistan'da Mart ayında bayramda biz oradaydık ve Mersin'e, ülkemize dünya şampiyonluğunu getirmiş olduk. Full Power'ın kuruluş amacı ve süreci bu şekilde oldu aslında.
2: Evet. Peki takım kaç kişiden oluşuyor? Çalışmalar nasıl oluyor?
3: Takımlar, yani sporcumuz, buramız evet.
4: Takımlar 5 kişiden oluşuyor. Özellikle MOBA oyunlarda şu an 5'e 5. Aynı şekilde FPS oyunlarda da 5'e 5 şekilde oynanıyor. Yani hazırlık süreçleri normal her spor dalında olduğu gibi

0: Yani çok disiplinli bir
1: Evet.
0: şekilde hani her sporcunun yaptığı gibi sabah kalkıyoruz. Hani oturuyoruz bilgisayarın başına akşama kadar bir şekilde yapıyoruz işte.
1: Evet, peki Sayın Kurt, sizin e-sporla tanışmanız ne zaman, nasıl oldu?
0: Aslında ben hani e-spora hani e-spor diye başlamadım. Ben çok
1: Evet.
0: küçük yaşta bilgisayar oyunlarıyla başladım. Benim
1: Evet.
0: 5 yaş büyük abim var. Onlarla beraber internet kafeye gidiyordum. Ya Türkiye'nin %90'ı da belki bu şekilde başlamıştır zaten. Ya biz bu işe başladığımızda bu ödül havuzları bu kadar yüksek değildi. Açıkçası biz bunu iş olarak başlamamıştık. Yani hobi olarak keyif alıyorduk. Ama baktık ki biz bu işte iyiyiz ve artık bunun bir getirisi var. Belli bir yaştan sonra da hani bunu artık bir spor dalına çevirdik. Yani bir profesyonel bir şekilde şu an hayatımızı bununla idame ettiriyoruz.
1: Evet, peki müsabakalara nasıl hazırlanıyorsunuz? O süreç nasıl oluyor?
0: Dediğim gibi bu 5 kişilik ekip olduğu için öncelikle takım olarak oturuyoruz. Hani bir çalışma programımız var. Herkesin bireysel ve takım olarak çalışma programları var. Onları
1: Evet.
0: uyguluyoruz.
1: Evet, tebrik ederiz. Dünya birincisi de oldunuz. Peki hedefleriniz neler? Yakın zamanda bir müsabaka var mı?
0: Yakın zamanda bir dünya turnuvası daha olacak. Paris'te olacak yanlış hatırlamıyorsam.
2: Dünya Kupası çok
0: Aynen.
2: büyük bir
0: Çok
2: organizasyon.
1: Evet.
0: büyük ödülleri var. Hatta 20 milyon dolarlık ödülleri var. Türkiye takımı da tabii ki bizi orada destekleyecek, şey yapacak, temsil edecek. Bakalım. Yani güzel başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz.
2: İnşallah inşallah seçmeler için Avrupa kotası gerekiyor.
1: Evet.
2: Biz daha önce Hindistan'a giderken Avrupa kotasında birinci olarak gitmiştik. Avrupa'da tek takım gidiyordu.
1: Evet.
2: Muhtemelen yine aynı olacak. Bu organizasyon Dünya Kupası çok ciddi bir şekilde tüm dünya ülkeleri tarafından ele alınıyor. Herkes gelmek istiyor. Tabii ki kotayı geçenler gelecek.
1: Evet.
2: Yani milli takım hazırlık kamplarımız olacak. Haziran'ın sonuna doğru, bu ayın sonuna doğru. Orada mesela hazırlıklarda işte sporcular yan yana geliyor. İşte taktikler oluşturuluyor. İşte haritada ne yapabilirsinize
1: Evet.
2: bakılıyor. İşte 5 kişinin görevleri farklı oluyor. Çeşitli görevler dağılıyor. İşte kaptanın yönlendirmesi var. Bunların hepsi aslında çok büyük bir teferruat ve emek istiyor, disiplin
1: Evet.
2: istiyor. Tabii Kore'ye gelmek de kolay değil. Az önce Buğra'nın da söylediği gibi internet kafede başladı.
1: Evet.
2: Daha önce oyun mantığıylaydı ama şu anda kendisi de bunu bir kariyer planı olarak görüyor, bir meslek olarak görüyor, geleceği olarak görüyor. Bu şekilde evrildi aslında e-sporla yani.
1: Evet. Peki baktığımızda ilgiyi nasıl buluyorsunuz? E-spora ilgi nasıl?
0: İlgi Türkiye'de bence çok iyi.
1: Evet.
0: Daha da geliştiğini düşünüyorum. Yani şu an sokakta oyun oynayan sayısı gittikçe azalıyor fark ettiyseniz. Yani artık herkes dijital dünyaya dönmüş
1: Evet.
0: durumda. Ya bu ilgi gün geçtikçe daha da artacaktır. Yani şu an için ya bence çok iyi.
1: Evet, peki e-spor yapmak isteyen biri nereden nasıl başlayabilir? Bir profesyonel olmak isteyen biri hangi aşamaları geçmeli? Herkes e-sporu yapabilir mi?
2: Şöyle, federasyonumuzun bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Her ilde federasyon il temsilcilikleri var.
1: Evet.
2: Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı. Bakanlık nezdinde tabii ki herkes çalışıyor. Burada önemli olan doğru yere temas etmesi. 18 tane ilimizde e-spor merkezimiz var.
1: Evet.
2: Gençlik merkezine bağlı. İnanılmaz güzel yönlendirmeler yapılıyor. Tabii ki her oyun oynayan, her oyuna giden e-sporcu değil. Yani halı sahada çok iyi futbol
1: Evet.
2: oynar ama gerçekten de Süper Lig'de ya da işte alt liglerde olsun profesyonel bir sporcu
1: Evet.
2: değildir. Burada da bu bağlamda da doğru yerde, doğru kliklerle iletişim kurması gerekiyor e-sporla ilgilenenlerin. İl temsilcilerimize gençlik spor aracılığıyla ulaşabilirler.
1: Evet.
2: Her ilde var bu.
1: Evet. Peki bu sporu yapmak isteyen biri il temsilciliklerinden bilgi alabilir dediniz. Peki özel bir yetenek gerekiyor mu? Kendini keşfetmek isteyen biri kendinde hangi özellikleri aramalı bu alanda?
2: Yani milli sporcumuz buna daha güzel cevap verecektir bence.
0: Kesinlikle gerekiyor bence.
1: Evet.
0: Ya burada tabii futbol veya basketbol gibi
1: Evet.
0: düşünebilirsiniz. Bambaşka oyun çeşitleri var. Bambaşka oyun
1: Evet.
0: planları var
1: Aslında
0: diyelim.
1: oyundan oyuna da
0: Yani oyundan oyuna
1: değişiniyor bu, değil
0: değişiyor.
1: mi?
0: Aslında kişinin kendine göre hangi doğru oyunu bulması daha önemli burada. Ya şimdi burada biz FPS diyoruz.
1: Evet.
0: FPS oyunları mesela silah oyunları. Hani öyle başarılı olan insanlar var. MOBA oyunları, strateji oyunları. Orada başarılı olan insanlar var. Ya bu tabii birazcık kişinin
1: Oynuyor
0: o
1: oynuyor
0: kendini
1: herhalde.
0: bulmasıyla biraz alakalı bir
1: Evet.
0: şey. Yani çok fazla oyun çeşidi olduğu için çok net bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Yani biraz kişinin kendi şeyle arayışıyla alakalı diyebilirim.
1: Evet, burada tabii e-sporda oyun ayrılıyor. Başka kategorileri var mı?
2: Altı branş oluyor tabii ki.
1: Evet.
2: Örnek vermiş olduğu gibi FPS olsun, MOBA olsun, strateji olsun, artı bir de gerçek sporların işte video hayali var mesela, Formula 1 olsun, evet. Örnek veriyorum. Bunlar da farklı farklı branşlar var tabii ki. Türkiye'de 6'ya ayırdık biz bunları. Federasyon olarak da dünyada bir rol model oluşturduk biz, hiyerarşi evet. olarak, lisanslı sporcu olarak. Yani çok networkle, çok işbirlikleriyle diğer ülkelerin e-spor federasyonlarına biz aslında işi öğretir durumdayız federasyon olarak. Bu anlamda başkanımız Alper Avşin Özdemir de çok ciddi çalışmalar içerisinde, gerçekten güncel ve sürekli iyileştirme önünde.
1: Evet.
2: Branş olarak da örnek veriyorum mesela Street Fighter eskiden evet. çok popüler bir oyundu. Halen öyle. Onun bile çok büyük çapta organizasyonları yapılıyor. Şimdi bakıyorsunuz Street Fighter oynayan, çok güzel performans sergileyen biri Formula 1 direksiyonuna geçiyor. Onların tabii ki simülasyonları var. Evet. Bu arada işte yapamıyor. Ama onu da yapan çok farklı insanlar var. Evet. Yetenek burada devreye giriyor kesinlikle.
1: Evet, burada kendini keşfetmek lazım.
2: Kesinlikle. Herhalde.
1: Oyunları evet. tek tek denemek lazım.
0: Branş sayısı gün geçtikçe de artıyor bu arada. Mesela satranç şu an e-spor'dan, evet. yani e-sporun içine girmiş durumda.
2: Kesinlikle evet. evet.
0: Çok ciddi yatırımlar var bu konuda. Yani gün geçtikçe branş evet. sayısı artıyor.
2: Mateus de şu anda online olarak e-sporcu evet. olarak satrançta sürekli evet. yer alıyor.
0: Evet.
1: Peki ailelerin bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü oyuna karşı bir ön yargı da söz konusu. Saatlerce belki o bilgisayar başında olmak aileleri de düşündürüyor. Böyle bir federasyonlaşma, dünya genelinde böyle organizasyonların yapılması ailelerin bakış açısını nasıl değiştirdi sizce?
2: Yani bu bakımdan tamamen kontrollü bir şekilde olması tarafındayız biz.
1: Evet.
2: Şöyle hani... Hiç olmadık bir yere, hiç bilinmedik bir yere zaten kimsenin gitmesini evet. istemiyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi e-spor merkezlerimiz var. Bütün il müdürlüklerinde il temsilcilerimiz var. Mutlaka çalıştıkları kurumlar ve yerler vardır onların.
1: Evet.
2: Biz e-sporcu kariyer yapma yolunda hedef koyan gençlerimizin, işte ebeveynlerimizin bu şekilde doğru kanallarda iletişim kurmasını istiyoruz. Yoksa tabii ki online platform çok ciddi boşluklar da oluşturabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için federasyon onaylı yerlerde olmak daha faydalı.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Ederiz.
1: Değerli dinleyenler, programımıza Mersin Full Power E-Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye E-Spor Federasyonu AS Başkanı Sayın Kadir Dolaş'la Dota 2 Milli Sporcumuz Sayın Buğra Batuhan Kurt bizimleydi.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: TRT Çukurova Radyosu.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Değmesin nazar.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor. Genç Yaşam'da konuklarımız stüdyomuzda emekli edebiyat öğretmeni, tiyatro oyunu yazarı, tiyatro ve drama eğitmeni Sayın Erdinç Aydın bizimle. Sayın Aydın merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Ve özel eğitim öğretmeni ve oyuncu Sayın Büşra Yel de bizimle. Sayın Yel merhaba, siz de hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş buldum.
2: Evet, bugün tiyatroyu konuşalım istiyoruz. Emekli bir edebiyat öğretmenisiniz.
3: Evet.
2: Bir yandan tiyatro oyun yazarlığı var. Öte yandan drama eğitmenliği var. Tabii tiyatroyla dramada birbirine karıştırılan unsurlar. Öncelikle tiyatroyla dramanın farkı nedir? Aynı şey mi?
3: Çok güzel soru. Dramada kendi hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Kafanızda evet. Ne olmak istiyorsanız, neyi ortaya çıkarmak istiyorsanız tamamen özgürsünüz. Onu ortaya çıkarıyorsunuz. Ama tiyatroda bir disiplin var. Şöyle evet. Bir disiplin var. Yönetmenin de bir sınırları var. Siz o sınırlara uymak zorunda kalıyorsunuz. Yani drama, ikisi de oyundan geliyor. Drama ve tiyatro. İkisi de oyundan, karakter canlandırmadan geliyor. Ama bir tanesi tamamen size ait dünyayı yansıtmak. Bir tanesi ise biliyorsunuz yazarın dünyası, yönetmenin dünyası ve oyuncunun dünyası var. Bu üçünün birleşiminden oluşan bir bütünlük tiyatro.
2: Evet. Peki sizin tiyatroyla tanışmanız ne zaman, nasıl oldu?
3: Ben dil tarih mezunuyum. Ankara evet. Üniversitesi. Dil tarih mezunuyum. Taş devrinde mezun oldum. Bayağı yaşım 61 bu arada. O zaman devlet tiyatroların merkezi Ankara'da, çok oyuna gittik. Oradan bir aşk içimize düşmüş demek evet. ki. Daha sonra öğretmenliğimin ikinci yılında ya da üçüncü yılında dedim, ben çocuklarla çok yetenekli öğrencilerim vardı. Onlarla bir oyun çıkarabilir miyim acaba diye düşündüm ama tabii iletişim çağında değildik o zamanlar. Her şeye kolay erişemiyorduk, oyunlara falan. Sonra dedim kendim yazayım. İşte yazarlık öyle başladı. Öyle başlayınca yani her sene bir çocuklarla oyun ortaya koyduk. Çok güzel tepkiler aldık. Sonra da tiyatro bizim içimizde işte hem eğitmenlik olarak hem yönetmenlik olarak devam etti. Halen de devam ediyor. Bir anlamda emekli de bu yüzden oldum diyebilirim. Yani yarım kalmış sanatla ilgili işlerimi tamamlamak için.
2: Evet. Tabii öğretmen olunca birçok çocukla birliktesiniz. Tabii. Onlarla farklı farklı dünyaları evet. da görüyorsunuz. Öte yandan edebiyat öğretmeni olmak şiiri de bilmek gerektiriyor. Romanı, öyküyü, birçok edebi türede bir nebze bilmek gerektiriyor. Hal böyleyken edebiyat öğretmenliğiniz tiyatrodaki o kişiliğinizi nasıl etkiledi? Tiyatrocu yönünüzü daha doğrusu nasıl etkiledi? Bir yanda oyun yazarlığı, bir yanda eğitmenlik, öte yandan tiyatroyla içli dışlı olmuşsunuz. Bu yönünüzü nasıl etkiledi öğretmenlik, edebiyat öğretmenliği?
3: Şimdi bakın, ben 35 yıl Muhammed Bey severek yaptım öğretmenliğimi. Evet. Çok severek yaptım. Çünkü içimdeki çocuğu o gençler hiçbir zaman saklanmasına imkan vermediler evet. o çocuğun. Hep açığa çıkarmak zorundaydım. Tabii ki tiyatrocu bir insanın orada o ergenlerin karşısında, o çocukların, çok başka dünyalarda olan çocukların karşısında çok daha yaratıcı, çok daha onların anlayabileceği iletişim kanallarında olması gereken bir konumdaydık biz. Tabii ki çok etkisi oldu. Kendim onlara da dürtmüş oldum. Yani evet. onları da bir anlamda oyun oynamaya, oyunla ders anlatmaya, öğretmeye dürtmüş oldum. İnanılmaz özlediğim çok yetenekli öğrencilerim, halen özlüyorum ve halen de görüşüyoruz onlarla. Tiyatro yaptırmaya başladığım zamandan itibaren inanın bana, belki de kaybedeceğimiz gençleri kazandık biz.
2: Evet.
3: Sokaklara düşebilecek, belki de kaybedebileceğimiz gençleri kazandık. Bu yüzden de kendimle ve tiyatro sanatıyla gurur duyuyorum.
2: Evet. Peki bugünkü tiyatroya olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Vallahi son okuduğum habere göre Türkiye'de tiyatro seyircisi artmış ama evet. ben çok inanasım gelmedi gerçekten. Bilmiyorum. Özellikle yerel yönetimlerin bizim gibi yerelde kalan tiyatroculara çok daha fazla destek vermeleri gerekiyor. Dışarıdan gelen işte organizatörler vasıtasıyla dışarıdan gelen büyük oyuncular yanında biz biraz gölgede kalıyoruz sanki. Buradan da bizi dinliyorlarsa, sesimizi duyuyorlarsa lütfen bizim gibi yereldeki sanat yapmak aşkıyla yanıp tutuşan insanlara da birazcık böyle düzgün baksınlar, yardım ellerini uzatsınlar.
2: Evet.
3: Buradan rica ediyorum.
2: Tabii gençlerin ilgisinin olduğunu da görüyoruz. Oyuncular var, evet. Tiyatronun diğer çeşitli etmenlerinde çalışan, çabalayan insanlar da var. Büşra Hanım da onlardan biri. Genç bir oyuncu, evet. Hem de özel eğitim öğretmeni. Tekrar hoş geldiniz. Sizin tiyatroyla tanışmanız ne zaman, nasıl oldu Sayın Yel?
0: Evet, merhaba. Özel eğitim öğretmeniyim ve aslında çok taze tiyatrocuyum diyebilirim. Evet. Yaklaşık 8 aydır hayatımda tiyatro var. İlk önce bir Mersin Zeki Zabo İlkokulu'nda görev yapıyorum. Tiyatro serüvenim de Mersin Öğretmen Akademileri kapsamında başladı açıkçası. Yaratıcı drama ve senaryo yazımı çalışmalarıyla başlayan bu süreç Erdinç hocamızın öncülüğünde sahneye taşındı ve güzel bir tiyatro topluluğuna dönüştü. Evet. Yani 8 aydır aslında.
2: Öncesinde bir izleyici
0: Öncesinde
2: miydiniz?
0: Sadece seyirci konumundaydım. Evet. Ancak sahneye çıktıktan sonra tiyatronun bambaşka bir dünya olduğunu gördüm. Şimdi sahnenin heyecanını tattığım için de kolay kolay bırakabileceğimi sanmıyorum.
2: Peki bu 8 ayda tiyatronun hayatınıza girmesi sizi nasıl etkiledi? Neler kattı?
0: Açıkçası bu süreçte sadece tiyatroyu değil, ekip olmayı, birlikte üretmeyi ve sahnede paylaşmanın değerini de öğrendim. Erdinç hocamın rehberliğinde tabii ve arkadaşlarımın enerjisi sayesinde, ekip arkadaşlarımın enerjisi sayesinde tiyatroyu sevdim diyebilirim. Güzel bir ruh oluşturduk. Yakın zamanda da sahnelediğimiz aile komedisi türündeki Bir Çift Sözümüz Var adlı oyunda Figen karakterine hayat verdim. Bu benim için hem heyecan verici hem de çok eğlenceli bir deneyimdi. Oyunun sonunda da seyircilerden aldığımız olumlu dönüşler bütün emeğimize değdiğini hissettirdi.
2: Evet, yolunuz açık olsun.
0: Teşekkür ederim,
2: bu alanda
0: sağ olun.
2: Neler yapmak istiyorsunuz? Kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Şu an 8. ayınız. Bir 8 ay sonra nerede olmak istersiniz?
0: Açıkçası mesleğimi seviyorum. Özel eğitim öğretmeniyim ve özel çocuklarla ilgileniyorum. Yani mesleğimin, yani bu şekilde mesleğimi devam ettirmeyi düşünüyorum tabii ki, ama yanında oyunlarda farklı karakterlerde oynamak istiyorum tabii ki de, bu ilerlemeyi sağlamak istiyorum. Çünkü sanatla iç içe olmak beni daha da geliştirdi ve çocuklara daha iyi yansıtmama sebep oldu. Hem mesleğimde hem günlük hayatımda insanlarla iletişim kurmak, kendimi geliştirmek benim için güzel bir şey. Bana tiyatro farklı bir bakış açısı kazandırdı. Hem kendimi ifade etme becerimi geliştirdiğini düşünüyorum. Hem günlük hayatımın da yorgunluğundan biraz uzaklaşıp farklı bir dünyanın içine girmemi sağladı. Bu yönden seviyorum tiyatromu ve devam ettirmeyi düşünüyorum.
2: Evet, yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: Diliyoruz.
0: Sağ olun.
2: Peki Sayın Aydın, baktığımızda tiyatro eğitimi gençlere, çocuklara neler katıyor? Tiyatro eğitimi ne kadar önemli? Son yıllarda drama eğitiminin de önemsendiğini görüyoruz. Buna dair eğitimlerin arttığını da görüyoruz. Ailelerin de ilgisi var açıkçası. Hem drama eğitiminin hem tiyatro eğitiminin gençlere, çocuklara etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
3: Özgüven,
2: evet.
3: Kendini doğru ifade edebilme, bunların yanında sosyalleşme, ekip ruhu, o ekiple birlikte bir şeyler başarabilme, mutluluğunu tadabilme, farklı kapılardan, farklı pencerelerden görebilme, bakabilme. Yani kısacası bir insanın tekamülü, olgunlaşması, bir insanın toplum içerisinde kendini ayakları yere sağlam basan birisi olarak hissetmesi. Bırakın bütün bunların hepsini günlük hayatın rutininde, çünkü aynı şeyler, aynı sesler, evet. Aynı yüzler. O tiyatro sahnesinde farklı bir dünyada farklı kişiler yaratabilme, canlandırabilme. Yani şu an anlatamayacağım derecede dramanın, tiyatronun çok büyük kişinin oluşmasında, kendini bulmasında katkısı var. Ben bunu bizzat gözlemlediğim için biliyorum. Evet. O gençlerin, mesela Büşra Hanım, çekinerek yapabilir miyim, yapabilir miyim? Şimdi hadi bir daha oynayalım. Hadi bir daha oynayalım. Ya tiyatro bir, aslında biz hepimiz gündelik hayatta rol yapmıyor muyuz?
2: Evet.
3: Rol yapıyoruz. Gündelik hayatta rol yapıyoruz. Mesela babasınız, abisiniz, evet. Ablasınız, kardeşsiniz, her neyse bunu güzel yapabilmeyi de sağlıyor. İşte özgüvenli bir insan, öz saygısı olan bir insan gündelik hayatta herkesle de nasıl konuşabileceğini, nasıl iletişim kurabileceğini bilen bir insandır. O yüzden ben ailelere küçük yaşlarda çocuklarını, tabii uygun olurlarsa, drama eğitimine yollamalarını, kendilerinin de o işten arta kalan zamanlarında kendilerine zaman ayırarak o sahne yolculuğuna katılmalarını özellikle rica ediyorum.
2: Evet, kurslar, atölyeler açılarak yeni oyunlar sahnelemeye de çalışıyorsunuz. Birçok evet, çalışmanız evet. da var bu noktada. Evet, evet. Peki kimler tiyatro ve drama eğitimi almalı? Nereye, nasıl başvurabilir insanlar bu tiyatro eğitimini almak için?
3: Mersin'de bu konuda eğitim veren birçok tiyatro kurumu var. Ben de mesela şu an No Name Tiyatro'dayım. Evet. No Name Tiyatro'da drama kurslarımız var. Çocuklar için, yetişkinler için. Aynı zamanda hobi tiyatro atölyelerimiz var bizim. Evet. Yani az önce bahsettiğim gibi farklı bir dünyaya girmek istiyorlarsa, rahatlamak istiyorlarsa. Yani bu konuda Mersin yeterince zengin. Aileler rahatlıkla işte bakıp rehberden

0: işte internetten her neyse bir yerlerden bakıp o isimleri rahatlıkla bulabilirler ve onlarla görüşebilirler. Kaygımız o yönden yok ama dediğimiz gibi yani biz tiyatro salonu
1: Evet.
0: mesela ben tek kişilik oyun sahneledim. İkinci oyunu oynayamadım. Çünkü sahne

0: Burası da bir tiyatro sahnesi olarak düşünebilirsin.
1: Evet. Tiyatro sahnesinde belli bir senaryo var aslında. Burada yok olsaydı güzel olurdu.
2: Bizim gibi insanlara ilgi gösterdiğiniz, burada ağırladığınız ve demin de söylediğim gibi feryadımızı kitlelere duyurmamıza yardımcı olduğunuz için biz çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkür ederiz.
0: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.53'ü gösteriyor. Genç Yaşam'da konuklarımız bizimleydi. Emekli edebiyat öğretmeni, tiyatro oyunu yazarı, tiyatro ve drama eğitmeni Sayın Erdinç Aydın'la özel eğitim öğretmeni ve oyuncu Sayın Büşra Yel'le tiyatroyu konuştuk.

Sevgili dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı sizin için Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Genç Yaşam'da buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliği açısından attığı adımlara dikkati çeken Erdoğan, yeni bir güvenlik paradigması başlattık, terörü kaynağında yok ettik. Terörsüz Türkiye, stratejik devlet vizyonumuzun adıdır, dedi. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz, dedi. Partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tartışmaların odağındaki meclis grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum, dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik de açıklama yaptı. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi. Bahçeli, CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti, dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek, dedi. Çanakkale'de düzensiz göçmenleri Yunanistan'a kaçıran suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 39 kişiden 36'sı tutuklandı. İstanbul merkezi yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. Cumalı, Ağbaba'nın talimatıyla yol üzerinde kimliğini bilmediği birinden içerisinde 100 bin dolar bulunan bir poşet alarak istenilen adrese teslim ettiğini söyledi. Ayrıca Ağbaba'nın kendisinden 12 Mayıs'ta aralarındaki mesajlaşmaları silmesini istediğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin konuştu. İyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız, dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlik ise sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız açıklaması yaptı. ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Soykırımcı İsrail'in gizli şekilde yürüttüğü nükleer silah programı bölgesel riskleri artırıyor. Nükleer silahları kaldırma girişimi programı koordinatörü Susi Snyder, İsrail'in Orta Doğu'da nükleer silaha sahip tek ülke olduğunu söyledi. Bu silahlar komşu ülkeler için tehdit oluşturuyor, dedi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Getir, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklamlar.
7: Yeryüzü Günlüğü.
8: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
7: Yeryüzü Takvimi.
8: Haziran'la birlikte yaza hızlı bir giriş yaptık. İçinde hem kendini hem bütün baharları taşıyan zamana merhaba dedik. Güneyli rüzgarların gelmesiyle başladı mevsim. Otlar tohuma, meyveler bala dönüşmeye başladı. Bitkiler bu rüzgarlar sayesinde kavuşur oldu. Haziran'ın ilk fırtınası Filiz koparandı. Geride kaldı. İkincisi, bu hafta karşılaşacağımız Ülker dönümü. Ülker, göğün en parlak takım yıldızlarından biri. 7 yıldızdan oluşur. Denizciler ona yelken yıldızı da der. Ülker'in doğuşuyla rüzgarlar teknelere geçit verir, suya açılma zamanının geldiği anlaşılır. Geceleri gökyüzü daha parlak olur. 7 kardeş, yani Ülker takım yıldızı aynı zamanda harman mevsimini çağırır. Çiftçilerin uğurlu yıldızı oluşu bundandır. Her yıl aynı zamanda görünen ve mevsimi geldiğinde batan bu takım yıldız bereketi simgeler. Hazır bu hafta ekin biçme zamanı olarak görünüyorken takvimimizde hasat vakti gelen ya da başlamak üzere olan bir yeryüzü sakinine kulak verelim. Buralı, çok yaşlı, çok önemli, yaygın ve vazgeçilmez bir bitki bu. Ekmesi, filizlenişi, başağı duruşu, hasadı, harmanı, ambarları dolduruşu, bereketi, sofraya gelişi, bölüşülmesi, her aşaması, her hali ayrı güzel buğdaydan söz ediyoruz.
7: Yeryüzü sakinleri.
8: Buğdayın tohum hali, kışın eriyen karla birlikte filizlenir, Nisan yağmurlarıyla boy verir. Rüzgarda yeşil bir deniz gibi dalgalanır. Başaklar sarardığında yaz ortasıdır artık. Hasat zamanı gelmiştir. Ekinler biçilir, her şey yolunda gittiyse emek verene ambarlar dolusu buğday ve tatlı bir yorgunluk kalır. Buğday dönüşür, besler, simgeler. Ekimi, büyümesi ve hasadıyla doğumu, ölümü ve dirilişi temsil eder. Bereket, mutluluk sembolüdür. Çokluğu zenginlik ve tokluk, azlığı açlık ve kaos demektir. Buğday insanlık için bir milat, insan-buğday ilişkisi 12 bin yıl önce üzerinde yaşadığımız topraklarda başlamış. Bu mütevazı görünümlü tahıl kısa zamanda tarihin en önemli aktörlerinden biri halini almış. İnsan buğdaya emek vermiş, buğday da onu beslemiş, doyurmuş. Yani ortak tarihimiz ve kaderimiz Oktay Rifat'ın o küçük şiirindeki gibi birlikte yazılmış. Uzak geldim, uzağa gidiyorum. Ak bir çizgi ardımda, değirmende öğüttüğüm güzel buğdayın izi.

Sırayla Anadolu'nun zengin geçmişinden umutlu geleceğine köprüler kuran bir çiftçi. Atalık buğday tohumlarını arıyor, buluyor, onları çoğaltıyor, paylaşıyor, ekiyor, biçiyor, taş değirmende öğütüyor. Biyoçeşitlilik tarlasında geçmişi antik çağlara kadar uzanan buğday da var, çok kıymetli Victor'un adını taşıyan mavi başaklılar da. İrlanda'ya kadar gidip ana vatanına geri dönen de pek kıymetli sarı buğday da, kara kılçık, kızılca da. Hepsini konuşacağız. Buğdayı iyi tanıyan, çok seven Mustafa

0: Alper Ülgen'le. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çanakkale Bayramiç Muratlar Köyü'nden mi geliyor sesiniz bize?
1: Evet, Muratlar Köyü'nün Yeniköy Mahallesi'nden veya mezrasından diyeyim.
0: Ne güzel. Çok sembolleri olan, içinde çok simgesel anlamları olan bir bitki buğday. Sizin buğdayla olan ilişkiniz, hikayeniz nasıl başladı merak ederiz, dinlemek isteriz.
1: Bu köye taşındığımızda kendi ekmeğimizi, kendi unumuzu yapmak için, sağlıklı bir gıdaya ulaşabilmek için buğday ekmek istedik.
0: Hı hı.
1: Tabii hiç ekmemiştik hayatımızda. Köylüler yardım etti ve ilk sarı buğdayı bulduk. Sonra sevgili İlhan Koçulu var Kars'tan. Kavlıca,
0: evet,
1: Kavlıca gönderdi 2 çuval. Bir de Erzurum'dan bir dostumuz bize 2 çuval şey gönderdi. Kafkas kızılı. Bu 3 buğdayı ekerek başladık.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra birkaç sene böyle acemiliklerimiz oldu. Fakat daha sonra daha farklı tohumların olduğunu, daha çeşitlerin olduğunu ve bunların kaybolduğunu öğrendikçe bazen bir avuç bulduk, bazen bir teneke bulduk. Bunu her yıl sabırla ekerek, elle biçerek, elle ayıklayarak çoğalttık ve bugün artık 400 dönüme yakın bir alana ekebiliyoruz. 32 çeşit buğday tohumunu sürekli biyoçeşitlik tarlasına ekebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve bunların içerisinden 8-10 tanesini artık 10 dönümün üstünde, işte 60 dönüm, 70 dönüm ekebiliyoruz. Ve değirmenimizde un yapıp onları sağlıklılara üretebiliyoruz.
0: 3 türden başlayıp 400 dönüme 32 çeşide gelen bir hikaye. Eminim içinde türlü zorluklar, türlü maceralar, pek çok başka hikayeyi barındırıyor.
1: Kesinlikle her birinin kendine has hikayesi var. Girişte rahmetli Viktor'un Mavi Başaklı Viktor buğdayından bahsettiniz. Ondan kısaca bahsedeyim.
0: Olur.
1: Viktor'u zamansız kaybetmenin sonrasında sevgili Güneş'in Aydemir bana Viktor'un tohum ambarından tohumlar getirdi. Ve onların içerisinde yarım kavanoz bir buğday türü vardı.
0: Hmm.
1: Çok güzel böyle tombul beyaz buğdaylardı. Ben onu ekiverdim. Ve ertesi yıl hasat zamanı çok güzel başaklarla karşı karşıya kaldık. Onu elle biçtik, çoğalttık, bir teneke haline getirdik. Sonra bir daha ektik. Bu sefer bir sonraki yıl baktık içinden böyle maviye çalan başaklar da var. Aslında geneli sarı başaklı,
0: hı hı,
1: ve içindeki 2 taneler de beyaz. Ve elimizde diğer yaklaşık 25-30 çeşit o zaman da buğday vardı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinden. Hiçbirine de benzemiyordu. Biz de adını Viktor buğdayı koyduk. Bilemedik yani, türünü bilemedik, cinsini bilemedik, bir şeye de benzetemedik. Biz de rahmetli Viktor'un adını koyduk.
0: Ne güzel olmuş.
1: Evet, ve daha sonra yıllar içerisinde o mavi başaklıları ayırıp ayrı ekince onlar da mavi çıkmaya başladı. Haliyle içinden mavi ve kara kılçıklı Viktor cinsleri çıktı. Biz bunu çoğaltmaya devam ediyoruz. Bir gün bir akademisyen alır inceler, işte bu da şu buğdaydır derse seviniriz ama şimdilik adı Viktor buğdayı ve hep öyle kalsın istiyoruz.
0: Bence de literatüre Viktor buğdayı olarak geçsin bu buğday, bu mavi buğday, mavi Viktor olarak. Bilmeyenler için küçük bir parantez açalım. Buğday Derneği'nin kurucusu sevgili Viktor Ananias'tan bahsediyoruz. İsmi de bu buğday türünde yaşıyor sayenizde, yaşayacak pek çok başka yerde
1: İnşallah
0: yaşayacağı gibi. Ne güzel, ne mutlu. Peki bulunduğunuz bölge, o toprak, iklim, hava uygun mudur buğday yetiştirmeye?
1: Şimdi benim bulunduğum köy Muratlar Köyü, Kaz Dağları'nın kuzey eteklerinde,
0: hı hı,
1: Çan ile Bayramiç arasında yarı yayla diyebileceğimiz yüksek bir yerde. Etrafımız meşe ve çam ormanlarıyla çevrili,
0: hı hı,
1: meşe ağırlıklı ve engebeli bir arazi. Aslında ovalarda, Orta Anadolu'da, Konya'da veya Trakya Ovası'ndaki çiftçiler kadar şanslı değiliz.
0: Evet.
1: Çünkü biz zor şartlarda ekiyoruz. Buradaki topraklarda en çok hayvancılık yapılıyor ve koyunculuk yapılıyor.
0: Hı hı.
1: Bizim köy Yörük Köyü'dür. Çevredeki köyler de öyle. Yoğunlukla hayvan beslemek üzere tarlaları mera olarak kullanıyorlar, koru olarak kullanıyorlar. Biz işte bu uzun süre ekilmeyen yerleri alıp, kiralayıp oralara özellikle sarı buğday, bu yörenin bulgurluk, keşkeklik, hatta unu ve ekmeği de çok güzel olan bir çeşidi var.
0: Hmm.
1: Boyu bizim boyumuz kadar oluyor. Onu, işte saz çavdarını, ondan sonra kızılca buğdayını, kavlıca buğdayını, bunları ekiyoruz. Şartlar zor, iklim zor. Kışın da ciddi kar yağar bu,
0: evet,
1: bölgeye.

0: yağmasını isteriz. Buğdaya iyi gelir.
1: Yazın yağışsız geçmesi buğdayın iyi yetişmesi için güzel bir şey anladığım kadarıyla.
0: Harman zaman yağmur yağmasını kimse istemez.
1: Harman zaman.
0: Mahsul ıslanır, küflenir, saman bozulur. Biz hayvan beslemiyoruz ama komşularımız besliyor. Bizim bütün saman balyalarımızı onlara veriyoruz. Biz de şimdi ürettiğimiz bu buğdayları separatör makinesinden geçirip, yöremizde çalkak makinesi denir yerel dilde, kalibre edip, sınıflayıp, işte tavuk yemi, hayvan yemi ve tohumluk ve un yapabilmek için ayrı ayrı çuvallıyoruz. Temiz olanları ambarımıza kaldırıyoruz. Gerisini işte tavuklara veriyoruz, hayvanlara veriyoruz.
1: Ne güzel. Peki 32 çeşit dedik. Birkaç örnek paylaşabilir miyiz belki özellikleriyle buğday türleri hakkında?
0: Tabii ki. Yani kavlıcadan bahsetmiştik. Siyez adıyla bilinen Anadolu'nun ilk ya dünyanın ilk buğdayı.
1: Buğdayı değil mi Siyez?
0: Siyez Kastamonu'da söyleniyor. Mesela Bolu'da ıza deniyor. Bilecik'te ıza deniyor. Bizim bölgede de gapçık deniyor. Neden gapçık veya kabuklu, kavuzlu buğday denilmiş? Çünkü buğday tanesi bir kabuğun içinde. Yani çıplak değil. Bu ilkel bir buğday. İnsanoğlunun ilk defa Diyarbakır'ın Karacadağ eteklerinde evcilleştirdiği 12 bin yıl önce oradan Mezopotamya Ovası'na ve bütün dünyaya yayılan bu tarımsal faaliyetlerin başındaki buğday ve Anadolu aslında dünyadaki bütün buğdayların ana vatanı aynı zamanda. Haliyle biz siyezi ekiyoruz. Yani düşünün 12 bin yıllık buğday var diyor çeşitli tarlamızda. Onun arkasından ondan sonra ortaya çıkmış kavlıca, buna tritikum dikukum deniyor. Çünkü onun kabuğun içinde iki tane tane var.
1: Kavlıca'da.
0: Tek tane var. O yüzden monokokum deniyor. Kavlıca'da iki tane var. Sonra kavlıcanın amcası oğlu diyebileceğimiz veya amcası kızı diyebileceğimiz spelt. Tritikum spelt. O da dikukumdur. Onları da ekiyoruz. Onların da dört çeşitini ekiyoruz. Kılçıklı, beyaz kılçıklı, siyah kılçıklı, mor başaklı, kılçıksız iki ayrı çeşit. Bunlar da biyoçeşitlik tarlamızda hep var ve hep çoğaltıyoruz bunları.
1: Ne güzel.
0: Umudumuz önümüzdeki yıllarda daha çok üretip hem çevremize dağıtmak hem işte un yapabilmek. Onun dışında zerun diye bir buğday var. Orta Anadolu'nun ekmeklik buğdayı, onu çoğaltıyoruz.
1: Zerun buğdayı, Doraş, evet.
0: Zerun, evet. Şahman var. O da bir tür durum buğdayı. Orta Anadolu'nun Sivas'ta, Malatya'da, işte Konya'da, Kırşehir'de çok ekilirmiş. Şimdilerde biraz üstüne gidiliyor. Sarı buğdaydan bahsetmiştim. Bölgemizin en uzun boylu, en sağlam buğdayı ki yöre insanının vazgeçilmezidir. Bulgur için, keşkek için ve un için. Fakat o da çok az ekiliyor maalesef. Kara kılçığın birkaç türü var. Onları çoğaltıyoruz. Ayrıca Horasan buğdayı var. O da çok büyük, böyle çam fıstığı kadar taneleri var. Boyu da çok uzun, başakları da çok büyük. Eskiden Erzurum, Van bölgeleri ekermiş. Aslen Afganistan, Özbekistan ve İran bölgelerinde şu anda çok ekiliyor.
1: Evet.
0: Ayrıca Amerika'ya falan götürmüşler. Orada Horasan veya Kamut adı altında çok büyük organik buğday üreticileri bile var. Sırf bu tohumu yapıyorlar. Bir de saz çavdarı var mesela. Benim tohum verdiğim birkaç arkadaş ekiyor ama bölgedeki köyler artık ekmiyor. Çünkü eskiden bu saz çavdarı da benim boyumdan uzundur. Sapları çok kalın olduğu için adı üstünde saz gibi. Hem tohumundan hayvanlara, insanlara gıda üretmişler hem de saplarını demet yapıp çatı yapmışlar. İngiltere'deki gibi, Baltık ülkelerindeki gibi böyle keltik yapılar yapmışlar. O yapılardan birkaç tane görünce biz arkasına düştük o tohumun.
1: Evet.
0: Çok uzun bir hikayesi var. Onu bulma hikayemiz bayağı uzun. Bulduk, çoğalttık. Şimdi 40-50 dönüme ekebiliyoruz. Tohum verebiliyoruz arkadaşlarımıza. Ekin hadi siz de devam ettim diye. Ama insanlar artık tercih etmiyor. Çünkü öyle bir çatıya ihtiyaç duymuyorlar. Hemen gidip kiremit alabiliyorlar. Saç alabiliyorlar. Eskiden mecburlarmış yani.
1: Evet. Bir de kendi değirmeninizde un yapıyorsunuz galiba. Ürettiğiniz buğdaylardan.
0: Doğru, evet. Bayramiç Muratlar Köyü'nde işte buğdayları ekiyoruz, çoğaltıyoruz. Yine Bayramiç'e yakın Ayvacık Süleyman Köyü'de de ufak bir taş değirmen yaptık. Geçen sene Haziran ayında başladı çalışmaya, taşlar dönmeye. Orada da gidip işte un yapıp onu isteyenlere veriyoruz. Bazen kapımıza gelenler oluyor, bazen biz kargoyla gönderiyoruz. İşte İstanbul'daki, Ankara'daki gıda topluluklarına, tüketim kooperatiflerine veriyoruz. Ve bu tür yerel çalışmaları destekliyoruz. Bir sonraki seneye tohum olarak da ayırıyoruz. Çiftçilerle tohum paylaşımı da yapıyoruz arkadaşlarla. Böyle yani sağlıklı temiz gıdalar üretebilmek için çaba gösteriyoruz.
1: Bize düşenler de şehirde yaşayanlar olarak o sağlıklı temiz gıdaya ulaşmak, onu arayıp bulmak, yerel üreticiyi sizin gibi bu işe yaşamını, gönlünü, bütün emeğini vakfetmiş üreticiyi desteklemek herhalde.
0: Tabii ki aslında şehirde yaşayan ve gıdasını satın almak zorunda kalan ve ülkenin nüfusunun çoğunluğu oluşturan insanların yapacağı tercih çok önemli.
1: Hı hı.
0: Tabaklarına koydukları gıdanın hem yerel, hem lezzetli, hem de adil üretilmiş olduğunu bilmeleri çok önemli. Bu konuda yapacakları tercihler küçük üreticiyi, küçük çiftçiyi destekleyecektir. Bunun için üretici pazarları var, direkt aracısız. İşte gıda toplulukları var, tüketim kooperatifleri var. Veya kendileri bir şeyler yapabilirler. En yakınlarındaki köylerdeki çiftçilerle birlikte bir topluluk destek insanı projesi yapabilirler.
1: Hı hı.
0: Böylelikle hem tabaklarına ne koyduklarını öğrenirler, sebzesinden, peynirinden, etinden, sütüne kadar, hem de desteklemiş olurlar.
1: Neden önemli kırsal yaşamı desteklemek? Belki bir başka programın konusu ama özetle en azından gezegenin geleceği adına çok değerli bir çaba olduğundan bahsedebiliriz. Ne dersiniz?
0: Tabii ki şimdi biliyorsunuz eskiden okullarda bize derlerdi ki Türkiye, Anadolu kendi kendine yeten bir ülkedir.
1: Yani bir buğday ambarıdır değil mi? Bir tahıl ambarıdır.
0: Buğdayda ve her şeyde. Şimdi bunun devam etmesi, yani gıda egemenliğimizin devamı için, yani dışarıya muhtaç olmamamız için, tohumda, işte her türlü şeyde, bizim Anadolu'da kırsal yaşamı desteklememiz lazım. Şimdi bizim maalesef son 40 yıldır köylerde nüfuslar çok azaldı. Çok yaşlı insanlar kaldı. Huzur evi gibi oldu birçok köy. Gençler hep kasabalara, şehirlere gitti. Zaten İstanbul doldu, Ankara doldu, İzmir doldu, kasabalar doldu ama köylerde genç nüfus kalmadı. Çocuk bile yoktu çok köyde. Bu çok kötü çünkü bu kültürel bir mirasın da yok olması, yani tarım bilgisinin de yok olmasını getirecek. Çünkü biz sonradan, ben inşaat mühendisiyim. 10 yıldır çiftçilik yapıyorum.
1: Evet.
0: Ama çocukluğumda tabii dedemin, babaannemin yanında işte üzüm bağında çalıştım, sebze bahçesinde çalıştım. Bir aşinalığım var ama benim eğitimim var. Ben inşaat mühendisliğini bıraktım ve çiftçilik yapıyorum. Oysa köyde büyüyen bir çocuk doğduğundan itibaren tavuğun, koyunun, yünün harman içerisinde yaşadığı için içgüdüsel olarak bunları öğreniyor ve çok kolay yapıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi öyle bir kuşak yok artık. O kuşağın nasıl tekrar Türkiye'de, köylerde çocukların, gençlerin yaşayabileceği konusunda çok ciddi çalışmalar yapmak lazım. Tabii ki bu sohbetin konusu değil ama mevcut durum da iç açıcı değil açıkçası.
1: Kesinlikle haklısınız ve aslında bu sohbetin konusu olmasa da çok bağlantılı bir diğer taraftan. Örneğin siz 3 türden yola çıkarak 32 çeşide ulaşmışsınız, 400 dönüme ulaşmışsınız. Bunu daha da çoğaltmak mümkün. Zenginleşmek demek bu. Gıdanın yerelleşmesi, toprakta yetişen ürünün çoğalması, gerçek anlamda zenginleşmek demek aslında.
0: Tabii ki hem zenginleşiyorsunuz, yani zenginlik derken maddi zenginlikten bahsediyor.
1: Değil tabii ki.
0: Hem de şimdi ambarınızda buğdayınız varsa, biraz zeytinyağınız, biraz domates salçanız, biraz da peyniriniz varsa aç kalmaz.
1: Kendinize yetersiniz.
0: Yetersiniz. Yani bu bir güvendir de insanın üretim yapması, köylülerin üretim yapması aslındaki şehirdeki insanların doyabilmesinin güvencesidir. O yüzden küçük üreticiler biyoçeşitlilik, çeşit çeşit domates, çeşit çeşit buğday olmak zorunda. Her şeyi teknikleştirirsek, çok büyük böyle şirket tarımlarını önünü açıp da köylülüğü yok edersek yarın öbür gün hap gibi gıdalara mahkum kalırız. Yani lezzetsiz bir ekmek yeriz, lezzetsiz bir domates yeriz. Çünkü çeşitlilik güzeldir. Çeşitlilik bir de güçlüdür. Hastalıklara karşı, işte yabancı otlara karşı, iklim değişikliğine karşı, ondan sonra böceklere karşı eski tohumlar, yerel yöntemler hem güçlüdür hem de masrafsızdır. O yüzden bizim eski kuşakların bilgilerini acilen yeni kuşaklara aktaracak projeler üretmemiz lazım.
1: Mustafa Alper Ülgen, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bu keyifli sohbet için, bizi buğdaylarla ilgili bilgilendirdiğiniz için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık.
1: Hasadınız bol olsun, bereketli olsun diyelim. Kolaylıklar
0: Amin, çok
1: dileyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Son yıllarda pek çok insan kentten kırsala göç etti veya bunu istiyor. Mustafa Alper Ülgen de bir zamanlar trafik, iş stresi ve ekonomik kaygılarla dolu vahşi yaşam koşullarında çalıştığı mermer şantiyesinden doğaya dair düşler kuran bir mühendismiş. Kedirgen peşinde başlayan ot toplama yolculuğu, Buğday Dergisi, Victor Ananias ve Ekoköy fikriyle tanışması derken, bir gün kendini Kaz Dağları'nda dinlediğiniz gibi yeryüzüyle iç içe bir yaşamın ortasında üretirken bulmuş. Tüm bu deneyimini de bir kitapta toplamış. Ekolojik Yaşam ve Kendini Bulma Sanatı, Doğaya Dönüş adlı bu kitap, benzer bir yaşam isteyenlere doğru yuvayı bulmanın, bu yuvayı yeryüzüyle uyumlu hale getirmenin ve sürdürülebilir bir yaşam kurmanın yollarını anlatıyor. Ekolojik Yaşam ve Kendini Bulma Sanatı, Doğaya Dönüş, Mustafa Alper Ülgen'in kaleminden, Literatür Hayat Yayınlarından çıktı.
2: Kurda, kuşa, aşa.
1: Şubat depremlerinin ardından başlayan ve o zamandan beri takip ettiğimiz bir proje var. Buğday Derneği'nin Hatay'da çiftçiler ve kadın kooperatifleriyle yürüttüğü Hatay Tarımsal Üretim'de Onarıcı Dönüşüm Projesi. Projeye katılan çiftçiler Hatay'ın yerel türü kara kılçık buğdayını toprağa ve insana zarar vermeden üretmek için birlikte çalışıyor. Tek çiftçiyle başlayan agroekolojik buğday üretimi 3. yılda 12 üreticiye, toplam ekim alanı ise 100 dönüme ulaştı. 2026 yılı ürünleri önümüzdeki haftadan itibaren hasat edilmeye başlanacak ve bulgur, un, dövmelik buğday olarak yerel çiftçiyi desteklemek isteyenlere sunulacak. Lezzetli, doyurucu ve yüksek besin değerine sahip olmanın yanı sıra gluten oranı düşük olan kara kılçık buğdayı, gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olanlar tarafından tercih ediliyor. Projeyle ilgili tüm bilgiye, üreticiler ve ürünlere hatayicinbirlikte.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı adreste bu projenin hikayesini izleyebileceğiniz Toprakla Birlikte İyileşmek filmi de var. Hem Hatay'ın doğası ve insanıyla güzelliğini, hem agroekolojiyi, hem de dayanışma ruhuyla neler yapılabileceğini izlemek isteyenlere bir umut filmi bu. Hatay için birlikte.com

0: Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

0: Reklamlar.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: hadi, hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Opet doldur kazan.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Gülden Acar, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlibol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün programımızda Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik sektörlerinden biri olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü konuşacağız. Türkiye güçlü üretim altyapısı, kaliteli üretim kapasitesi, Avrupa'ya yakın lojistik avantajı ve hızlı teslim kabiliyetiyle dünya hazır giyim ticaretinde önemli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle Ege bölgesi ise bu sürdürülebilir üretim anlayışını, organik tekstil gücü, tasarım odaklı yaklaşımı ve yüksek katma değerli ihracatıyla öne çıkıyor. Programımızda Türkiye'nin dünya hazır giyim sektöründeki konumunu, Ege bölgesinin stratejik rolünü, küresel rekabeti, rakip ülkeleri, sektörün sorunlarını, çözüm önerilerini, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat'ın sürdürülebilirliği, markalaşmayı, dijital dönüşümü ve mesleki eğitimin sektörü geleceğindeki önemine değineceğiz. Bugünkü konuğumuz ise Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Çağlar Bağcı. Sayın Bağcı, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Öncelikle sektörle ilgili sizden bir takım bilgiler almak isterim. Ege bölgesi hazır giyim sektöründe öne çıkan önemli bir bölge. Burada konfeksiyon ve hazır giyim ihracatçılar birliği olarak özellikle ihracat rakamlarıyla bir giriş yapalım mı? Ne dersiniz?
1: Tabii ki. Mayıs ayında iş günü sayısındaki azlık nedeniyle sadece hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında değil, tüm sektörlerimizin ihracatında düşüşler görülebilir. Haziran ayından itibaren ihracatımızın tekrar artışa geçeceğini diliyorum. Şu an için fiyat olarak Avrupa'da en büyük rakibimiz Portekiz diyebilirim. Onlar da hazır giyimde büyük yatırım yapıyor. Bu noktada fiyat rekabeti yerine tasarım, inovasyon, Avrupa'ya coğrafi yakınlığımızı öne çıkarmak zorundayız. Bizi rakiplerimizden farklılaştıran iyi yaptığımız şeyleri daha da geliştirmeliyiz. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin hazır giyim ithalatı 2023 yılında 95 milyar avro iken 2024 yılında 100 milyar avroya, 2025 yılında 102 milyar avroya yükseldi. Rapora göre Çin 31,5 milyar euro ile ilk sırada yerini korudu. Bangladeş 19,8 milyar euro ile ikinci olurken ülkemiz 9,4 milyar euro ile üçüncü büyük tedarikçi oldu. Hazır giyim sektörü birim maliyetle en fazla istihdam sağlanabilecek sektörlerden biri konumunda. O nedenle hazır giyim sektörünün ülkemizde daha uzun yıllar varlığını sürdüreceğine inanıyoruz. Hazır giyim sektörümüzün üretim, ihracat ve istihdamda Türk ekonomisi uzun yıllar sırtlayacağı inancıyla işimiz üretim, gücümüz ihracat mottosuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Peki ifade ettiğiniz konularda baktığımızda Türkiye'nin dünyanın üçüncü büyük öne çıkan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe lider konumda olduğunu görüyoruz. Bununla beraber de tekstil sektörü aslında daha da ivme kazanıyor bakıldığında global çerçevede ve Türkiye açısından baktığımızda. Amiral gemisi ülkeler arasında yer alıyor diye düşünüyorum Türkiye'yi.
1: Doğru.
0: Burada tabii her şeyin özünde katma değer geliyor. Bir ürünün birim değerinin daha yüksek değere ulaşabilmesi katma değer çerçevesinde önemli. Burada sizlerin özellikle Ege İhracatçı Birliği Türkiye genelinde Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde de önemli bir alanda bu konuda. Evet. Sizlerin tasarım ve katma değerli üretim noktasında yaptığınız faaliyetler hakkında bilgi verebilir misiniz? Çünkü diğer bölge ihracatçı birliklerine ve Türkiye genelinde

0: elindeki diğer kurumlara da rol model olması amacıyla sormak istedim.
1: Tabii memnuniyetle. Şunu söyleyeyim, şaşırtıcı olsun size. Tasarım konusunda Türkiye çok ileri noktada. Artık büyük bildiğiniz Avrupalı alım grupları neredeyse bütün tasarımlarını Türk üreticilerine, ihracatçılarına yaptırıyorlar. Made in Turkey, Made in Türkiye diye gördüğünüz bütün ürünler artık bizim ofislerimizde, Türkiye'de yerleşik ya da ilgili ülkelerdeki Türk tasarımcılar tarafından yapılıyor. Bu bizim için çok önemli ve büyük bir gelişme. Bu işe adapte olduk, öğrendik. Sıra markalaşmaya geldi. Markalaşma kolay bir konu değil. Çok büyük ihracat yapan bir sektörüz. Marka yaratmak o kadar düşündüğümüz kadar dilden çıktığı gibi olmuyor maalesef. Bu 10 yıllar gerektiren çok büyük bütçelerle ancak sağlanabilen büyük grupların başarabileceği bir konu. Ama tabii KOBİ ölçeğinde de markalaşmalar yapılabilir. Çünkü artık biliyorsunuz sadece sokak modası dediğimiz büyük alım gruplarının talebi yok. Artık küçük ölçekli markalara da yeni genç nesil ya da orta yaşlı nesil talep gösteriyor. Herkes artık her şeyi tek bir markadan, birkaç markadan giymek istemiyor. Bu orta ölçekli firmalarımız için de bir rekabetçi avantaj doğuruyor. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak tasarıma büyük yatırım yapıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle EİB Moda Tasarım Yarışması'nı 20 yıldır düzenliyoruz. 20 yılda 200 tasarımcı kazandırdık. 200 tasarımcının 25'i yurt dışında yüksek lisans eğitimi alırken %58'i ihracatçı firmalarda baş tasarımcı oldu. %26'sı kendi markasını kurdu ve tasarımlarını ticaretleştirme yolunda önemli adımlar attı. Farkı daha iyi tasarlayanların oluşturacağının bilincindeyiz. Dünyada hazır giyim endüstrileri tasarım ve üretim başlıklarında şekilleniyor. Farkı ucuza üretenler değil, daha iyi tasarlayanlar, daha güçlü hikaye anlatanlar, markasını dünyaya kabul ettirenler oluşturacak. Tasarım ürünün kimliğini oluşturuyor ve markaya karakter kazandırıyor. Tüketici ile ürün arasında duygusal bağ kurduruyor. Bugün tüketici bir tişört almıyor. Kendini ifade ettiği bir dili satın alıyor. Bir duruşu satın alıyor aslında. Bir hikayenin parçası oluyor. Ve o hikaye ne kadar güçlüyse o ürün o kadar değerli hale geliyor. Özetle katma değerin anahtarının tasarım olduğunu unutmamalıyız. Tasarımı stratejik alan olarak görüyoruz. 20 yıldır yarışmamızın amacı hep aynı oldu. Genç tasarımcıları keşfetmek, onları sektörümüze kazandırmak, Türk moda endüstrisinin geleceğini tasarımla güçlendirmek ve ülkemizin katma değerli ihracat yolculuğuna nitelikli insan kaynağı kazandırmak. Geldiğimiz noktada Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması'nın artık yalnızca bir organizasyon değil, sektörümüz için güçlü bir ekosistem haline geldi. Son olarak hazır giyim sektörü bugün ülkemizin en katma değerli ihracat yapan sektörler arasında. Türkiye ortalama ihraç birim fiyatı 1,6 dolarken kilogram başına, Türkiye geneli hazır giyim ihraç birim fiyatı bunun 10 katı seviyesinde 16 dolar kilogram başına. Bölgemizde ise ihraç birim fiyatımız 20 doların üzerinde.
0: Peki Çağlar Bey, siz kendi şirketiniz bünyesinde de yıllardır bu alanda uzman birisiniz. Bu alanın otorite isimlerinden biri olarak tavsiye niteliğinde markalaşmayı nasıl anlatırsınız bize? Önerileriniz ne olur? Bir marka dünyada nasıl kendini tanıtabilir?
1: Evet tabii. Markalaşma aslında bir hikayenin bütününü yazmaktır. Markalaşma sadece tasarımla da olmaz. Bir hikaye yazmanız gerekiyor. Tabii ki kaliteli üreteceksiniz. Tabii ki nihai tüketicinin taleplerini göz önüne alacaksınız. Ama bir hikayeyle beraber olması gerekiyor. Hedef pazarınız kim? Hedef yaş grubunuz ne? Hedef ülkeniz neresi? Hangi tarzda hazır giyim sektörü olduğu için hangi tarzda üretim yapmak istiyorsunuz? Bunlar çok kritik meseleler. Bu kültür tabii hemen 3 yılda 5 yılda maalesef gelişmiyor. Bunun için çok yıllar gerekiyor. Üretimi iyice bilip, tasarımı iyice bilip, üstüne hikaye yazıp sonradan tabii ki yüksek bütçelerle markalaşma yolunda ilerleyebilirsiniz. KOBİ'ler için de bu geçerli. Demin de bahsettiğim gibi. Burada devletimiz de çok büyük yardımlar yapıyor. Hem Sanayi Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığımızın bu konuda büyük destekleri var. Önümüzdeki günlerde de bu destekler artarak devam edeceğini açıkladılar, söylediler. Bu konuda da bir basın bülteni yayınlanacak. Hep üreticilerimizin arkasında durduk bu konuda. Bu konu çok önemli. Katma değerli üretim diyoruz. İşte katma değerin en büyük yaratabildiğimiz yer marka. Marka olmadan bir İtalya, bir Fransa olamayacağız. Artık sadece fason üretim yaparak bir yere gelinemeyeceğini biz biliyoruz. Size şaşırtıcı bir

0: şey söyleyeyim. Dinleyicilerimiz de şaşıracaktır. Fransa'nın Paris şehrinde hala hazır giyim imalatı yapılıyor. Ve bu imalat markalaşarak yapılıyor ve çok yüksek katma değerle satılabiliyor. İtalya'nın Milano şehri de aynı şekilde. Yani biz artık maliyetlerimiz yüksek ya da bu sektörü artık pazarlayamayacağız gibi düşüncelerden uzaklaşmalıyız. Çünkü markalaşarak bunun önünün açık olduğunu biliyorum.
1: Evet. Şimdi markalaşmak için de tabii ki ifade ettiğiniz konularla birlikte özellikle kaliteli üretim, yani kullanılan malzemelerin, tabii ki tanıtım ve reklam faaliyetlerinin, bunu işte bir bluz olacaksa işte çok tanınmış biri tarafından giyilip görsel olarak sunulması gibi. Tabii günün sonunda insanlar o markayı tercih ederken kendini o bir ürünse eğer, bir kıyafet düşündüğümüzde kendine değerli hissetme ihtiyacı duyuyor. Buradaki stratejik rol, işte fizibilite etütleri, analizleri, pazarlama satış faaliyetleri de tabii ki destekleyici. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Tabii kaliteli üretim birçok noktası var. Özellikle de son dönemde bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri, işte küresel iklim krizi çerçevesinde baktığımızda ham maddeye erişme noktasında. Bu konuda bir ürünün hem sağlığa faydalı olması açısından, çünkü maalesef ki bugün baktığımızda poliüretan maddeler, petrolden üretilen kıyafetleri çok fazla görüyoruz hazır giyimde ve tekstilde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada insan sağlığına zarar veren bir takım ham maddeler varken, diğer tarafta da bunun gerçekten sizler gibi, yani Ege sektörü gibi bu işin işte pamuğuyla, keteniyle tamamen insan sağlığına organik faaliyetlere odaklı üretim sistemleri yapılıyor. Ne önerirsiniz ve bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle özetleyeyim. Şu anda sürdürülebilirlik konusu sürekli gündemimizde. Sürdürülebilir üretim Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Bizim de aynı şekilde onu takip ediyoruz. Bizim de hatta şunu söyleyeyim, onlardan ileride bile diyebilirim sektörüm için. Burada tabii doğal elyafla üretilen ürünler her zaman daha tüketicinin de tercih oluyor. Pamuk özellikle ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi. Yanlış bilinen bir şeyi de düzeltmek isterim sırası gelmişken. Pamuk aslında ülkemizde çok ciddi anlamda üretiliyor. Eğer ihracat yapmamış olsak, hazır giyim ihracatı olmamış olsa pamuk aslında Türkiye'nin içindeki üretime yeterli derecede ülkemizde var ve üretiliyor. Tabii ki desteklenmesi lazım. Pamuk her ülkede destekleniyor. Bizim ülkemizde de devlet nezdinde destekleniyor. Bunun biraz daha artması bizim hedefimiz, isteğimiz. Ama doğal elyafla üretilen bir koleksiyon, bir ürün grubu her zaman daha sağlıklı, daha tüketicinin tercih ettiği ürün grupları oluyor. Ama bunun dışında belki bilinen bir yanlışı da düzeltmiş olalım. Doğal elyaf olmadığı halde polyester içerikli bazı ürün grupları da ter itici özellikleri, kaymazlık özellikleri, ütü gerekmeme özellikleri vesaire gibi apre işlemleriyle de sağlanan ve elyafın da özelliğiyle bütünleşerek ortaya çıkan ürünler de aslında sağlıksız diyemem. Genelde şu anda çok meşhur olan koşu ürünleri, jogging ürünleri vesaire doğal elyaflarla yapılmıyor aslında. Bunlar sağlıksız değil ama böyle bir algı var. Ama bunların bir bütününün kombine şekilde, beraber şekilde düşünülmesi gerekiyor koleksiyonlarda. Bunu yapabilen zaten başarılı oluyor. Demin dediğimiz gibi bunu yapabilen markalaşabiliyor.
1: Kesinlikle. Bir de tabii dünyada her ne kadar Türkiye 3. derecede otorite kabul ediliyor olsa da sektörde, son dönemde özellikle pandemiden bu yana işte tüketici davranışlarının değişmesiyle, üretimdeki değişimler, küresel ticaretteki değişimler rakip ülkeleri de ön plana çıkarmaya başladı. İşte Çin, Bangladeş, Vietnam, Hindistan, Kamboçya gibi. Şimdi bunları da düşündüğümüzde Türkiye'nin de geniş bir Avrupa Birliği pazarı var. Avrupa Birliği pazar dağılımında çeşitlilik önemli. Türkiye başka Avrupa dışında hangi pazarlarda öne çıkıyor?
0: Avrupa dediğiniz gibi en önemli pazarımız. Onu asla bırakmak değil hedefimiz. Hatta oradaki kaybettiğimiz kanı tekrar yerine getirmek için Premier Vision Paris Fuarı, Londra'da Fashion SVP Fuarı'na yılda iki kez katılım sağlıyoruz. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği olarak bunun öncülük ediyoruz. Avrupa Birliği pazarında hala avantajlarımız var. Uzak Doğu'dan 60-90 günü bulabilen teslim sürelerine karşılık Türkiye birçok Avrupa noktasına 1 ila 3 hafta içinde sevkiyat yapabiliyor. Özellikle küçük adetli ama sık sipariş modelinde Türkiye öne çıkıyor. üretim altyapımız

0: düşük adetli üretim, hızlı numune, koleksiyon bazlı çalışma, kısa termin revizyonu konularında hala avantaj sağlıyor. Türkiye'nin Avrupa'daki avantajı artık düşük maliyet değil, hızlı teslimat, esnek üretim, sürdürülebilirlik uyumu ve güvenilir tedarik kabiliyetidir. Amerika pazarı bizim için çok çok önemli. Çok büyük büyük bir pazar. Yıllık hazır giyim ithalatları 100 milyar dolar seviyesinde. Bizim ihracatımız maalesef 1 milyar dolar seviyesinde. Bu pazarda çok daha fazla büyüyebiliriz. Amerika dediğiniz zaman tek bir ülke olarak da görmeyin. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Oraya ticaret heyeti düzenledik geçenlerde. Los Angeles'taki sektörel ticaret heyetine 21 tane üreticimiz katıldı. Heyet çok başarılı geçti. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Görüşmelere 84 Amerikalı alıcı katıldı. 2 günde toplam 460 ikili iş görüşmesi yapıldı. Los Angeles ticaret heyetini her yıl düzenli olarak organize etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Amerika'da New York'ta Premier Vizyon fuarına katılıyoruz. Fuara katılmakla kalmıyoruz. Orada da danışmanlar yine vasıtasıyla kendimiz hedef belirlediğimiz markaları getirip üreticilerimizle buluşturuyoruz. Bu fuarın etkisini daha da ileriye taşımış oluyoruz. Amerika çok önemli bir pazar dediğim gibi. Gayri safi milli hasılası, kişi başına düşen gayri safi milli hasılası yüksek olan ülkeler bizim ana hedeflerimiz. O yüzden Amerika buradaki en önemli ve en doğru pazar. Yine aynı şekilde Kuzey Avrupa bölgesinde çok başarılı değiliz bugüne kadar. Danimarka, İsveç, Finlandiya bölgelerinde oraya yönelik de ticaret heyeti ya da alım heyeti programlarımız var. Bunlar tabii ki diğer pazarlarımızda boş bırakmamak anlamına gelmiyor. Yine İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya en önemli pazarlarımız olacak. Oralarda da yine sürekli fuarlar düzenliyoruz, fuarlara katılıyoruz.
1: Çok güzel. Geçtiğimiz günlerde ben de bir zirveye katılmıştım. Amerika Hedef Pazar Zirvesi. Amerika'dan ticaret odasından yetkililer vardı ve Türkiye'deki Ankara'da gerçekleşmişti bu etkinlik. Özellikle girişimcilere, ticaret odaları üyelerine duyuruda bulundular, çağrıda bulundular. Çok ciddi bir pazar var ve Türkiye ile bizim ilişkilerimizden ötürü bu konuda çok destekleyici, yönlendirici, kolaylaştırıcı imkanlar sunacakların da altını çizdiler. Buradan da bu alanda çalışanlara da bir sesleniş yapmış olalım. Peki burada tabii ihracat dediğimiz konu çok emek isteyen bir çalışma.
0: Doğru.
1: Yani bugün bizim bir ihracatçımız, yani düşünsenize, girişimci bir kişinin Türkiye sınırlarını aşıp dünyanın dört bir yanına ihracat yapması, gerçekten hani ben hep böyle şey derim, bayrak için çalışma, nasıl ki savunma sanayinde aynı duygu vardır, hep vatan
0: Doğru.
1: için çalışma, milli duygu için çalışma, ihracatta da aynı şeyi yapıyoruz. Çünkü oradaki cari açığın önlenmesinde, markalaşmanın desteklenmesinde çok anlamlı. Bununla beraber de tabii bir ürünü oraya götürmek, tanıtmak, sipariş almak bir ihracatçı için gerçekten emek isteyen bir süreç. Bu çerçevede tabii buradan da hepsini bir tebrik edelim. Tüm ihracatçılarımızın eline, emeğine, zihnine sağlık diyelim. Genel anlamda onları kolaylaştırmaya yönelik önerileriniz olur mu? Yani bir ihracatçının genel sorunları nedir dediğimizde, hem sorun hem öneri neler söylersiniz bu kapsamda?
0: Umarım abartı bir kavram oluşmaz ama sanki bütün ihracatçılara bir Seyit Onbaşı gözüyle bakıyoruz. Yani bu kolay bir dönemden geçmiyoruz. Dünya biliyorsunuz savaşların eşiğinde ülkemiz bütün dört tarafıyla problemler yaşıyor dış ülkelerin kendi aralarındaki problemleri yüzünden. Ama bu dönemde bile ihracatımız geçen yıllara göre çok da düştüğünü söyleyemem. Hazır giyim için de aynı şekilde, genel ihracatımız için de aynı şekilde. İhracatçılarımız gerçekten nefer gibi, ülkenin neferi gibi vatan için çalışıyorlar. Alıp ellerine bavulları kapı kapı koleksiyon sunuyorlar, tasarımlarını sunuyorlar. Bu çok değerli, ülkeye döviz kazandırmak çok değerli. Özellikle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü bu konuda katma değer yaratan ve net ihracatçı olan birkaç sektörden bir tanesi. Şöyle izah edeyim kabaca bir rakamla, 100 ihracat yapıyorsak ancak 10-15 ithalatla bunu gerçekleştiriyoruz. Yani bu %85 yerli girdiyle üretim yaptığımız anlamına geliyor. Bu da çok kıymetli. Yaklaşık 16.7 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 2-3 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Bu çok kıymetli. Burada hazır giyim sektörünün bu neferlerini gerçekten gönülden kutluyorum. Problemleri var tabii ki ama bunları aşmak, beraber omuz omuza savaşmakla olacak. İnanıyorum ki bu savaşı her zaman yaptığımız gibi yine kazanacağız. Çok büyük yatırımlar yapıldı hazır giyim tekstil sektörüne. Şöyle izah edeyim, büyüklüğü anlamanız açısından yaklaşık 65 milyar dolarlık yatırımı olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu asla kaybedilecek

0: kontrolünü düşündüğümüzde verimlilikte bu da dikkat çekici noktalardan biri. Peki bu soruyla beraber bir de dünya çok hızlı bir şekilde dijital dönüşümle bir değişim içerisinde. Tabii haliyle tekstil sektörü de bu inovasyon, tasarım aynı şekilde dijital dönüşümle iç içe olan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani etle tırnak ilişkisi derim ben her zaman teknoloji ve bütün sektörleri. Burada tekstil sektörünün dijital dönüşümdeki geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Ve şu an mevcutta olan çalışmalar nasıl gidiyor?
1: Bizim sektörümüz bu konuda gerçekten ileri noktada. Yani Avrupa Birliği'nden de talepler geliyor ama bizim sektörümüz gerçekten firma bazında da birebir çalışmalarla yürüttüğümüz toplantılarımızla bunu çok ileri noktaya taşıdığını düşünüyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemeleri hazır giyim sektöründe dijitalleşmeyi artık bir tercih olmaktan çıkarıp rekabetin temel unsurlarından biri haline getiriyor. Çünkü önümüzdeki dönemde firmaların yalnızca üretim yapması değil, üretim süreçlerini veriye dayalı şekilde takip etmesi, ölçmesi, raporlaması ve gerektiğinde bu verileri paylaşabilmesi gerekecek. Bu noktada yapay zeka ve dijitalleşme Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin en önemli araçları arasında yer alıyor. Üretim planlamasından kalite kontrole, stok yönetiminden tedarik zinciri takibine, sürdürülebilirlik verilerinin toplanmasından raporlanmasına kadar birçok alanda firmalarımızın daha verimli, daha hızlı ve daha kontrollü çalışmasına katkı sağlayacağız. Özellikle dijital ürün pasaportu gibi uygulamalara hazırlık sürecinde firmalarımızın güçlü bir dijital altyapıya sahip olması büyük önem taşıyor. Çünkü ürün bazlı bilgi üretmek, bu bilgileri düzenli şekilde saklamak, doğrulamak ve gerektiğinde alıcılarla paylaşmak ancak sağlıklı bir veri yönetimiyle mümkün olabilir. Yapay zeka da bu sürecin hızlandırıcı gücü olacak. Doğru kullanıldığında üretim süreçlerinde verimliliği arttırabilir, hatta oranlarını azaltabilir, hata oranlarını azaltabilir, kaynak kullanımını daha etkin hale getirebilir ve sürdürülebilirlik performansının daha doğru takip edilmesini sağlayabilir. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İlaçları Birliği olarak biz de bu nedenle yapay zeka, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başlıklarını birlikte ele alıyoruz. Bu dönüşüm sürecini daha yakın yönetebilmek, üyelerimizin Avrupa Birliği'nin yeni nesil beklentilerine hazırlamak ve somut çalışmalar yürütmek amacıyla birliğimiz bünyesinde bu isimle bir komite kurduk. Bu kapsamda Avrupa Birliği projeleri yürütüyoruz. Başvuru aşamasında olan Avrupa Birliği projelerimiz bulunuyor. Ege Üniversitesi'nde model fabrika projemiz var mesela. Burada temel odağımız dijitalleşme. Hazır giyim sektöründe dijitalleşme ile ilgili testleri yapmak ve yapay zeka destekli bir model fabrika oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Avrupa Birliği pazarında güçlü kalmak isteyen firmalarımızın yalnızca üretim kalitesiyle değil, veri yönetimi, dijital altyapı, yapay zeka kullanımı ve sürdürülebilirlik performansıyla da öne çıkması gerekecek. Biz de üyelerimizin bu dönüşümü hızlandırması için eğitim, bilgilendirme, proje ve işbirliği çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Sayın Çağlar Bağcı, çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Sevgili dinleyiciler, geleceğin anahtarında bu hafta Türkiye'nin hazır giyim konfeksiyon sektörünü değerlendirdik. Konuğumuz Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Çağlar Bağcı Bey'di. Evet, görüldüğü gibi tekstil sektörü, pek çok sektörü içine alan üretim, ihracat, istihdam, teknoloji, sürdürülebilirlik, tasarım noktasında öne çıkan önemli bir alan. Türkiye'nin elbette ekonomik kalkınması için çok kritik bir alan. Biz de bu sektörün önemine dikkat çekmeye çalıştık. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmaya devam edeceğiz. Saygılar, sevgiler, hoşça kalın.

Bir soru, bir cevap. Deutsche sigortalılarının sigortalılıkları kapsamında hakları ve yükümlülükleri genel olarak nelerdir? Sigortalılığı ne zaman başlar, ne zaman sona erer? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kamu görevlileri

0: Çil ve Hizmet Daire Başkanlığı'ndan Sosyal Güvenlik Uzmanı Saliha Mızrak cevaplıyor.
1: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesine göre 4C sigortalısı sayılanlar. Kamu idarelerinde kadro ve pozisyonlarda sürekli çalışan ve 4A kapsamında sigortalı sayılmayanlar, örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan bir avukat 4C sigortalısıdır. Kamu idarelerinde sözleşmeli olarak çalışan ve kanunen 4C kapsamında sayılanlar, örneğin sözleşmeli erbaş ve erler 4C sigortalısıdır. Memurların geçici ayrılıklarında yerlerine açıktan vekil atananlar, örneğin doğum izindeki öğretmenin yerine vekil olarak atanan öğretmen 4C sigortalısıdır. Seçilme veya atama yoluyla göreve gelen ve ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınan Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri, bakan yardımcıları, belediye başkanları ve il encümeninin seçimle gelen üyeleri de 4C sigortalısıdır. 4C sigortalısı iken sendika veya konfederasyon yönetimine seçilip aylıksız izne ayrılanlar da 4C sigortalısı sayılmaktadır. Ayrıca harp okulları, polis akademileri ve benzeri eğitim kurumlarında devlet hesabına eğitim gören öğrenciler de eğitimlerini tamamlayıp göreve başlamaları şartıyla 4C kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliği açısından attığı adımlara dikkati çeken Erdoğan, yeni bir güvenlik paradigması başlattık, terörü kaynağında yok ettik. Terörsüz Türkiye, stratejik devlet vizyonumuzun adıdır dedi. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayıyla ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel tartışmaların odağındaki meclis grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik de açıklama yaptı. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Silivri'de yapıldı. Aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanık oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir dedi Bahçeli. CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarını feshetti. Zonguldak il başkanlığına Orhan Korkmaz, Kocaeli il başkanlığına ise Enes Emengen atandı. Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu nükleer güç santralinde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek, dedi. İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. Cumalı, Ağbaba'nın talimatıyla yol üzerinde kimliğini bilmediği birinden içerisinde 100 bin dolar bulunan bir poşet alarak istenilen adrese teslim ettiğini söyledi. Ayrıca Ağbaba'nın kendisinden 12 Mayıs'ta aralarındaki mesajlaşmaları silmesini istediğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin konuştu. İyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlik ise sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız açıklaması yaptı. ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi, Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşmada İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti. Hukuksuzlukta sınır tanımayan İsrail balıkçı teknelerine ateş açtı, sağlık çalışanlarını alıkoydu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait bir araç ateşe verildi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kastamonu Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimde dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Bulancak, Giresun Tirebolu yolunun 32 ile 72. kilometreleri arasındaki tünellerde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8 ile 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
14: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor.

0: Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine çok özel bir konukla beraberiz. Neden özel? Birkaç nedenden. Birincisi, çok eski arkadaşım. Yıllarca beraber okuduk. Aynı okulda, Gazi Üniversitesi Fakültesi'nde. İkincisi, hekim olmasına rağmen hekim dışı da birçok meziyeti var. Kendisi hem profesyonel sağlık sektöründe bir yönetici hem de sağlık bilişimi uzmanı. Bu kadar çok özellikte bir hocamızı herhalde bulmak çok kolay değil. Korhan Hocam hoş geldiniz. Bugün Sayın Doktor Korhan Han'la birlikteyiz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Gayet iyiyim.
1: Şimdi Korhan Hocam tabii ki bugün çok farklı bir konuyla dinleyicilerimize sesleneceğiz. Genelde buraya pek çok hekim arkadaşımızı davet ediyoruz. Çok çeşitli hastalıklarla ilgili konuştuk bugüne kadar. Bugün hastalıktan daha farklı bir konuda tartışacağız. Tabii bu konuyla ilgili doktorların, pek çok doktorun bile bilgisi çok az, ben de dahil. Onun için sizden üst düzey faydalanacağımızı düşünüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yapay zeka ve tıpta kullanımıyla ilgili sevgili Korhan Hocam bizlere bilgi verecek. Hocam o zaman başlayalım programda zaman kaybetmeden. Şimdi yapay zeka çok konuşuluyor. Yapay zeka nedir? Tıpta en çok hangi alanlarda kullanılıyor?
2: Şimdi yapay zeka aslında kavram olarak bilgisayar sistemlerinin öğrenme, problem çözme, karar verme ve algılama gibi insan zekasına özgü yeteneklerini taklit etmesine diyoruz biz kabaca. Ama bunu sağlık alanına getirdiğimiz zaman iş biraz farklı oluyor. Şu anda yapay zekayı internet kullanan hemen hemen herkes, özellikle gençler çok aktif kullanıyorlar. Ama bir de sağlık alanındaki kullanımı var sizin de söylediğiniz gibi. Uzun yıllardır kullanılan internet arama motorlarından çok farklı değil aslında bakarsanız algoritması. Ama internet arama motoru siz bir şey yazdığınızda o kelimenin geçtiği web sitelerini size getiriyor. Halbuki yapay zeka sorduğunuz soruya cevap bulabilmek için her yeri sizin adınıza arıyor. O cevaba uygun en güzel özeti çıkarıp önünüze getiriyor. Kabaca aslında böyle söyleyebiliriz. Sağlıkta da yapay zeka kullanımı uzun zamandır var aslında. Ama en çok tetkik ve teşhis teknolojileriyle klinik karar destek sistemlerinde kullanıyoruz diyebiliriz şimdi.
1: Evet hocam, peki o zaman bir hekimin günlük pratiğinde yapay zekanın rolü ne olabilir?
2: Biraz önce de söylediğim gibi özellikle klinik karar destek ve teşhis tarafında çok büyük rolü var. Şu aralar kullanımda olan kısmı bu. Daha henüz tedavi verme, tedavi planlama, efendim o tip konularda çok fazla kullanılmamakta. Ama bir hekime özellikle hastanın kondisyonunu, tetkik sonuçlarını, efendime söyleyeyim hastayla ilgili bütün notları, geçmiş klinik bilgilerini verdiğiniz zaman bunu size bütün algoritmalardan geçirip yaklaşık olarak bunun teşhisi şu olabilir, şuna dikkat edin diye sizi uyarabiliyor.
1: Evet hocam, şimdi şunu en başta sormak istedim. Bizde de biliyorsunuz ürolojide bir robotik cerrahi teknolojisi var. Dünyada da çok yaygın oldu. Evet. Şimdi pek çok hasta geliyor, soruyor hocam ameliyatı siz mi yapıyorsunuz, robot mu diye. Şimdi ben de aynı soruyu soracağım. Yapay zeka doktorun yerini alabilir mi? Yani sadece bir yapay zeka ile her şeyi çözebilir miyiz doktor olmadan?
2: Vallahi kısa zamanda yapay zekanın doktorların yerini almasını biz beklemiyoruz açıkçası. Bu çok konuşuldu. Yeni bir konu değil. 10 yıldan daha fazla oldu hatta bu konular konuşulmalı. 2016 yılında yapay zekanın da böyle babası dediğimiz, kabul edilen Jeffrey Hinton diye bir abimiz var. Toronto'da düzenlenen bir konferansta diyor ki adam çıkıp, hemen radyolog yetiştirmeyi terk etmemiz lazım, bırakmamız lazım. Önümüzdeki 10 yıl içinde radyoloji uzmanına gereksinimimiz kalmayacak. Çünkü radyologlardan daha iyi performans göstereceği yapay zekanın kesin diyor. Şimdi geçenlerde bir programda, bir konferansta bir radyolog arkadaşı dinledim. Aynı zamanlarda Elon Musk da şöyle söylemiş. 10 yıl içerisinde bütün arabalar elektrikli olacak. Hemen hemen aynı şey. Evet. Sene 2026 oldu diyor. Benzinli arabamla gelip hala radyoloji uzmanlığı yapıyorum diyor arkadaş. Yani gerçekten kısa vadede biz doktorların yerini almasını beklemiyoruz. Yani biraz önce anlattığınız robotik cerrahi hele en ucu. Evet. İşin yapay zeka ile robot teknolojilerinin birleşerek gitmesi. Belki ileride biraz vaktimiz olursa açıklarız onu da.
1: Evet. Şimdi hocam o zaman böyle bir durumda erken teşhiste yapay zeka ne kadar güvenli olabilir? Çünkü bizde de mesela işte Çok basit bir örnek vereyim. Prostattan biyopsi alacağız. MR çekiyoruz. MR'da radyolog raporluyor. Bize şüpheli alan varsa gösteriyor. Bazen yapay zekaya gösterdiğimiz zaman ekstra küçük şüpheli alanlar söylüyor bize. Biyopsi alırken oraları da hedefliyoruz. O zaman yapay zekanın tamam evet doktorun yerini halen alamıyor ama güvenliliği nedir yani özellikle erken teşhiste?
2: Şöyle erken teşhiste güvenilirliği konusunda çalışmalar çok fazla var. Yapay zekanın aslına bakarsanız en büyük problemi bazen halüsinasyon görüyor olması hali hazırda. Gelişime açık alan aslında. Ve yapay zekayı radyolojide kullanıyoruz diyoruz ama her alanda henüz radyolojide bile her alanda veya her teşhiste kullanamıyoruz. Onu söylemek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda en önde giden ülkelerden bir tanesi. FDA diye orada Food and Drug Agency ya da işte yiyecek ve ilaç güvenliği kurumu var. Onlar tarafından onaylanmış, piyasaya sürülmüş birçok yapay zeka uygulaması var. Bunların hepsi de aslında tıbbi cihaz sertifikası almış durumda. Dolayısıyla bunların verdiği sonuçlara güvenilir diyebiliriz FDA onaylı olduğu için. Geçen yıl 900 civarındaydı bu sayı. Şu anda ben gelmeden baktım 1451 tane yapay zeka lisansı almış Amerika'da FDA onaylı uygulama var. Yani burada uygulamaların güvenilirliğini test edip onaylamak da gerekiyor. Aynı şekilde bizde de Sağlık Bakanlığı'nda bununla ilgili mevzuat çalışmaları devam ediyor diye biliyorum. İnşallah en yakın zamanda burada da çıkarsa hızlı bir şekilde en azından güvenilir uygulamalarla sizlere daha iyi hizmet verecek yazılımlar ve uygulamaları geliştirilir.
1: Evet hocam şimdi bahsettik biraz radyoloji dedik ama bunun haricinde hangi branşları daha çok etkileyecek gibi görünüyor?
2: Şimdi işin açıkçasını söylemek gerekirse ilk etkilenecek branşlar işi azalacak olan veyahut da kolaylaşacak olan branşlar radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi biraz teşhise dayalı tanı ve teşhis işine
1: Ya
2: yönelik
1: laboratuvar ve görüntüleme gibi.
2: laboratuvar ve görüntüleme gibi işler, patoloji yine aynı şekilde çok hızlı etkilenebilir bu işlerden. Ama hiçbir zaman doktor etkisi ortadan kalkacak diyemeyiz. Bir tarafta da ikinci aşamada da belki dahili bilimler burada bu teşhis tanı tetkiklerle o sonuçları yorumlayarak hastanın fizik muayenesini görerek, geçmişine bakarak, hikayesini değerlendirerek teşhis koyan ve tedavi planlayan hekimlik hizmetleri de dahil branşlar belki burada ikinci aşamada. En sonda cerrahi branşlara biraz önce söylediğiniz belki işte robotik cerrahi işiyle yapay zekayı birleştireceğimiz noktada belki hani sirayet edebilir ama kim bilir kaç yıl sürer tabii.
1: Evet hocam peki o zaman kişiye özel tedavide nasıl kullanılabilir bu yapay zeka?
2: Şöyle kişiye özel tedavilerde bizim bir yine jargon olarak bilişim jargonunda dijital ikiz diye bir jargon çıktı. Bir tanım var. Bir kavram oluştu. Bu kavram sanki Avatar filmindeki gibi sizin fiziki bir kişiliğinizin dijital ortamda yani sanal ortamda

0: birebir kopyanız diyebiliriz. Haliyle size bir ilaç uygulanacaksa veya size bir tedavi verilecekse bu tedaviyi önce bu dijital ikizinizin üzerinde uygulayıp ona göre tedaviyi kişiselleştirmek şu anda en büyük hedef. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Epey başarılı olan uygulamalar da var. Onun için kişiselleştirilmiş tedavi bence yakın geleceğimizin en önemli sağlık gelişimlerinden bir tanesi olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, peki bir de şu da çok önemli diye düşünüyorum. Hasta doktor ilişkisi. Acaba hastalar şunu düşünüp aslında her şeyi yapay zeka yapıyor diye düşünüp doktoru yeterli görmeyip doktora karşı bir güven azalması meydana getirebilir mi bu?
0: Valla bence getirebilir. Şimdi orada çok acayip bir durum var. Şöyle ki hastalar doktorunu seçiyorlar. İlk defa gidecekleri bir doktor bile olsa böyle bilinçli diyebileceğimiz sosyokültürel seviyesi yüksek hastalarda daha çok görüyoruz. Önden kendi hastalıklarını, kendi semptomlarını kendileri değerlendirip yapay zekaya sorup
1: Evet.
0: kendilerine teşhis koyup hatta tedavisini bile planlayıp öyle geliyorlar. Bunu en çok siz
1: Evet,
0: yaşıyorsunuzdur.
1: kesinlikle yaşıyoruz yani.
0: Yani bunu en çok siz
1: Bir
0: yaşıyorsunuzdur.
1: anlatayım diyor, anlatmaya başlıyor.
0: Tabii.
1: Sonra kendi neler yaptığını anlatınca biz de bazen hayret ediyoruz. Tabii ki şu da doğru değil. Sözünüzü kestim.
0: Ne demek?
1: İnternetten okuyup da kendi kendilerine tedavi yapmak şu açıdan da doğru değil. Her hastalık her hastada aynı şekilde seyretmiyor çünkü.
0: Aynen öyle. Ben de onu söyleyecektim. Bir defa bir kişi, hekim olmayan bir kişi, sizin soracağınız sorularla neye varmaya çalıştığınızı anlaması da çok zor. Onun için zaten bize de öğretilen o değil midir Serkan Hocam? Yani
1: Evet.
0: anamnez aslına bakarsanız ve fizik muayene her şeyin önünde baktığınız zaman teşhis ve tanıda ilk başlangıçta. Sonrasında tabii ki destekleyici bir sürü tanı yöntemi geliyor. Elbette bu durum bir de daha kötüsü de şu. Siz bir teşhis koyuyorsunuz bütün her şeyden sonra ben yapay zekaya sordum öyle demedi diyor. Şimdi
1: Tabii o da.
0: onun için bizim bütün herkese tavsiyemiz şu. Yapay zekayı tabii ki kullanalım. Ondan bazı öneriler de alalım ama doktorumuza da güvenelim. Çünkü hekim yapay zekanın bilmediği bir şeyi biliyor. O da yapay zeka sizi karşısında göremiyor, fiziki olarak değerlendiremiyor, kondisyonunuzu anlayamıyor. Onu hekim anlayabilir ancak. Şu an için en azından öyle.
1: Evet, bir de şöyle çok önemli bir konu var, verilerin gizliliği. Hani
0: Evet.
1: hep diyoruz hastalarımıza kağıt da imzalatıyoruz, kişisel verileri koruma kanunu diye. Gerçi bunlar en
0: Tabii.
1: azından bakanlık düzeyinde bir bildirime uğruyor ama hepsi gizli bir şekilde tutuluyor. Yani üçüncü
0: Tabii.
1: şahıslarla paylaşılmıyor. Şimdi verilerin gizliliği konusunda bu bir risk yaratır mı yapay zeka?
0: Şimdi yaratacağı kesin. Çünkü yapay zeka uygulamaları sonuçta bulutta çalışıyor. Bulut dediğimiz ne? İnternet üzerinde çalışıyor. Yani sizin vereceğiniz her türlü bilgi internete açılıp çıkıyor. Bazı uygulamalar var, yerinde çalıştırıyorsunuz. Mesela benim hastanemde bulut hizmeti almıyorum. Güncelleyerek yapay zeka uygulamalarını kendi alanımızda tutuyoruz. Neden? Çünkü böyle bir mevzuat var. Kişisel verileri koruma kanunu var. KVKK kapsamında biz de bunları korumaya çalışıyoruz elbette ki. Uymak zorundayız. Ama bu değişecek gibi geliyor bana. Çünkü hukuk ve mevzuat bir şekilde teknolojiyi de takip etmek durumunda. Sonra biz zaten neden korkuyoruz ki? Akıllı saatlerimizden zaten bütün sağlık verimizi
1: Evet, doğru.
0: sürekli olarak biz veriyoruz. Öbür taraftan cep telefonlarımızda nereye gittiğimiz, ne yaptığımız sürekli takip altında. İnternete girip sosyal medyada sürekli fotoğraflar yüklüyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Ya aslında bilinmeyen bir şey değil. Ha, detayda bize yapılan tetkik görülsün görülmesin bu biraz daha opsiyonel. Kişiye bırakılırsa kanuni olarak sen ver ya da verme şeklinde çok daha medeni olur diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, Koran hocam, bence en büyük sıkıntı şu olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yapay zekayı kullanmakla beraber son kararı yine doktor verecektir. Ama yapay zekaya dayanarak yanlış karar verirsek sorumlu kim olacak burada?
0: Şimdi bu konuda biz biraz boştayız Türkiye'de. Yani boştayız derken yapay zekanın daha tam altyapısı, hukuki altyapısı tam oluşmadığı için bir şey diyemiyorum ama şu bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce söylediğim gibi bayağı bir hukuki tarafları da ortaya çıkmaya başlamış durumda. Dedim ya 1400'ün üzerinde
1: Evet.
0: uygulama gelişince haliyle böyle malpractice dediğimiz hatalı teşhis, hatalı tedavi uygulamaları oluşmuş. Şu anda teknik olarak şeyde baktığınız zaman yani duruma bakacak olursanız hala daha primer sorumlu doktor sayılıyor. Çünkü diyor ki Amerika Birleşik Devletleri kanunları bile

0: Son kararı doktor veriyor.
1: Evet.
0: Onun için yapay zeka ne derse desin, doktorun kararı asıl olan olarak sayılıyor. Fakat çalışmalar var bu konuda. Önemli hukuki çalışmalar var. Sorumluluğu dağıtmak üzerine, adil bir şekilde dağıtmak için hekim çalıştığı kurum ve üretici firmaya, yani o yapay zekayı üretici firmaya eşit olarak dağıtacak şekilde bir planlama üzerinde çalışıldığını en azından hukuk sistemlerinde biliyorum.
1: Hekim açısından baktığımızda yapay zeka ile ilgili ne söylemek istersiniz bir hekim olarak?
0: Şimdi ilk bakışta aslında önce bir korkusu vardı hekimlerin. Bundan 10 sene önce sorsak. Çünkü öyle bir çıktı ki yapay zeka yakında bütün iş kollarını elinden alacak herkesin diye. Sonra yavaş yavaş hekimler baktılar ki yani öyle bir şey değil. Hatta işimizi kolaylaştırıyor. Daha çok kullanmaya başladılar. Özellikle genç jenerasyonda kullanımı çok fazla. Yani gerçekten insanlar artık bırakın sağlık alanında işte biraz önce konuşuyorduk. Sunumlarını bile yapay zekaya hazırlatmaya
1: Evet.
0: başladılar. Onun için biraz daha böyle teknolojiye uzak olan tecrübeli hekimlerimiz biraz daha uzak duruyorlar ama inanın onlardan da çok aktif kullananlar var ve onlar da yol açıyorlar bütün gençlere ve diğer tecrübelilere.
1: Aslında bahsettik, biraz önce söylediniz. Yapay zekadan belki en son cerrahlar etkilenecek diye.
0: Doğru.
1: Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Ameliyatlar bir gün doktorsuz yapılabilir mi sizce? Ben de kendi fikrimi söyleyeyim sonradan.
0: Tamam. Ya teknik olarak bu çok ileride belki mümkün gözüküyor. Çünkü robotik cerrahi de çok ilerlediniz. Yani
1: Evet.
0: özellikle üroloji alanında gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorsunuz ama siz hala el emeğinizle o işi yapıyorsunuz. Robot kendi kendine yapmıyor o işi
1: Evet.
0: neticede ama kendi kendine yapabilir hale gelir mi? Yapay zeka ile bunu birleştirirseniz bütün algoritmalarıyla insanlardaki varyasyonları net öğrenebilirse o makine öğrenmesiyle neden olmasın? Bu teknik olarak mümkün ama hala daha bunu gidin AI'ya da sorun. Yapay zeka kendisi bile yani günün sonunda öyle bir operasyon kabini yapılmış olsa bile onun dışında bir doktor beklemek durumunda diyor.
1: Evet.
0: Yani şu anda o bile kendine çok güvenemiyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Aslında mantıken düşününce ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki her hastanın anatomisi aynı olmamakla beraber anatomik detaylandırmayı, haritalamayı iyi yaparsak
0: Aynen.
1: örneğin robota koordinatları verebiliriz. Ama sorun şu, anatomik detaylandırmayı gerçekten %100 oranında iyi yapabilir miyiz? Çünkü bunu neye göre yapacağız?
0: Kesinlikle.
1: Ameliyat öncesi görüntülemelere göre yapacağız. Hala görüntülemelere baktığımız zaman pek çok hastalıkla ilgili bize aslında %100 net bilgi veremeyebiliyor. Bundan dolayı
0: Doğru.
1: da koordinatı çizip örneğin bir prostat kanseri ameliyatı yaparken ki robotla dünyada en çok bu hastalık için kullanılıyor. Biz koordinatları çizip robota tarif ettiğimizde bu şekilde yapacaksınız diye ben yine de %100'ünde hastanın başarılı olamayacağını ve komplikasyonlara yol açabileceğini düşünüyorum.
0: En
1: Çünkü
0: azından
1: bize
0: yakın gelecekte
1: koordinatları
0: öyle.
1: %100 düzgün verebilecek halen bir görüntüleme yöntemi yok diye düşünüyorum. Ama belki ileride ameliyatın %100'ü olmasa da pek çok detayında bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yardımcı olması bile ameliyatı
0: Evet.
1: kolaylaştırması açısından, hasta güvenliği açısından, komplikasyonları azaltma, yan etkileri azaltma açısından çok önemli olabilir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Bu tip şeyler aslında Serkan Hocam daha çok kısıtlı imkanlar olan, hekimi olmayan, uzmanı çok olmayan yerlerde acil vakalarda kullanılmak üzere belki ileride tercih edilebilir. Hekimsiz hastane uzaktan bir hekimin
1: Evet.
0: denetiminde yapılabilir operasyonlar şeklinde düşünülebilir. Tabii bu tamamen gelecek politikalarıyla, sağlık politikalarıyla ve bütçeleriyle de alakalı şeyler. O
1: Doğru.
0: tarafa çok girmeyelim
1: Doğru.
0: elbette.
1: Peki hocam şimdi bu konuda o zaman şimdi biz artık 50 yaşın üzerindeyiz. Belki bizim daha önümüzde inşallah uzun çalışma dönemler olacak ama genç doktorların muhtemelen daha çok işine yarayacak diye düşünüyorum. O zaman bu konuda genç hekim arkadaşlarımıza tavsiyeniz ne olur?
0: Ya gençler zaten hani çok tavsiyeye ihtiyaçları da yok gibi geliyor ama benim en önemli tavsiyem onlara teknolojiyi çok yakından takip ediyorlar zaten. O konuda bir problem yok ama en önemli tavsiyem benim teknolojiyi körü körüne sadece kullanmamaları. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Nerelerinde iyileştirme yapabiliriz diye düşünerek belki yeni şeylere çığır açabilirler. Türkiye'de çok ilerlemiş bir medikal teknoloji

0: sektörümüz yok ne yazık ki. Bunun geliştirilmesi lazım çok hızlı bir şekilde. Eğer hekimlerimiz bu konuya böyle yaklaşırlarsa, onların vereceği fikirlerle girişimcilerin çıkaracağı yeni teknolojilerle Türkiye bambaşka bir yerde bulabilir kendini yakın bir gelecekte sağlık teknolojileri pazarında.
1: Peki hocam, bir de şunu sorayım o zaman. Siz bir yöneticisiniz. Söylediğim gibi sağlık bilişim uzmanısınız. Bu konuda da yapay zeka kullanımıyla ilgili bir fikriniz, bilginiz veya bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani sadece tıp olarak değil, sağlık sektörünü düşündüğümüzde bir yönetici olarak soruyorum.
0: Tabii ki
1: Yöneticilik vasıflarını değiştirir mi, arttırır mı, bir farklılık yaratır mı?
0: kesinlikle bir farklılık yaratacağına inanıyorum. Şu anda biraz önce de söyledim, hani sunumlar için söylemiştim. Bunun gibi birçok şeyde kullanıyoruz. Şu anda ben bir yönetici olarak bütün prosedürlerimi baştan yazdırıyorum mesela. Ve yazdırdığımız prosedürlerin birçoğunu, speklerini, şeylerini, metriklerini verdiğiniz zaman yapay zeka size çok güzel dokümantasyon yapıyor. Üzerinde tahsih yapıyorsunuz sadece. Mesela daha önemlisi, aslına bakarsanız idari tarafta biz yapay zekayı bazı şeylerde, idari ve klinik dokümantasyonda kullanıyoruz. En yaygın şu anda orada kullanılıyor. Hasta izleme ve uzaktan bakımda kullanılıyor özellikle. Bir de iş akışı ve randevulama yöntemleri içerisinde yapay zeka uygulamaları çok kullanılmaya başlandı.
1: Peki şu
0: Biraz
1: an
0: önce
1: aklıma
0: söylemiştim
1: geldi
0: zaten.
1: hocam, onu
0: Buyurun.
1: sorayım. Bir hastane yöneticisi olarak doktor seçimi yaparken yapay zekanın bir katkısı olur mu? Yani
0: Ya
1: hekim olarak
0: olabilir.
1: belki bu hani düşününce güzel bir soru değil ama hani olabilir mi acaba?
0: Ya şöyle, kriterler konulduktan sonra bunu yapay zekaya yaptırmak çok zor bir şey olmaz. Yani bir tek şeyde değil, hekim değil, personel seçiminde, genel personel seçimi olarak bakalım. İnsan kaynaklarında kullanılabilir bir yöntem olabilir elbette ama şu an böyle bir şey kullanmıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Girerseniz işte bu mu olsun, bu mu olsun sizce? Benim elimdeki bütçe şu. Efendime söyleyeyim, iki tane adayın da şeyleri, özellikleri bunlar. Hangisini tercih etmeliyim diye sorabilirsiniz elbette. Bugün de sorabilirsiniz
1: Evet,
0: yapay
1: evet.
0: zekaya. Ama sormuyoruz yani şu anda.
1: Peki hocam, programın da son dakikalarına geldik. Çok değerli bilgiler aldık. Kapanışta ne tür mesaj vermek istersiniz? Yapay zeka ve kullanımıyla ilgili.
0: Öncelikle teknolojiden korkmamamız gerekiyor. Sadece yapay zeka için söylemiyorum. Tabii ki hani çocuklarımızın ekran sürelerine takık durumdayız şu anda. Ben de iki tane çocuk sahibi olarak, bu sene ikizlerim var, şeye girecekler, LGS'ye. LGS sınavı öncesinde aman işte kısıtlayalım falan halindeyiz. Yani ne yazık ki teknolojiden uzak kalmamalıyız. Çünkü teknolojiyi takip etmeyen bir toplum geri kalıyor. O bakımdan benim söyleyeceğim özellikle, sadece sağlık alanında değil, her alanda, sadece yapay zeka değil, her türlü teknolojiyi çok yakın takip ediyor, hatta üretiyor olmalıyız.
1: Evet Korhan hocam, şimdi o zaman bugün şunu anladık biz. Ben de şunu öğrendim. Yapay zeka, evet, günümüzde tercih edebileceğimiz, kullanabileceğimiz bir yöntem ama ileride muhtemelen bundan çok daha fazla faydalanacağız. Hem teşhiste hem
0: Tabii.
1: tedavide. Bu da tabii ki bazen hani biz toplanıyoruz, konseyler yapıyoruz ya, arada kaldığımız durumlarda hastayı ve hastalığı tartışıyoruz. Belki böyle bir durumda da yapay zekadan faydalanıp daha iyi kararlar vermemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yapay zeka ile ilgili konuştuk. Doktor Korhan An'la beraberdik. Korhan hocam profesyonel bir sağlık yöneticisi ve aynı zamanda sağlık bilişimi uzmanı. İnşallah konuştuklarımız, anlattıklarımız sizler için çok faydalı olmuştur. Çünkü bugün tıpta farklı bir konudan bahsettik. Hep söylediğimiz gibi hastalıklardan bahsediyoruz. O hastalık, bu hastalık derken bugün yürütme ile ilgili belki veya doktorlara faydalı olabilecek bir konseptle ilgili konuştuk. Yine farklı konularda konuşmamızı istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz konular olursa lütfen benim Prof.Dr. Serkan Altinova Instagram sayfama ve Facebook sayfama yazın lütfen. Bunları değerlendirelim, farklı konulardan bahsedelim. Böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar. Doğada ne varsa
1: zırganada. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Ercan Çil, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 24 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Hakan Akçam'la emlak sektörünü ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımları özellikle konuşacağız. Avantajlı mı değil mi özellikle bu dönemde? Ardından Barış Sağ Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız her salı yaptığımız gibi ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,76'lık düşüşle 13.753 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 46 lira 12 kuruş, avro 53 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama birleşik faiz oranı %43,69 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının

0: onsu 4.316 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 41.840 lira, çeyrek altını 10.491 lira, 24 ay külçe altının gram satış fiyatıysa 6.417 lira para ve sermaye piyasalarına dönük. Son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim. Türkiye Emlak Danışmanları Birliği, Türkiye'nin 81 ilinden temsilcilerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir program gerçekleştirdi. Türkiye Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam stüdyomuzda. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi, İyi yayınlar diliyorum.
1: Neydi bu ziyaretin temel amacı?
2: Evet. Yavru vatan Kıbrıs'ımızda son zamanlarda, özellikle son 4 yıldır ülkemizdeki vatandaşlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ciddi bir yatırım yapıyor. Bu yatırımların oradaki işleyişi, yine son zamanlarda ülkemizdeki o sektörün duranlığı olduğu dönemde bile o taraftaki biraz hareketin biraz daha hızlı olmasından kaynaklı biz 81 il başkanımız, başkanlıklarımızdaki başkanlarımız, yine ben ülkemiz dışında farklı ülkelerdeki temsilcilerimizle beraber Kıbrıs'a bir görüşme planlaması yaptık. Bu zirve şeklinde oranın başbakan yardımcısıyla da bu zirveyi beraberce tartıştık. Ve oradaki yatırım yapan vatandaşlarımızın tapu sisteminden satış stratejilerine bütün detayları masaya yatırdık. Buradaki konuşmaların birkaç başlığından bahsetmek isterim. Mesela tapu devrinde tapu almak isteyen Türk vatandaşımız yaklaşık bir 10-15 gün, bazen de bir ay bir bekliyor süreci. Yine tapu sisteminden önce mesela bir gayrimenkulü bitmeyen inşaattaki gayrimenkulü almak istediği zaman buradaki bir kısmını peşin veriyor. Sonra kalan kısmı da belli bir vadeyle satış sunuyorlar. İşte burada bir sözleşme düzenliyorlar ve bunu tapu dairesine işletiyorlar. Dolayısıyla orada da birkaç eksiklikler var ve genel manada da Türk vatandaşlarının tapu edinmesinde de birkaç noksanlıklar var. Biz bunları konuştuk. Yine piyasanın oradaki hareketliliğini, fiyatların dalgalı seyirde nasıl gittiğini, yine maliyet, imalat, maliyet ve satış arasındaki kar marjlarını, bütün detayları yaklaşık 3 gün boyunca bir zirve şeklinde gerçekleştirdik. Tabii Kıbrıs'taki firmalar, yerli firmalar, birkaç tanesine biz daha öncesinde de görüşmüştük ama Kıbrıs'ın en büyüğü olan bir firmayla orada bir böyle zirve şeklinde program yaptık. Programımız çok verimli geçti. En azından Türkiye'deki 150 bin emlak danışmanımız var ve bizde de 51 bin üyemiz var şu an için tüm emlak danışmanları birliğimizde. Dolayısıyla 50 bin emlak danışmanını bilgilendirme mahiyetinde oldu. Aynı zamanda da vatandaşlarımıza da kamuoyuna duyurarak Kıbrıs'taki yatırımın nasıl olacağıyla ilgili, işleyişin nasıl olduğunu, yine önümüzdeki dönemlerde Kıbrıs'taki oradaki uygulamalar, prosedürlerde değişiklik olsun diye önerilerde bulunduk. Çok verimli bir toplantı oldu. İnşallah yakın zamanda da yine biz bir Kıbrıs ziyaretimiz olacak. En azından yavru vatan Kıbrıs'ımızda Türk vatandaşlarımızın yatırım yaptığı zaman oradaki kazançları, yatırımlarının yükselmesi, yine getirileri, bunların matematiğe uyuyor mu uymuyor mu diye böyle bir istişare yaptık. Ve ona müteakip de bizim o ülkeye ziyaretimizden sonra çoğu şirket bizleri aradı. En azından buradaki düzenlemenin yapılmasıyla ilgili bir destek verdiğinizi söyledi. Ve en büyük firmalardan bir tanesi de, isim zikretmeyeyim.
1: Lütfen.
2: Evet, orada büyük firmalardan bir tanesi bu işi gerçekten çok ciddi anlamda sahiplendi ve ülkede büyük bir zirve şeklinde yine bizim temsilciliklerimizden, yine bizim devlet erkanımızdan büyüklerimizin katılacağı bir program şeklinde yakın zamanda yine bir orada zirve yapacağız. Amacımız tabii Orta Doğu'daki bu savaştan kaynaklı işte Orta Doğu'daki Dubai ve diğer ülkelerdeki yatırımcıların ülkemize ve Kıbrıs tarafına kanalize edebilmek, ki inşallah bunu da başaracağız diye düşünüyoruz. Çünkü Kıbrıs'taki yapı biraz daha bizim ülkemize göre biraz da geriden gelen bir yapı gibi düşünebiliriz. Ama ülkemize gelen yatırımı da ve kendi vatandaşımızın yatırımı da bir Dubai veya X bir ülkenin yatırım yapmaktansa yavru vatan Kıbrıs'a yapmanın daha avantajlı olduğunu ön plana çıkartmaktır. Amacımız budur.
1: Peki siz de söylediniz, son zamanlarda özellikle, son yıllarda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük bir ilgi var Türk vatandaşlarından, oradan emlak alımıyla ilgili olarak. Peki bunun nedeni ne? Yani
2: evet.
1: Avantajları neler?
2: Bir kere son zamanlardaki en büyük avantajı güvenli bir ülke oluşu. Çünkü Türkiye'miz, bakın etrafımız tamamen ateş çemberinin içerisinde ama Türkiye'miz şükürler olsun ki çok güvenli bir ülke. Dolayısıyla Türkiye güvenli olduğu zaman Kıbrıs da güvenli bir ülke olmuş oluyor. Bu noktada son zamanlardaki o tarafa müşteri ve yatırımcının akışı biraz daha hızlandı. Tabii bu güvenlik açısı çok mühim. Çünkü bugün bakın biz bireysel olarak düşünsek Dubai'ye şu an için yatırım yapılır mı? Bence riskli bir yatırım olur. Belki yapılabilir diye düşünenler vardır. Tabii saygı duyuyoruz ama şu aşamada bu tarihte Dubai yatırımdansa Kıbrıs tarafına yatırım daha avantajlı. En azından kendi ülkemiz, kendi yavru vatanımız. Tabii önceliğimiz burada da bir ayrımcılık yapmak lazım. Pozitif ayrımcılık. Türkiye'miz. Önceliğimiz Türkiye'miz. Sonra da Türkiye'mizin dışında olan, aynı zamanda bizim de bir parçamız olan yavru vatan Kıbrıs'ımız.
1: Peki fiyat karşılaştırması yapmanız gerekirse ne söylersiniz?
2: Evet, ben
1: Türkiye ile Kuzey
2: biraz
1: Kıbrıs
2: önce de
1: Türkçe'ye.
2: söyledim, buradaki inşaat firmalarının çoğunu gezdik ve oradaki inşaat firmalarının kalitesine göre, işte bahsettiğim büyük firmanın çok kaliteli bir inşaat yapısı vardı ve onların fiyatları piyasaya göre birazcık daha yüksek gibiydi ama konsepti çok şey, yeşil alanı, yine sosyal donatısı çok artısı olan bir proje, normal piyasanın biraz daha fazlası oluyor. Ama normal yapıda, normal ölçekte bir yapıda olan inşaattaki dairelerde normal piyasanın birazcık aşağısında da bulunabiliyor, normal seyirde de bulunabiliyor. Örneğin 1+0 bir konutu Kıbrıs'ta 50 bin pound diyen firmalarla da karşılaştık. 160 bin pound diyen firmalarla da karşılaştık. Dolayısıyla yapı, kalite, cephe, konu, bunların hepsi önemli bir etken. Ama ortalaması 100 bin pound'a oradan bir konut alınıp orada taşınılabilir, yaşanabilir, kiraya da verilebilir. Çünkü geliri de pound üzerinden gelir sağlanıyor. Dolayısıyla Kıbrıs yatırımı hiçbir zaman zarar etmemiştir de bu saatten sonra da edeceğini hiç tahmin ve öngörmüyoruz.
1: Yani bu şu anda oraya olan Türk vatandaşlarından oraya olan ilgi, o zaman hani geçici bir trend, işte böyle birkaç yıllık bir moda filan diyemeyiz o zaman. Yani
2: tabii,
1: devamlı olan bir şey anladığım
2: 10,
1: kadarıyla.
2: 15 yıl öncesinde buraya yatırım yapan Türk vatandaşlarımız var. Dolayısıyla en büyük onların kendi cephelerindeki düşüncelerinden bir tanesi de ben sterlin bazında yatırım yapıyorum ve güncel olarak ben bu yatırımımı nakite çevirmek istesem bile sterlin bazında alıyorum. Orada bir kar oluyor. Tabii sterlin bazının haricinde de gayrimenkul mülkün bir artışı oluyor ve kira getirisi oluyor. Bunların hepsi sterlin bazında olduğu için orada bir zarar söz konusu değil. Kar oldukça fazla var. Dolayısıyla Türkiye'mizde yatırım yapan, tabii ki yatırımcılarımızın her zaman biz yanlarındayız. Ama Türkiye'nin dışında yatırım yapmak isteyen Türk vatandaşlarımıza ve diğer ülkelerdeki vatandaşlarımıza da Kıbrıs'ı öneririz. Tavsiye ederiz.
1: Peki o zaman ana vatana dönelim.
2: Evet.
1: Sizi bulmuşken şu aralar nasıl piyasa? Yani elinde parası olan konut alsın mı, beklesin mi mesela?
2: Evet,
1: Şu dönem için.
2: konut almanın beklemesi, ertelemesi veya şu an alması diye bir şey söz konusu değil. Her konut alan Türkiye'mizde kazanmıştır. Belki diğer yatırım araçları yine mevduat oranlarının yüksek olduğu dönemlerde kısa sürede olsa TL bazında para kazanan kazanma oranı biraz daha yüksek gibi gözükür ama günün sonunda konut alan vatandaşımız her zaman karlı çıkmıştır. Dolayısıyla her dönem olduğu gibi bu dönemde şu anda konut almanın tam zamanı. Hiçbir şekilde zarar edilmez. En azından tabii ki şu ara piyasa biraz daha stabil gidiyor. Biraz daha seyir yavaş. Dolayısıyla şu an konut almanın tam zamanı. Ama bir taraftan konut almanın tam zamanı derken bir Türkiye Emlak Danışmanları Birliği olarak fiyatların da yükselmesine etken olmak istemem. Çünkü burada da konut almanın zamanı olduğu vakit tabii ki fiyatları yükselten art niyetli insanların da önüne geçecek bir çalışmalar tabii ki Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından mutlaka hızlı bir şekilde o çalışıyor.
1: O ilan siteleri üstünden de öyle bir çalışma yapıldı zaten.
2: Tabii bir düzenleme yapılıyor. Dolayısıyla işte geçmişte bir deprem akşamı İstanbul'da bir deprem oldu. İlan portalı

0: sigortalarındaki rakamlar bir günde %10, %20 artış sağladı. Ama ertesi gün Ticaret Bakanlığı ciddi bir ceza ile karşı karşıya getirdi. Dolayısıyla konut almanın tam zamanı ama konut satıcıların da fiyatın çok yükseltme zamanının olmadığını düşünüyoruz. Çünkü reel fiyatta piyasa neyse bu fiyattan satışa veya kiraya konutlarını çıkarsınlar diye bir önerimiz var.
1: Peki. Hakan Akçam, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Evet,
1: Sağ olunuz.
0: biz
1: Bugün süremiz biraz dar çünkü
0: Evet,
1: geç
0: ben
1: girdik.
0: ufacık bir şey konuşmak
1: Bir
0: istiyorum.
1: cümle
0: Şimdi
1: lütfen.
0: biz tüm emlak danışmanları birliği olarak 81 ilde, 64 ülkede ve 51 bin üyeye sahip bir koskoca emlak sektörünün çatı kuruluşuyuz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kurulan bir birlik. Dolayısıyla ülkedeki tek çatı birlik bu. Tüm meslektaşlarımızı da bu çatının altına davet ediyorum ve bekliyorum.
1: Tamam, bu çağrıyla bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim. İyi
1: için.
0: yayınlar.
1: Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikte. Barış, hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Evet, bu artık değişmez gündem maddemiz oldu galiba. Akkuyu, Akkuyu'nun birinci güç ünitesine temsili nükleer yakıt yüklendi. Temsili nasıl?
1: Şöyle, sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ana kor dediğimiz alana şu anda gerçekten uranyum olmayan ya da plütonyum olmayan, ki bunların temel yakıtlardır, uranyum olmayan bir blok yerleştiriliyor ve sistemin kendisini soğutup soğutmadığı, rotların, yani bu rot dediğimiz bazı çubuklar vardır, onların aşağı inip inmediği, suyla temasında neler olduğu gibi nükleer tesislerde gerçekleştirilebilecek normal yakıtla olan tüm prosedür test ediliyor. Bu prosedürün de eğer bir yanlışlık soğutma sistemlerinde, işleyişte, korumalarda ve bununla birlikte güvenlik programlarında ve güvenlik önlemlerinde bir sıkıntı yoksa, bu sürece yakıtında eklenerek, gerçek nükleer yakıtın eklenerek sürecin başlaması sağlanacak umarız.
0: Umarız. Peki şimdi Hürmüz kaynaklı arz sıkıntısı malum, hem petrolde hem doğal gazda da var aslında, yani o sıkıntı. Şimdi Avrupa Birliği de işte Rus gazıyla
1: imtihan ediliyor.
0: sorunlu ilişkisini bitirdiğinden bu yana işte kışa depoları doldurarak hazırlık yapmaya çalışıyordu aslında Avrupa Birliği ülkeleri. Ama bu Hürmüz meselesi kış hazırlıklarında sanki sekteye uğrattı Avrupa Birliği ülkelerini.
1: Kesinlikle şu anda normal seviyelerin yaklaşık %11 ya da %12 civarında altında seyrediyor. Yaz ayları, Kuzey Yarımküre için konuşuyorum, yaz ayları genel itibariyle Mayıs'tan başlamak üzere Eylül'e kadar, ki belirli tabii Kuzey Yarımküre'nin neresinde olduğuna da bağlı olmak üzere, ülkelerin doğalgaz kullanan ülkelerin doğalgazı depolama süreçlerinin başladığı zamanlardır. Neden? Çünkü özellikle konutlarda yakıtın ısınma amaçlı kullanımı azaldığı için genel olarak tüketim azalır. Bu anlaşmalarla zaten sabit olarak alınan doğal gaz depolara basılır. Bu depolarda kışın sert geçmesi ihtimali, fiyatların aşırı yükselmesi gibi çeşitli durumlarda bu depolardan gaz çekilerek tekrar sisteme verilir ve böylece sistem rahatlatılmış olur. Ama dünya ticaretinin yaklaşık %20 ila 25'inin gerçekleştiği, Katar gibi, İran gibi dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinin bulunduğu bölgede Hürmüz Boğazı'nın kapanması piyasada bir darlık meydana getirdi. Bu darlığın da temel etkisi fiyatların yükselmesi oldu. İsteseniz bile bu fiyatların üzerindeki fiyatları verseniz bile bir arz sıkıntısı var. Bu da doğalgazın depolanmasını Avrupa Birliği için zorlaştırıyor. Özellikle Norveç, Kuzey Denizi'ndeki bazı sahalardan, daha önce Hollanda'nın üretmiş olduğu doğalgaz miktarları düştüğü için Norveç

0: sus vardı. Bu ortadan kalktı. Doğalgazında ilerleyen süreçte çeşitli yollarla Avrupa Birliği'ne, yani Rus doğalgazının Avrupa Birliği'ne girmesine göz yumulabilir gibi geliyor.
1: Avrupa bir yolunu bulur.
0: Avrupa bir yolunu bulur, fakat şurada şunu da bilmek lazım. Bu süreçten, büyük yani Hürmüz Boğazı'ndaki krizden çok büyük karlar elde eden, ki Rusya'nın bu yönde açıklamaları var biliyorsunuz. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki krizi kısa vadede neden çözmediğinin ipuçları burada olsa gerek
1: Evet.
0: diye düşünmekte fayda var.
1: Şimdi OPEC Plus üyesi 7 ülke Temmuz'da petrol üretimini günlük 188 bin varil arttıracakmış. Bu fiyatları etki edecek kadar bir artış mı?
0: Şöyle, bu miktarın tamamı petrol fiyatlarına çok büyük etki edecek bir süreç değil. Neden? Şöyle düşünelim. Sadece Türkiye'nin günlük petrol tüketimi 1 milyon varil. Böyle düşündüğünüzde, böyle bir kıyaslama yaptığınızda Türkiye'nin bile %10 tüketimine tekabül eden, ya da %20, kabaca
1: Yirmi.
0: %18 diyelim. %18'lik bir rakama tekabül ettiğinde ve dünyada da 110 bin varillik bir günlük talep olduğunu düşündüğümüzde, bunun çok çok küçük bir parçası, %1'lik bir parçası olduğunu anlarız. Peki nedir bu? Şöyle, tüm dünyanın bu, yani süreç boyunca bu ülkelerden, yani OPEC Plus ülkelerinden üretimi artıracağı sinyali, ileriye dönük endişeleri azaltıyor. Şöyle düşünelim. OPEC de düşürürse ne olur fikriyatı oluştuğunda, petrol fiyatları ileri teslim tarihli olduğunu düşündüğümüzde sürekli artmasını bekleyebiliriz. Ama OPEC şunu söylüyor: elimizdeki tüm potansiyeli ilerleyen dönemde bu iş için kullanabiliriz. Bakın, biz piyasayı rahatlatmak adına bu süreçte üretimimizi artırıyoruz. Bu piyasalara ileri dönemli bir arz endişesi, paniğini ortadan kaldırıyor. Şu anda bir panik yok ama hala arz endişeleri devam ediyor. Bu sadece o paniği yavaşlatmak, o paniği ortadan kaldırmak adına bir fayda sağlar ve hızlı, beklenmedik ve çok yüksek fiyat yükselmelerinin önüne geçecektir.
1: Yani bir tür plasebo etkisi mi diyebiliriz belki, yani fiyatlar üzerinde.
0: Plasebo demeyelim, aşılama diyelim. Hani nasıl aşılamada küçük miktar bir şey veriliyor ve vücudun buna karşı önlem alması sağlanıyor. Burada da küçük de olsa bir mesaj var piyasaya. Bu zaten daha önceden de planlanmış bir şey bu arada, bunu da söyleyelim. Ama bu süreçle ortaklaşa bir çakışma yaşadığında, ileri dönemli iki tane büyük arz kesintisinin olmayacağı işaretini, en azından Hürmüz kaynaklı var ama OPEC Plus kaynaklı böyle bir arz kesintisi kısa vadede görünmeyecek diye piyasaları rahatlatma etkisinde bulunacaktır. Şu aşamada başka bir arz krizi olacağına dair herhangi bir beklenti ya da panik, fiyatların astronomik şekilde yükselmesine neden olacaktır. Böyle bir şey olmasını, bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bile istemez. Çünkü piyasaların alım gücünü ne yazık ki ortadan kaldıracaktır. Bu da zaten var olan talebin daha da düşmesine neden olacaktır. O yüzden bu süreci dikkatli yönetmekte OPEC Plus başarılı adımlar atıyor. Özellikle Rusya'ya burada çok büyük çok büyük görev düşüyor. Çünkü OPEC'in ana kaynaklarından birisi olan, en büyük temsilcilerinden biri olan Suudi Arabistan'ın ana ihracat kanalı şu anda kapalı
1: Kapalı.
0: durumda. Bu nedenle ikinci en büyük üretici olan, Venezuela'yı dışarıda bırakarak konuşuyorum, İkinci en büyük üretici olan Rusya bu konuda en büyük adımı atıyor.
1: Peki son bir dakikamız kaldı. Aslında şimdi fiyatlardan bahsetmişken, evet, 118 bin varil fiyatı düşürmeye etki edecek bir artış değil. Ama şimdi görünen de o ki 90 dolara düştü. Sanki NATO zirvesine kadar da böyle 90'larda seyredecek gibi, değil mi?
0: Evet.
1: Yani NATO zirvesinden önce bir anlaşma bekliyor musun, daha
0: Şimdi
1: doğrusu?
0: şöyle, İran tarafından birkaç kez saldırıları durdurduk. Saldırıları durduracağızdan sonra saldırıları durdurduk diye bir açıklama gelmişti. Bazısı yalanlandı, bazısı kabul gördü. Kısa vadede NATO'da NATO

0: öncesinde bir barış anlaşmasını ben kesinlikle öngörmüyorum. Neden? NATO öncesindeki bir barış anlaşması NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'ne olan büyük ihtiyacın ortadan kalkmasına, en azından bir barış anlaşması imzalanmamış halden daha az bir ihtiyaç ya da NATO'da daha büyük bir söz hakkının düşmesine neden olacaktır Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyi istemeyecektir diye düşünüyorum. Bu benim görüşümdür. Bunu da buraya not düşmek istedim.
1: İşte bir aydan az kaldı. Göreceğiz onu bakalım burada. Ankara'da onun trafiğini de
0: Evet.
1: çekeceğiz. Kapalı yollarını da çekeceğiz. NATO zirvesinin öyle görünüyor ama bunları da görme fırsatımız olacak beraberinde. Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA mobilde.
2: İçi AGESA.
0: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Teknoloji istersin, Vatan'da bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında HoverWatch X5i akıllı saat, tüm renkler...

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: gün ötesi.
1: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 9 Haziran 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Haziran ayının gelmesiyle birlikte farklı kademelerdeki çocuklarımız ve gençlerimiz için sınav maratonu da başlıyor. Lise ve üniversite adayı milyonlar uzun yıllar süren çabalarını girecekleri sınavlarla taçlandırmaya çalışacaklar. LGS ve YKS maratonuna sayılı günler kala tüm aday öğrencilerimize ve ailelerine başarı dileklerimizi iletmek isteriz. Dileriz tüm aday öğrencilerimiz planladıkları gelecek için gerekli olan ilk adımlarını başarıyla atarlar. Dileğimizi paylaştıktan sonra günün öne çıkan gelişmelerine ilişkin son dakika bilgilerini hatırlatarak yol almayı sürdürelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dışişleri Bakanlarının imzaladığı İstanbul Bildirisi'nde siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda işbirliğinin güçlendirilerek ileriye taşınması mesajı verildi. İngiliz bilim insanları kanser tedavisinde çığır açacak devrim niteliğinde bir aşı geliştirdi. Oxford Üniversitesi ile ilaç firması Moderna ortaklığında yürütülen çalışmada özellikle genetik olarak yüksek kanser riski taşıyan bireylerde bağırsak ve yumurtalık kanserinin önlenmesi amaçlanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp vereceğiz açıklamasını yaptı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen'le konuşacağız. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Milli Güvenlik Konferansı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada öne çıkan mesajları hatırlatarak başlayalım, sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Erdoğan konuşmasında savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasında eş güdümü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görüyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak

0: kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham bayrağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir mesajını verdi.
1: Çağla Üregen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları günüydü. MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar geldiğini gördük. Bahçeli'nin konuşmasında hangi başlıklar öne çıktı?
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları kaynayan kazan olarak nitelendirdi. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sürecin serin kanlılıkla yönetilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buzdağını da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Bu noktada CHP'ye ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir dedi. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir dedi Bahçeli. CHP kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir dedi. Ayrıca Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin de kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
1: Çağla Üregen, son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle yürütülen mücadelenin ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamanın ayrıntılarını aktarabilir misiniz?
0: İstanbul Merkezi Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında 6 avukatın da yer aldığı 45 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütü mücadelenin kararlılıkla açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlendi. 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 9 şüpheli için yakalama işlemi başlatıldı. Şüphelilerin suç örgütü adına faaliyet yürüttükleri, yağma, tehdit ve silahla yaralama gibi suçlara karıştıkları öne sürüldü. Bakan Gürlek, soruşturmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahve Keraksu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. İç siyasetin gündemiyle başlayalım. Günlerdir gündemin ilk sırasında olan CHP merkezi gelişmeler bugün de sıcak ve hareketli görüntülerle öne çıktı. Gün boyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara ilişkin izlenimlerinizi dinleyerek başlayalım.
3: Evet, CHP'de tam anlamıyla kılıçlar çekildi. Adeta bir siyasi düelloya şahit olduk bugün Mahve Keraksu.
1: Evet.
3: Üstelik yapılan açıklamalara bakılırsa bu gerilim önümüzdeki günlerde de artarak sürecek. Daha da ötesini söyleyelim. CHP bu gelişmelerle yol ayrımına bile gidebilir. Bunun işaretlerini bugün bir kez daha net olarak görmüş olduk. Mutlak butlan kararı sonrası Halef Selef Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel bir araya gelmediler. Karşılıklı resleşmelerle süreçte ön almaya çalışıyorlar. Geçen hafta Özgür Özel grup toplantısı yapmıştı. Bugün ise normalde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı iken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'da düzenlenecek törene katılacaktı. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısı yapmak isteyince fikrini değiştirdi. Kendisi de grup başkanı olarak parti grubunda konuşacağını ifade etti.
1: Evet.
3: Dolayısıyla bu sabah saatlerinde iki isim de grup toplantısı yapmak için direttiler. Hatta Özel'i destekleyen vekiller sabah saatlerinde meclise geldiler ve grup toplantısının yapılacağı salonda yerlerini aldılar. Özgür Özel de grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'la birlikte saat 11 sularında meclise geldi. Kılıçdaroğlu ise yaşanan gelişmeler üzerine destekçilerini genel merkezde toplantı için davette bulundu. İki isim biraz önce de söyledim, yüz yüze gelmedi ancak iki tarafın destekçileri meclis kapısında gerilim yaşadı. Hatta bir ara meclisin dikmen kapısı var, orada arbede oldu Mahpeker Aksu. Zaten

0: emniyet güçleri bu tablonun yaşanması ihtimaline karşı sabah saatlerinden itibaren o bölgede yoğun güvenlik önlemleri almışlardı. Yaşanan gelişmeler üzerine de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaretçi yasağı alındığını açıkladı. Hem CHP Genel Başkanlığı'na hem Grup Başkanlığı'na bu yazı tebliğ edildi. O yazıda da meclis yerleşkesinin giriş kapılarında ciddi güvenlik riski oluştuğu vurgulandı. Bu nedenle de ziyaretçi alınmayacağının altı çizildi. İşte böyle bir ortamda iki isim birbiri ardına konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çok sert bir çıkış yaptı yaşanan gelişmelerden dolayı. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz ifadelerini kullandı konuşmasında. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e isim vermeden sert sözlerle yüklendiğini gördük. Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız ifadeleri öne çıktı. CHP'nin tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadığının altını çizdi. Hatta bazı sözcüklerin altını tekrar tekrar vurguladığını gördük. Ahlak, erdem, adalet, temizlik sözleri ikişer kez vurgulandı Kılıçdaroğlu tarafından. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır değerlendirmesini yaptı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun kurultayla ilgili söyleyecekleri merak ediliyordu Mahpeker Aksu. Çünkü Özgür Özel bir an önce kurultayın toplanması talebini tekrar tekrar dile getirmişti. Kılıçdaroğlu koltuk derdim yok dedi. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağız. Kimse kapalı kapılar ardında özel hesaplar yapmayacak cümlesini kurdu. Ama kurultay tarihi konusunda bir şey söylemedi. Özgür Özel ise grup toplantısında konuşurken merhum Ferdi Zeyri'yi andı. Normalde Zeyri'yi anmak için Manisa'ya gideceğini ancak olmayacak şeylerin yaşandığını vurguladı. Günlerce düşündüğünü dile getirdi. Bugün bizim olmamamız grup toplantısı yapmak için bir fırsat olarak görüldü dedi. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımının partiye yakışmadığını dile getirdi. 26 Temmuz olmadan da kurultay yapılması gerektiğini bir kez daha vurgulamış oldu. Gerçekten tam anlamıyla bir resleşmenin yaşandığını gördük Mahpeker Aksu.
1: Evet.
0: Parti gözler tabii Perşembe günü yapılması planlanan parti toplantısına odaklandı. Bu resleşmenin o toplantıya da yansıması neredeyse kaçınılmaz görülüyor Ankara'da. Çünkü oradan bir kurultay kararı çıkma ihtimali üzerinde de değerlendirmeler yapılıyor. Ancak tabii başta söylediğim gibi yol ayrımı ihtimali güçlü bir şekilde konuşuluyor CHP için.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. Tabii aslında söylenecek çok şey var fakat süremiz el verdiğince konuşacağız. Diğer başlıklara da bakalım. Ekonominin gündemine dönelim. Dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılmıştı. Yine dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir televizyon programında önemli mesajlar verdi. Gelişmelere ilişkin neler paylaşırsınız?
0: Evet, bu dönem ekonomi yönetiminin odaklandığı en önemli konu bölgemizde yaşanan savaşlar ve sıcak küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini mümkün olduğunca sınırlı tutmak Mahpeker Aksu. Elbette buna bağlı olarak enflasyonu aşağı çekmek, üretim, istihdam ve ihracatta devamlılığı sağlamak en önemli öncelikleri olarak görülüyor. İşte bu hassasiyetlerin yapılan toplantılara da yön verdiğini görüyoruz Ankara'da. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı da bu bakımdan önemliydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetimini aynı masada buluşturan bir toplantı gerçekleşti. Orta vadeli program kapsamındaki yapısal reformlar değerlendirildi bu toplantıda. Ekonominin son durumunun fotoğrafının çekildiğini söyleyebiliriz aslında. Yaşanan çoklu şoklara karşın Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyümesi, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalması olumlu göstergeler olarak vurgulandı. Bütçe dengesinin uygulanan program hedefiyle uyumlu seyrettiği, ülkenin risk priminin savaş öncesi seviyelere yaklaşması da önemli kazanımlar olarak ifade edildi. Buna karşın jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatlarının enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturdu. Bunun da risk olarak görüldüğü vurgulanmış oldu. Tabii hedeflere ulaşmada esas alınan bazı detaylar var. Bunlar özellikle reformlar, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli iş gücüne erişimin kolaylaştırılması öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesi yolunda bazı adımlar atılması da planlanıyor. Bunlar

0: dünkü toplantıda değerlendirildi. Bir de program başlatılmıştı. MHP'li dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Türkiye yüzyılında yatırımlar için güçlü merkez programı. Bu kapsamda daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amaçlı İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan tek durak ofis modeli var. Ve bu model kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılacak. Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlamayı hedefleyen bir sistem bu. Bir diğer adım, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar belirleniyor. Bunlar da dünkü toplantıda değerlendirildi. Evet. Tabii sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına dikkati çekmiştiniz. Gerçekten dikkat çekiciydi. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın etkilerini vurgularken önemli bir tespitte bulundu Bakan Şimşek. Enflasyonun bu dış şok olmasaydı bu sene %20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığının oldukça yüksek olacağına vurguladı Bakan Şimşek. Gerekli tamponları inşa ettiklerini dile getirdi. Özellikle rezervlerin yükseldiğine vurgu yaptı. Tabii tartışılan bazı konular da gündemdeydi. Örneğin varlık barışı. Son dönemde gerçekten fazlasıyla konuşuldu bu konu. Bakan Şimşek net şekilde kanunda kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi düzenlemelerde bir istisna tanınmıyor. Bir muafiyet yok değerlendirmesini yaptı. Bunun yanı sıra enflasyonla ilgili değerlendirmeleri tabii öne çıktı. Kötümser olmak için sebep yok. Enflasyon düşüyor. Tabii ki dünyaya göre hala yüksek. Hayat pahalılığıyla mücadelemiz bitmiş değil.
1: Evet.
0: Değerlendirmesini yaptı. Son olarak ekonomiye dair Perşembe gününe de bir atıf yapalım MHP'ye karşı. Çünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. O gün faiz kararını verecek. Nisan ayındaki toplantıda %37'de sabit bırakılmıştı. Beklentiler yine aynı şekilde faizin sabit tutulması yönünde diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak TOKİ açık satış kampanyası kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut kurasız şekilde satışa sunulacak. Açıklamayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Hakkı Kurban, gelişmenin ayrıntılarına ilişkin neler aktarırsınız?
0: Evet, ev sahibi olma hayalini kuran milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklamaydı bu MHP Keraksu. TOKİ 64 ilde 20 bin konutu satışa sunuyor. Bakan Murat Kurum da işte o kampanya kapsamında sunulan örnek daireleri görücüye çıkardı. TOKİ ile yapılacak açık satış kampanyasıyla kurasız ve doğrudan satış yöntemiyle bu evler sunulacak. Cazip ödeme koşullarının hazırlandığı vurgulandı. Paylaşılan görüntülerde depreme tam dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen 2+1 örnek konutlar gösterildi ki salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve modern mutfaktan oluşan daireler de bunlar. Kampanya kapsamında başkent Ankara'daki 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Aylık 21 bin 400 lira taksit seçeneği var MHP Aksu. 3+1 konutlara baktığımızda orada da 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı. Peki ne zaman olacak? İşlemler 15 Haziran'la 17 Temmuz döneminde yapılacak. Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden doğrudan gerçekleştirecek. Yani pazartesi günü sürecin başlayacağını söyleyebiliriz. Birkaç şart var, onları da bahsedip tamamlayalım. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerinde herhangi kayıtlı bir ev bulunmaması gerekiyor. Aylık gelir şartı yok. Ön başvuru ve kura çekimi yapılmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şartlar arasında bulunuyor. 3 ayrı ödeme planı sunulacak vatandaşlara. Onları da hem TOKİ'nin sayfalarında hem de biraz önce belirttiğim bankalardan net olarak öğrenebilir vatandaşlar.
1: Hakkı Kurban, çok teşekkür ediyoruz. Hem değerlendirmeleriniz hem de bu bilgiler için kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'a.

0: ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Egea'ya doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
11: Reklamlar.
12: TRT. Radyo 1.
13: Gün ötesinde dünya gündemi.
14: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar.
15: Hoş bulduk efendim. Kolaylıklar diliyorum.
14: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz?
15: Çok teşekkürler.
14: Oldukça yoğun bir gündem vardı. Evet. Aslında biz tabii bugün dış politikayı, dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendireceğiz ama iç politika da oldukça yoğun. Dilerseniz başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında 100 gün geride kaldı hocam. Özellikle savaşın ekonomik sonuçları tüm dünyanın gündeminde. Tabii bu savaşın ekonomi yanında siyasal sonuçları da oluyor ve de olacak. Geçen 100 güne ilişkin hangi değerlendirmeleri yapmak istersiniz siz?
15: Şimdi savaşlar artık tek boyutlu olmaktan çıktı maalesef. Askeri anlamda elbette bir sektör. Yani askeri malzemeler kullanılıyor, savaş teknikleri, taktikleri kullanılıyor. Kayıplar oluyor elbette. Yığınaklanmalar gerçekleşiyor. Ama bir taraftan da bunun başka boyutları, ekonomik boyutları var. Mesela savaşlar dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik boyutlardan en önemlisi, insanların doğrudan etkilediği konu tedarik. Yani tedarikte ne var? Eksilen yoksulluk ile sonuçlanan bir kere enerji tüm insanları yakından ilgilendiriyor. Üretimi ilgilendiriyor, dağıtımı, tüketimi, her şeyi ilgilendiriyor. Enerjinin temel kaynağı da maalesef hala küresel anlamda fosil yakıtlar. Onların birikimlendiği noktalar, petrol, doğalgaz, kömür hatta ve diğer belki de enerji kaynakları bunun dışında elbette ki insanların doğrudan hayatlarını etkiliyor. İşte savaşların ekonomik boyutlarında tedariklerden bir tanesi bu. Gıda. Erişemiyorsunuz. Gıdaya erişemediğiniz için yani yeni doğmuş bir çocuktan

0: 80-90 yaşına kadar bütün herkesin yaş grubu ayırmaksızın etkilendiğini görüyorsunuz. En çok da kadın ve çocuklarımız etkileniyor bu konularda. Gıda tedarikinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Ulaşım hatları kesildiği için ablukalar, ambargolar, boykotlar vesaire gibi zorlayıcı diplomatik yöntemler uygulandığından dolayı böyle bir yoksunluk karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan insani boyut var. Yaşam koşulları çok kötü hale geliyor. Mesela Gazze şu anda maalesef basın biraz geri planda tutabiliyor. Daha belki de kritik konular olarak İran'ı görüyorlar. Sıcak çatışmaların olduğu için ama Gazze'deki insani koşullar şu anda tarifi imkansız. Çocuklarımız, kadınlarımız, oradaki masum insanlarımız, hastalar, yaralılar hiçbir insani tedarik sistemine dahil değiller. Refah sınır kapısında şu anda kapattı İsrail katil devleti ve oradan medikal ürünler ve gıda girmiyor.
1: Evet, içler acısı
0: Dolayısıyla
1: bir durum.
0: çok ciddi bir soykırım yaşanıyor. İran'daki kayıplar 168 küçük çocuğun okulda katledilmesi konusu var. Yani insani boyut da çok önemli ekonomik boyutun yanında. Diğer taraftan medeniyet ortadan kalkıyor. Yani medeni olarak kurduğunuz bazı sistemler, altyapı, üst yapılar savaşlardan etkileniyor. Şimdi 100 günlük İran savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu bölgesi mesafe 10-15 bin kilometre mesafede ABD'nin bu topraklarda işi ne? Bunu soruyoruz şimdi. Ne işi var burada? İran'dan ne istiyor? Hemen yakınında İsrail dediğimiz bir katil devlet var. Devlet statüsünü bence yitirmiş durumda. Onun talimatlarıyla, tırnak içinde söylüyorum, dayatmalarıyla, istekleriyle, şantaj ve gözdağıyla Amerika Birleşik Devletleri tüm gücünü, askeri, ekonomik, insani gücünü buraya aktarmış durumda. Ve İran'la anlamsız bir savaş yürütüyor. Bölgenin bütün ülkeleri bundan etkileniyor. Az önce söylediğim sektörlerde. İnsanlar okula gidemiyorlar. İran'da ve çevresindeki ülkeler ya da bir takım sistemler, sağlık sektörü çökmüş durumda filan. Yani demek ki savaşın tek boyutu kalmadı artık.
1: Evet.
0: Yıkıcı bir etkisi var. Bunda da mesela şöyle bir hikaye demeyelim de olay okudum bugün. Yeni Zelanda'nın bir köyünde akaryakıt fiyatları %70 artmış ve köylüler çok ızdırap çekiyor. Tedarik edemiyorlar. Olan da, parası olan da bulamıyor.
1: Ha, bulamıyor.
0: Neden? Hürmüz Boğazı'ndaki ablukalar yüzünden. Bakın görüyor musunuz? Dünyanın bir ucundaki basit bir nüfusa sahip köy bile çok etki altına giriyor. O yüzden dünyada olacak olan bir hastalık, çatışma ya da bir problem dünyanın öbür kıyısındaki ülkeleri, köyleri, kasabaları, insanları etkiliyor efendim.
1: Evet, tabii hocam, savaşları anlamak için savaşların amacını da doğru tespit etmek isteriz. Saldırıları başlatan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ortaklığının bu savaşa ilişkin hangi stratejik hedefleri vardı? Geçen 100 günün ardından karşımızdaki görüntü bize ne söylüyor hocam?
0: Şimdi şöyle ifade edeyim. Amerika Birleşik bu artık teknik konuşuyoruz bu saatten itibaren. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan beklentileri, politik hedefleri şunlardı. Bir tanesi nükleer silahlar. Nükleer silahlar konusunda İran'a şöyle dayatmalarda bulundular. Dediler ki en az 20 yıl süreyle, bu süreler tartışılır tabii ki, 20 yıl süreyle nükleer üretim yapmayacaksınız. Yani nükleeri zenginleştirmeyeceksiniz. Ve elde bulundurulan 450-453 diyor bazı kaynaklar. Kilogramlık zenginleşmiş yani %85 ve üzeri zenginleşmiş uranyumu da bize teslim edeceksiniz diyorlar. Dolayısıyla nükleer tesis ve reaktörler devre dışı kalacağını söylüyor Amerika. Bu bir dayatma elbette ki. İkincisi der ki tabii bu sonradan gelişen bir durum. Hürmüz Boğazı'nı kapattı İran. Belki haklı gerekçeleri vardır bilmiyoruz. Hukuken çok doğru gözükmüyor ama uluslararası hukuk açısından kapattı. Şimdi onu da gerekçe olarak kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu ablukayı kaldırın ve Hürmüz'ü serbest bırakın. Yani savaş öncesi duruma dönün demek
1: Evet.
0: istiyor. Diğer taraftan diyor ki en azından İran Devleti, İran İslam Cumhuriyeti olarak balistik füze üretiminizi menzil açısından ve miktar açısından kısıtlayın. Üretim tesislerinizi kapatın diyor. Vekalet diye adlandırılan Hizbullah gibi, işte etraftaki Şii milisler gibi, Haçlı Şabi gibi vekil unsurlarla teması ve desteği kaybedin, kaldırın diyor. Ha demek ki bu, bakın İran'dan talep edilen talepler çok İran tarafından kabul edilebilir gözükmüyor. İran ne diyor? İran da diyor ki Hürmüz'ü ben açmam için senin önce açman lazım diyor. Amerikan ablukası kalksın diyor. Nükleer konusunda anlaşabiliriz diyor. Süreler konusunda anlaşabiliriz diyor. Ama benim nükleer reaktörlerim, nükleer araştırma merkezlerim

0: tesislerim ve uranyum üretim tesislerim benimdir ve ben bir süre daha bunu barışçıl maksatta sürdüreceğim diyor. Vekillerle temasımı sürdürmek zorundayım diyor. Balistik füzelerime kimse karışamaz, bu egemenlik meselesidir diyor. Ve dondurulmuş varlıklarım var diyor. Sizin tarafınızdan 24 milyar dolarlık, onu serbest bırakın diyor. Ve bana yıktığınız, yaktığınız köyler altyapım için tazminat ödeyin diyor. Taban tabana zıt iki tane görüş
1: Evet.
0: paketi. Kartlar çok rigid ve sert. O
1: Evet.
0: yüzden biz hakereler maalesef tıkanıyor. Arabulucular bu işi halledemediler. Şimdi geldiğimiz noktada İran'ın başka bir talebi daha var. Bu çok önemli. Lübnan konusu.
1: Evet.
0: Benim en temel koşulum der İran, Lübnan topraklarındaki İsrail katil devletinin harekatlarının durdurulması der. Ama durmuyor. Dolayısıyla buradan bir barış müzakeresi yapılıp bir barış, en kötü geçici ateşkes çıkacak gibi de durmuyor efendim. Öyle görüyorum ben
1: Evet.
0: tabloyu. İnşallah düzelir.
1: İnşallah. Hocam, anlaşma yapmak için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşmeye açık olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, bu sabah yaptığı açıklamada İran'la anlaşmanın 2-3 güne kadar imza altına alınabileceğini açıkladı. Bu yönde açıklamaları savaş süresince de oldukça fazlaca işittik. Siz yakın zamanda bir anlaşma bekler misiniz? Bu savaşta kalıcı çözümün şifreleri neler olur?
0: Şimdi bir oyalama var ortada, onu söyleyelim. Bilgi harekatı ve psikolojik harekat uygulanıyor. Bunları seyircilerimiz tabii anlıyorlar, artık çok konuştuk. Psikolojik harekat, bilgi harekatı artık liderler seviyesinde yapılıyor. Çok teknik konular belki uzmanlar için, uzmanlar tarafından yapılabiliyor ama artık liderler bilgi harekatı icra ediyorlar, bilfiil kendileri. O da söylemle gerçekleşiyor. Mesela Trump'ın o kadar çok söylemi var ki bu savaş boyunca, yani 100 yıl, 100 gün boyunca yapmış olduğu söylemlerin hatta saatler arası fark ile çeşitli çelişkiler olduğunu fark ediyoruz. Bir anlaşmaya çok yakınız diyor. Bir Tahran'ı yok edeceğiz diyor. Hemen birkaç saat sonra İran teslim olmak üzere diyor. Bütün gemilerini batırdık diyor. Barış gelmek üzere derken Amerikan ordusuna alarma geçirdik diyor. Daha
1: Sürekli
0: birkaç gün.
1: farklı farklı
0: Evet,
1: açıklamalar,
0: çelişkiler var. Şimdi
1: çelişkiler.
0: bu söylem çelişkileri nasıl okumak gerekir toplamda? Evet, bir bilgi harekatı yapıyor Trump. Ustaca yapıyor üstelik. Şimdi dolayısıyla İran da buna karşılık veriyor. İran daha profesyonelce hareket ediyor. O da bu harekat çeşitini kullanıyor. Ama yakın süre içerisinde ben bir oturup karşılıklı mütareke yapılacağı kanaatini taşımıyorum. Çünkü bir çerçeve anlaşması yok. Çerçeve anlaşması neyi gerektirir 4-5 maddeyle? Dersiniz ki biz iki ülke olarak oturduk. Madde bir, karşılıklı olarak iyi niyet sergileyeceğiz. İkincisi, bütün söylemlerimizde samimiyet duygusunu taşıyacağız. Üç, biz yapacağımız anlaşmalarda karşı tarafın iki tarafında çıkarlarını gözeteceğiz. Yani böyle böyle 4-5 maddelik iyi niyet ve samimiyet anlaşması, biz buna çerçeve anlaşması diyoruz. Bu ortada gözükmüyor şu anda efendim. Bu olmayınca teknik kadrolar, uzmanlar oturup masada Hürmüz, nükleer konusu, balistik füzeler, vekalet savaşları, Lübnan harekat bölgesindeki gelişmeler gibi konuların teknik kısmını halledemiyorlar.
1: Evet.
0: Yani birini halletseler öbür hal. O yüzden şu anda iki tarafında bir donması söz konusu. Geçici olarak oyalama yapılıyor, izlenimi yaratıyor. Çünkü bütün bölgedeki askeri yığınak duruyor. Amerika'nınkiler duruyor. İsrail'inkiler Lübnan sahasında. Bir taraftan da İran teyakkuz halini sürdürüyor ve Hürmüz kapalı vaziyette. Ve daha geçenlerde birkaç gün içerisinde İran Lübnan'daki gelişmelere bağlı olarak 10 tane balistik füzeyi doğrudan Hayfa'ya, yani İsrail'e gönderdi. Tarihte ilk defa İsrail saldırmadan İran inisiyatif kullanarak Lübnan'daki mesele yüzünden doğrudan saldırı düzenledi. Buna da Amerika sakın karşılık verme İsrail'e demesine rağmen İsrail ABD'den bağımsız gitti, uçakla harekat düzenledi ve İran'a vurdu. Şimdi karşılıklı olarak biz bitirdik dediler. Şimdi bu savaşın bittiği anlamına gelmez ama savaşın da yoğun başladığı anlamına da gelmez. Önümüzdeki günlerde eğer söylediğim gelişmeler gerçekleşirse o zaman kamuoyu, yani bizler diyeceğiz ki evet, ilerleme gerçekleşiyor. Şu an korkarım ki önümüzdeki,
1: Görünen tabloda
0: evet,
1: aslında bu netlik henüz
0: ben
1: belli değil. Evet.
0: görmüyorum en azından. Çünkü sahaya daha çok bakmak zorundayım. Söylemleri analiz ettiğimizde kafalar karışıyor ve bir sonuca varamıyorsunuz. Ama saha gerçekleri bize hala bir gerginlik, bir sıcak anın olduğunu net olarak gösteriyor efendim.
1: Evet, reklama gitmeden önce hocam.

0: Son olarak da aslında tabii diğer başlıklarımız da var, onları da değerlendireceğiz. Yaşananları Türkiye'nin diplomatik girişimleri açısından nasıl yorumlamak gerekir?
1: Şimdi Türkiye'nin birkaç uluslararası prensibi var. Bu prensipler özellikle uluslararası ilişkilerde evrensel prensipler. Bunlardan bir tanesi toprak bütünlüğü. Çok teknik başlayalım konuya. Yani uluslararası hukuka saygılı vesaire gibi şeyler değil de toprak bütünlüğü çok önemli Türkiye için. Bölgedeki tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış fiziki topografik alanlarının muhafazasını savunur. İkincisi egemenlik ihlallerini asla hoş görmez Türkiye. Yani egemenlik ihlali sadece saldırı anlamına gelmez. İç işlerine müdahale de buna dahildir. Hem ekonomik olarak hem askeri olarak hem diğer siyasi politik konularda iç işlerine müdahaleyi asla Türkiye tasvip etmez. Üçüncüsü bütün anlaşmazlıkların mutlaka diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunur. Şimdi bu üç prensip yeterli zaten. Artı hadi bir de şeyi ekleyelim. Uluslararası örgütlerin önemini etkileyelim. Her ne kadar şerh koymuşsa da Güvenlik Konseyi beş büyüklere. Uluslararası örgütlerin güçlenmesine taraftır. Bu dört tane temel prensip üzerinden okursak Amerika'nın İran'a yapmış olduğu müdahaleyi tasvip etmiyor
0: Evet.
1: Türkiye. Yani resmi olarak etmiyor. Tıpkı Ukrayna'ya Rusya'nın müdahalesini tasvip etmediği gibi. Dolayısıyla İran'ın toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğinin korunması rejimden bağımsız Türkiye için çok önemli. İsrail konusundaki tavrı çok net. Bir kere İsrail'in o bölgede çevresindeki ülkelere yaptığı tüm askeri saldırıları kınıyor. Lanetliyor hatta. Daha ağırını yapıyor. Yani dolayısıyla gerektiğinde de hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle söyleyelim. Gerektiğinde müdahale edilebileceği konusundaki seçeneği masada tutuyor. Bu ne demektir? Siz şimdi İsrail olarak ya da Amerika Birleşik Devletleri olarak bizim bölgemizdeki hemen komşularımızda yapmış olduğunuz bu saldırganlığı kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer bir fırsat doğarsa, bölgede bir ittifak oluşursa bu ittifaklıkta ben lokomotif olacağım diyor. Şimdi bu çok önemli bir çıkış. Zaten dikkat buyurunuz efendim, Türkiye'nin bu naif tutuşu ve durumu ve kararlı durumu İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılatmıştır ve mahkum etmiştir. Buna müsebbip olan katil Netanyahu'nun da ve beraberindeki ekiplerle beraber yargılanmasına, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ceza almasına sebep olmuştur. Türkiye bu anlamda da çok atılgan bir hareket daha doğrusu izliyor efendim.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi reklamlara gidelim sevgili dinleyiciler. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Bravo Vodafone.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız. Uzaklanan bitir, kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar. Kendisiyle aslında bir giriş yapmıştık hocam. Savaş sadece güneyimizde değil tabii. Uzun süredir Karadeniz'de devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı da var. Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine yönelik saldırı sonucu bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bu dönemde Putin'e mektup yazan Zelenski, görüşelim ve savaşı bitirelim çağrısında bulundu. Buna karşılık Putin, Zelenski ile görüşmesinin şimdilik anlamının olmadığını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı zamana mı yayıldı? Çözüm nerede kilitlendi? İzlenimleriniz neler olur?
7: Maalesef güneyimizdeki sıcak temas noktaları gibi kuzeyimizde de, Karadeniz'in kuzeyinde de bu tür temas noktaları var. Sıcak çatışmalar devam ediyor. Onu söyleyelim. Özellikle Rusya Federasyonu'nun bir takım hedefleri var. Askeri hedefleri ve politik hedefleri var bölgede. %17'sini şu anda, %20 diyenler de var, kaybetti Ukrayna. Özellikle Donbas bölgesi ve Kırım bölgesi tamamen şu anda Rusya'nın kontrolünde. İdari açıdan en azından. Diğer taraftan Rusya ilerlemesine devam ediyor. Kuzeyden Harkiv'e doğru hareket ediyor. Ve güneyde de bizim hep savaşın başından itibaren söylediğimiz o Hilal dediğimiz bir hat var. Odessa'ya kadar gidiyor. Odessa ele geçince Ukrayna'nın denizle bağlantısı kalmıyor. Sanki Ukrayna'yı bir kara ülkesine dönüştürmek gibi bir hedefi var Rusya'nın. Bu hedef elbette ki zamana yayılıyor şu anda. Yani Rusya'nın toparlanması, Ukrayna'nın bir takım hazırlıklar yapması için, ama orta ölçekli bir takım çatışmalar Harkiv ve Güney bölgesinde devam ettiğini biliyoruz. Şimdi ne olacak burada? Karadeniz aslında bizi çok ilgilendiriyor. Neden Karadeniz ilgilendiriyor? Çünkü Karadeniz aslında en uzun kıyısına biz sahibiz Karadeniz'in. Orada bizim münhasır ekonomik bölgemiz var. 200 mil, 12 millik bir kara suyumuz var. Ve orada bizim petrol, doğalgaz tesislerimiz var. Bunlar çok kıymetli şeyler. Artı Karadeniz kıyıdaş devletlerle ve kıyıdaş olmayan bazı devletlerle yapılmış 1936 Möntrö Anlaşması var. Güvenlik anlamında, askeri anlamda Möntrö Anlaşması geçerli. Türkiye burada %65'ini Karadeniz'in çıkartabiliyor resmini. Kendi gücüyle ya da kıyıdaş devletlerle yaptığı bir takım Karadeniz gücü gibi ittifaklarla. Şimdi burada bizim özellikle Türk gemilerinin ve diğer seyir halindeki ticaret gemilerinin bir güç tarafından hedef alınması çok riskli bir konu. Çok tehlikeli bir konu. Çünkü bu tür faaliyetler, bakın buraya dikkat buyurmanızı istirham edeceğim. Bu tür faaliyetler, gerek Türk gemilerine yapılan saldırılar, gerek diğer ülkelere, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan gibi devletlerin ticari gemilerine yapılan saldırılar başka mekanizmaları tetikler. Nedir o? Mesela Amerika Birleşik Devletleri, açık konuşalım, belki NATO şapkasıyla, belki ikili anlaşmalarla Karadeniz'e bir şekilde girmek istiyor. Türkiye bunu engelliyor sürekli. Çeşitli uluslararası anlaşmalar gereği, Möntrö gibi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri boğazları kullanmak suretiyle geçişi mümkün değil ise, tersanelerde herhangi bir Karadeniz'in kıyıdaş olduğu bir ülkenin tersanelerinde Amerikan bandıralı olmayan o ülke bandıralı gemileri, askeri gemileri üretebiliyor ki yaptığını biliyoruz. O yüzden Karadeniz'deki güç dengesi değişirse eğer, karşısında Rusya'yı bulur. Ve Karadeniz bir barış denizi olmaktan artık bir savaş harp, darül harp haline gelmiş olacaktır. Bu Türkiye'nin hiç de arzu etmediği bir durum. Onun için iki arada bırakmamak gerekiyor Türkiye'yi bu anlamda. Amerika, NATO, artık hangi yapı derseniz deyin, Karadeniz'deki bu stabil ortamı ortadan kaldıracak girişimleri çok riskli ve tehlikeli buluyorum. Bu tür senaryolar içerisinde bazı tankerlerin patlatılması, konvoyların, ticari konvoyların, gemilerin batırılması, denizaltılarla orada bazı sivil balıkçılık yapan teknelerin batırılması gibi senaryolar riskli ve tehlikeli, tekrar tekrar vurgu yapmamız lazım. Karadeniz, Türkiye'nin hemen hemen çok önem verdiği bir barış denizidir. Çünkü oradan Boğazlar bağlantısıyla Adalar Denizi'ne ve Akdeniz'e geçiş mümkün. Ve bu da Türkiye'nin kontrolünde. Onun için Adalar Denizi'nde hakkaniyet esaslı bir anlaşma istiyor Türkiye. Eski Uşi Anlaşması 1912, 1923 Lozan Anlaşması, 1942 Paris Anlaşması gibi anlaşmalardan doğan haklarını korumaya çalışıyor. Ve uluslararası suları açık tutmaya çalışıyor Adalar Denizi'nde. Yunanistan'ın aksine. Akdeniz, Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de şu anda hidrokarbon kaynaklı karışık bir durum var. Ve orada İsrail'in ablukası var gaz süresinde. Buradaki kaotik durumu da ortadan kaldırmaya çalışıyor ve milli menfaatlerini korumak suretiyle. Yani bütün denizlerde, çevremizdeki denizlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi hem yumuşak gücünü hem sert gücünü kullanarak uluslararası hukuka uygun barışçıl bir ortam tesis etmeye çalışıyor. Onun için de şu anda 4 Haziran'da başlayan çok büyük bir tatbikat yapıyor. 3 denizde. Marmara, Karadeniz, Adalar, hatta Akdeniz'in doğusu 4 denizde. Çok müthiş bir deniz kurdu iki tatbikatımız var. Dosta ve düşmana duyurulur. Buradan evet. da söylemiş evet. olalım.
6: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer başlığımıza geçelim hocam. Milli Güvenlik Konferansları bugün açılış töreniyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Bölgesel ve küresel gelişmeleri bu anlamda nasıl yorumlamak mümkün sizce?
7: Şimdi tabii 100 yıldır neredeyse, 100 yılı aşkın bir süredir bir tane uluslararası prensibimiz var, değişmeyen, yurtta sulh, cihanda sulh diye Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenen ve 100 yıldır bu prensip üzerinde inşa etmiş dış politikamız var. Şimdi terörsüz Türkiye söylemi de tıpkı bunun gibi bir vizyon ifadesidir. O yüzden terörsüz Türkiye ifadesi sadece belli bir terör örgütünü işaret etmez. Terörün her türlüsü, terörün her hali, hangi davayı güderlerse güçsünler, hangi yöntemi kullanırlarsa kullansınlar, devlet dışı silahlı bir aktör Türkiye'nin tehdit olarak değerlendirdiği bir yapı. Onun için terörsüz Türkiye ifadesi bütün bölgenin ve hatta bana göre tüm dünyanın en azından dış politika ve iç politikada merkeze koyması gereken konulardan bir tanesi olmalı. Terörsüz Türkiye ne demek? Şu demek: biz kendi halklarımızla barışığız. Kendi vatandaşlarımızla barışığız, eşitlik var. Bu tür yapılarda genellikle eşitsizlik üzerine inşa edilir. Türkiye diyor ki terörsüz Türkiye yaparken vatandaşlar arasındaki eşitliği tam hakim kılıyorum diyor. İki, eşitsizlik sadece gelir adaletsizliği demek değil. En azından insani açıdan etnik ya da mezhepsel ya da inanç sistemlerimize göre ayrıştırmış bir halk istemiyor Türkiye. Dolayısıyla buradaki eşitlik üzerinden istismar edilen bir yapıyı da sosyolojik olarak ortadan kaldırıyor. İkinci konu, finans sistemlerindeki kara paralar, finans sistemlerindeki deep fake dediğimiz en altından akan bir takım paralar, finans sistemleri daha doğrusu, bunlara erişimi engellemeye çalışıyor. Yani terörün finanse edilebilirliğini ortadan kaldırıyor. Üçüncüsü dış bağlantılar. Mossad gibi bir tehlikeli istihbarat örgütü vesaire gibi. Yani bunlarla dış bağlantılarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. En son şey, silahlı olan kısmını örgütün ortadan kaldırmak. Düşünün, yani bu tek sadece silahla mücadele edilecek bir şey değil. Topyekün her boyutta, tarihi, siyasi, sosyolojik, ekonomik her boyutta mücadele edecek. Türkiye tam da bu boyutları hedeflemiş durumda. Dünyaya örnek olacak bir politika, bence öyle görüyorum mesela.
6: Evet, bu mesajınızla da programı noktalayalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben ağzınıza sağlık bu değerlendirmeleriniz için hocam. Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar bugün stüdyo konuğumuzdu. Kendisi

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Bugün kullandığımız floresan lambaların hikayesi aslında oldukça eskiye dayanıyor. Peki floresan lambaların temelinin 19. yüzyılda atıldığını biliyor muydunuz? Floresan ışığın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan isim Fransız fizikçi Antoine Oli Becquerel'dir. Becquerel, uranyum üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında radyoaktiviteyi keşfeden bilim insanı olarak da tanınır. 19. yüzyılın ortalarında bilim insanları elektriğin ve gazların nasıl davrandığını anlamaya çalışıyordu. İşte bu çalışmalar sırasında Becquerel de ışığın farklı şekillerde nasıl üretilebileceği üzerine deneyler yaptı. 1859 yılında Becquerel, cam bir tüpün iç yüzeyini özel bir kimyasal maddeyle yani fosforla kapladı. Daha sonra bu tüpün içinden elektrik akımı geçirdi. Elektrik akımı tüpün içindeki gazı uyardığında fosfor maddesi parlamaya başladı ve ortaya yumuşak, beyazımsı bir ışık çıktı. Bu olay, floresan ışığın temel prensibini oluşturuyordu. Floresan lambaların çalışma prensibi aslında oldukça ilginçtir. Cam tüpün içinde düşük basınçlı gaz bulunur. Elektrik akımı verildiğinde gaz atomları yanar ve mor ötesi ışık yayar. Tüpün iç yüzeyindeki fosfor kaplamaysa bu görünmeyen mor ötesi ışığı görünür beyaz ışığa dönüştürür. Bugün okullarda, hastanelerde, ofislerde ve fabrikalarda kullanılan floresan lambalar İşte bu basit ama dahiyane prensibe dayanır. Üstelik floresan lambalar klasik ampullere göre daha az enerji tüketir ve daha uzun süre kullanılabilir. Bilim tarihine baktığımızda birçok büyük buluşun aslında küçük deneylerden doğduğunu görüyoruz. Becquerel'in yaptığı bu deneyler de modern aydınlatma teknolojisinin gelişmesine katkı sağlayan önemli adımlardan biri oldu. Kısacası bugün bir sınıfta, bir hastanede ya da bir iş yerinde yanan floresan lambaya baktığımızda arkasında 19. yüzyıldan gelen bilimsel merakı ve deneyleri de görmüş olursunuz. Evet sevgili dinleyiciler, floresan lambaların hikayesi kısaca böyleydi. Bir başka Bunu Biliyor Muydunuz programında yeniden buluşmak üzere.
0: Bunu biliyor muydunuz?

geleceği taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bir yanda genel merkeze, diğer yanda meclise çevrildi. Bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili arınma mesajı verdi. CHP Grup Başkanı Özel, madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız dedi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylerken Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ses sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi.
2: Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğine de dikkati çekti. Türkiye'ye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi.
2: Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde

0: Sözler bir yanda genel merkeze, diğer yanda meclise çevrildi. Bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in grup toplantısında konuşacağını açıklamasıyla partililer sabah saatlerinde meclis girişinde toplandı. Dikmen kapısı önünde bekleyenlere saat 11'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyeceği duyuruldu. Kapı çevresinde zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Meclis Başkanlığı yaşanan yoğunluk nedeniyle grup toplantısına ziyaretçi alınmamasına karar verdi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı CHP Genel Merkezi'ne aldıklarını duyurdu. O sıralarda Özgür Özel de Dikmen kapısında bekleyenlerle bir araya geldi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu da saat 13.15'te CHP Genel Merkezi'ne gitti. Önce MYK üyeleriyle değerlendirme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Aranacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, mecliste CHP grup toplantısı salonunda konuştu. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız dedi.
2: Bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının seneyi devresindeyiz. Günlerce düşündüm, günlerce. Aklına güvendiğim herkese danıştım. Grubumuza, arkadaşlarımıza. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Dedi ki, abi biz burayı hallederiz, sen orada lazımsın. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım. Kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Burada tarihi fırsat ve eşik şuradadır. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu, CHP'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
0: Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve

0: Adalet Bakanlarının katıldığı toplantıdan önemli mesajlar geldi. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararını değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlal olduğunu belirtti.
1: Kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle KADES 9.713.686 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 2.117.098 ihbar alınmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hayati öneme sahip KADES'in de Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasında yer alması bu alanda önemli bir yeniliktir. Şiddet riski altındaki kadınlar telefondan, akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilmekte, ihtiyaç anında devletin koruyucu eli bir tık kadar yakınlarında olmaktadır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de şiddet mağduru kadınlara seslendi. Adalet kapısı sizlere her daim açıktır dedi. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının yaygınlaştırılacağını söyledi.
2: Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz. Adli yardım sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamaları inşallah geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca yasal düzenlemelerle değil, güçlü kurumlar arası işbirliği, etkin uygulama, hızlı mücadele ve toplumsal farkındalıkla ancak başarıya ulaşacaktır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şiddet mağduru kadınlara bir kez daha ifade etmek isterim ki adalet kapısı sizlere her daim açıktır.
0: Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Yeni görevlendirmelerle 28 büyükelçilik ve daimi temsilciliklerde görev değişimi yaşandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. İran'la İsrail arasında 2 ay aranın ardından yapılan karşılıklı saldırılar sona erdi. Gözler yeniden müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız dedi. İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD samimiyetini kanıtlarsa müzakereleri ilerletmekte hiçbir sorunumuz yok dedi. Trump'ın dürüst davrandığına inanmadığını vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik de sürüyor. Tahran, Hürmüz'den Babul Mendeb'e uzanan hat direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak açıklamasını yaptı. ABD ve İsrail'in saldırılara devam etmesi halinde Kızıldeniz dahil stratejik su yollarının kapatılacağını bildirdi. ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü duyuruldu. 2 pilot kurtarıldı. Helikopterin neden düştüğü ise bilinmiyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle boş bir petrol tankerini vurdu. İran, İsrail'in hava saldırısında 2 üst düzey askerinin öldüğünü duyurdu. Soykırımcı İsrail'in son dönemde ateşkese rağmen bölgede gerilimi tırmandırması Washington yönetimi tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Daha önce ABD Başkanı Trump'ın katil Netanyahu'ya bu konuda telefonda ağır sözlerle azarladığı ABD basınına yansımıştı. İsrail'in yeniden İran'ı hedef alması Trump'ı yine sinirlendirdi. ABD merkezli Axios haber sitesi Trump'ın katil Netanyahu'yu bir kez daha uyardığını duyurdu. Trump'la görüşen Axios muhabiri Barak Ravid, İran'la yeniden bir savaşa girmesi durumunda İsrail'in kendisini tek başına savaşırken bulabileceği konusunda Trump'ın Netanyahu'yu uyardığını aktardı. Ravid, Trump'ın Netanyahu'ya "Dikkatli olsan iyi edersin, yoksa çok yakında bir

0: başına kalacaksın dediğini bildirdi. Trump, geçtiğimiz haftada katil Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için telefonda azarlamış. Netanyahu'ya "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun. Sen delisin." demişti. İsrail'e bir çıkışta ABD Başkan Yardımcısı Vance'den geldi. Başkan Yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan basınına göre ABD, İran'ın son saldırılarında da İsrail'i korumadı. İddia CNN kanalına ait. Kanala konuşan bir ABD'li yetkili, Amerikan ordusunun İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini savundu. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti. Hukuksuzlukla sınır tanımayan İsrail, balıkçı teknelerine de ateş açtı, 9 balıkçıyı alıkoydu. Gazzelilere yaşam hakkı tanımayan İsrail, sağlık hizmetlerini de hedef alıyor. Filistin Kızılay'ında görev yapan 7 sağlık çalışanı alıkonuldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. İsrailli işgalciler Nablus'a baskın düzenledi. Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi. Celile bölgesinde de Filistinli bir ailenin evini yıktı. İsrail unsurları Lübnan'da da Nebatiye ile Sur kenti başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. 29 kişiyi öldürdü. Ebola salgını Afrika'nın merkezinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgını kontrol altına alamadıklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 8 Haziran itibarıyla ülkede 550 doğrulanmış vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri test ve temas takibi çalışmalarının artırıldığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Salgının nadir görülen bir virüs varyantından kaynaklandığı belirtildi. Bu varyant için onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Salgın nedeniyle bölgedeki endişe büyüyor. Kenya'nın Nanyuki kentinde yüzlerce kişi kurulması planlanan Ebola karantina tesisine karşı protesto düzenledi. Göstericiler tesisin halk sağlığı açısından risk oluşturacağını savundu. Güvenlik güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bir yanda genel merkeze, diğer yanda meclise çevrildi. Bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili arınma mesajı verdi. CHP Grup Başkanı Özel, "Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız." dedi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylerken Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ise sürüyor. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde playoff oynamayı garantileyen A milli kadın futbol takımı gruptaki son maçında Malta karşısına çıkacak. Malta-Türkiye karşılaşması saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek için son kez yarın saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk Handbolu'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 2027'deki organizasyona Wild Card kontenjanından katılacak. NBA finalinin 3. maçında gülen taraf yine deplasman takımı oldu. San Antonio Spurs, New York Knicks'i 115-111 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı yine New York'un ev sahipliğinde oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Muğla 16, İstanbul ve Samsun 18, İzmir, Adana ve Antalya 21, Afyonkarahisar 13, Kayseri 11, Sivas 9, Trabzon ve Diyarbakır 17, Malatya 15, Bolu 14, Gaziantep 19, Şanlıurfa 24, Erzurum ve Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 7.500 lira hediye para. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.

0: Hemen hazırlığı afiyetle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot

0: Lifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Depreme bireysel olarak nasıl hazırlanabiliriz? Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın'a sorduk.
1: Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsmasıdır. Deprem bir doğa olayıdır. Oluşumuna engel olmak imkansızdır. Ancak ve sadece alınacak önlemlerle, en başta yıkıma dirençli yapı kültürüyle afete dönüşmesini engelleyebiliriz. Dirençli yapılar yanında bireysel hazırlıklar yaparak depremden korunma ilişkin temel bilgileri öğrenerek güvenli yaşam kalitemizi geliştirebilir, yükseltebiliriz. Doğal bir insan davranışı olan deprem korkusu ve kaygılarımızı depremin ne olduğunu öğrenerek hangi önlemlerin alınması ve hazırlıkların yapılmasının gerekli olduğunu planlayarak azaltabiliriz. Deprem tehlikesine karşı planlı olmak, ailemizde, eğitim ve iş hayatımızda, bulunduğumuz, yaşadığımız her ortamda kimlerin, ne zaman, nerede ve nasıl davranacağını önceden belirlemek, bizleri olası depremin etkilerinden, tehlike ve risklerinden koruyacaktır. Bu anlamda bugün hazırlayacağımız bir aile afet hazırlık planı bizlere afet ve acı durumlarda ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiği konusunda önemli bir rehber olacaktır. Kişisel hazırlıklarımızda şu konulara öncelik verebiliriz. Binanızın, evinizin yapısal güvenliğini sağlayın. Depreme dayanıklı olup olmadığını araştırın, uzmanlarına tespit ettirin. Ev ve iş yerinizi güvenli hale getirin. Devrilebilecek ağır eşyalarınızı tespit ederek uygun yöntemlerle duvara sabitleyin. İlk 72 saat için afet ve acil durum çantanızı hazırlayın. Yaşadığınız mahallenin güvenli toplama bölgesini öğrenin. Evinizde, iş yerinizde deprem anında korunacağınız ve hayatınızı kurtarabilecek en güvenli, emniyetli yerleri belirleyin. Emniyetli yer, deprem anında size en fazla koruma sağlayacak alan demektir ve bu yeri saptamak da size düşmektedir. Aralıklarla yapacağınız küçük tatbikatlar, egzersizler size alışkanlık kazandıracaktır. O gün, o an gelir de depremi yaşamak durumunda kalırsanız doğru davranış yapmakta zorluk çekmez, hayatınızı ve başka hayatları da kurtarabilirsiniz. Unutmayalım değerli dinleyiciler, depreme karşı bilgi ve hazırlık ancak hayat kurtarabilir.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar efendim. Spor Servisinden herkese merhaba. Bir programda daha sizlerle beraberiz. Bugün 9 Haziran 2026 Spor Servisi TRT Radyo 1'de başladı. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım ve teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan'la beraber programımızı bir saat boyunca sürdüreceğiz efendim. Ve telefon hattımızda da Hayri Ülgen'le beraberiz. Sevgili Hayri Ülgen, merhaba.
2: Merhabalar Ahmetciğim, nasılsın, iyi misin?
1: Evet Hayri Ülgen, senin sesini duyunca iyi olmamak mümkün mü?
2: Sağ ol, senin güzelliğin, hepinize sevgiler, saygılar.
1: Evet, Hayri Ülgen'le beraber tabii ki ne konuşuyoruz biliyorsunuz. Birincilik, Trendyol birincilik konuşuyoruz ama milli takımda konuşacağız. Süper Lig'deki durumları da konuşacağız. Her zaman olduğu gibi ama bizim işimiz ne diyoruz? Trendyol birincilik diyoruz ve onunla başlıyoruz. Hayri Ülgen, Trendyol birincilikten son haberleri senden bir alarak başlayalım. Kulüplerin çok borçlu olduğunu duydum ben. Sen de eminim kaynaklar vardır.
2: Evet. Şimdi Ahmetciğim birkaç sene derken en azından 5-10 sene başkan adayı. Hangi başkan adayı? Birinci ligin başkan adayları beni aradılar. Hı hı. Hayır abi, bu kadar borç olabilir mi? Bu kulüpler sen yıllarca...
1: Biz nasıl başkanlık derken... yapalım diyorlar değil mi?
2: Yani yapalım yapmayalım mı? Ben de dedim ki birkaç başkanla konuştum. Antalya Spor'un borcu, yani biliyorsun bak Ahmet, saydıklarımın hepsi de Süper Lig'de oynamış.
1: Evet.
2: Antalya'nın borcu 4 milyar 500 milyon TL.
1: Of. Yani 100 milyon dolar diyelim.
2: Evet. Kayseri Spor 1 milyar 100 bin dolar. 1000 lira. Kayseri, evet. Kayseri'den sonra Bursa Spor iyi bir para ödemelerden sonra 391 milyon TL. Hı hı. Sivas Spor 385. Bolu Spor 340. Van Spor 274. Mandırma Spor 184. Şimdi Ahmet'im ben bunu...

0: nasıl gelmiş, nasıl birikmiş. Birikmişse eğer harcanmışsa bu takımlar niye düşmüş? Anlatabildim.
1: Gerçekten çok bunu büyük paralar, çünkü alt ligde yani Trendyol birincilikte öyle büyük paralar kazanamıyorsunuz.
0: Aynen.
1: Galibiyet paraları az, şampiyonluk parası az.
0: Biliyorsun senin de tecrüben var zaten, seninle konuşuyoruz, devamlı konuşuyoruz. Ya bir kulüpler bu kadar nasıl borçlanabilir? Hala daha çok kulüpleri de saymak istemiyorum. Hani bunların başkan adaylarıyla konuştuğum için değer mi değmez mi, kurtarır mı kurtarmaz. İstihalarını soruyorum. Sahası 2500 kişi, ikincisi 7000 kişi,
1: evet.
0: 8000 kişi. Ben dedim ki bu seyirciyle olmaz, bu yapılanmayla olur. Çok başkan hala daha aday olamadı. Ama diğer taraftan da teknik direktörler almaya başladılar. Ama şunu söyleyeyim Ahmet'im, böyle devam ederse, böyle giderse, böyle harcamalar olursa yakın zamanda bütün kulüpler iflasını verir. Yaz bunu.
1: Evet, doğru diyorsun. Şimdi söylediğin rakamlar korkunç. Antalya Spor ve Kayseri Spor'unki pek sürdürülebilir gibi durmuyor.
0: Ya çok zor.
1: Yani Sivas'ınki, hadi Bolu Spor, bunlar kapanır da. Hı. Öbürleri ya, çok bu zor, çok.
0: Şimdi biraz önce bir duyum aldım hani programa çıkacağız, hı-hı, diye. Ya Bolu Spor kayyuma teslim ediliyor bugün büyük ihtimalle. Eğer Necip Çarıkçı başkan, ya bize ilk haberler ilk ağızda. Bizden başka kimse bunu duymamıştır, duyamaz da.
1: Hı hı.
0: Biraz önce Necip Çarıkçı başkan, eğer o almazsa, valiyle şimdi bir pazarlık halindeler. Eğer olmazsa kayyuma gidiyor Bolu Spor. Ya bu ne acı bir şeydir Ahmet'ciğim, yani nereye gidiyoruz? Anlatabildim mi?
1: Buyurun.
0: Yani Bandırma Spor'a bakıyorum aynı şekilde. Başkan adayı bulamıyorlar. Başkan adayı bulamıyorlar. Yani eski hocalara ve üstün bir para veremedikleri için Mustafa Gürsel takımdan aynı. Şimdi yeni bir hoca getirdiler. Onu da anlatacağım ya. Ama nereye
1: Antalya kadar Spor bu seneki Adana Demirspor gibi olur mu? Hayırlıken ne dersin?
0: Daha fazlası olabilir. Ama şunu da söyleyeyim Ahmet'ciğim. Antalya büyük bir il. Orada çok büyük oteller var. Her otel, yani birer lira verse 40 tane otel zaten 400 milyon. Anladın mı?
1: Verirler mi ama işte yani birer milyon.
0: Onun için de etkili bir insan, etkili bir başkan, sözü geçen il başkanları, vali mali olursa olur. Niye olmasın ya? Bak Bursa Spor'a baktın ya. Bursa Spor'un şeyden daha 5-6 milyar.
1: Ama Bursa vardı. Bursa futbol şehri. Bursalı taraftarlar, şehir ona sahip çıkıyor. Antalya bir
0: ya
1: futbol şehri değil bence.
0: 390 milyon kaldı. Hem şampiyon oluyorlar, hem 2 sene, hem de 4 milyar milyon parası ödedi borçlar. Şimdi bu senede bitireceklerine ben inanıyorum.
1: Çünkü bitirirler, doğru.
0: Ben onu söyleyeyim yani.
1: Ya işte sen geçen hafta konuştuk Ali Ülgen. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan daha fazla taraftarın maçına gittiğini konuştuk yani.
0: Evet. İşte böyle devam ederse. Şimdi her taraftar sadece geldiği zaman para ödemiyor. Gidiyor bir forma alıyor. Gidiyor bir şort alıyor.
1: Evet.
0: Gidiyor bir kios alıyor. Gidiyor bir top alıyor. Gidiyor bilmiyorum. Yani bir, her neden oluyor. Bunu düşünebiliyor musun arka arka? Şimdi nasıl bir yıldız futbolcu geldiği zaman seninle de konuşuyoruz. Korezma geldi mesela. Geldiği zaman 100 bin tane mesela şey forma satılıyor.
1: Evet.
0: 100 bin tane forma satılıyor. Yani bu ek gelirler olmadığı müddetçe sadece seyircinin sahaya gidip stada gitmesi değildir Ahmet. Taraftar bu şekilde ancak kulübü kalkındırır. Bursa Spor da bunu çok iyi becerdi. Ve üst üste bak amatörden gelip şu anda birincilikte. Bu senede ben şampiyon olacağına inanıyorum. Zaten onu bir iki hafta sonra kamplara gideceğim. Kamplarda senden doya diye bunları da sana yine anlatacağım.
1: Bakalım tabii birincilik için gerekli o kadroyu kurabilecekler mi? Geçen sene şampiyon olan kadroyla devam ederlerse o kadar şampiyonluk kolay değil burada.
0: Şimdi evet, ben sana katılıyorum. %100 de haklısın. %100 de tecrübene inanıyorum. Şimdi söyle Ahmet'ciğim. Eğer bir kadroyu çok futbolcu almadan da, çünkü başarı arka arkaya gelen oyuncularla oldu. Buradan da 5 tane ya 4 tane iyi futbolcu
1: kaliteli takviye
0: zaman,
1: değil mi?
0: Ha bravo, en güzelini söyle. Senin bir lafın var, hiç unutmam konuştuğumuz zaman. Eğer içeriden transfer etmiyorsan futbolcunun parasını ver. Bunu Erzurum için.
1: Tabii.
0: Hatırlıyorsun, ikimiz konuştuk.
1: Evet.
0: Ver kardeşim futbolcunun paranı içeridekine.
1: Çünkü para olmadı mı oynamıyor futbolcu. Haklı yani adam.
0: İşte o zaman da bunu söyledik ve Erzurum'u senden ben olduk. Hep Erzurum'a da gittim de konuştuk. Hayır abi, hep söyleye bizi şampiyon.
1: Bak Erzurum Spor evet, enteresan bir örnek Hayri Ülgen. Çok fazla takviye de yapamadı kadrosuna. Parasal tabii sıkıntıları da var ama şampiyonluğu yakaladı. O çünkü kemik bir kadro kurdu. Onunla beraber aynen şampiyon oldu.
0: Bir de yaşlı kadro olmasına rağmen.
1: Evet.
0: Anlatabildim de.
1: Evet.
0: Dediler ki ya bizim paramız geliyor. Artık demek ki bu senede bir profesyonellik yaşayalım. Ve ondan sonra müthiş bir çıkış yakaladılar Ahmet'ciğim.
1: Doğru. Doğru. Orada

0: da başkanı kutlamak lazım. İşte o maaş dengesini korudu, herkesin parasını verdi ve başarı da geldi.
1: Evet. Şimdi gelelim Iğdır Saka takımına. Iğdır Saka takımını biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz.
0: Yani en Ankara'da çok para harcayan oynuyor. Kulüplerden biri.
1: Evet. Ankara'da oynuyor ama gidiyor ne yapıyor? Iğdır'da oynuyor. Ben sana hepsini ne söyledim? Ankara'da kalsa şampiyon olur. Geçen sene şampiyon olur.
0: Doğru. Hep bu sen sene, onu söylüyorsun. Evet.
1: Evet. Bu sene gitti hep başları kaybetti. Bu sene 3 sene teknik direktör getirdi. Neden? Kimi getirdi? Kenan Koçak'ı biliyorsun. Geçen sene geldi. Sonra yerine Hikmet Kahraman geldi. Anladın mı? Şimdi ne oldu? Bunu tekrar çağırdılar Almanya'dan.
0: Kenan Koçak'ı tekrar geri çağırdılar.
1: Evet yani çok. Hikmet Kahraman'ı da göndermedi. Sen bu takımı CEO'susun. Ben şimdi de bir tane anlaşma yapıldı. Onu da önümüzdeki hafta söyleyeceğim. Çok önemli bir sportif direktör buldular. Kardeşim bu kadar büyük bu kadar para varken.
0: Yani bu sen, ya gerek yok ki Hikmet Karaman'ı ya, CEO yapıyorsun öbürünü yani, futbol direktörü.
1: Ben anlamış değilim ya. Senden bana verseler ya. Bana versinler onun 3'te 1'ini 5'te 1'ini ben bir takım kurayım. Bu takımı şampiyon yaparım ya.
0: Hayır gerekirse ya. Hikmet Hoca'ya de ki sen aynı CEO hem de sportif direktörsün de yani. Niye o evet. varken bir daha çağırıyorsun? Yani,
1: o enteresan. Demek ki geçen sene gereksiz mi getirdiler de onu bir ödüllendirdiler. Şimdi bir de sportif direktör geliyorlar. Bunun üçü nasıl anlaşacaklar? Bunların fikirleri nasıl
0: kavga
1: olacak?
0: Çıkar orada.
1: Ay yok güzel konuş biliyorsun ama haklı konuşuyorsun.
0: Doğru doğru. Doğru diyorsun.
1: Yani ben yıllardır futbolun içerisindeyim biliyorsun. A'dan Z'ye kadar bilen bir adamım yani.
0: Evet.
1: Hani bu kadar çok başlı bir takım. Bu takım şu an Fenerbahçe değil. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor. Bilmem neye gitmiyor. Yani bir altı üstü birinci ligde bir takıma 3 sene önemli. Ve verilecek bunlara parayı düşünebiliyor musun?
0: Tabii.
1: Ne diyor musun Ahmetciğim?
0: Bir takım kurarsın ona.
1: Ve bir karar almışlar sözde işte bizim söylediğimizde maçlarımızı kampımızı artık Iğdır'da yapacak. Hadi günaydın. Hadi günaydın.
0: Ha, bir dakika şimdi, maçları yapıyorlar zaten antrenmanları da mı orada yapacaklarmış?
1: Ha, şimdi orada yapacaklarmış tesisleri orada kuracaklarmış. Buna, günaydın ya biz bunları söyleye söyleye kulağımızda evet. ağzımızda küpte şey kalmadı kardeşim ya. Ya sen öyle olur mu Ankara'dan geliyorsun maç oynatıyorsun tekrar Ankara'ya gidiyorsun. Bu futbolcunuz ben sana hep söyledim hep de kaybettin.
0: Şimdi bakalım. Başka zorluklar da olacaktır. Bazı futbolcular diyecektir ki yani ya benim çoluğum çocuğum var Ankara'da onun işte okula gönderiyorum şu eğitim alıyor Ahmet. Bu eğitim alıyor. Bazı Ahmet. Futbolcular gitmek istemeyebilir Ayrılgen.
1: %100 haklısın o beni ilgilendirmez. Bir de çıkıyorsun bu takımda para alıyorsun. Hı-hı. O zaman sen o takıma gitmeyeceksin başka yere gideceksin. Bunu yapacak adamı alacağız. Burada çok güzel bir
0: onu
1: şey
0: onu anlatmaya çalıştım. Yeni bir kadro kurması lazım burada.
1: Burada da çok güzel bir hatırlatma yaptın. Bu birinci lig nedir? Süper Lig'in hazırlayıcısı değil mi?
0: Evet.
1: Aç adamı getireceksin abi. Aç adamı getireceksin.
0: Doğru
1: çok
0: diyorsun.
1: Çok adamı getirmeyeceksin.
0: Futbol aç evet. adam işi. Doğru.
1: He? Aç adam. Olacak ki maçı alacak, şeyler yapacak. Hem kendini hem de takımını Süper Lig'e taşsın. Ondan sonra çocuğunu nereye verecek sever. Veremeyecekse de gelmesin.
0: Doğru, doğru diyorsun.
1: Bunu da söyleyelim.
0: Hikmet hocam şimdi Iğdır'da mı yaşayacak tesisleri oraya aldıklarına göre?
1: Evet hepsi orada. 3 tane. Bak önüm sportif direktörü de bende ama imza atmadığı için bir şey yapalım. Biliyorsun Türkiye'de sonra. Ama evet. o da anlaştılar bitti. Gelelim şeye. Ahmet Cingöz Mardin Spor.
0: Mardin Spor evet.
1: 1960.
0: Mardin Spor Ahmet 1969 Cingöz. Doğru.
1: Evet. Ya Ahmet'ciğim 6 maç kala bu Ahmet hocayı gönderdiler. Sen evet. de konuş. Bülent Akar'ı getirdi. Zaten takım şampiyon olacaktı. Oldu.
0: Doğru.
1: Şampiyon oldu. Bülent Akar'a dediler tamam kardeşim hadi güle güle. Şimdi takımın başına kimi getirdiler biliyor musun? Ahmet Cingöz'ü tekrar getirdiler.
0: Tekrar getirdiler. Enteresan.
1: Ya, ne diyorsun bu işin ne diyorsun bunun için ne diyorsun?
0: Ahmet Cingöz tekrar şampiyon yaparsa son 8 maç gene başkasını getirirler.
1: ya çok ben dünyada böyle bir şey görmedim.
0: Acaba
1: ya,
0: şey diyorum Hayri Ülgen... Bu yani şampiyonluğa giden hocaları göndermelerinin başka bir sebebi mi var yani hocalar prim almasın filan diye mi yapıyorlar ne yapıyorlar
1: şimdi, bilmiyorum ben anlamıyorum
0: şimdi yani insan aklına beraber, bu geliyor başka bir şey olamaz yani
1: şimdi bu sene Yalçın Kaşıkovak geldikten sonra biliyorsun takımı playoff'a soktu mükemmel maçlar oynadı ne oldu biliyor musun dün ne oldu Yalçın hocayı gönderdiler
0: evet
1: kimi getirdiler Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiler
0: ya o bak, da enteresan.
1: Yani bunların ilk haberleri ben de daha yarından itibaren imza ama imzalandı. Şimdi Sarıyer'de biliyorsun Servet çok yardımcı, çok iyi, başarılı oldu değil
0: başarılı
1: mi?
0: Başarılı oldu, evet, doğru.
1: Hayri abi dedim, ben dedim kardeş eğer istikrarlı olmak istiyorsanız karşısına Servet'i gönder.

0: verdiler. Geçen seneki Bülent Bölükbaşı var. Ümraniyespor.
1: Sebebi nasıl, ne diye açıkladılar? Sen Sarıyer Kulübü'ne çok yakınsın. İçten haber almışsındır.
0: Ya sözde işte orada 3 tane idareci kendini fazla dinlemiş. Yani anlatmak, yani çok basit olaylarını. Ya Ahmet'ciğim, bunları düşünmeyeceksin. Bir teknik adam bir defa sahanın içerisindeki ve soyunma odasındakine kimse karışamaz. Eğer gelip konuşursa onlar iyi. Ama girmezse kötü.
1: Evet.
0: Öyle şey olur mu ya? Konuşuyor. Ben adamın da şeyi odur ya.
1: Servet Hoca da bu ligi bilen bir hoca yani. İyi öğrendi tabii, birinci ligi.
0: Ya tabii Ahmet'ten bu ya başarılı oldu. Onu gördüm.
1: Doğru.
0: Yani şimdi OneSpor'a bakıyorum. Ya kim ne derse desin. Osman Zeki Korkmaz başarılı oldu kardeşim. Sana diyor ki evet, ben seni düşürmem. İlk senede düşürmem diyor. Düşürme de kalktı 8. 9. yok. Hadi sen güle güle diyor. Ha Osman Zeki Korkmaz iş mi işsiz mi o kaldı yok. Gitti geçiyoruz. Bu sefer de eski hocalarını Murat Yıldırım'ı getirdiler. Yani niye kovuyorsun? Niye geri getiriyorsun?
1: Niye kovuyorsun? Niye geri getiriyorsun?
0: Allah
1: doğru.
0: Allah aşkına ya Ahmet'ciğim, ben kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir şey var mı ya?
1: Evet, gerçekten bunlar şaşırtıcı şeyler. Evet. Ama kulüplerimiz sık sık yapıyor. Hayır Ürgen, evet, yapacak bir şey
0: de
1: yok.
0: Son haberimi de vereyim biraz önce.
1: Evet.
0: Tezcillendi. Geçen sene Eyüpspor'u kurtaran biliyorsun Atilla Gerim var.
1: Evet. Tabii ki.
0: Eyüpspor'u son anda kurtardı. O da
1: çok da beğendiğimiz bir hoca bu arada, değil mi? Bağladık da hocam, programa da bağladık.
0: Beyefendi bir hocam. O ben dedi, hocam dedi, Hayri babam dedi, şedeyim dedi. Kayserispor'la imzayı attım. İlk sene haber veriyorum dedi.
1: O da Kayserispor iyi bir transfer yapmış.
0: Bence de biliyorsun, düştü gözüyle bakar.
1: Vallahi Eyüp'e çok da iyi futbol oynattı.
0: Kim ne derse desin Ahmet'ciğim. Yani orada Atilla hoca, ama futbolcular çok sevdim. Ben iki idmanına gittim. İki idmanda gördüm ki Allah diyorlardı Atilla hocamı mahcup etmesin. Bizim mahcup çok iyi bir insan derdi. Yani onun için bu şekilde bir futbolcu hocasını sevecek abi.
1: Öyle, doğru diyorsun. Zaten hoca aynen da onu dedi, yani biz futbolcularımızla şey gibiyiz, abi kardeş gibiyiz diye.
0: Evet.
1: O da sahada zaten belli oluyordu gerçekten.
0: Aynen öyle. İnşallah başarılı olur. Ve futbolun da beyefendilerinden biriden, hocalarından. Onu da ben saygıyla şey diyorum, başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olur diye. O da bizim ligde biliyorsun. Şimdi bu sene birinci ligde bizimle beraber olacak.
1: Evet. Bu sene birinci lig gerçekten inanılmaz bir lig. Ateşten gömlek. Çok paralı takımlar var. Rahat takımlar var. Bir yandan da ama Süper Lig'den düşmüş çok kaliteli takımlar var. Yani bak, şehir bugün, takımları var.
0: Bugün burada üçlü kardeşimizle beraberim. Ali kardeşimle beraberim. Seninle beraberim. Bir kenara yazın. 9 Haziran'da Hayri Baba ne demiş? Gelecek yılın sonunda seyirci taraftar bakımından Süper Lig'i geçmezse ben de bu işi bitiriyorum.
1: O kadar diyorsun, şey var bu sene.
0: Abi,
1: hacim var. Doğru, çok iyi takımlar var gerçekten.
0: Şehir takım.
1: Doğru.
0: Bir defa 50 bin cebe koyuyorsun Bursa Spor. Öbürüne bakıyorsun öyle. Batman'a bakıyorsun 20 bin. Yani herkesi koyduğun zaman çok çok önemli. Orada Eyüp var. Başakşehir var. Onlar seyirci gitmez. Kaç tane seyirci gider Allah aşkına ya.
1: Yani bu sene ben Sivas'ın da iyi bir kadro kuracağını düşünüyorum Hayri Ürgen.
0: O da gelecek. Konuştuk daha şimdi. Bu yarın ve öbür gün onların da şeyi belli olsun.
1: Onların hocası belli değil tabii şu anda.
0: Değil. Birkaç güne kadar bir yerden bekliyorlar. Mecid Okyanmaz'dan da haber bekliyorlar. Olursa orada da güzel bir yönetim. Sana da katılıyorum. Sen iyi müjde istemezsin. Şampiyonla oynayacak bir kadro kuracaklarmış. Onu da söyleyebilirim abi.
1: Peki Bursa Spor'da belli mi? Yani takviyeler, hoca?
0: Hoca kaldı. Mustafa Er kaldı. Geçen günde selamlarını iletti. İnşallah
1: Mustafa Hoca'yla birinciliklere devam ediyorlar. Güzel.
0: Devam edeceğiz. 4 tane veya 5 tane çok iyi oyuncular aldı. Listesinde gördüm. Ama Hayri abi açıklamayı yapma dedi. Çünkü
1: yabancı mı yerli mi bu oyuncular?
0: Üçü yabancı, iki tane yerli. Bir tanesiyle zaten anlaştılar. Anlatabildim mi? Ama ben dedim ya, imzayı atmadıkları için bir şey diyemiyorum. Ama sana yakın zamanda...
1: Ben de ipucu alıyorum senden. Ligi tanıyan oyuncular mı, tamamen yeni gelecekler mi?
0: Bir tanesi çok iyi. Bir de bizim liglerde, birinci ligde bu sene başarılı olan bir futbolcu da alacaklar. Bir de Süper Lig'de...
1: Şimdi Bursa'nın başkanı arayacak. Ne yapıyorsunuz diye.
0: Evet. Bursa Spor'un da bir oyuncusu da buradan, Türkiye'den yabancı. Bir takımda çok iyi oynuyordu. Orta saha kiralıktı. Onu da alacak. Bitti gibi. Onu da önümüzdeki haftalar sonra açıklayacağım da.
1: Valla Bursa Spor'u tüm futbol camiası heyecanla bekliyor. Nasıl bir kadro kuracak? Çünkü ta en altlara gidip oradan gelmeyi başardı Bursa Spor. Savaşa savaşa.
0: Aynen bak. Yani şunu söyleyeyim. Öderler sen...

0: Buna çok büyük para harcayacak Ahmet Çiğ. Bak ben sana söyleyeyim, çünkü bir sene yapamadıkları şey için Iğdırlar başkanlarla kırgınlarmış. Başkan da inat etmiş. Gerekirse demiş bütün takımın futbolcularını alırım ama bu takımı şampiyon yapın. Haberiniz olsun. Bunu da bir kere. Zaten sezon başlarken sana söyleyeceğim.
1: Evet, o şüphesiz zaten biz her sezon başlamadan önce Hayri Ülgen'le otururuz, o kampları seyreder, gider takımların transferlerine bakar ve gelir der ki işte şu takım, şu takım, şu takım şampiyonluğu oynar, şunlar kesin playoff yapar der ve Hayri Ülgen'in ben daha yanıldığını görmedim, onu da söyleyelim. Son 4 sezondur biz hep bunu biliyoruz burada.
0: Üstadım sensin, biliyorsun bizim yönetmenimiz.
1: Estağfurullah, biz aracı oluyoruz, üstad sensin.
0: Olsun ama sizler de beni çalışmaya itiyorsunuz. Hadi Hayri Baba, bak şimdi benim ağzımdan alıyorsun. Onu mu aldı, bunu mu aldı derken kusturuyorsun.
1: Ne yapayım, ben sen başkana söz verdim, söylemem deyince ben de oyun oynar gibi sana şeyler söylüyorum ki bir şeyler ağzından alalım diye.
0: İnan ki bu spor servisinde, inan ki bak sana söylüyorum, ilk haberleri biz veriyoruz.
1: Yani kesinlikle, biliyorum.
0: Biz yapıp zaten, biz seninle hangi takım küme düştü, hangi şişke yapmış biliyorsun, Nazilli'yi söyledik.
1: Evet.
0: Hepsi dediklerimiz ama 3 ay sonra oluyor, ama 5 ay, ama 8 ay, onları da yapıyorlar.
1: Bizim de bu kadar farkımız olsun ama, değil mi yani, TRT'yiz. Hayri Ülgen. Peki Hayri Ülgen, sevgili Hayri Ülgen, Bodrum Spor'dan haberin var mı? Bu sene evet, kıl payı kaçırdılar Süper Lig'e.
0: Bugün başkanıyla görüştüm, dedim ya bütün başkanlar beni arıyorlar işte kamp için falan. Hocayla devam edecek mi, etmeyecek mi diye ben de ona sordum. Hayri abi dedi, 2 gün içerisinde bir yerden dedi sponsorluk bekliyoruz. Eğer olursa hedefi büyüteceğiz. Eğer olmazsa bu kadroya bir birkaç tane kuyayla gireceğiz. Ama takımı bozmayacağız. Çünkü takımımız zaten iyiydi. Son anda kaçırdı. Hocamızdan da memnunuz ama bu sponsorluk gelirse biz hedefi büyütürüz. Onu da zaten önümüzdeki hafta sana açıklayacağım.
1: Evet, bakalım onlar da diyorsun sponsorluk bekliyorlar. Şüphesiz onlar da Esenler Arok, Bodrum Spor, bunlar da Süper Lig'in, değil mi? Evet. Önümüzdeki sene gene en büyük adayları olacaklar.
0: Esenler Arok falan da olacak ama şunu söyleyeyim abi, hakikaten sponsor olmadım işler çoksa.
1: Zor, doğru.
0: Sarıyer 3 günde 3 tane sponsor buldu.
1: Sarıyer'in bu sene hedefi şeydi, Süper birincilikte kalmaktı. Şimdi ama birincilikte kaldı, onu başardı. Herhalde bu sene o da Süper Lig hedefi için bir takım kurar.
0: Ben açıklıyorum, hayır abi bizi açık yapıyorsun. 150 trilyon onun da borcu var. 150 yani. Anlatabildim. O borcu bittikten sonra işte bu sponsorlarla futbolcu transferleri yapacaklar. Bülent Hoca'yı getirdiler. Geçen sene Ümraniye'yi çalıştıran hocayı. Sordular da bana. Dedim sana bir hoca değil. Anlatabildim. Borç biterse bir hedef koyacaklar. Yani herkes parayı bekliyor. İlk haftasında zaten açıkladım. Bu playoff oynar, bu dışlama oynar, bu da şampiyonluğun şeylerinde oynar diye söyleyeceğim.
1: Evet, sevgili Hayri Ülgen, kısa bir reklam aramız var. Reklam arasına gidelim. Seni biraz bekletelim ama sonra daha önemli haberler de var bizde. Onları seninle konuşacağız. Kısa bir reklam arası efendim, bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız. Uzatmadan bitir, kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir...

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve spor servisinde yine sizlerle beraberiz. Ben Ahmet Füsunoğlu, Hayır Ülgen'le beraber programımızı sürdürüyoruz. Sevgili Hayır Ülgen, geçelim Süper Lig'e biraz. Süper Lig'den de konuşalım. Herhalde bu haftanın en önemli olayı Fenerbahçe seçimleriydi Süper Lig'de. Ve Süper Lig'de Fenerbahçe'deki seçimleri de kim kazandı? Sayın Aziz Yıldırım. Verdiği arayı bıraktı değil mi? 8-9 sene ara vermişti, 10 sene ve geri geldi Aziz Başkan. Nasıl buldun seçimi?
3: Yani seçimden önce de sen Ahmet'ciğim seninle beraber haberleşiyorduk. Hayır abi ne olur dedi. Ben de sana dedim ki Aziz Yıldırım kazanır. Hatırlıyorsun.
2: Evet.
3: Evet. Bunun nedenlerden bir tanesi, bir tanesini sonra ileriki günlerde söyleyeceğim ama bir tanesinin en önemli Aziz Yıldırım'ın duruşuydu. Ben size dedi böyle flash transferler şey etmiyorum dedi. Ben şampiyonluk bir sene geldim şampiyonluk. Şimdi bazı şeylerde liderlik vardır, başkanlık vardır. Şimdi Hakan Safi başkan adayıydı. Ama Aziz Yıldırım liderlik adayıydı. Lider olduğunu gösterdi. Hı-hı. Yani Hakan Safi orada bunu alacağız, bunu edeceğiz. Ve zaten bunlar içinde sadece taraftarlarla beraber olduğunu da söyleyeyim. 20 milyon euro para harcadı.
2: Ama vallahi söyleniyor, onu ben de duydum. Hakan Safi'nin seçimler için çok iyi para harcadığı söyleniyor. Evet.
3: Evet, dernek başkanlarıyla hepsiyle konuşuyorum. Ama Aziz Yıldırım bunu yapmadı. Aziz Yıldırım bizzat kendisi gitti. Urfa'ya gitti, hatırlıyorsun, buraya gitti, oraya gitti. Ve duruşuyla gitti Boluspor'a. Bolu'ya giderken yani ben oradaki yanında Mahmut Uslu kardeşiyle beraber konuştum. Hayır abi, biz duruşumuzla kazanacağız.
2: Ve rekor bir oyla kazandı.
3: Evet. Şimdi bak ne diyor, ben ama şimdi işi çok zorlaştı. Bak o zaman 1998'de Lafa Küçük'ten bir fazla oyla kadar.
2: Evet doğru.
3: Şimdi %50 oyla. Şimdi bunun rahatlığı değil. Bunun sıkıntısı daha büyük. Çünkü neden? 15 gün içerisinde Fenerbahçe'yi toparlamak lazım. Hı hı. Çünkü neden? Bir Avrupa şeyi var biliyorsun. ALNS'e başlayacak. Futbolcuları aldığın zaman takım içerisinde hüviyetini kazandırır. Zannedersem takımın tertibini de yaptı. Yani Oğuz işin içinden biliyorsun Aykut var, evet. Volkan var, bir de Kayt biliyorsun eski futbolcu. Hı hı. Yani bu dörtlüyle gidecek ama bunun şimdi 15 günde bitirmesi lazım. Çünkü biliyorsun 6, 7, 10 Ağustos'tan sonra maçlar başlıyor. Yani burada 1,5 aylık bir zaman var. Şimdi Dünya Kupası var, her futbolcuyu da alamayacaklarına göre. Bunun için bir sıkıntılar var. Aziz Yıldırım'ın bunun eğer daha önce planını yaparsa bence Fenerbahçe bu sene ara fark şampiyon olur, onu da söyleyeyim sana.
2: Yani bakalım nasıl bir kadro kuracak, tabii ki önemli olan o. Daha teknik direktörü de açıklamadı tam.
3: Bir ihtimalle
2: Aykut Hoca deniyor.
3: Yani.
2: Peki neden açıklamıyor, tabii, onu söyler misin bana?
3: Şimdi şöyle, yarın bir toplantısı var. Yani burada diğerlerinin de şeyini alıp hangi kimlerden ne kadar para geleceğini de hesabını yapıyor. Hadi ben Fenerbahçe'nin içini de söyleyeyim sana. Çünkü yarın bir toplantı yapar. Aziz Yıldırım kimler kulübene verecek bu aşamada? Çünkü Fener'in de biliyorsun borcu var. Hı hı. Ödenecek paralar var. Öyle kolay değil yani. Fenerbahçe diyorsun ama Fener'de

0: bir Aziz Yıldırım'ın bir anda 150 oy farkla kazanmasını onu başında döndürebilir. Çünkü neden? Bak dikkat edersen...
1: Ama bir seneliğine geliyorum dedi.
0: Bakın Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Ben çok bir senelikle, bu sene benim son sene deyip de şampiyonluk başarıyı kalan bırakıp gitmez. Ben de sana onu söylüyorum.
1: Birileri abi, bırakma der değil mi? Taraftar çıkar, gitme başkan der, kalır diyorsun.
0: Abicim, biz de biliyorsun. Kimler?
1: Peki tamam, başarısız olursa ne diyecek?
0: Başarısız olursa bitti. Aziz Yıldırım devrede bitecek, kapanıp. Yani o zaman şunu söyleyeyim, bir de şunu söyleyeyim. Tarihinin en büyük oyunu aldı. Şimdi bakıyorum da 2024'te Ali Koç 16.484 oy aldı. Ama Aziz Yıldırım'a bakıyorum 2026 17.245.
1: Evet. Rekor yani, oy dedim ya.
0: Tabii rekor. Yani şu anda Fenerbahçe tarihinin en büyük oyunu aldı.
1: Evet.
0: En büyük farklarından birini de attı. Onu da söyleyeyim sana.
1: Evet.
0: Onun için biraz daha işinin zor olacağını ama ben başarılı olacağına da inanıyorum. Yarından sonra da bana dersen yani bunu özel olarak da sana söyleyebilirim. Bazı şeyler varsa onlardan kabul gelirse ben Fener'in önünü açık olacağını söyleyeyim. Eski bir Fenerli olarak.
1: Herhalde hedef şimdi ilk başta Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından önce transferleri bitirmek. Ama bir yandan da Dünya Kupası var tabii. O da en büyük zorlukları.
0: Şimdi yarından sonra şeyi bitirecek. Hoca işini bitirecek. Yani yarından sonra biraz da para işini bitirirse hemen yapıp kadro, mesela Aykut, mesela hangi futbolcular kalsın diye raporunu aldılar. Onu da mesela Asansiyon'un gitmesini istemiyor falan. Yani onun raporlarını da Aykut'tan aldılar. Bunu da açıklayayım sana. Eğer olursa dedim ya, 3 gün içerisinde her şeyin çok daha güllük gülensin, rahat olacağını sanırım.
1: Aykut Hoca'nın açıklamaları da var. Daha ismi açıklanmadı tabii ama diyor ki özet olarak söylersek tabii ki diyor ki futbol çok değişti. Biliyorsun hoca da yani 5-6 yıldır takım çalıştırmıyor.
0: Evet.
1: Futbol çok değişti. Fenerbahçe'de tekrar görev alırsam Premier Lig'deki futbol oynatacağız. Ön alanda baskı kuracağız. Saldıran bir Fenerbahçe olacak diye bir şey yaptı ki Aykut Hoca'nın herhalde en çok eleştirilen yönlerinden biriydi. Daha defansif oynatıyor diye eleştirilir hep ya.
0: Dediğin gibi Ahmetciğim, o geçmişteki konuşulanları kendi aklına yazmış. O da biliyor ki eski futbol değil. 5-6 sene önceki Bolaşka, şimdikiler bambaşka. Anlatabildim mi?
1: Hı-hı.
0: Bir Asansiyo'yu bırakmamak raporunu veriyorsa demek ki bütün kalpleriyle beraber Aykut Kocaman'ın teknik direktörünün göstergesidir. Ben inanıyorum ki iyi futbolcular alacaklardır. Aziz Yıldırım kolay kolay hata yapacağına ben zannetmiyorum. Çünkü artık yılların vermiş olduğu o tecrübe, teknik o işin bence en büyük başarısı olacak.
1: Evet, en büyük herhalde taraftar belki de rahatlatan veya Hakan Safi karşısında bu kadar oy almasının sebebi tecrübesi diye düşünüyorum ben de Aziz Yıldırım.
0: Abi zaten tecrübesi, ben dedik kişiler gibi bunu atacağım, bunu yapacağım, bunları yıldız yaparım. Ben şampiyonluk sözü veriyorum dedi. Ben ödenecek dedi. Takımın dedi şu anda çok borcu var dedi. UEFA bizi kontrolde dedi. Bu emin konuşması kendisinin en büyük kazancıdır. Bunu söyleyeyim sana. Abi, bu çok önemliydi. Ve kazan. Ben zaten sana ne diyeceğim? Bu kazanacak ya. Ne
1: evet.
0: Olursa ya. Onu güzel söyleyelim yani.
1: Başarılar dileyelim Aziz Başkanım ve Fenerbahçe camiasına ve geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da yeni teknik direktör açıklandı.
0: Evet.
1: Vincenzo Italiano. Bir Vincenzo daha geldi Türkiye'ye. Montella'dan sonra.
0: Evet. Şimdi Ahmetciğim bak, bunu burada açıklıyorum. Yani belki Beşiktaş kulübü de bana sinirlenecek ama sinirlenecek. Veya Türkiye'deki futbol federasyonu. Kardeşim, bir Vincenzo'yu getirmek ne kadar mal oldu biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: Ayda. Şimdi bakıyorsun, Okan Galatasaray'dan 4 senede şampiyon 4 milyon euro alıyor. Bu 5 milyon euro alacak.
1: 5 milyon euro.
0: 5 milyon euro. Şimdi bu kadar borçlu bir kulübün bu kadar yüksek bir fiyatla kötü bir hoca mı? Asla. Başarılı bir hoca mı? Evet. Anlatan insani yönü fazla mı? Evet. İnsani yönü dedim, hemen parantez içerisinde açayım. Yani burada Montella Adana'da deprem oldu. Orada bir hesap numarası açtı. Yani yardım edenler. İtalya'dan ilk parayı gönderen odur. Biliyor musun? Yani bizim Türk milletine bu. Yani insani yönü yüksek. Başarılı olur mu? Olur ama dediği futbolcular alınırsa, bak dediği futbolcular alınırsa, bir de Beşiktaş'ın ekonomik krizi hala daha devam ediyor.
1: Evet.
0: Bunun önlemini almazsa, yani en iyi hocayı da geçsen gerekli şekilde yardımcı olamaz.
1: Doğru.
0: Ama dediğim gibi yani bir

0: sen gene sponsorluk bulurlarsa ki arıyorlar, inanır mısın, bu ben bu hocaya güveniyorum. Evet, büyük para aldı. Zaten Türkiye artık yabancı olarak bir yerini üç istiyorlar Ahmet'im, onu da söyleyeyim sana. Yani bunu rahatlıkla konuşabiliriz.
1: Yani Türkiye'ye gelen hoca veya futbolcu diyorsun ki bir isteyeceğine, kendi ülkesinde biri oynuyorsa buraya gelince 3 istiyor.
0: 3 istiyor. Çünkü neden? Artık FIFA'ya bakıyorlar, UEFA'ya bakıyorlar. Türkiye'de dünyanın en çok kulüplerinin parasını kaybeden yer orası. Hiç futbolcuların mahkeme olduğu yer Türkiye. Artık bunu da kurtarmamız lazım.
1: Evet.
0: Lütfen. Artık yani o kadar kötü bir imajımız var ki. İnanır mısın? Bakıyorum Eskişehir'in 30, öbürünün 20, öbürünün 15, 19, Adana Demirspor 41. Ya bunlar daha UEFA'dan 41 tane futbolcunun parasını yatıracak, tahtası açılacak.
1: Ya Vincenzo Italiano İtalya'da bir takım çalıştırdığında muhtemelen 1-1,5 milyon euro civarında para alıyordur.
0: O
1: Bir
0: kadar,
1: şampiyon,
0: o
1: bir
0: kadar. Ben
1: şampiyonluk
0: onu da
1: yaşamamış.
0: araştırdım. Bir
1: Bana da çok
0: 740
1: fazla
0: mı ne?
1: yüksek vermişler gibi geldi.
0: Yani 1750 mi? 1700 milyon ne
1: 2-2,5
0: kadar?
1: teklif edeceksin. Geliyorsan
0: Hadi
1: gel, gelmiyorsan gelme.
0: benden cömertsin. Sen benden
1: Hayır,
0: cömertsin.
1: hayır
0: 2,5 mı?
1: Ülgen, bir şey
0: Ha.
1: söyleyeceğim. Bizim ülkenin ne eksiği var ki? İstanbul'da yaşayacak dünyanın en güzel şehri.
0: Ya
1: Dünyanın en
0: şimdi
1: güzel ülkesi.
0: en büyük güzel otellerinde kalacak, bilmem nelerde kalacak, bilmem neler
1: Ay
0: göreceksin ya.
1: cennet gibi ülke yani. Bize niye Suudi Arabistan tarifesi yapıyorlar? Burası
0: İşte
1: şey değil ki, çöl
0: bu,
1: değil ki.
0: evet, güven aşısı, bu güven olması çok önemli abi.
1: Evet, bunun
0: Yani
1: için de
0: her
1: işte
0: ayrılan,
1: başkanların biraz daha bu kadar teslim olmaması lazım.
0: şimdi Fenerbahçe'den kovulan, şimdi Real Madrid'e giden hoca kimdi?
1: Bir anda sen deyince aklımı unuttuk. Evet, devam et. Şimdi aklıma gelir benim.
0: Şimdi söyle, bekleyeceğim de. Şimdi söylüyorum. Fenerbahçe'den 12 milyon euro. Bütün kulüpleri orada da götürüyorsun. Buraya da götürüyorsun. Anlatabildim mi? Ama
1: Mourinho'yu
0: bundan
1: diyorsun,
0: sonra
1: Mourinho.
0: yani
1: Bir anda
0: söyleyeceğim.
1: sen deyince aklımdan gitti
0: Aynen.
1: ismi ya.
0: Şimdi böyle bir kişiyi bu kadar getirin, Türkiye'de 12 milyon euro alıyorsa yazıklar olsun. Bak, Avrupa'dan kovulmuş ama bu kadar para almamış. Anlatabildim mi? Türkiye'de otel masrafı zaten 8, 4 milyon mu, 8 milyon para tutmuş yani.
1: Evet.
0: Yazık ya. Yazık ya. Mourinho'ya verilen paraya yazık ya. Ahmet'in.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Mourinho 12 alıyorsa, bu adam 5 alıyorsa, bak Mourinho bir marka gene.
0: Ama tamam, Mourinho giderken
1: Yani
0: şu olarak parası aldı. Bu kadar
1: Vincenzo
0: para.
1: Italiano'nun ne başarısı var ki İtalya Ligi'nde?
0: Ya evet, ama şunu söyleyeyim, zaten biz onun için ilk önceden. Ya Okan bile 4 sene, ama iyi bir teknik adam veya kötü, beni ilgilendirmez.
1: Okan'ın da daha
0: Ama
1: yeni bu paralar oldu. Daha önceden
0: evet.
1: biliyorsun
0: Yani 4 sene
1: 2,5-3'e
0: hiç kimse.
1: çalışıyordu.
0: Bak şimdi ne diyorsun? Vicenzo şampiyonluk mu kazandı? Değil. Ama bak, Okan 4 yıl üstte şampiyon oldu bu takımda.
1: Evet.
0: Onun için sana anlatmak istedim. Zaten söylüyorum, sen de bunu kabul ediyorsun. Evet diyorsun. Yani anlatabildim mi? Yani bu kadar para verilmemesi lazım. Yani bu kadar Beşiktaş'ın parası çarçur edilmemesi lazım.
1: Beşiktaş'ta peki futbolcu transferi düşünülüyor mu
0: Dört
1: hoca?
0: tane, dört tane önemli futbolcu alınacak. Dört veya
1: Takımı
0: beş.
1: nasıl bulmuş hoca? Seyretmiş mi Ayrülgen?
0: Yok.
1: Kasetlerine
0: Sadece
1: falan
0: not
1: bakmamış mı
0: almış.
1: hiç?
0: Yok. Daha önce tabii Türkiye'deki maçı vardı. Geldi, seyretti. Türk futbolunu da yakından takip ediyor. Zaten bizim bir nevi Türk futbolumuz, Türk insanı Akdeniz bölgesi olan İtalya'ya benziyor. O da bizim gibi. Anlatabildim mi? Daha önce gelen hocalardan da hepsinden öğrenmiş yani. Beşiktaş'ta olan Kunti, hepsinden de öğrenmiş onları.
1: Yani gittiğinde paran kalmaz demişlerdir. İyi para kazanırsın
0: Ya Türkiye'de
1: demişlerdir.
0: yabancıların zaten parası kaldı.
1: Boğaz'ın balıkları çok lezzetli
0: Abi
1: demişlerdir.
0: sen de çözmüşsün artık. Seni de ben magazinin birinci sayfasına
1: Hayır
0: koyacağım.
1: Ülgen, Friedel Rauch'tan beri biliyoruz bu hikayeleri.
0: Ya ama çok doğru. Balıklar çok güzel.
1: Yani.
0: Boğaz çok güzel ama paralar da çok güzel. Der gider. Anlatabildim mi? Ben
1: Evet.
0: kim ederse desin. Biontech. Bak Biontech bir. Bir de kimdi, der var. Bunlar Türk futboluna
1: Onlar
0: çok
1: büyük hizmet etti.
0: getirdiler.
1: Gerçekten öyle.
0: Çok insanları kazandılar. Türk futboluna bir güven getirdiler. Güven aşıladılar. Ben bunun ikisinin yaptığı hizmetleri hiç unutamam. Hakikaten de Allah onlardan
1: Vallahi
0: razı
1: doğru
0: olsun.
1: diyorsun. Kesinlikle
0: Vallahi
1: doğru.
0: ya. Öbürleri geldi, parı vurdu gitti. Onlar bir Fatih'i, bir Mustafa Denizli'yi, bilmem neyi. Türk futbolunda 3 tane gol yiyen takımı artık cömertle çıkarabilir. Hep defans yapıyorduk. Ofansif futbol oynatarak, hücum futbol oynatarak iki teknik adamı da ben buradan anmak istedim.
1: Doğru diyorsun. Hem şeyin Piontek'in gerçekten öyle, hem Derval'in
0: Derval.
1: büyük hizmetleri var Türk futboluna.
0: Kesinlikle. Hem Galatasaray'a, hem Fener'e, hem Milita.

0: Yani bunlar her zaman hiç unutulmayacak insanlar.
1: Doğru.
0: Düşün, Piontek giderken dedi ki amatör bir takım, ümitim bir takıma da bakıyordu. Fatih Terim yardımcısı olmuştu.
1: Hı hı.
0: Ben sizden de bir şey istemiyorum dedi ya. Kazıma istemiyorum. Bir şartım var dedi. Nedir dediler? O da dedi Fatih Terim'i milli takıma getirmeliler.
1: Evet.
0: Şimdi bunu hangisi yapar? Hangi kişi yapar ya? Ah, Fatih Terim de onu fazlasıyla şey demedi ama neyse.
1: Evet, ağzına sağlık diyelim sevgili Ayrı Ülgen. Seni daha fazla yormayalım. İyi akşamlar diliyoruz. Verdiğin güzel bilgiler için.
0: Sağ ol, çok teşekkürler.
1: Evet, Ayrı Ülgen'le yaklaşık şöyle bakıyorum 35 dakikayı geçmişiz. Gerçekten güzel bilgiler verdi. Özellikle Trendyol birincilikle ilgili, ama spor servisi devam ediyor ve başka bir bağlantımız olacak. Bizden ayrılmayın. Spor servisi devam.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
3: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Siz de duydunuz spotta ne diyor. 11 Haziran'dan itibaren Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında. Bunu bir kere aranıza yazın. Bütün maçları seyredeceksiniz. Hiçbir kaçırdığınız maç olmayacak. Bazıları bizi saat olarak üstse de çok erken uyanacağız. Bazı maçlardan da bizim izleme saatlerimize de denk geliyor. Öncelikle amacımız ne? Türkiye'nin tabii ki gruptan çıkması ve gidebildiği kadar gitmesi. Başkan, Futbol Federasyonu Başkanımız ne diyor? İnşallah kupayı alıp döneceğiz diyor. Biz de buradan canı yürekten inşallah diyoruz. Şimdi telefon attığımızda TRT Spor Müdürü ve Spor Yorumcusu Erhan Seven var. Erhan Seven, iyi akşamlar, özledik seni.
4: Eyvallah, bilmukabele. Ahmet Bey, ben de özledim. Unuttunuz sandım beni ya.
1: Erhan Seven, seni nasıl unutalım? Ayrıca bence dinleyicilerimiz de özlemişlerdir. Bir süredir ekranda görmüyorum seni çünkü. Muhtemelen bir yönetimsel karar. Ama ben seni normal şeylerde görüyorum. Sakal bıraktığını gördüm mesela. Yakışmış, onu da söyleyeyim.
4: Nerede gördün?
1: Paylaşımda gördüm vallahi, bir arkadaşım paylaşımda seninle beraber fotoğraf çekilmiş, orada gördüm. Tamam. Sosyal medyan tamam. Yok yoksa biliyorum.
4: Yok yok, sosyal medyam yok da kimdi acaba ya?
1: Hayır TRT Spor'a gelenlerle beraber çekinmişsin. Zannederim Şenol Hoca geldiğinde mi çekinmiştin? Orada gördüm.
4: Tamam, o dündü, Şenol Hoca geldi.
1: Evet. Orada o şeyde gördüm ben. Demek ki ortak arkadaşlarımız var.
4: Var demek ki. Evet. Biraz sakal olayı oldu. Evet. Bir 40 gündür falan var. Evet.
1: Yakışmış Erhan Seven. Söyleyeyim.
4: Eyvallah. Tamam. Teşekkürler. Sakal bırakmıyordum ama sakal bırakma eğiliminde değildim ama tıraş olmuyordum.
1: He, ama bayağı imaj değişmiş böyle. Baktım bir.
4: Evet.
1: Ama yine var. Tabii ki bilmiyorum, ekranlara dönce herhalde bir tekrar kesebilirsin, bilmiyorum onu.
4: Bakalım, hayırlısı.
1: Hayırlısı olsun. Evet, Erhan Seven'le şimdi neyi konuşacağız? Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Sonra milli takıma geçeriz. Ne diyorsun? Aziz Yıldırım ara verdi, bekledi ve sonra rekor oyla seçildi geldi. Sen de tabii takip ettin seçimi, biliyorum. Ne diyorsun Erhan Seven? Nasıl buldun seçimi?
4: Evet, şimdi sayısal olarak baktığımızda Aziz Bey'in aldığı oy... en çok bir başkanın seçilirken aldığı oy sayısal olarak,
1: evet.
4: 17.245, daha önce 16.900 bantları zorlanmıştı.
1: Türkiye'de rekor Fenerbahçe'ye aitti zaten, evet. Sayın Ali Koç'a aitti, şimdi Aziz Yıldırım'a ait oldu.
4: Evet, şimdi şöyle, şampiyon takımın Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde 15 gün önce kongresi vardı, şampiyon olmasından mütevellit başka aday çıkmadı. Dursun Başkan, evet. Başarılı bir sürecin ardından. Ondan da olabilir. Üye sayısı da az. 1740 oyla seçildi mesela. 1740 hı hı. oyla seçildi. Burada 9900 oyla Hakan Bey seçimi kaybetti.
1: Evet.
4: Yani çok iyi olması iyi mi onu da bilemiyorum. Belki az daha steril bir...
1: Gene ince bir yerden yakalamışsın. Sevgili Erhan Seven, tam bir gazetecisin. Yemin ediyorum.

0: Evet.
1: Evet, teşekkür ederim. Daha iyi midir bilemiyorum ama sonuç itibariyle hakikaten yüksek katılımlı bir seçim kongre, olağanüstü kongreydi bu malum. Azli Bey geri geldi. 8 yıl sonra geri geldi. 4-5 Haziran 2018'deki seçimlerde hakikaten orada da 16 bin küsur oya, 4 bin küsur oyla ancak karşılık verebilmişti. Yani 4 katı oyla Ali Bey seçilmişti. Ondan sonra bir seçime daha girmişti 2024'te. Orada oylar 16.500'e 10.500 olmuştu Ali Bey lehine. İşte geçen yılda malum bir kendine bir güven oylaması anlamında Ali Bey'in hiç olmadık bir tarihte koymuştu. Eylül'ün 21'i geçen yılın 8 ay önce. Orada güven oylamasında da Saadettin Bey son 7 yıldaki futboldaki Ali Bey'in başarısızdı. Totalde işte 11 yılın, o zaman 11 yıldı, şimdi 12 yıl oldu. Şampiyon olamamasının getirdiği bir durumla diyelim rakip olmuştu Ali Bey'e. Saadettin Bey de, bence Saadettin Bey'in de beklemediği bir şekilde kendisi de kazanmıştı. Neden bunu söylüyorum? Saadettin Bey'in de tüm hesapları 2027 olan kongre içindi ama o da o zaman adaylığı kucağında bulmuştu. Başkanlığı da kucağında
0: Ona
1: buldu.
0: da baskı geldi. Bir kere biliyorsun adaylığını son anda çekti Ali Bey'den yana.
1: Evet,
0: Bu
1: 2024
0: sefer de
1: seçimlerde.
0: girmezsen dediler ki bir daha aday, hiç aday olamazsın dediler. Mecburen girdi.
1: Evet, o şekilde oldu. 2018'de şöyle de bir cümle sordu olmuştu Saadettin Bey'in. Ali Bey'i desteklediğini, Ali Bey'e karşı hiçbir zaman rakip olmayacağını belirtmişti ama
0: Evet.
1: şartlar onu 2025-21 Eylül'ün kongrede aday olmaya zorladı. Biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı, beraber bahsettiğimiz
0: Evet,
1: sebeplerden dolayı.
0: doğru.
1: Aday oldu, kazandı ama o adli süreçlerde onu yıprattı. Ardından da 2026'nın, yani işte geçen birkaç gün öncenin seçim sürecine geldik. 6-7 Haziran'da. Burada da tekrar 8 yıl sonra Ali Bey seçildi. Düzeltiyorum. Aziz Bey tekrar seçildi. Burada tabii 20 yıllık bir başkanlık tecrübesi. Onun öncesinde futbol şube sorumlusuydu. Hatırlanacağı üzere 1998 Şubat öncesinde de Aziz Bey. Yani önemli bir yönetimsel şeyi var. Tecrübesi var Aziz Bey'in. O bir avantaj. Hakan Bey 15 ay Ali Bey'in ekibinde görev yaptı. 2024 Haziran'da girmişti. 15 aylık bir yönetsel görev var ama sonuç itibariyle Fenerbahçeli ve Fenerbahçe yaptığı katkılar tartışılmaz. Yani 20-25 yıldır zaten Fenerbahçe'nin içindeyim diyor. Kongre evliliğinde tarihi 27 yaşındayken olmuş. Şu anda 52 yaşında. Yani Fenerbahçe ile geçmişi uzun süre ama yönetsel olarak baktığımızda 15 aylık bir Ali Bey döneminde yöneticiliği vardı. Şimdi şunu bu kıyası neden yaptım? Arada yönetsel olarak da Aziz Bey'in ismi karşısında biraz geride kalmış gibi olan bir Hakan Safi profili vardı. Bu arayı kapatmak için Hakan Bey yıldız transferi diye o arayı kapatmaya çalıştı. Yani çok fazla isimler geçti.
0: Evet.
1: İşte en son Greenwood'tu, Merih'ti, Suarez'di derken ıslak imzalar. Yani ve bu açıklanan isimlerin de kulüplerinden
0: Daha
1: böyle bir şey
0: kulüpleriyle
1: olmadı ile
0: hepsinin
1: ilgili sözler.
0: bağlantısı var. Zaten o saçmaydı değil mi? Biraz taraftarın da o garibine gitti.
1: Hangisiniz?
0: Yani bu isimlerin hepsinin aslında bir kulübü var. Anlaşmaları
1: Var.
0: devam ediyor.
1: Evet.
0: Ama sen ben anlaştım diyorsun. Örnek veriyorum. Sen sözleşmesi olan bir futbolcuyla anlaştım deyip zaten almaya gidersen adam 5'e satacaksa sana 10 ister
1: Tabii
0: senden.
1: yani zaten
0: Bir de öyle bir şey var yani.
1: Sporting dedik, yani satış bedeli 80 milyon avro, getirirsen alırsın dedi Suarez için.
0: Evet.
1: Merih Demiral'ın kulübe 2029'a kadar sözleşmemiz var, satmayı düşünmüyoruz dedi. Greenwood için 40-50 milyon arası bir bonservis beklentisi olduğu söylendi.
0: Yani bunu
1: İngiliz
0: silah
1: sporcu.
0: olarak kullanıyordu Hakan Safi ama
1: Evet.
0: ters tepti.
1: Ters tepti. Bravo. Şimdi hatta son 2-3 gün ne dedi? Bundan sonra isim vermeyeceğim, ıslak imza olduğunu da göreceksiniz dedi. Neden? Bu propagandanın doğru gitmediğini fark etti. Yanındaki profesyoneller de söylemiş olur. Efendim olabilir. Yöneticiler de, adayları da söylemiş olabilir. O ters tepti. Yani ilk zamanlarda taraftarın ve delegenin de hoşuna gidiyor olabilirdi. Çünkü 7 bin oy fark çok önemli bir fark. 7 bin oyluk bir fark ilk zamanlarda yoktu. Ama
0: Evet.
1: sonradan Hakan Bey'in bu vaatlerinin içinin çok dolu olmadığı hissi delegeye de geçti diye düşünüyorum. Aziz Bey burada çok akıllıca bir hamle yaptı. O da şu, sağlık problemleri, yaşıyla alakalı sebepler de olabilir. Aziz Bey çok fazla...

0: sert de konuşmadı. Efendim çok da fazla konuşmadı. Yaptığı konuşmayı hatırlayalım cumartesi günü. 50 dakikaya yakın konuştu Hakan Bey. Aziz Bey 13 dakika konuştu. Burada hata da yapmamaya çalıştı. Birlik beraberlik çağrısı da değerliydi.
1: Doğru.
0: Rakiplerini kötüleme noktasında olmadı. Aslında Aziz Bey'in genel stili bu değildir. Yani Aziz Bey hem futbol takımının başkanı iken rakiplerle ilgili sert didişirdi. Zaman zaman kulüp içerisinde didişmeleri oldu. Başkan adayları muhalefetteyken, iktidardayken de stilinin dışına çıktı. Sakin kaldı. Hata yapmamaya çalıştı. Bir ombudsman, bir duayen pozisyonunda devam etti. Bunun da karşılığını aldı. Yani var olan durumunu muhafaza etmeye çalıştı. Neydi o durum? Zaten Hakan Bey'e karşı Aziz Yıldırım, Hakan Safi ismi karşılaştığında önde olan bir profildi. O önde olmasının avantajını hata yapmayarak da 6 Haziran'a 7 Haziran'a kadar da getirdi ve karşılığını aldığını düşünüyorum. Tabii kendisi zaman zaman başka başkan ya da adayların birlik beraberlik çağrıları olmuştu geçmiş yıllarda. Yani çoğuna da Aziz Bey uymamıştı. Kendisinin işte en büyük eleştirilerinden biri 8 yıl başkanlıktan ayrıldıktan sonra maç izlemeye gitmediği yönünde Kadıköy'e. Kızı çok sık gidiyor yaz.
1: Evet.
0: Yıldırım sürekli statta. Ben de maça gittiğimde görüyordum basın tribünden baktığımızda sevgili Yazı. Ama sonuç itibariyle Aziz Bey'in uzak kalması. Eleştirir ama son tahlilde baktığımızda eleştiriler de bir yere kadar.
1: Fenerbahçe'de herhalde her şeyi eleştireceksin ama Aziz Bey'in Fenerbahçeliğini eleştirmemek lazım.
0: Tabii. Yani kesinlikle yani. Sonuçta ben Fenerbahçe için bir de şöyle bir olağan dışı bir seçim, olağan dışı bir süre. Neden? Bu başkan ve yönetimi seçimden önce bir yılına seçilecekti ki Aziz Bey ekibi bir yılına seçildi. Neden? 2027'de olağan kongre var. O yüzden bu bir yılın Fenerbahçeliler adına şöyle bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Yani bu yıl çok önemli. Yani evet. Şampiyonluğa ulaşabilmek anlamında rakibinizin size farkı açması, bu açılan farkın daha da açılmasını engellemek adına bir yıllık yani gelecek kişinin tecrübesini ortaya koyabilmesi anlamında işte 3 yıllık vizyoner bir çalışma, bir ekip çalışması, efendim bir Maldini sosyal sportif direktörü, onun getireceği bir yabancı hoca, bakınız Conte mi, soru işareti, Conte gillerden diyelim. Öyle bir şeyi Fenerbahçe'nin bu dönemde yaşaması çok doğru olmayabilirdi. Delege evet. Bunu da satın almadı açıkçası. Neden? Çünkü yabancı bir hoca gelecek. 3 yıllık bir sözleşme. Ekim-Kasım'da birazcık uyum süreci denecek. Bir şeyler denecek. Sezon ortası Ocak derken bir iki kaçta ara transfer. Bakıyorsunuz Mart'ta rakibinden 3-5 puan gerisinde onu kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani bu süreçleri de yaşamamak gerekiyor. Şimdi ben Aykut Hocam'ın artık geleceğinde ben hocayla da görüştüğümde söyleyebilirim. Aziz Yıldırım'ın pazar gece saat 22'de kesinleşen açıklaması yapılınca, rakamlar belli olunca iyice diyelim. Ben Aykut Kocaman hocamıza da yazıştım. Hocaya da WhatsApp mesajı attım. Aykut Kocaman da İsmail Kartal'la hani aram iyidir yani sonuç itibariyle. Hocaya attığım mesajda hocam size de hayırlı olsun demek istiyorum. Yeni heyecanlı bir dönem başlıyor Fenerbahçe adına ve sizin adınıza dedim. Hoca tabii henüz bir açıklama, resmi açıklama olmadığı için de
1: hocamız politiktir. Hemen cevap düşmez öyle.
0: Evet, bir cevap verdi. Fenerbahçe'nin dedi, cevabı aynen şöyle. Fenerbahçe'nin kendi ayarlarına dönmesi gereken bir dönem
1: evet.
0: Başlıyor gibi bir cümlesi var. Bunu şöyle değerli buluyorum. Fenerbahçe'nin ayarları bellidir. Yani böyle bir kuvvet, futbol anlamında baktığımızda kuvvetli olmak, baskın olmak, etkili maça başlamak, öne geçip o etkinliğini sürdürmek, garantici oynamak, Sait Kocaman'la beraber skor avantajıyla belki o süreçlerin de yaşanması yani gibi
1: sanki onlar da değişmiş gibi. Erhan Seven, Aykut Kocaman'ın açıklamaları var biliyorsun YouTube kanallarından bir tanesine, orada farklı şeyler söylüyor. Yani futbol çok değişti diyor. Evet. Premier Lig'deki takımlar gibi oynamalıyız, daha evet. Fenerbahçe daha önde basmalı, baskı yapmalı, evet. Hücum futbolu oynamalı diye değişik şeyler söylemişler.
0: Onu da aslında bu örnekleri neden de veriyor? Hani 5-6 yıldır futboldan uzak, teknik adamlık yapmadı. İşte nereyi takip ediyor, niye takip ediyor, nasıl takip ediyor gibi sorulara da aslında verilen güzel de bir cevap. Aslında bir evet. Dolaylı olarak bir yerlere de gönderme. Bu kendisini bu şekilde eleştirenlere de işte Premier Lig'in oyun stiline kadar takip ettiğiyle alakalı diyeceksiniz ki burası Süper Lig. Ama futboldan kopmadığını göstermek anlamında da değerli dolaylı cevaplar oldu. Doğru.

0: düşünüyorum. O da ayrı bir konu. Ve futbolun içerisinde de sadece bir yönünü oynama noktasında olmayan da total futbol oynayan da biridir. O total futbolu da nasıl daha da zenginleştireceğiyle ilgili de Premier Lig üzerinden de verdiği, ben de hatırlıyorum o demeci. Yakınlarda da zaten önüme de düştü. O anlamda da bir demeci var. Ya Fenerbahçe'nin kendi ayarlarına dönerek oynaması, oynaması gerektiğiyle ifadesi de işte pazar gecesi verdiği, bana attığı WhatsApp mesajında ben değerli bulduğumu söylemek isterim. Evet. Oradan da yürüyerek de Alp Kocaman'ın da zaten yarın saat 14'te mazbata verilecek, Fenerbahçe yönetimi başkanı alacak. Yarın ya da bir günde açıklanmasını bekliyoruz. Açıklamayı da Oğuz Çetin'in futbol direktörü, evet, yapması beklentisi de var. Oğuz Çetin, Alp Kocaman'la 90'lı yıllara futbol anlamında damga vurmuş isimler. Fenerbahçe'ye çok önemli futbol katkısı yapmış.
1: Volkan Demirel'le keza tekrar anlaşıldığı söyleniyor. Kayıt'la eski futbolcusu,
0: evet,
1: Aziz Yıldırım dediklerini yaptı yani. Onları teker teker herhalde getirecek buraya.
0: Öyle görülüyor. Volkan Hoca şunu demişti: ben bundan sonra birinci koç olacağım ama bir ismin yanında yardımcılık yaparım demişti. O isim de Aykut Kocaman,
1: evet,
0: demişti.
1: Evet,
0: birkaç
1: doğru.
0: Yıl önce. O da güzel bir demişti. O da güzel bir kapı aralık bırakmasıydı ve onun da karşılığını alıyor diye düşünüyorum. Kayıt zaten Fenerbahçe'yle o oynadığı 3 yıl boyunca hem sportif olarak katkı yaptı, başarılara imza atılmasına sağladı, hem de daha sonrasında hiç bağ kopmadı Fenerbahçe'yle. Zaman zaman bazı oyuncuların transferleri ile ilgili katkı yapma çabası da oldu. Ben Kayıt'ın da bu ekip içerisinde olması da olması halinde, netleşmesi halinde çok da değerli olacağını düşünüyorum.
1: Doğru. Birkaç sorum olacak sana peki.
0: Buyur,
1: sevgili
0: buyur.
1: Erhan Seven, bir kez daha hatırlatalım. Şu anda TRT Spor Müdürü ve Spor Yorumcusu Erhan Seven'le birlikteyiz. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Şimdi stat projesinden bahsetti Aziz Bey. Sence bu sene yaparlar mı? Birinci sorum bu. Çünkü yani hani şampiyonluğa oynuyorsan taraftarın da her hafta hınca hınç doldurmasını bekleyecektir Aziz Bey. Ama ben, stat, evet, bakıma girerse mutlaka bazı tribünleri hani taraftar alamayacaksın.
0: 2006'da yeni tribünler açıldığında 52 bin kişilik kapasiteye ulaştığında ve çok modern bir stat haline geldiğinde, Kadir Has Stadyumundan sonra böyle stadyumun ambiyansı, tribünleri harika bir stadyum olarak hayatımıza girmişti Kadıköy,
1: evet,
0: Saracoğlu Stadyumu. Onun öncesini hatırlayalım, hazırlık sürecinde işte Maradona tribünü önünde orada lacivert bir pano vardı.
1: Evet,
0: işte yazılar,
1: evet,
0: vardı. Kale arkasında zaman zaman pano şeklinde, hı-hı, yazılar şeklinde, muşamba şeklinde görüntüler, hı-hı, vardı. İnanın maçı izlerken de konsantre olamıyorduk. Statlar, oyuncular olamıyordu. Tribünler dolu değildi. Çok güzel bir detay vurguladınız. Ben de şampiyonluğa mutlak ulaşılması gerektiği düşünen bu sezonda evet, Nihat Özbağ'ına stadın genişletilmesi için, büyütmesi için talimat verdiğini söyledi Sayın Başkan seçimden önce, ama ben o senenin bu sene olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de evet.
0: Çalışmaların seneye devam eder mi Aziz Başkan? Şampiyon olsak bile aday olmayacağım dedi 2027 için. Bilemiyorum ama sonuç itibariyle belki işaret ettiği biri veya birileri içinde yine Fenerbahçe yönetiminin olduğu isimler de olabilir. O stat projesi seneye başlayabilir diye düşünüyorum. Bu maksatla, bu amaçla yola çıkılan bir dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde kalma hedefi, şampiyon olma hedefinin olduğu bir dönemde ben stat genişletme projesinin olacağını düşünmeni söylemek isterim. Ha, Beşiktaş takımı bu şekilde şampiyon oldu mu? Oldu. Göçebe bir dönemde, hatırlanacağı üzere Ankara'da Osman Stadı'nda oynadı, Konya'da oynadı, Başakşehir Stadı'nda oynadı, Olimpiyat Stadı'nda oynadı, kendi istihdam maçladı ve şampiyon oldu Beşiktaş. Olunabiliyor mu? Olunabiliyor. Ama o çok ekstra bir sezondu. Her zaman herkesin olacağı bir şekilde olamaz diye düşünüyorum ben. Böyle bir dönemde, şampiyonluğun mutlak istendiği bir dönemde.
1: Ne kadar kiralık oyuncusu varsa üst düzeye çıkmıştı o sene. İyi performans vermişti. Evet.
0: Beşiktaş'ın,
1: hatırlıyorum,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet. Çok iyi son dakika goller atılmıştı. Hı-hı. Çok fazla son dakika gol. Güzel. Sosa'nın özellikle friki gollerini hatırlarız. Değil mi o zaman Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde? Evet, yani o Fenerbahçe böyle olduğunda şampiyon olacağı garantisi mi var? Yok, ama şampiyon olabilmek için bu şansını bu şekilde kendi eliyle en aza indirmez diye düşünüyorum. Stadı yapma projesi en azından bir yıl sonraya kalır diye
1: yani
0: düşündüğümü söylüyorum.
1: Stadı büyütme projesi tabii ki Galatasaray'ın stat gelirlerinin çok fazla olduğundan araya sene açılıyor diye açıkladı Sayın Aziz Yıldırım, ama bir yandan da geçen gün şey dedi: Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka kalmamız lazım. Şampiyonlar Ligi geliri Fenerbahçe için çok önemli dedi. Yani şampiyonluktan daha önemli hatta dedi. Burada şey de çünkü artık belli ki Süper Lig'de birinci olan zaten direkt kalıyor ama ikinci olan biliyorsun ön eleme oynuyor.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe mesela geçen sene kalabilirdi. Senin arkadaşın Mourinho'nun hataları olmasa evet, o ilk maçtan önce. Değil mi? Haksız
0: evet.
1: mıyım?
0: Evet. Yani ilk maçta Fenerbahçe maçıyla geçildi ama Benfica maçında 0-0 beraberlik alınan maç için mi diyorsun? O rakipte,
1: ya, ilk maçtan önce Ali Bey onu kovsaydı o rakip demecinden sonra.
0: Evet, rakip 10 kişi kalmıştı 70'te. Maç 0-0'a ya, bağlandı. Sonra
1: o demeçten sonra kovsaydı onu o gün yardımcı hocayla çıkılsaydı bence elemişti Fenerbahçe. Ha,
0: o anlamda evet o da doğru.
1: Ya, çünkü öyle saçma sapan bir açıklama yaptı ki kulübü suçlayan, başkanı suçlayan. Ya,
0: kulübü suçladı,
1: futbolcuları suçladı.
0: Maça çıkarken otelde.
1: Bir tek kendisi Koç, suçsuz.
0: Evet Ali Koç futbolcuları hepsine işte çak yapıyor, başarılar diyor. Sonuçta yapacaksa Mourinho da yapacak. Ama Mourinho gidiyor arkadan dolaşıyor. Ondan yüzüne baktığından gidiyor.
1: Hatta ben daha da öne gidebilirim. Rakip çekildiği zaman, Benfica ile eşleşildiği zaman biz Şampiyonlar Ligi takımı değiliz. Onlar Şampiyonlar Ligi takımı dedi. Hani olacak şey mi?
0: Bir el daha yükselteyim.
1: Buyurun.
0: Benfica Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Fenerbahçe'ne ayrıldı. Benfica'ya
1: evet,
0: gitti.
1: O da ayrı yani, bir şey oldu. Yani bu
0: ayrı bir rezalet.
1: O çok büyük yani. Rezalet. Kesinlikle. Evet, evet, etik evet. değil. Etik değil.
0: Etik değil yani. Hı-hı. Mourinho zaten genel itibariyle. Manfred biliyorum arkadaşım ama yapacak bir şey. İnsan arkadaşını seçtikten sonra da bazen pişmanlıklar yaşayabilir.
1: Evet insan arkadaşından pişman olabiliyor bazen.
0: Olabilir,
1: doğru seçmek
0: evet,
1: lazım.
0: O pişmanlığı yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Yani bu sene Şampiyonlar Ligi vurgusunu ben de şu anlamda değerli buluyorum.
1: Geçen sene Galatasaray'ın 60 milyon euro kazandığını evet. hesap edersen gerçekten evet. büyük para.
0: Büyük bir rakam. Aziz Bey açıklamalarının ilk döneminde şampiyonlar çok vurgu yaparken Şampiyonlar Ligi'de kalma noktasında çok fazla beklentisi yok gibi haberler de yapıldı. Açıklamalar Hı-hı. da yapıldı. Ya da çıkarımlar da yapıldı. Ama son 1-2 günde Sayın Başkan Şampiyonlar Ligi'ne kalma noktasındaki vurgusunu da en üst düzeye çıkardığını söyleyebiliriz. 22 Temmuz sanırım İlk maç. Hı hı. Öyle olunca da şu anda Haziran'ın da ilk haftasındayız. 7'si, 8'i, 9'u. Kısa süre sonra aslında hazırlıklar da başlayacak. Ait Kocaman'ın açıklandıktan sonra zaten Oğuz Bey'in de Oğuz Hoca'nın da transferle ilgili raporları var. Hepsi bir araya gelip en kısa zamanda o turları geçirmek adına da Fenerbahçe sezona biraz daha erken başlayacak evet. gibi görülüyor.
1: Enseyi karartmamak lazım. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir kadrosu var. Tamam golcüsü evet. yok şu anda ama zannederim şeyle anlaşıldı Vedat Muriç'le.
0: Evet.
1: Muriç'i hemen kadroya katarlarsa ben ön elemelerden Fenerbahçe'nin çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet evet rakiplerin de çok fazla öne çıkan rakipler olmadı.
1: Bir de bütün onların da iyi futbolcuları Dünya Kupası'nda olacak onu da düşünelim.
0: Olacak
1: yani.
0: Evet.
1: O yorgun olacak. Olacaklar belki kampa gelmeyecekler değil mi?
0: Evet evet o tür avantajlar da olacak Fenerbahçe adına. Ya bu ön elemeler biraz daha... Fenerbahçe'nin de bazı oyuncuları, milli oyuncuları olmayacak. İşte Mert gibi, Semedo gibi, İsmail gibi ya da geç gelecekler ya da işte yorgun olacaklar. O da bir dezavantaj. Çağlar da unutmayalım. Ama sonuç itibariyle bu hani artı ya da eksi nasıl olacağını yaşayarak da göreceğiz. Ama Fenerbahçe o Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek için çabalıyor. Hem Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemesi önemli Kadıköy'de demiştim. Biri dedi ki playofflarda çalınıyor. Playoff maçlarında Şampiyonlar Ligi çalınıyor. Hayır ya ben o grup maçlarında puan maçları için.
1: Doğru doğru.
0: Öyle de bir şakalaşma olmuştu. Ya Fenerbahçe'nin ben önemli bir adım attığını, delegenin önemli bir irade koyduğunu, delegenin Hı-hı. fark atarak da 7000 oyluk fark atarak da Aziz Bey'e güvenini ilettiğini ve Aziz Bey'e de bir tırnak içerisinde itibar hiç kaybetmedi Aziz Bey bence ama iadeye itibar yaptığını düşünüyorum. 16.000'e 4.000 oyla 2018'de, 16.500 oyla 10.500 oyla 2024'te yanlış yapılan seçimler diyeyim veya Aziz Bey'e yönelik o hoş olmayan durumlar diyeyim. Hele 2018'deki sloganlar, marşlar da hiç hoş değildi. Bence bir iadeye itibar. Aziz Bey de kendi bildiğini doğrusunu yapmak için de bir imkan yakaladı. Bir yıl çabuk geçer. O bir yılı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben delegenin en azından seçim döneminde doğru karar verdiğini düşünüyorum. Bir bütün halinde ama sonucun ne olacağı futbol ağırlıklı bir bakıştan kaynaklı olmak üzere ki Fenerbahçe amatör branşlarda, diğer branşlarda çok başarılı.
1: Evet.
0: Futbolla ilgili o lokomotifin ne nasıl bir sonuç alacağıyla ilgili de hep beraber zaman içerisinde göreceğiz. Ama ben doğru bir şekilde düğmenin iliklendiğini, üstteki düğmenin iliklendiğini, Aykut Kocaman'ın da ikinci düğmenin de başarılı bir şekilde iliklendiği takdirde de iyi yerlere gireceğini düşünüyorum Fenerbahçe adına.
1: Evet, katılıyorum sana sevgili Erhan Seven. Gerçekten güzel de özetledin. Şimdi tabii ki hemen bir transferler, birkaç transfer ve sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesinde hazırlık etabı olacak. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe tabii moral de yükselmiş olur. Evet. Ve ona göre de lige iyi başlamış olur diye düşünüyorum ben.
0: Tabii bir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da aslında evet kırıcı rakipler, sert rakiplerin olacağı bir ortam. 8 maç oynayacaksınız, 4 içeride, 4 dışarıda bu formasyonda. Ama sonuç itibariyle baktığımızda seviyenin de yükselmesiyle birlikte o kırıcı ortamları oynamayı da aslında Aykut Kocaman Lig Avrupa dönemini çok iyi oynadı, bir 2012 vardır. Son 4 yaptı Fenerbahçe.
1: Bu arada son 30 saniyemiz, ona göre evet, toparlayalım da.
0: İyi oynayabilen, o turnuvalarda iyi oynayabilen bir Aykut Kocaman olursa da o karşılığını verecek diye düşünüyorum.
1: Turnuva hocası eğer kalırsa Fenerbahçe'nin iyi puan toplayacağını da düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Doğru diyorsun.
0: Evet.
1: O da iyi bir ayrıntı.
0: İyi evet. ki aradınız, iyi ki konuştuk.
1: Evet, özlemişiz seni Erhan Seven. Ağzına sağlık.
0: Teşekkürler abi.
1: Görüşmek üzere. Seninle tabii ki daha milli takımda konuşacaktık ama onu da başka turnuvalar başlayınca evet, yaparız artık.
0: Ayın 11'inde başlıyor Perşembe
1: evet,
0: günü.
1: Evet. Hep beraber bekliyoruz.
0: Beraberiz.
1: Ağzına sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, TRT Spor Müdürü ve Spor Yorumcusu Erhan Seven son konuğumuz efendim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın 19.30'da yine burada olacağız. TRT Radyo 1'de olacağız. Herkese iyi akşamlar derken ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, Hüsnü Hasan teknik yönetmenimiz. Herkese tekrar iyi akşamlar. Buradan ayrılmayın.
2: Spor Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi

Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, tartışmaların odağındaki meclis grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik de açıklama yaptı. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli. Keskin sirke ancak küpüne zarar verir dedi. Bahçeli, CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. Cumalı, Ağbaba'nın talimatıyla yol üzerinde kimliğini bilmediği birinden içerisinde 100 bin dolar bulunan bir poşet alarak istenilen adrese teslim ettiğini söyledi. İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava başladı. Savcı ilk duruşmada mütalasını verdi. Tutuklu sanığın 21 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti açıkladığı ara kararda tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi, Trump'ın Netanyahu'ya "İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin" dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD, İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'da da Nebatiye ile Sur kenti başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. 29 kişiyi öldürdü. Ebola Afrika'da etkisini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınını hala kontrol edemediklerini açıkladı. Vakaların bini aştığı belirtilirken, Kenya'da Ebola karantina tesisi planına karşı protesto düzenlendi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 9, ayıplı maldan sorumlu. Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklamayla nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriğiyle bağlı olmaz. Yani bu durumda satıcı suçlanamaz.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda Mehmet Öztürk Bey'le, Mehmet Öztürk abiyle, namı diğer Mahmut Osmanoğlu abiyle çok güzel bir söyleşi yapmıştık. Daha çok onun özel hayatı, yetişme tarzı, eğitimi konusunda özellikle gazetecilik boyutu, gazeteciliğe giriş hikayesini dinlemiştik uzun uzun. Ve siz dinleyicilerimize söz vermiştik. Mahmut abi diyeceğim program boyunca. Mahmut abi tekrar size getirip sizinle sohbet ettirmeye. Çünkü biz bu programları bir sohbet tadında yürüttüğümüz için sohbet diyorum. Mahmut abi tekrar aramızda. Mahmut abi hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Nasılsın abi, iyisin, görmeyelim.
3: Elhamdülillah, günümüze şükür olsun.
2: Allah iyilikler versin. İnşallah daha da güzel günlere kavuşasınız her zaman.
3: İnşallah.
2: Geçen programda uzun bir söyleşiden sonra İslamabad'a kadar ulaşmıştık. İslamabad günlerini biraz konuşmak isterim. Ondan sonra sizin çok önemli röportajlarınız oldu İslamabad'da kaldığınız günlerde. Özellikle Afganistan'ı çok yakından takip ettiniz. Pakistan'da birçok aydınlarla, alimlerle görüştünüz. Önemli röportajlarınız var. Ayrıca önemli tercüme kitaplarınız var. Bugün biraz onlar üzerine konuşacağız. Yine de kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bazı dinleyicilerimiz bizi ilk defa da dinliyor olabilir. Siz bir iki cümle kendinizi tekrar tanıtırsanız programa öyle girelim.
3: Evet. Aslen Çorumluyuz. Üniversiteye kadar orada ilkokul, ortaokul, lise. İşte daha sonra Erzurum'da üniversite yılları.
2: Sonra Pakistan.
3: Pakistan'da evet. İşte üniversiteye evet. Gittik. Üniversitede şimdi, eğitim gördük.
2: Evet. Değerli dostlar, Mahmut abinin bence çok özellikleri var. Kendisi iyi bir sporcu, kayakçı, çok dilli. Benim bildiğim kadarıyla Arapça, İngilizce, Urduca, Farsça, Türkçe, biraz da Peştuca biliyorsunuz. Doğru mu abi? Benim bilmediğim başka diliniz var mı?
3: Var tabii, Türk lehçeleri.
2: Türk lehçelerini
3: Azerice, Özbekçe. Biraz Fransızca.
2: Ha, Fransızca.
3: Biraz İspanyolca.
2: Onları yeni öğreniyorum. Ha. Yani daha doğrusu çok dilli, çok renkli bir abimizdir Mahmut abi. Şimdi özellikle İslamabad günlerinde, beraber olduğumuz günlerde özellikle ortak bazı anılarımız da oldu. Şey, bize bir anlatır mısın? Hatırlar mısın? Biz İslamabad'da dersteyken, üniversitede dersteyken patlamalar olmuştu. Hmm. O zaman Bizantik Hindistan saldırdı, hepimiz dağlara kaçmıştık, evet. Hatırlıyorsanız. Onu bir kısa da sizden dinleyelim isterseniz.
3: Evet, yani meşhur Uçri kamp patlaması.
2: Uçri, Rawalpindi'de tabii.
3: Evet, yani orası zaten Rawalpindi'de askeri karargahlar da var. Onlar cantonment area diyorlar. Yani askerlerin yaşadığı askeri bölge. Yerler, bölgeler. Şimdi tabii burada Afganistan cihadını almadan bunu anlamamız mümkün olmaz.
2: Doğru.
3: Sovyetler Birliği, o dönem biliyorsun Sovyetler Birliği vardı. Bugünkü Rusya'nın yerinde. Yani Sovyetler Birliği dev bir ülkeydi. Rusya zaten kendisi dev bir ülke. Şöyle tarif edecek olursak haritada, bugünkü Almanya'nın başkentinin yarısı. Hı. O zaman çünkü Doğu Batı Berlin meselesi vardı. Almanya'nın yarısı. O dönem Doğu Almanya'da vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın mirası aslında. Ruslar işgal etmişlerdi. Bugünkü Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Çek ve Slovakya, bir dönem Çekoslovakya'ydı. Polonya aynı şekilde. Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, Estonya. Oradan Ukrayna, Beyaz Rusya. Yani Orta Asya'ya geldiğimizde Orta Asya ülkelerinin tamamı,

0: Kafkaslar hatta bizim sınırımıza kadar Gürcistan oldukça bir dev bir devlet.
1: İki süper güçten biri şeydi bir
0: Evet,
1: dönem.
0: iki süper güçten birisi ve ateş gücü olarak en büyüğüydü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gerek nükleer silah olarak gerek diğer ateş gücü olarak üstün bir güçtü. Sıcak sulara inme arayışı vardı ve bu arayış içerisinde önlerindeki engel aynen Çarlık Rusyası döneminde olduğu gibi büyük oyun diye bir kavram var biliyorsunuz. Yani siyasi terminolojide büyük oyun şuydu. Çarlık Rusyası kuzeyden güneye doğru iniyordu. Ve bu iniş esnasında Orta Asya'yı kendi kontrolü altına almıştı. O dönemin diğer gücü Birleşik Krallık kuzeyden güneye doğru British Raj dediğimiz bugünkü Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve hatta Myanmar'ın belli kesimleri
1: Nepal belki de.
0: evet bunları kapsayan bir British yani İngiliz Hint İmparatorluğu vardı. Onlar da kuzeyden güneye doğru giderken arada bir tampon bölge olarak Afganistan vardı ve her iki tarafta kendisine çekmek istiyorlardı. Bu Afganistan'ı kendilerine çekme rekabetinin ismi Büyük Oyundu. Dolayısıyla daha sonra Ruslar yani İngilizler bölgeden çekildiler 1947 hatırlayalım. Pakistan bağımsızlığını kazandı. Hindistan bir gün sonra bağımsızlığını kazandı. Afganistan ilişkileri 1950-1960 arası oldukça iyiydi.
1: Kimin Afganistan'da?
0: Afganistan'la Sovyetler Birliği'nin arası.
1: Eyvallah.
0: Çünkü o dönem Serdar Davut isimli bir Afganlı sarayın damadı iş başındaydı. Ve o dönem biz bunu tabii daha sonradan gördük. Sovyetler Birliği Afganistan'da çok büyük imar işleri yapmış. Mesela bugün bile hala sözü edilen Salen Geçidi var. Bir tünel ülkenin güneyini kuzeye bağlayan. Öbür türlü dağlardan gitmek biraz daha meşakkatli bir şey. Dolayısıyla bayağı ümran işleri de yapmışlar ama bu tabii ileriye doğru Afganistan işgal meselesiyle ilgili bir durumdu. 1978 yılında komünist gruplar bir darbe yaptılar. Darbeyle Serdar Davut. Öncelerde tabii Serdar Davut da şu özelliği var. Afganistan'da krallığı yıkan kansız bir darbeyle ve cumhuriyeti getiren adam. Ruslarla bağlantısı vardı ama daha sonra yönünü çevirmek isteyince içerideki Marksist-Leninist gruplar ve partiler kendisine bir darbe yaptılar. Ailesiyle birlikte ortadan kaldırdılar ve Afganistan'da komünist bir yönetim kurdular. Daha sonra tabii bu komünist yönetimin başarılı olacağını zannediyorlardı ama Afganistan her zaman ya tarihte davrandığı gibi davrandı halk. Karşı çıktılar, kıyam ettiler ve içerideki komünist yönetim dahili komünist yönetim zora düşünce Sovyetler Birliği meşhur Kızıl Ordu ile birlikte müdahale etmek durumunda kaldı. Yani 27 Aralık 1979. 10 yıllık bir süreç oldu. 10 yıllık süreçte Afganlılar Sovyetler Birliği ordusu Kızıl Ordu'ya karşı ve yerli komünistlere karşı mücadele ettiler ve başarılı oldular. Bu dönemde tabii Soğuk Savaş diye tabir ettiğimiz bir dönem vardı. Birbirleriyle bu büyük güçler Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği doğrudan bir mücadeleye, çekişmeye girmiyorlardı. Vekil güçler üzerinden dünyanın çeşitli bölgelerinde kapışıyorlardı. Afganistan'da öyle bir duruma düştü ama Cenevre'de yapılan görüşmeler neticesinde ki Pakistan aslında burada vardı. Pakistan'la o dönem Rusların kuklası yönetimi Afganistan'daki masaya oturdular. Bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın garantörü olarak da bir tarafta Sovyetler Birliği oldu. Bir tarafta da Amerika Birleşik Devletleri oldu. Negatif simetri dedikleri manası şu. Ne ben kendi vekilime silah vereceğim ne de sen kendi vekiline silah vereceksin. Şeklinde anlaşıp çekildiler. Sovyetler ordusu 15 Şubat 1989 zannediyorum Afganistan'dan çıktı. Daha sonra oradaki mücadele bir müddet daha devam etti. Ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği ki o dönem NATO ve Varşova paktları vardı. Mücahitlere silah temin ettiler. Ve bu silahlar CIA ile Amerikan İstihbarat Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile Pakistan İstihbarat Teşkilatı'nın işbirliğiyle bir savaş yürütüldü. Yani bazıları bu Afganistan'daki mücahitlerin elde ettiği zaferi Amerikan silahlarına bağlıyorlar. Bu

0: bence doğru değil. Hatta İstinger efsanesi diye bir yazı da yazdım. Çünkü o dönem biliyorsunuz yerden havaya füzeler, İstinger füzeleri uçakları vurmada oldukça etkiliydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri sınırlı sayıda, zannediyorum 250-300 tane İstinger füzesi verdi mücahitlere.
1: Ama o Stinger olayı başladıktan sonra ben hatırlıyorum o günleri. Afganistan'da savaşın gidişatı değişti. Yani her 300 Stinger vermişse zaten mücahitler de 300'e yakın uçak düşürdüler Afganistan'da. Aslında yani mücahitlerin elinde Sovyetler Birliği aslında darmaduman oldu. Yani bitti yani. Sovyetlerin çöküşü aslında Afganistan'da başladı diye en azından söyleyebilirim ben.
0: Evet.
1: Stingerler önemliydi ama mücahitlerin o bütün çabaları, hizmetleri, gayretleri göz ardı edilemez. Sonuçta orada Stinger olsa da olmasa da o halk zaten kıyama kalkmıştı. Fakat burada yıllar sonra öğrendiğim bir tespiti sizinle paylaşmak istiyorum. Ona katılır mısınız? Özellikle sizden duymak istiyorum. Afganistan'da doğru komünist gençler veya komünist ekoller iktidara geçmişti. İktidara gelmişlerdi darbeyle. Sovyetler Birliği'ni Afganistan'a davet eden Afganistan İstihbarat Daire Başkanı, komünist kökenli istihbarat daire başkanı aynı zamanda CIA ile çalıştığı söyleniyor. Dolayısıyla aslında bunun bir Amerikan projesi olduğu, komünistlerin iktidara gelmesi bile bir Amerikan projesi olduğu, Sovyetleri Afganistan'a çekmek için yani bir süreç, bir senaryo olduğu ve Afganistan'a Rusya'yı çeken Amerika aslında Afganistan'da Rusya'yı mücahitlerin eliyle dağıtmış oldu yani. Sonuçlar itibariyle doğru gözüküyor ama tabii bununla ilgili belge var mı onu bilmiyorum. Ama böyle de bir hikaye var. Yani Rusları Afganistan'a çeken CIA olduğu
0: Evet.
1: söyleniyor.
0: Bu tabii Amerikalıların tezi, özellikle Brzezinski bununla ilgili bazı söylemleri var. Ama ben şöyle görüyorum, yani bir Amerikan büyükelçisi de o süreç içerisinde öldürüldü. Şu belki söylenebilir, Serdar Davut Rus kampından, Sovyet kampından Amerika kampına geçmek istediği için öldürüldü. Bu Stingerlerle ilgili durum da şu aslında. İlk dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı mücahitlerin bu savaşta galip çıkabileceklerini düşünmüyorlardı. O yüzden Amerika'nın desteği geç dönemdir. Ve şuradan bakıyorum ben, başka bir mesele. Ruslar aslında Afganistan'da başarılı olamayacaklarını 1983 yılında anladılar. 1983 yılı çok erken bir vakit.
1: Doğru.
0: Nereden anlıyoruz? Cenevre görüşmelerini başlattılar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendisine mal etmek istedi. Bu birincisi. İkincisi de ben düşürülen uçakları falan da taradım. Yani önceden düşürülen uçaklar var. Belki belli bir artış söz konusu olabilir ama savaşta şunu görüyoruz. Siz bir silah kullanmaya başladığınızda, özellikle tabii o dönem bir süper güç olduğu için Sovyetler Birliği'nin manevraları da yani daha gelişmiş olabiliyor. Nasıl oluyor? Uçaklar havadan yere füzelerle vurmaya başladılar. Ki o irtifaya İstinger füzeleri yetişmiyordu. Helikopterler de çok alçak irtifadan uçuyorlardı. O alçak irtifada yine o füzeler etkili değildi. Ben yani şey olarak kısaca özetleyecek olursak, biraz fazla uzattık. Yani mücahitlerin ve 1 milyondan fazla şehitten bahsediyoruz. Dul var, yetim var. Onların kanları ve Afgan halkının mücadelesi. Ha, buna evet Amerika'dan, Batı'dan, hatta Türkiye'den yardımlar olmuştur. Onların etkileri de olmuştur. Ama bu dediğim gibi geç bir dönemde. Şimdi uçlu kampa dönecek olursak, savaş bitmeye yüz tuttuğunda Pakistan'ın elinde çok mevzul miktarda, çok miktarda silah vardı. Füzeler vardı, işte diğer top mermileri falan vardı ve bunlar da başkente herhalde bir 15-20 kilometre uzaklıkta bir yerde tutuluyordu. Yani hatırlayacak olursanız bir büyük patlama oldu. Yani bizim üniversite biraz hakim bir noktada. Yani oradan aşağı doğru baktığınızda aynen nükleer bombanın bir hani mantar oluyor ya, o mantar gibi bir mantar ve havada füzeler uçuşmaya başladı. Yani yüzlerce belki binlerce füze uçuşmaya başladı. Yani zayiatın az olmasının sebebi başlıklarının olmaması. Ama yine de yüzden fazla insan öldü. Bu bir aslında Pakistan'ın elinden bu silahların alması meselesiydi. Yani çünkü Afganlara verilmek üzere gönderilmişti ve bu şunu da gösteriyor aynı zamanda. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri ve mücahitlerin tarafında duranlar bu savaşın bu derece

0: kısa bir dönemde biteceğini düşünmüyorlardı. O yüzden büyük silah temin etmişlerdi. Bunu bir yerde yok etmiş oldular. Pakistan elinde kalmaması için. Yani uçlu kamp meselesi buydu. Bu aynı zamanda yani aslında bir halka silsile vardı. Onları da söyleyip bitirelim. Abdullah Azzam'ın öldürülmesi, şehit edilmesi bu halkalardan bir tanesiydi. İkincisi de Ziaülhak'ın bizzat öldürülmesi. Yani uçağında hem Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan Büyükelçisi'nin ve hem de üst düzey bir generalin bulunması, ki bu şöyle söyleniyor Ziaülhak'ın, yani Amerikalılar beni öldürecekler, onun için yanımda götürüyorum diye, ama Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarına da acımadı. Bu bir Afganistan'dan Sovyetlerin çekilmesi sonrasında bir hazırlık gibi bunu görebiliriz.
1: Yani aslında burada yad etmek gerekirse Pakistan iç siyasetinin kendi içinde kendi dinamikleri, kendi sorunları olabilir ama son tahlilde Ziaülhak Hak bir Afganistan şehidi diyebiliriz. Yani çünkü Afganistan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şehit edildi.
0: Yani orada şeyi de analım. Akhter Abdurrahman asıl
1: Evet.
0: yani Afganistan'daki cihadın arkasındaki generaldi. O da aynı şekilde o uçakta bir uçak kazasında biliyorsunuz öldüler, şehit
1: Evet.
0: oldular.
1: Eyvallah.
0: Onları da rahmetle analım.
1: Allah rahmet eylesin. Biraz da duygusallık katma adına şeyi soracağım. Hatırlar mısın? O patlamalar olunca biz dağa kaçmıştık.
0: Evet.
1: Yani hakikaten Hindistan saldırdı zannetmiştik. Bayağı da korkmuştuk. Ve o patlamalar neredeyse bir ay boyunca devam etti değil mi? Füzeler yavaş yavaş patlıyordu. Yani nasıl birden hepsi bir kere de patlayıp bitmedi yani.
0: Evet.
1: Zaman zaman 2-3 gün sonra bir daha patlıyordu. Bir füze daha geliyordu. Şehrin her tarafına yani garip bir şekilde düşüyordu füzeler yani.
0: Yani ilk duyduğumuzda o mantarda görünce biz nükleer silah
1: Doğru.
0: muhtemelen kullandı dedik Hindistan. Ama daha sonra füzeler uçmaya başladı havada. O da enteresan bir şeydi. Biz de dedik en güvenli yer dağlardır. Dağlara kaçtık. Muhtemelen soğutamadılar.
1: Ha.
0: Soğutamayınca da yani gerekli bir ısı
1: Teknoloji var.
0: düzeyine gelen o füzeler de zaman zaman
1: Bir ay boyunca
0: patlıyordu.
1: patladı yani. Bir
0: Evet,
1: ay boyunca devam
0: patladı.
1: etti yani. Enteresan. Evet. Şimdi siz yani aslında
0: Evet,
1: fizikçiydiniz.
0: fizik
1: Erzurum
0: matematik.
1: Fizik, matematik. Sonra İslam bilimlere geçiş yaptınız. Sonra birçok diller öğrendiniz. Yani gençlere tavsiye olması bakımından kendinizi nasıl geliştirdiniz? Yani bu beş tane dili nasıl öğrendiniz? Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz paylaşmak ister misiniz?
0: Evet, tabii ki. Yani aslında ben de kendimde böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyordum. Ama dile ilgim şöyle başladı. Zannediyorum ortaokul tatildeydik. Bir restoranda çalışmaya başladım. Eve katkım olsun diye. Orada Kürt arkadaşlar geliyordu. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Yani ilgi duydum. Ya başka bir dil var, başka bir dilde konuşuyorlar, anlaşıyorlar diye. Öyle bir şey vardı. Tabii bunun yurt dışına çıkmadan anlaşılması mümkün değil. O yüzden gençlere aslında şunu tavsiye ediyorum. Yani en azından bu üniversite döneminde bir yurt dışına bir çıkıp gelmeleri lazım ki yurt dışında da insanlar var, yaşıyorlar, başka bir dil konuşuyorlar, belki başka bir dine, başka bir mezhebe sahipler. Bu önemli bir şey. O süreç içerisinde aslında bu dil meselesi de yani gelişti ve bir yeteneğimin olduğunu gördüm. Zaten siz de biliyorsunuz, siz de hani İngilizce tabirle poliglotsunuz, çok
1: Estağfurullah.
0: dillisiniz. Yani birden fazla dil öğrenen insan dili nasıl öğreneceğini öğreniyor.
1: Doğru.
0: Kendi pratiğiyle. Yani bununla ilgili daha da değişik şeyler söyleyebilirim ama İran'da Farsça, Pakistan'da Urduca, üniversite iki dilliydi biliyorsunuz. Arapça ve İngilizce. Yani öyle nasip oldu. Yani şu önemli aslında, muhtemelen size de aynıydı. Birinci sınıfta hazırlık yoktu. Hem Arapça hem İngilizce dersler vardı. Birinci sınıfta. Demek ki insan yapabiliyor yani. Çünkü hani diyorlar ya beynimizin çok az bir kısmını kullanıyoruz. Bir herhalde mecbur olma durumu gerekiyor. Diğer taraftan da bu yetenek meselesi zannederim ama yetenek de olmasa insanlar üzerinde dururlarsa birkaç tane dil öğrenmeleri bence işten bile değil ama yolunu bilmeleri lazım nasıl öğreneceklerini.
1: Bir dili öğrendikten sonra burada önemli bir şey söylediniz. Aslında dil nasıl öğrenilir öğrenmiş oluyorsunuz bir dili öğrendikten
0: Evet.
1: sonra. Daha sonra hangi dilin olduğu önemli değil. Bütün dillerde aynı yöntemi uygulayabilir bir insan.
0: Aynen.
1: Ben de yaşadım onu.
0: Doğru.
1: İkincisi bazı diller var ki aslında birbirinin kardeşleri. Mesela bizim ülkemizde bunu zaman zaman bazı aydınlar gündeme getirdi ama pek uygulamadı. Dünyada iki tane ana damar dil var aslında. Birisi Latince, birisi Arapça.
0: Evet.
1: Eğer Latince öğrenirseniz bütün Batı dillerinin altyapısını almış oluyorsunuz.
0: Doğru.
1: Klasik Latinceden bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Arapça öğrendiğiniz zaman da aslında Arapça öğrenmekle Farsçaya hazırlık yapıyorsunuz, Urduca'ya hazırlık yapıyorsunuz, Türkçe'ye hazırlık yapıyorsunuz. Bir Türk olarak Arapça öğrenirseniz zaten Farsçayı çantada keklik oluyor. Farsçayı öğrendin mi Urduca'nın zaten 3 aylık bir işi var yoğun bir çalışmayla.
0: Tabii doğru.
1: Yani şimdi bu yol haritasını aslında uygulayabiliriz. Bunu sistemli hale getirebiliriz. Ama tabii sizin dediğiniz yeni bir faktör daha var. Önemli bir şey söylediniz. Bu dilleri böyle İstanbul'da sıcak köşklerde oturarak olmuyor bu işler. Yani araziye inmek gerekiyor. Mesela Farsça öğrenen arkadaş, Farsça başlamış bir arkadaş, işin motivasyonu açısından da bir yaz tatilinde bir 15-20 günlüğüne otobüse binerek hatta çok da ekonomik bir şekilde bir Tahran'a gider, gezdi, dolaşır, gelebilir. Çok da kolay bir şey ama gitmeyince, görmeyince orası sanki çok uzak bir ülke gibi
0: Evet.
1: algılanıyor. Ben ilk Rusya'ya gittiğim zaman şunu görmüştüm. Rusya çok uzak bir yer zannediyordum. Londra daha yakın zannediyordum algı itibariyle. Sonra baktım ki Moskova Londra'dan daha yakınmış. Daha da sonraki yıllarda Balkanlara gittiğimiz zaman İstanbul, Makedonya arası, Üsküp arası sadece 1 saat veya 45 dakika yanlış hatırlamıyorsam 45 dakika. Bosna, İstanbul arası 1 saat. Şimdi buralar çok uzak gibi geliyordu bize önceden. Gittikçe gördükçe diyorsun ki ya bu kadar da değilmiş. Hatta şöyle söyleyeyim. Bosna Diyarbakır'dan daha yakın.
0: Evet.
1: Erzurum Suriye'den daha uzak. Dımaşık'tan daha uzak mesela. Diyarbakır 2 saat sürüyor. Şam'a gitmek daha yakın. Ama gitmeyince uzak bir yer gibi algılanıyor. Dolayısıyla o tavsiyeniz bence çok yerinde. Gençlere ben de burada tavsiye ediyorum veya ailelere tavsiye edelim. Çocuklarınıza belli harçlıklar verin ama harcamamak şartıyla onları kontrol edin. Yazın onlara deyin ki hadi oğlum git al bir pasaport git gez gel biraz demek lazım onlara. Kendi başlarına gitmeleri lazım.
0: Evet.
1: Yani ben küçük oğlumu 16 yaşında kendi başına Mısır'a gönderdim. Hadi git biraz git gez dolaş gel dedim. Bazıları der ki ya nasıl gönderiyorsun 16 yaşında bir çocuğu? Ben dedim 17 yaşında karayoluyla yurt dışına çıkmıştım dedim yani. Ve şu anda hep geçmişteki hatıraları arasında oğlum diyor ki ben 16 yaşında Mısır'a gittim diyor. Yani çok istediğimiz düzeyde Arapça öğrenmedi. Hiç önemli değil ama o hatıralar çok önemli. Hele bir Ramazan günüydü. Ramazan'ı orada geçirmişti. Kum fırtınalarının olduğu bir dönemdi. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla o tavsiyeniz de yerinde.
0: Evet.
1: Ama yine sizin hayatınızdan biraz devam edecek olursak siz yani fizik matematik üzerine İslam ilimleri eğitimi aldınız. İki dilinizi güçlendirdiniz. Tabii Farsçanız, Urducanız da gelişti bu arada. Tercümelere gireceğim yaptığınız tercümeler ama sonra medyacı oldunuz. Yani birden
0: Evet.
1: kendinizi medyanın içinde bulundunuz. Oraya geçmeden önce de Boğaziçi'nde master yapıyordunuz.
0: Evet.
1: Yani İslam ilimleri okudunuz, Pakistan mezunusunuz. Boğaziçi'nde master'a nasıl başladınız?
0: Evet. Yani olay yine dille ilgili bir şey olsa gerek. Bir de tabii aslında geçtiğimiz programda söylemiştik. Biz iki tane fırtınanın arasından geçtik. Yani bir tanesi İran İslam devrimiydi ki dünyanın gözü o dönem onun üzerindeydi. Tabii bu bir siyasi bilinç de oluşturuyor aslında. Aynı şekilde Pakistan'a gittiğimizde Pakistan'da Afgan cihadı ki büyük bir şey. Yani iki tane süper güç, başlangıcı öyle değil gerçi ama bir yerde kapışıyorlar. Ve dünyanın gözü orada. Herkes oraya geliyor. Orayı da bizzat aslında inceleme fırsatı oldu. Döndüğümüzde Boğaziçi Üniversitesi İngilizce eğitim veren bir yer. Zaten yani girmeden önce gerçi imtihan yapıyorlar. Hem yazılı imtihan var hem sözlü imtihan var. Ama bir de dil imtihanı var. Dil bizim açımızdan sıkıntı değildi. Ya onların şu an proficiency mi diyorlar bir şey var.
1: Yeterlilik.
0: Yeterlik şeyi var, sınavı. Ona geçtim girdiğimde. Sıkıntı yoktu. Bilgilerle ilgili de yani o yazılı sınavda bildiğim konular geldi. Yani işte yine Sovyetlerden soruyorlardı, bilmem nelerden soruyorlardı. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı olmadı. Yine mülakatta da hocalar demek ki yeterli görmüş olacaklar ki kabul edildik.
1: Eyvallah.
0: Herhalde bir yeterlik gördüler. Dilde zaten sıkıntı yoktu. Bilgide de sıkıntı olmayınca kabul ettiler.
1: Evet. Bu Pakistan'la ilgili veya daha doğrusu o günkü Afgan cihadı ile ilgili bir şey söylediniz. Oraya herkes geliyordu. Onunla ilgili biraz daha açmakta fayda var. İslamabad, bütün dünya liderlerinin yani Batılı, Doğulu, Hristiyan bütün liderlerin uğrak yeriydi. Ve biz üniversitede okurken de İslamabad'da yapılan hemen hemen her konferansa gidiyorduk.
0: Evet, doğru.
1: Hatırlarsınız. Ve o dinlediğimiz zaman her lideri dinlediğimiz zaman da çok şey öğreniyorduk. Yani sadece aslında üniversitede okumuyorduk. Aynı zamanda bir ülkede okuyorduk. Yani artı bir de o gün hatırlarsanız biz Pakistan araştırmaları yapıyorduk. Yani adı konmamış Pakistan araştırmaları belki

0: merkezi gibi çalışıyorduk. Bütün öğrenciler farklı gruplara gidiyordu. Farklı gruplara inceliyordu. Röportajlar yapıyorduk. Yani ben daha 20 yaşında kaç tane röportaj yaptığımı hatırlıyorum mesela. Siz yine çok önemli şahsiyetlerle görüştünüz. O gün mesela hatırlar mısınız? En önemli röportaj yaptığınız şahsiyetler kimlerdi mesela? Mesela Muhammed Tufeil'den başlayabilirsiniz.
1: Evet, Muhammed Tufeil, yani Pakistan'da bir Cemaat-i İslami diye bir cemaat var aslında.
0: Hareket gibi.
1: Aynı zamanda yani siyasi bir hareket ama ayırmamışlar. Aynen Müslüman kardeşler gibi insanın yani eğitimine, dindar olarak yetişmesine ve ahlaklı kişiler olmasına yönelik faaliyetler olan bir hareket. Onun kurucusu Mevlana Mevdudi, rahmetle yad edelim. Büyük bir düşünür. Yani kendi dönemini etkileyen ama kendinden sonraki dönemi de halen etkileyen birisi. Aynen Hasanü'l-Benna gibi. Ama bunun entelektüel ve ilmi birikimi biraz daha fazla gözüküyor. Çünkü yani Hindistan, Pakistan dediğimizde aslında biraz hafife almamak lazım. Çünkü İngilizceden dolayı buradaki insanların kafasının arkasında İngiliz aklı da var. Yani her ne
0: Ne
1: kadar
0: demek İngiliz aklı abi?
1: İngiliz aklı, yani aslında olumlu tarafından bakabileceğiniz gibi olumsuz tarafından da bakabilirsiniz. Yani küçük bir adadan, bilmiyorum yüz ölçümü ne kadar,
0: Türkiye'den küçük abi kesin.
1: yani
0: İngiltere'de
1: 100-150 bin kilometre kare olabilir.
0: Türkiye'den çok küçük.
1: Yani insan kaynağı olarak da aslında fazla bir derinliğe sahip olmayan bir ada halkının tüm dünyaya hükmetmesi önemli bir şey. Bu da yönetim becerilerini, akıldaki kıvraklığı gösteriyor. Yani bir dönem şöyle söyleniyordu: İlk İngiliz askerini öldürdüğünüzde aslında işi başlatmış olursunuz. Çünkü kendi askerini de kullanmıyor. Gidip bir yere çöktüğü zaman seni, beni, onu, kimi bulursa onları seferber ediyor. Onlardan birlikler oluşturuyor. Onlarla savaşıyor. Böyle bir akıl yani. Dolayısıyla Pakistan dediğimizde, Hindistan dediğimizde biraz hafife almamak lazım. Yani bir akıl var.
0: Yani diyorsunuz ki veya ben öyle anlıyorum. İngilizler 150 sene o bölgede kalmışlar ama orada kaldıkları süre içerisinde yerel halk, yerel milletler, etnik yapılar, işte Müslümanlar, Hindular, Sihiler neyse hepsi o İngiliz aklının birikiminden de bir şeyler almışlar. Nasipleri
1: Tabii.
0: var yani. Burada aklıma bir şey geldi. Hem espri ama önemli diye düşünüyorum. İngilizler Chatham House diye bir araştırma merkezleri var
1: Evet,
0: biliyorsun.
1: var,
0: Chatham
1: evet.
0: House'u 1920'lerde kurmuşlar. Yani 1920'lerde adamlar think tank merkezi kurmuşlar ve hala ayakta. Devlet destekli. Dünyadaki bütün birikimleri oraya davet ediyorlar. Bütün aydınları, sosyologları, işte bilim adamları davet edip dinliyorlar. Oradan bir siyaset geliştiriyorlar. Yani işte o zaman da küçücük bir adadan dünya yönetiyorlar ve hiç kendi ellerini de ateşe sokmuyorlar. Hep böyle maşalar kullanarak
1: Evet.
0: yapıyorlar bunu.
1: Yani bunu şuradan da doğrulamasını yapabiliriz. Alt kıtada, yani alt kıta derken dinleyicilerimizin de aslında yani bir bilgisi olması açısından şunu söyleyelim. Yani subcontinent diye İngilizce'de söylüyoruz. Veya Berre-i Sagir diyorlar oradaki şeyler. Yani alt kıta olarak Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Bugünkü Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, belki o Nepal falan, onların da hepsinin dahil olduğu bir bölge. Bu bölgenin eğitimi ile ilgili, ismi zannediyorum Makulay, tam ismi aklıma gelmedi, İngilizlerin eğitimle görevlendirdiği birisi ve şunu söylüyor: biz buraya akılları bizim gibi olan ama renkleri esmer olan insanlar yetiştirmeye geldik diyor.
0: Esmer İngiliz yetiştireceğiz
1: Evet,
0: diyor.
1: esmer İngiliz yetiştireceğiz diyor. Dolayısıyla bugün öyle görmek lazım. Yani evet, bir tarafta Hindu dinine mensup, belki kendi dinine hizmet etmek isteyen, diğer tarafta Müslüman olup İslam'a hizmet etmek isteyenler olabilir ama bu elekten geçtikleri için diyorum işte. Yani bu gerek Hindistanlıların aklını, gerek Pakistanlıların aklını hafife almamak lazım.
0: Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Mevdudi böyle bir ortamda yetişti. Dünya ile ilgili
1: O
0: okumaları
1: yüzden yani
0: Mevdudi'ye vurgu yapmak istiyorsunuz
1: evet,
0: aslında.
1: entelektüel birikimi ve
0: Evet.
1: ilmi birikimi, ki zannediyorum birkaç sene hiçbir iş yapmıyor, oturup kitap okuyor. Ve bunu da zaten yapmış oldukları teliflerden görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim meali yaptığı gibi tefsiri de var.
0: Evet.
1: Tefhimül Kur'an.
0: Evet.
1: Yani birçok kitap var yani yazmış olduğu.
0: Peki şeyi hatırlar mısın? Mevdudi hangi ilkokula gitmiş?

0: Dudi aslında
1: Ya da gitmiş mi?
0: gidiyor ama babası vefat ettiği için
1: Ha.
0: ailesine bakmak durumunda kaldığından dolayı iş yapmak durumunda kalıyor.
1: Benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Mevdudi, babası Mevdudi'yi yetiştirmek için evinde özel hocalar tutuyor. Yani özel
0: Evet.
1: hocalar evine gelip gidiyor. Yani mevcut İngiliz eğitim sisteminden mesela bir üniversite mezunu değil bildiğim kadarıyla Mevdudi. Şu üniversite mezunu diye hatırlıyor muyuz? Yok.
0: Yani şeyler tartışmalar var. İlmi tarafından da Mevdudi'nin
1: O ayrı bir konu ama
0: ilmi şeyi nedir diye.
1: onu klasik
0: Evet.
1: medrese hocaları onu eleştiriyor, ayrı bir konu ama kendisinin
0: Eğitimi
1: gerçekten
0: yok. Resmi eğitim yok.
1: resmi eğitimi yok.
0: Evet.
1: Hiç resmi eğitimi olmadığı halde bugün sosyologların, felsefecilerin, bilim adamlarının onun eserlerine bir şey bulabileceği, hepsine cevapları yetiştirmeye çalışan bir entelektüel aydından bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani kimileri onun alim olup olmadığını tartışabilir ama alimlerin tartıştığı konulara da cevap yetiştirebilen bir entelektüelden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani hiç kimse masum değil, artıları eksileri ama bir prototip olması itibariyle, yani bir insan hiç okula gitmeden de özel hocalarla nasıl yetiştirilebileceğini görmemiz açısından önemli diye düşünüyorum. Dönemin tecrübesini anlamak için bana şeyi hatırlatıyor bu. Said Halim Paşa'yı hatırlatıyor. Said Halim Paşa'nın da okul hayatı yok.
0: Evet.
1: Said Halim Paşa Mısır'da özel hocalardan yetiştiriliyor. İstanbul'a geliyor. Sonra Avrupa'ya okumaya gittiği zaman direkt üniversiteden başlıyor. İlkokul hayatı yok, ortaokul hayatı yok. Ama direkt üniversite üst düzeyde eğitim almaya başlıyor.
0: Yani devam edecek olursak onun kurmuş olduğu bir hareket.
1: Eyvallah, Cemaati İslami.
0: Cemaati İslami. Yani ilk önceleri siyasete de girmiyorlar. Çünkü siyasete girmeyi de belki doğru görmüyorlar o dönem. Daha sonra tabii fikirleri değişiyor. Siyasete girmeleri birlikte tabii kendi içerisinde çatlaklar oluşuyor. Hareketin kurucusu ve akıl babası Mevdudi. Ondan sonra iş başına gelen ikinci emir olarak ifade ediyorlar. Meatüfeyl Muhammed. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti.
1: Onunla röportaj yaptınız
0: Evet.
1: tabii ya.
0: Evet. Onunla röportaj yaptık. Yani Pakistan dosyası hazırlamıştık. O zaman Dış Politika isimli bir dergi vardı. Hem Afganistan dosyası, Pakistan dosyası, Keşmir dosyası. Keşmir de önemliydi o dönem. Bir de yani Afganlı liderlerle yapmış olduğumuz röportajlar vardı. Bunlardan en dikkat çekeni Hikmet Yala yapmış olduğumuz röportaj. Yani birkaç günlük seyahat birlikte yani o röportaj yapabilmek için. Çünkü çocukluğundan o zamana kadar düşünceleri nelerdi, nerelerde okudu, ne yaptı bir röportajdı. Onu daha sonra kendileri çok çeşitli dillere çevirdiler ve halen de bir şey olarak yani kaynak bir kitap olarak Afganlar onu kullanıyorlar.
1: Onu siz bize şöyle anlatmıştınız. Yani Hikmet Yar'ın hayatını anlatan bu kadar detaylı bir bilgi olmadığı için
0: Evet.
1: sizin yapmış olduğunuz röportajı sizden istemişler dokümanları. Sonra onlar da Farsça'da, Peştuca'da ve diğer dillerde tercüme
0: İngilizce,
1: etmişlerdi.
0: Arapça'ya tercüme ettiler.
1: O röportajın en önemli özelliklerinden birisi, yanlış hatırlamıyorsam, hayatınıza hiç aşık oldunuz mu sorusuydu yani.
0: Evet.
1: Yani o soruyu da herkes Hikmet Yar'a soramaz. Biliyorsun Hikmet Yar sert mizaçlı bir adamdı.
0: Evet. İlişkilerimiz iyiydi yani.
1: Yok, size karşı sert değildi tabii de
0: Evet.
1: ama mizaç olarak sert mizaçlı
0: Yani şey
1: birisiydi.
0: olarak onu şey de söylüyorlar yani partisinin isminden de yani hizip
1: Evet.
0: meselesi, hizipleşme
1: Baştan
0: meselesi.
1: hizipçiydi
0: Evet.
1: yani. Partizan yani.
0: Onun da yani son dönemde rahatsız olduğunu duyduk. Allah
1: Evet,
0: şifalar versin
1: maneziye
0: diyelim.
1: tedaviye
0: Evet.
1: gitti diye duymuştum. Evet. Abi medyaya nasıl geçtiniz yani?
0: Yani okuduğumuz
1: Bölüm.
0: bölüm zaten medya bölümüydü. Yani din usulü ve davet. Yani davet burada aslında dini bir tarafı da var ama yani bu davetin bugünkü en önemli enstrümanlarından bir tanesi
1: Medya.
0: medya. Yani zaten o dönemden yazarlığımız vardı. Belki o faydalı oldu. Buraya geldikten sonra da o yola girmiş olduk.
1: Şimdi ben bir hatıramı paylaşmak isterim. Bizim derslerimizin arasında medya dersi de vardı. Ondan sonra Doktor Enes Ahmet bu derse giriyordu. Biz şöyle bir tepki veriyorduk gençlik yıllarımızda. Ya biz buraya İslam öğrenmeye gelmişiz. Adamlar bizi gazeteci yapmaya çalışıyor. Gazetecilik dersleri falan veriyor. Bizim ne işimiz olur medya ile falan diyorduk. Hiç gündemimizde olmayan bir şey. Tabii Doktor Enes Ahmet 25 sene Amerika'da yaşamış. Ondan sonra İsmail Faruk Kiye'nin öğrencisi olmuş. Çok değerli bir insan. Yani şeyi biliyor. Batı'yı çok iyi tanıyor. Amerika'yı çok iyi tanıyor. Ve oradaki artı tecrübeleri de kendi ülkesinde, kendi eğitim sistemi içerisinde bunu uygulamak istiyor. O zaman biz buna karşı çıkıyorduk. En azından kendi çapımızda. Sonra anladık ki yani Doktor Enes 30 sene sonrasını, 40 sene sonrasını görmüş.
0: Doğru.
1: Biz de kendimizi medyada bulduk. Şu anda da olduğu gibi. Onu her zaman yad ederim. Allah ondan
0: Evet,
1: razı
0: yani
1: olsun.
0: ben de bir katkıda bulunayım buna.
1: Evet.
0: Yani o zaman o dönem daha Türkiye'de radyolar yoktu. Belki TRT'nin radyoları vardı ama devlet her şeye hakimdi. Özel
1: Evet.
0: radyolar yoktu. Doktor Enis bizim de derslerimize geldi. Aynı fakültenin dekanıydı bir dönem. Bir radyonuz olsa radyoda ne tür programlar yaparsınız derslerini yaptırıyordu. Yani Allah razı olsun. Dolayısıyla dediğiniz gibi ileriye doğru aslında ferasetli birisi idi ve bizleri yönlendirdi.
1: İşin ilginç yanı, yani şimdi siz bana şeyi hatırlattınız. Biliyor musunuz ben tam 4 sene Paksan Radyosu'nda çalıştım.
0: Evet.
1: Aslında doğarken radyocu doğmuşuz, haberimiz yokmuş. Doktor Ahmet'i eleştiriyoruz. O da şöyle oldu. Paksan Radyosu, devlet radyosu Türkçe yayın yapıyor. Türkçe tercümeler yapacak, o haberleri okuyacak birisine ihtiyaçları var. Benim de İngilizcem orta düzeyde henüz daha. Bana ulaştılar, ben de kabul ettim. Başında da bir Türkiye'de ablamız vardı. Ve ben uzun yıllar o zor İngilizceleri tercüme edip Türkçe okudum. Ve İngilizcemin gelişmesine de çok katkısı oldu. Yani o eski
0: Evet.
1: klasik Hindistan İngilizcesi biliyorsunuz. Ağdalı
0: Tabii
1: İngiliz
0: tabii.
1: İngilizcesi.
0: Tabii.
1: Daha doğrusu Shakespeare İngilizcesine benzeyen bir İngilizce.
0: Evet.
1: Ama çok istifade ettim Pakistan
0: Şimdi tabii defterin öbür tarafını
1: Radyosu'ndan.
0: ya da paranın öbür tarafını çevirip aslında bakmak lazım. Önemli bir şey. Birçok arkadaşımız o radyoda çalıştılar.
1: Eyvallah.
0: Acaba bizim Pakistan'a yönelik Urduca bir acaba yayınımız var mı bilmiyorum. Yani TRT'nin en azından olması gerekir. Çünkü yani evet siz Türkçe bir yayın yaparak radyo yayını ki radyoyu hafife almamak lazım. Yani rahmetli Ecevit son dönemlerinde radyo hala etkili bir enstrüman diyordu. Halen öyle. Yani Türkçe yayın yaparak Türk dünyasına hitap ediyorsunuz. Ama Urduca bir yayın yapsanız yaklaşık 2 milyar insana hitap edeceksiniz.
1: Eyvallah.
0: Yani geçtim radyosundan televizyonu bile götürebilecek bir şey. Ve
1: Doğru.
0: ilişkilerimiz de tabii sağlam. Zor zamanda
1: Doğru.
0: birbirimizin arkasında duruyoruz.
1: Urduca yayın varmış abi. Bu arada arkadaşlar bize
0: Evet,
1: yardımcı
0: güzel.
1: oldular. Evet, bir Urduca konuşan birisi olarak o radyoda hizmet verebilirsin abi. Katkı verebilirsin. Çok güzel. Türkiye'nin tabii devlet olarak Urduca yayın yapmasaydı eksik olurdu. Urduca yayın olmasa da güzel bir şey. TRT'mize teşekkür ediyoruz tabii bu arada. Yani aslında şunu kastediyorsunuz. Dinleyicilerimiz sizi daha iyi anlayabilmesi için katkı vermek istiyorum. Yani Urduca dilinden bahsediyorsunuz muhtemelen.
0: Evet.
1: Urduca da sadece Pakistan'da 220 milyon insanın konuştuğu bir dil değil. 250 milyon sadece Hindistan'da var. 250 milyon Hindistan'da, 220 milyon Pakistan'da ve diğer
0: Artı.
1: artı bir de pardon Müslümanların kullandığı dil değil sadece. 250 milyon Müslüman var. Hinduların da kullandığı bir dil ayrıca Hindistan.
0: Yani Hinduca ile Urduca farklı değil.
1: Doğru.
0: Yani Urduca burada da söyleyelim. Urduca aslında ordu demek.
1: Doğru.
0: Ordu dili demek. O da
1: Doğru.
0: Türkçe.
1: Doğru.
0: Hindular gramer aynı ama Hindular Sanskrit'i fazla kullandıkları için Urduca bilen birisi Hinduca'yı %80, %85, 90 oranında anlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla onlara da hitap ediyorsunuz.
1: Aslında Urduca dediğimiz dilin de kelimelerin büyük bir kısmı Türkçe.
0: Evet.
1: Ben bir iddiada bulunuyorum. Buradan söylemiş olayım. Bizim şimdi Türk dünyası işbirliği teşkilatları falan var ya hocam.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Kırgızca diye bir dil var. Yani
0: Evet.
1: Kırgızların kullandığı bir dil. Şimdi ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Bu ciddi bir iddia. Çalışılması gereken bir iddia. Cevabının araştırılması gereken bir iddia. Kırgızca'daki Türkçe Anadolu Türkçesinin kelimeleri mi daha fazla yoksa Urduca'daki Anadolu Türkçesinin kelimeleri mi daha mı fazla? Ben iddia ediyorum ki Urduca'daki Türkçe kelimeler Kırgızca'dan daha fazladır. Bunun sebebi de şu. Hem Anadolu Türkçesi hem Urduca Farsçadan çok etkilenmiş. Ortak kelimeler sadece onlar bile çok
0: Artı Arapça.
1: büyük artı Arapça. Kırgızca bir Türkçe bir aksan bir dil olmasına rağmen anlaşılması oldukça zor gibi gözüküyor. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Siz ayrıca sadece ya yani simultane tercüme yapmadınız. Yani sadece röportajlar da yapmadınız. Bir de kitap tercüme hikayeleriniz var
0: Yok,
1: sizin.
0: evet.
1: Hangi dillerden tercüme yaptınız? Neler çevirdiniz bugüne kadar abi?
0: Yani o söylediğimiz dört dilden aslında tercüme yapmamızda bir sorun yok. Yani Arapça, İngilizce
1: Duyurulur.
0: yani uğraşmıyoruz da Urduca ve Farsça. Zaten Urduca ve Farsça birbirine yakınsın ifade ettiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Burada ben bir şeyi söylemek istiyorum genç izleyicilerimize. O da şu, dil öğren.

0: Zorreti diye yine Yeni Şafak gazetesinde bir yazı yazmıştım. Orada
1: Oradan bakabilirler, evet.
0: gençlerimizin iki dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunmuştum. Birisi İngilizce, birisi de Arapça. Yani İngilizce hem bir dünya dili, yani lingua franca dediğimiz insanlar, dünyadaki insanlar İngilizce üzerinden anlaşıyorlar. Ayrıca medeniyet dili. Bu yüzden Pakistan, Hindistan'ın bu medeniyetin enstrümanları olan sanayileşme ve diğer hususlarda bir avantajları var. Çünkü İngilizceleri gayet iyi. Diğer taraftan da Arapça bizim dinimizin dili olduğu için Arapçanın da öğrenmesi gerekiyor. Ama aynı anda bizim Arapçayı yani Müslümanlar olarak bir lingua franca haline dönüştürmemiz lazım. Yani neden Malezyalıyla Türkiye'li veya Pakistanlıyla başka birisi İngiliz üzerinden anlatsın?
1: Eyvallah.
0: Yani İngilizcenin etkisini azaltmamız gerekiyor. Yani şey olarak yaptığımız tercümeler olarak da bir tanesi yani şöyle bir özellik var aslında. Mevdudi'nin neredeyse bütün eserleri Türkçe'ye kazandırıldı. Ama Urduca aslından olmadı çoğu. Yani
1: Ha.
0: bizim yaptığımız Urduca aslından yaptığımız tercümeydi.
1: Ne yaptınız abi?
0: Mesela Kur'an'ın dört temel terimi. Mevdudi'nin önemli bir kitabı. Mesela Türkçedeki diğer İngilizceden veya diğer dillerden tercüme edilen kitabın başlığı Kur'an'da dört terim şeklinde. Kur'an'ın dört temel terimiyle Kur'an'da dört terim çok farklı. Yani Mevdudi o dört terimi aslında dinin direkleri gibi görüyor. Ama asıl yaptığımız iş Resail ve Mesail isimli 4-5 ciltten oluşan bir kitaptı. Bir Pakistanlı arkadaşla birlikte yaptık. Orada Mevdudi güncel sorulara cevaplar veriyordu. Bu aslında Cemaat-i İslami Hareketi'nin bir yayını olan Tercümanül Kur'an'da kendisine gönderilen sorulara verdiği cevaplardı. Bunu tercüme ettik. Bu da yani bilmiyorum şeyi var mıdır mevcut ama o güncel meselelere verilen cevaplar olması açısından önemli bir tercümeydi. Yine Arapçadan ve İngilizceden de yapmış olduğumuz tercümeler var.
1: Eyvallah. Urduca'dan Türkçe'ye tercüme yapmanın zorlukları neden abi?
0: Aslında şunu söyleyeyim. Burada tercüme ile ilgili birincisi önemli bir şey. Yani mütercimler bunu söylerler. Tercümenin güzeli sadık olmaz, sadığı güzel olmaz.
1: Aa, süper bir laf ettiniz.
0: Bu tabii önemli bir şey. Yani tercüme ederken bir kere tercümanın hem tercüme ettiği dili hem de tercüme edeceği dili iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Yani birçok insan görürsünüz, dili çok iyidir ama tercüme yapamaz. O yüzden tercümede önemli bir faktör de tercümeyi yapan kişinin o tercüme ettiği alan neyse o alandan olması. Yani atıyorum mesela ilahiyatla ilgili bir tercüme yapacaksa ilahiyata yakın veya içerisinde bir kişinin tercümesi daha güzel olur. Şunu da tavsiye ederim yani tercüme yapacak kişilere. Tercüme yaparken aynı zamanda edebi eserler okusunlar. Çünkü tercümeye çok faydası olur. Yani bunlar temel şeyler tercümede. Eğer bir kişi hem tercüme ettiği dili hem tercüme edeceği dili iyi biliyorsa, aynı alandaysa ve edebiyatı ortanın üzerindeyse güzel bir tercüme ortaya çıkar. Yani bunu şuradan anlarız. Kitap okuduğumuz zaman tercüme kitaplarda eğer güzel bir tercüme ise mesela örnek vereyim. General Patton diye bir şey var. Kitap. Bu General Patton Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki generali. Onun hayatını anlatan bir eser. Tercüme olduğunu anlamıyorsunuz. Tercüme edilmiyor ama çok güzel yapmış. Ama bazı tercümeler var. Zannedersiniz engebeli arazide yürüyorsunuz. Yani
1: Ben
0: iniş
1: abi
0: var, çıkış var, anlaşılmıyor.
1: bazı kitapların Türkçesini okuyorum, anlamıyorum. Sonra Arapçasını ve İngilizcesini okuyorum abi.
0: Evet.
1: Hakikaten çok kötü tercümeler var. Ben hep şöyle diyordum daha önceden. Eğer bir kitabı Türkçe'ye tercüme edecekseniz onunla ilgili en az 5-6 tane kitap okumak lazım. Kitabın konusuyla ilgili. Eğer iktisatla ilgili ise ya o alanda uzman olmalısınız ya da en az 5-6 tane iktisatla ilgili kitap okumalısınız ki orada yaptığınız çeviriler o alandaki insanlara hitap edebilsin. Böyle diyordum. Bunun dışında yeni şeyler öğrendim. İki tane önemli mütercimimizle, Türkçe'ye tercüme yapan aydınımızla görüşme yaptım, program yaptım. Orada şunu söyledi bir tanesi, Fransızcadan çeviren bir abimiz. Dedi ki ben Fransızca fazla okumaya başlayınca Türkçeden uzaklaşıyorum dedi. Mesela bir 5-6 sayfa tercüme ediyorum dedi. Tercümeyi durduruyorum. Biraz Türkçe edebiyat kitapları okuyorum.
0: Evet.
1: Tekrar tercümeye dönüyorum dedi. Çünkü dedi bazen dedi şeyden kopuyorsunuz. Türkçeden kopmaya başlıyorsunuz.
0: Edebiyat kitaplarının çok faydası
1: Evet,
0: var tercümede.
1: kopuyorsunuz dedi. Yani edebiyat kitapları tavsiyeniz tam yerinde oldu abi. Ona %100 katılıyorum. Yani bunu fiili olarak yaşayan herkes bilir zaten yani. O da güzel bir tavsiye oldu abi. Bunun dışında şu anda ne yapıyorsunuz? Neyle meşgulsünüz şu anda?
0: Gazeteciliğe devam.
1: Ne yapıyorsunuz mesela? Günlük gazetecilik neler yapıyorsunuz?
0: Evet, yani yazı yazıyoruz. Analiz bölümünde Yeni Şafak
1: Nasıl
0: gazetesinde.
1: çalışıyorsun abi? Ben biliyorum da dinleyicilerimiz de haberdar olsun. Hani bir şey demiştiniz. Gece 4'te kalkıyorum falan sabaha
0: Evet. Yani
1: doğru.
0: o bir televizyon programı.
1: Onu bir hikayesini anlatır mısın? Nasıl yapıyorsun ya? Yani günlük
0: Evet.
1: hayatınız, rutininiz nasıl devam ediyor?
0: Yani şöyle, tabii bir dönem TRT Arapça'da bulunduk idareci olarak. Daha sonra Anadolu Ajansı'nda diller daire başkanlığı yaptık. Bu hepsi haberle ilgili şeylerdi ama ondan
1: Tamam.
0: önce de ben, yani Hilal TV var halinde olabilir. Onda başlatmış olduğumuz bir şey vardı, program. Dünya Basını adı altında. Dünya Basını şöyle bir şey. Yani erkenden başlıyoruz. Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar yaklaşık 100 kadar gazetenin ilk sayfasına
1: Erken
0: bakıyoruz.
1: derken hangi saatte başlıyorsun çalışmaya?
0: Yani şu an 4.30.
1: Sabah 4.30'da.
0: Tabii, 4.30 gibi. Çünkü öbür türlü yani 10-15 tane haber yetiştirmemiz lazım. İşte çeşitli dillerden, yani bildiğimiz dillerden, bilmediğimiz dillerden de tercümeden yardım alarak işte sabah 9-9.30'a kadar yetiştirmemiz gerekiyor. Ama bu tabii bize şunu sunuyor. Mesela bugün de aynı programı yaptık. Bugünkü dünya gündeminde ne var biliyorum ben. Yani kuzeyde ne var, güneyde ne var, Rusya'da ne var, Amerika'da ne var, bunları biliyorum. Bu bana aslında bir şey de veriyor. Yani sürekli bu işi 20-30 yıldır yaptığım için bir ülkenin gündemini bildiniz mi? Ülke nereye gidiyor onu da biliyorsunuz.
1: Evet. Siz bu işten bir de zevk alıyorsunuz.
0: Tabii zevk al. Yani çünkü dünyada ne oluyor onu biliyoruz şu an.
1: Evet.
0: Her
1: Yani
0: gün,
1: ben onu şöyle
0: günlük
1: söylüyorum.
0: bazda.
1: Şimdi Pakistan'da kaldık ya abi, 10 yıl sizde kaldınız. Şimdi Pakistan'la ilgili biz aslında kalış sürecimiz 90'larda bitti.
0: Evet.
1: Ama ülkeyi bildiğimiz için bugün haberin sadece ucunu görsek yaptığımız yorumlar %90 doğru çıkar. Çünkü olayın nereye gideceğini aşağı yukarı bilebiliyorsunuz. Yani o
0: Evet.
1: toplumun dinamiklerini biliyorsunuz, aydınlarını biliyorsunuz, ordusunu biliyorsunuz, partilerini, siyasi partilerini biliyorsunuz, anayasasını biliyorsunuz. Dolayısıyla çok doğru bir şey söylediniz.
0: Yani burada bir şey söyleyeyim. Dedim ya hani gündemini bilirseniz geleceğini de ne olacağını bilirsiniz diye.
1: Kesinlikle.
0: Bu İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma ile ilgili bu. O dönem ülkenin üst lider diye ben şey yapıyorum. Yani dini lider tanımlaması eksik İran'la ilgili. Çünkü İran'daki o lider, İngilizce supreme lider dediğimiz her şey.
1: Evet.
0: Yani ekonomi elinde, askerler ona bağlı, başkomutan, aynı zamanda dini lider de şöyle bir tanımlama yaptı. Nermeşi kahramanane. Kahramanca yumuşamak.
1: Ha.
0: Kahramanca yumuşamak.
1: Evet.
0: Dedim bu anlaşma yapılacak.
1: Dövüşe dövüşe çekilmek.
0: Ve nitekim anlaşmayı sağladılar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir avantaj olduğu için, haberci de olduğunuz için yani hoşumuza giderek yapıyoruz.
1: Son bir soru soracağım. Uzun yıllar Afganistan çalıştınız. Afganistan'ı yakından biliyorsunuz. Oradaki sosyolojiyi biliyorsunuz. Taliban nereye gidiyor? Ne kadar daha Afganistan'daki iktidarını sürdürebilir bugünkü geldiği nokta itibariyle?
0: Evet. Yani uzun bir mücadelesi var Taliban'ın. Yani başlangıcı itibariyle de sıkıntıları var. Ama son gittiğimizde şunu gördüm. Yani bir yerden devletleşmeye çalışıyorlar. Afganistan'ın özellikle 1973 Davut darbesinden bu tarafa görmediği güvenliği sağlamışlar. Aynı şekilde merkezi bir hükümet, ki bu önceki dönemlerde de yoktu. Sadece kendi dönemlerinde vardı ilk geldiklerinde. Dolayısıyla iyi bir tarafa doğru götürmek istiyorlar. Yani tabii uzun meseleler, bu etnik meseleler var, diğer meseleler var. Eğer Afganistan içerisinde geniş katılmış

0: Dediğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Değerli dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Mehmet Öztürk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi aramızda namı diğer Mahmut abi dediğimiz için hep Mahmut abi diye hitap ettim kendisine program boyunca. Mehmet Öztürk Anadolu Ajansı'nda çok önemli hizmetler yaptı. Ayağınıza sağlık abi tekrar. Değerli dostlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
0: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
1: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil. Böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
0: Aslı.
1: Peki beyinim değil.
0: Beynim.
1: Hasımı değil.
0: Hasmı.
1: Meyili değil.
0: Meyli.
1: Resimi değil.
0: Resmi.
1: Sabırın değil.
0: Sabrın.
1: Şehire değil.
0: Şehre.
1: Vakitim değil.
0: Vaktim.
1: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
0: Evet, yani sadece sesletirken değil, yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız. Ya da hasımım var benim demeyiz.
1: Evet,
0: Hasmım.
1: hasmım var.
0: Evet.
1: Evet,
0: dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
1: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
0: Ağzı.
1: Boyunu değil.
0: Boynu.
1: Burunu değil.
0: Burnu.
1: Göğüsü değil.
0: Göğsü.
1: Gönülü değil.
0: Gönlü.
1: Karını değil.
0: Karnı.
1: Az önce çok teknik bir
0: Evet.
1: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde, örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
0: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

Londra, acımasız Kasım havası. Sokaklarda sular yeryüzünden yeni çekilmiş gibi çamur var. Bacalardan inen duman, kar tanelerine benzeyen büyük kurum parçacıklarıyla dolu simsiyah bir yağmura benziyor. Belki güneşin ölümüne yaslatıyorlar. Köpekler çamurdan ayırt edilemez halde. Atlar da pek farklı değil, gözlüklerine kadar çamur içinde kalmışlar. Yayalar huysuzca birbirlerinin şemsiyelerini itiyor. Öte tarafta kayıp düşenler. Çamur kaldırıma inatla yapışmış ve biriktikçe birikiyor. Her yerde sis, yeşil çayırlar arasında akan nehrin yukarı kısımlarında sis, büyük şehrin kirli kıyılarında, aşağı kısımlarında sis, Essex bataklıklarında sis, kent tepelerinde sis. Köprülerde korkulukların üzerinden aşağı bakan insanlar, gökyüzünde her tarafı sisle kaplı bir balondaymış gibi puslu bulutların arasında asılı kalmışlar. Charles Dickens, Kasvetli Ev romanında Londra'dan böyle söz eder. Nasıl ki Joyce Dublin'siz, Kafka Prag'sız düşünülemezse, Dickens de Londra'sız düşünülemez. 19. yüzyıl Victoria çağı Londra'sını en çarpıcı sahneleriyle gerçekçi bir biçimde önümüze serer Dickens'ın romanları. Sanayi devrimi yıllarında yoksul halkın çektiği acıları, şehrin kasvetli ve korkulu havasını en iyi o betimler. Londra pek çok eleştirmenin kabul ettiği gibi Dickens romanlarında başlıca roman karakterlerinden biridir. Charles Dickens Türkçe'ye en çok çevrilen yazarlardan biridir aynı zamanda. Onun çocuk kahramanlarıyla birlikte ne çok okur seyahat etmiş, acılar çekmiş, maceralar yaşamıştır. Büyük umutlarla köyden kente göç eden Pip, yetimhanede büyüyen masum Oliver Twist, yazar olma hayalleri kuran David Copperfield pek çoğumuzun yakından tanıdığı isimlerdir. 1812'de dünyaya gelen Charles, henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'ya taşınır. Babası ödeyemediği borçlar sebebiyle hapse atılınca, küçük Charles 12 yaşında ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalır. 15 yaşında avukatlık bürosunda çalışırken stenografi öğrenir ve bir gazetede iş bulur. Burada takma adla küçük yazılar yazmaya başlar. Yaşadıkları kenar mahalle Dickens'ın yoksulluğu bütün çıplaklığıyla görmesine, yakından tanımasına sebep olmuştur. Onun çocuk ve genç yaşlarda tanıştığı Londra, kapkara, tozlu, suçluların kol gezdiği umutsuz bir şehirdir. Mutsuz çocukların şehri. İşte bu yoksulluğu kimsenin görmek istemediği yönleriyle apaçık anlatacaktır ileride. Bizi de o dünyanın, o karanlık,

ve korkutucu sokakların içine çeker yazdıklarıyla. 1800'lerin Londra'sına götürür, meydanlarında gezdirir, çamurlu yollarda atlı arabalara bindirir, fabrikaların soğuk tezgahlarının başına getirir, köprülerden geçirir, izbe yollardan yürütür. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun büyüdüğü, sancılı bir çağdayızdır. O tedirginliği iliklerimize kadar hissederiz. Charles Dickens karanlık yüzünü her yönüyle dile getirse de Londra'dan hiç vazgeçmedi. Yaşamını Londra'da geçirdi. Şehre bir saat uzaklıkta bir kır evi satın alıp oraya yerleşse de Londra'ya gelip gitmeyi sürdürdü. Mezarı Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde. Kahramanlarının ruhu ise Londra sokaklarında dolaşmayı sürdürüyor belki de. Umutlar romanından Küçük Philip'in Londra'ya geldiği günkü izlenimlerini Charles Dickens'ın satırlarından aktararak son verelim sözümüze. Yazmana Mr. Jaggers'ı beklerken biraz dolaşıp hava almak istediğimi söyledim. Köşeyi dönünce kendimi Smithfield'da bulacağımı söyledi. Ben de oraya gittim. Kirden, pastan, yağlı köpükle kandan geçilmeyen bu sefil yerin yüz kızartıcı havası bana yapışıp kaldı sanki. Bu pislikten bir an önce kurtulmak için bir yan sokağa sapınca St. Paul Katedrali'nin koca kara kubbesi karşımda bitiverdi. Önünde de asık yüzlü bir yapı vardı. Yanımda duran biri Newgate Zindanı olduğunu söyledi. Zindan duvarı boyunca yürümeye başladım. Büyük bir kalabalık toplanmıştı orada. Demek ki duruşmalar hala sürüyordu. Durmuş etrafa bakınırken pis suratlı bir adliye görevlisi yanıma sokularak birkaç duruşma izlemek isteyip istemediğimi sordu. Yarım altın karşılığında bana en önden yer verebileceğini söylüyordu. Başkasına sözüm var deyince beni zorla avluya sokarak dar ağacının yerini gösterdi. İnsanların halk önünde kamçılandığı yeri, asılmaya giden hükümlülerin avluya çıkarıldığı kapıyı gösterdi. Bu tüyler ürpertici kapıyı daha da ilginç kılmak için yarın sabah saat 8'de 4 kişinin asılmak üzere buradan çıkacağını bildirdi. İnsanın kanını donduran bir şeydi bu. Londra hakkındaki ilk izlenimim ürpertici, itici olmuştu. Adliye görevlisinin kılığı içimdeki ürpertiyi daha da artırıyordu. Çünkü adam şapkasından çizmesine dek kendinin olmadığı belli olan giysiler içindeydi. Bunları belli ki ucuz fiyata cellattan satın almıştı. Sonunda bir şilin vererek adamı başımdan savdım ve derin bir oh çektim. İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın Londra Senfonisi'nden bir bölümle veda ediyoruz bu akşam. Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. Yine bir sohbet vakti programıyla yine TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size, evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize, radyolarınıza misafir oluyoruz. Her zaman olduğu gibi yine yayın ekibimizle beraber yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Kuyuncu ve kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen, hepinize sağlık, selamet, afiyet diliyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her türlü kötülükten, her türlü beladan, musibetten hepimizi muhafaza eylesin, korusun. Hem maddi olan hastalıklardan, belalardan ve musibetlerden muhafaza eylesin. Belki bundan daha da tehlikeli olanı manevi olanlar, kalbimize, zihnimize isabet edebilecek her türlü manevi hastalıktan da Cenab-ı Hak bizleri, sizleri, hepimizi korusun. İnkardan korusun, nifaktan, münafıklıktan korusun, şirke düşmekten korusun, kibirli olmaktan, gururlu olmaktan korusun, riyakar, gösterişçi olmaktan korusun, ucup, yani kendini beğenenlerden olmaktan muhafaza eylesin, hırslarımızın esiri olmaktan korusun, hasedimizin peşinde koşturup da efendim insanların elindeki nimetleri kıskanıp kötülük yapmaktan, kötü düşünmekten, insanlar hakkında kötü zansa beslemekten, plan kurmaktan, kötü planlar kurmaktan, kötü düşüncelere kapılmaktan da Rabbimiz her birimizi korusun. Ne kadar bize süre takdir ettiyse, ne kadar ömür verdiyse Rabbimiz o takdir etmiş olduğu süreyi razı ve memnun olduğu istikamette iyiliklerle, güzelliklerle, iman dolu kalbimizden etrafa taşacak olan merhametle, sevgiyle, şefkatle, ilgiyle o süreyi tamamlayabilmeyi, razı ve memnun olduğu bir kul olabilmeyi ve razı olduğu, memnun olduğu, sevdiği, beğendiği bir kul olarak son nefesimizi verip cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu seneki programlarımızda ağırlıklı olarak Ramazan gibi, bayram gibi özel gün ve geceleri istisna edersek ağırlıklı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuğu etrafında konuşmaya

çaba gösteriyoruz. Yani nübüvvet yolculuğu, yolculuk derken onu kastediyoruz. 610 yılında Hira'da başlayan İkra Bismi Rabbikellezî halak, oku yaratan Rabbinin adıyla cümlesiyle başlayan vahiy ile terbiye edilen en güzel ahlak, büyük ahlak sahibi, emin olan, güvenilir olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden aldığı güzellikleri, ilahi mesajları, ilahi hükümleri kendi nefsinde yaşaması, etrafına yayması ve halka halka büyüyecek şekilde, büyüyen şekilde davetine devam etmesi, bu davet esnasında, bu yolculuk esnasında karşılaşmış olduğu zorluklar, sıkıntılar, özellikle haktan, hakikatten, iyilikten, güzellikten rahatsız olanların engellemelerine karşı vermiş olduğu mücadele, ki bu tarih boyunca böyle. Maalesef bütün insanlar iyilik düşünmüyorlar. Bütün insanlar hak ve hakikat karşısında teslim olmuyorlar. Bütün insanlar efendim güzellikler yayılsın, güzellikler çoğalsın, güzellikler yerleşsin ve yaşansın diye çaba göstermiyorlar. Nedendir? İşte kimi insanlar kötülüğe meyilli oluyor. Belki yetiştikleri ortamdan, çevreden, efendim aldıkları eğitimden kaynaklı, kendilerini efendim yönlendirenlerden kaynaklı, büyük oranda böyledir. Böyle kötülük düşünen insanların karşı çıkmasıyla, engelleme girişimleriyle mücadele ede, Hz. Peygamber aleyhisselam etrafında bir avuç inananıyla birlikte, müminle birlikte, sahabesiyle, arkadaşlarıyla birlikte 13 yıllık çile dolu, ızdırap dolu, yer yer işkence dolu, yer yer ambargo dolu, yer yer aşk aldıkları, sıkıntı çektikleri, eziyete uğratıldıkları çile dolu 13 yıllık Mekke döneminden sonra biliyorsunuz Medine'den, ki o zamanki ismi Yesrib'tir, Medine'den gelen ve iman eden insanların, Medinelilerin Müslüman olmasıyla birlikte birinci Akabe biatından sonra, işte 12 kişilik gruptan sonra, bir sene sonra yaklaşık 75 kişi ve onlarla birlikte Hz. Peygamber aleyhisselamın göndermiş olduğu bir muallim, bir davetçi, bir öğretmen olarak Medine'ye gönderdiği Musab bin Umeyr'in oradaki Esad bin Zürare ile beraber ve diğer Müslüman olan insanlarla, sahabe-i kiramla beraber yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Medine'nin şehir olarak İslam'a meyletmesi ve Hz. Peygamber aleyhisselamı davet etmeleri üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam önce ağırlıklı, yoğun olarak arkadaşlarını göndermiş Mekke'den Medine'ye. Daha sonra kendisi yol arkadaşı Hz. Ebubekir'le birlikte hicretini tamamlamış. Medine'ye girmeden önce bir hafta ya da 2 hafta kadar kalmış olduğu Kuba'da efendim bir mescit inşa etmiş. Küçük, mütevazi Kuba Mescidi, bugün yerinde güzel bir cami var. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye yerleşir yerleşmez Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafir olarak kalmaya başlamış ve ilk iş olarak Medine'de bir mescidi inşa etmişlerdi. Sahabesiyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte buradan yola çıkarak düzenli takip eden dinleyicilerimiz mutlaka hatırlayacaklardır. Hayatın gayesinin Rabbimize iman edip ona layık kul olmaya gayret etmek olduğunu, Hz. Peygamber aleyhisselamın bunu hem sözlerinde hem de yaşantısıyla bunu gösterdiğini, Medine'ye hicret eder etmez ilk iş olarak Mescid-i Nebi'nin, yani bizim bugünkü tabirimizle caminin yapılmasını emretmekle, kendisi de bizzat duvarlarında, inşaatında işçi olarak çalışmakla bu hedefi fiili olarak da göstermişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam pazar kurulacak, kurduruyor, daha sonra çarşı pazarı kurduruyor. Arkadaşlarını, özellikle kabiliyetli olanları ticarete teşvik ediyor. Dünyayı imar etmeye teşvik ediyor, ekmeğe biçmeye teşvik ediyor. Efendim hani meşhurdur malum, kıyametin kopacağını bilseniz elinizde bir fidan varsa onu dikiniz buyuruyor.
Böyle de çalışmaya, dünyayı imar etmeye, başkasının eline bakmayacak derecede, başkalarına muhtaç olmayacak derecede efendim yaşamaya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gayret ediyordu. Çevresini de bu konuda teşvik ediyordu. Peygamber Efendimiz aleyhisselamın bu davranışından biz insanın hayatında Rabbine iman, Rabbine kulluk, ibadet yoksa o hayatın anlamsız bir hayat olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz ki zaten Kur'an-ı Kerim'in tamamının adeta mesajı yoğun olarak budur. Yani hayat bu gördüğünüz hayattan ibaret değildir. Dünya hayatı gerçek hayatınızın sadece bir kısmıdır. Pek kısa bir kısmıdır, çok kısa bir kısmıdır. Ona göre bütün iyiliklerinizi dünyada yiyip tüketmek gibi bir çaba içerisinde olmayın. Dünyayı imar edin, çalışın ama yığmakla, biriktirmekle, zevk-i sefa sürmekle meşgul olmayın. Onun yerine kazandıklarınızı paylaşmakla, fakirin, fukaranın, yetimin, yoksulun, muhtacın ihtiyacını görmeye çaba göstermekle kazandıklarınızı kalıcı hale, ebedi hale getirin, adeta ahirete gönderin diyor bize İslam'ın mesajı. Kendinizi bu dünyada sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyanın nimetlerine saplanıp kalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselam geldi Medine-i Münevvere'ye, yerleştiler. Artık yer yer de İslam'ın ahkamı yani oluşmaya devam ediyor. Hükümler gelmeye devam ediyor. Sureler iniyor. Belki bugün değil ama önümüzdeki programlarda konuşabiliriz inşallah. İşte oruçla ilgili ayetler iniyor. Mesela zekatla ilgili ayetler iniyor. Cihatla ilgili ayetler iniyor. Böyle ayetler geliyor. Mirasla ilgili ayetler iniyor. Ganimet hukukuyla ilgili ayetler iniyor. Özellikle hani ihtiyaç oldukça böyle bir mesele konuyla alakalı bir mesele oldukça meydana geldikçe inen ayetler o meseleyi vuzuha kavuşturuyor, açıklığa kavuşturuyor. Problemse çözüme kavuşturuyor. O döneme ve ondan sonraki gelecek olan bütün dönemlere, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara, müminlere yönelik düzenlemeler ihtiva ediyordu. O düzenlemelere uyup da elbette yaşamış oldukları zaman, zemin, şartları dikkate alarak insanların ayakları vahiy mahsulü olan Kur'an-ı Kerim'e, Hazreti Peygamber aleyhisselamın sünnetine sağlam basmak şartıyla bir takım günün ihtiyaçlarına göre de belki yeni düzenlemeler, vahiy merkeze alarak yeni düzenlemeler yapmak suretiyle hayat devam ediyor. Medine-i Münevvere'de de Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yaptırmış olduğu sayımda sayıları yaklaşık 1500 civarında olan başlangıçta Müslümanlar etrafında İslam toplumu teşekkül, İslam medeniyeti teşekkül etmeye başlıyordu. Burada üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi ezanın meşru kılınmaya başlamasıyla alakalı husustur. Yani ezan okunmaya başlamasıyla alakalı husustur. Bugünlerde çünkü kronolojik olarak bugünlere denk gelen hususlardan bir tanesidir. Mescit yapılıyor, cami yapılıyor, ibadete insanlar davet edilecek. Allah Allah, tamam, ilk defa. Düşünsenize ne büyük bir mutluluk. Müslümanlar 13 yıllık esaret döneminden sonra açıktan ibadet edebilecekleri, cemaat halinde namazlarını kılabilecekleri bir mabede, bir mescide, bir camiye kavuşmuş oluyorlar. Büyük bir sevinç hakikaten. Allah bütün mazlum, mağdur, müminlere nasip etsin, arzu edenlere. Ne yapacağız peki? İnsanları camiye nasıl toplayacağız? Namaz vakti gelince, namaz vaktinin geldiğinden nasıl haberdar edeceğiz şeklinde konuşmalar başlıyor. Konuşmalar başlıyor. Bu esnada efendim tekliflerde bulunanlar oluyor. Yani nasıl çağıralım insanları bu camiye, namaza, efendim vakit geldiğini nasıl onlara bildirelim şeklinde konuşmalar, istişareler oluyor. Tabii etraftan gördükleri şekilde tekliflerde bulunuyorlar. Diyorlar ki mesela efendim biz de başkasının yaptığı gibi mesela çan çalalım. Bir kısmı diyor ki olmaz, çan çalmak
Yani Hristiyanların adetidir. Başka bir din

kimi taklit etmek olmaz. Kimisi ateş yakalım namaz vakti gelince. İşte dumanın yükseldiğini gören insanlar namaz vakti geldiğini fark etsinler ve namazı eda etmek üzere camide toplansınlar şeklinde. Kimisi boru öttürelim, böyle boruyla bir yüksek ses çıkaran bir aletle, bir çalgı aletiyle efendim insanları davet edelim diyorlar. Bu da olmaz şeklinde böyle aralarında istişare ettikleri günlerde Allah Celle Celaluhu orada bir Müslümanın rüyası marifetiyle aynı dönemde birden fazla Müslümana aynı rüyayı göstermek suretiyle ezanın meşru kılındığı kaynaklarımızda anlatılıyor. Ezanın meşru kılındığı, yani hani önce şunu ifade edeyim. Merhum Mehmet Akif, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği ezanlar. Abdullah bin Zeyd geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben böyle böyle, ya bir şey gösterildi bana, bir rüya gördüm böyle. Aynı günlerde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da ya benzer rüyayı ben de gördüm şeklinde. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu görünce bunun ilahi bir mesaj olduğunu ve bununla artık insanları namaza davet edeceklerini, namaz vaktinin geldiğini bu cümlelerle ifade edeceklerini söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hatta rüyayı gören, bu ezan kelimelerini gelip de söyleyen Abdullah bin Zeyd'e diyor ki, bu kelimeleri kalk Bilal'e öğret. Bilal'in sesi senden daha gürdür. Hazreti Bilal'in seçilmesinin, sesinin gür oluşunun yanında kendisinin siyahi bir köle olmasının da etkisi var mıdır? Bunun üzerinde de ayrıca durmak lazım. Kıymetli dinleyenlerim, yani ne demek siyahi köle olmasının ezan okumasıyla ne alakası var? Şöyle, Hazreti Peygamber aleyhisselam belki de bu uygulaması, bu tercihiyle, yani ilk ezanı Bilal'e okutturmak suretiyle o zamanki Araplar arasında da var olan ırkçılık duygularını yıkmaya yönelik bir tedbir de alıyor aynı zamanda. Bir şey de yapmış oluyor, bir uygulama da yapmış oluyor aynı zamanda. Çünkü o zaman da beyaz olanlar kendilerini daha üstün, farklı görüyorlar. Siyahiler genellikle köle olarak istihdam ediliyorlar. O zaman da böyle beyaz siyah maalesef hala dünya bu problemi tam anlamıyla aşabilmiş değil. Yani asıl saadette Hazreti Peygamber aleyhisselamın etrafını haleleyen bir avuç Müslüman da uygulamış olduğu o güzellik, o zirveye hala daha günümüz insanı ulaşabilmiş değil. Pek çok ülkede, isim vermeyelim, işte haber bültenlerine konu oluyor. Bakıyorsun renginden dolayı aşağılanmış, bir spor müsabakasında bile renginden dolayı ırkçı söylemlere maruz kalmış. Efendim bir polisiye olayda rengi farklı olduğu için aşırı şiddete maruz kalıp hayatını kaybetmiş insanların haberleri hala haber bültenlerine yansıyor, yayılıyor maalesef. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ve İslam medeniyetinin getirmiş olduğu seviyeye insanlık daha 21. asırda da ulaşamamış. Ulaşmak için o güzellikleri hayata taşımaktan başka da bir çare olmadığını takdir etmek gerekiyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'a bu kelimeleri kalk Bilal'e öğret, Bilal'in sesi senden daha gürdür diyor, Bilal'in sesi senden daha güzeldir diyor ve Bilal artık Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde namaz vakitlerinde günde 5 defa Medine mescidinden insanları Allah'a, insanları ibadete, insanları kurtuluşa, insanları namaza davet ediyor. Allah'ın birliğini, varlığını haykırıyordu. Gelin, yeryüzünde bütün Müslümanların ortak dili, ortak parolası mesabesinde olan ezan cümlelerini bir kez daha hatırlayalım kıymetli dinleyenlerim. Yani bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyen merhum İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu dizelerini de dua makamında söyleyerek Allah ne kadar ömrümüz varsa efendim bize de bizden sonraki nesillerimize de semalarda minarelerden yükselen Allahu Ekber nidalarını eksik etmesin. Ezan sesleri ebediyen kıyamete kadar bütün gökyüzünü, yeryüzünü efendim ezan sesleri doldursun. Kulaklarımızı Cenab-ı Hak ezan sesinden mahrum bırakmasın. Kalbimizi, bedenimizi de ezandaki çağrıya icabet etmekten mahrum bırakmasın. Ne demek ezandaki çağrıya? Ezan kelimelerini söyleyeceğiz ama burada daha önce muhtemelen anlatmışımdır bir hikayeyi tekrar müsaadenizle anlatayım kıymetli dinleyenlerim. Diyor ya Cüneyt Suavi'nin Hayatın İçinden adlı kitabında anlatmış olduğu bir yeşil elbise başlıklı hikayesi vardır. Çok zaten hikayelerde müteşekkir bir kitaptır. Ama bu yeşil elbise çok dikkat çekici bir hikayedir. Orada arkadaşı üzerinden bir meseleyi anlatmaya çalışıyor. Diyor ki hikayedeki kahramanımız diyor ki bir gün böyle çarşıdayken öğle saatine yakın saatlerde, öğle namazına yakın saatlerde çarşıdayken böyle uzun süredir karşılaşmadığımız bir arkadaşımla karşılaştım. Okul arkadaşım, çok güzel, disiplinli bir arkadaşımız, çalışkan, başarılı bir arkadaşımız, böyle güzel giyimli bir arkadaşımız. Genellikle takım elbise giymeyi tercih eden, giydiği takım elbiseleri de hep yeşil rengin tonlarından seçen bir arkadaşımız. Yani açık yeşil, koyu yeşil, haki yeşil, çizgili yeşil, kareli yeşil, böyle neyse yani genellikle yeşilin tonlarından, kumaşlardan elbiselerini seçen bir arkadaşımızdı. Karşılaştık, sarıldık, hasret giderdik, konuştuk, efendim eskilerden anlattık. Epeyce muhabbet ettik. Tam böyle biz ayrılmaya yakın bir duruma hale gelmiştik ki öğle ezanı okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Şimdi ezana bir anlamını söyleyelim, sonra hikayemizi tamamlayayım. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Yani kainatta yegane ses, yegane yetki ve güç Allah'ın gücüdür, Allah'ın kudretidir. İnsanlar dünyada elde etmiş oldukları geçici kısmi imkanları, böyle yetkileri, güçleri, servetleri kendilerinin zannedip de bir şımarıklık içerisine girebilirler. Şımarıklığa kapılabilirler. Halbuki hiç kimsenin şımarmaya hakkı yoktur. Çünkü hiçbirimiz kabre hiçbir şey götüremiyoruz. Yanımızda hiçbir şey alamıyoruz. Nasip olursa birkaç parça bezden ibaret olan bir kefenle beraber kabrimize giriyoruz. Hiçbir şeyin sahibi gerçekten biz değiliz. Gerçek güç Allah'ındır. Gerçek kudret Allah'ındır. Dünyada elde ettiklerimiz, geçici olarak bize emanet edilenleri sürekli kalıcı zannedip de benlik, gurur, kibire kapılmamalı. Allah korusun, sanki hiç bunlar bitmeyecekmiş gibi, sanki hiç ölüm gelmeyecekmiş gibi, sanki ölüm geldikten sonra yeniden dirilmeyecekmiş gibi, sanki yeniden dirildikten sonra yaptıklarının ve yapması gerekirken yapmadıklarının hesabı sorulmayacakmış gibi yaşamamalıdır insan, davranmamalıdır insan. Allah büyüktür. En büyük Allah'tır Celle Celaluhu. En büyük Allah'tır. O'nun sözüdür, O'nun kudretidir, O'nun hükmüdür, O'nun dediğidir, O'nun emridir, O'nun yasağıdır. Hayatımı O'na adadım ben. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Namazım da, kulluğum da, ibadetlerim de, benim hayatım da, benim ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir demek gerektiğini hatırlatıyor bize. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki
Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka tanrı yoktur. Allah'tan başka yaratan yoktur. Allah'tan başka yaşatan yoktur. Allah'tan başka yöneten yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka kulluk edilmeye layık olan yoktur. Allah'tan başka yardımına, özellikle uhrevi yolculukta yardımına müracaat edilebilecek güç ve kudret yoktur. Allah'tan başka önünde eğinilecek kimse yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'tan başka yaratan, yaşatan, rızık veren, ibadete layık bir varlık olmadığına şahitlik ederim, tanıklık ederim, kabul ve itiraf ederim. İki defa söylüyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Değil mi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ezanı müstakil okuyunca böyle kelime-i şehadette karışıyor, sanki ezanı unutmuşuz gibi bir sonuç çıkmasın aman. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve yine ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yani Allah'ın elçisidir. Allah'tan aldığı mesajları insanlara iletendir. Hem yaşayan hem anlatandır. İnna arsennake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Peygamber aleyhisselam hakkında Rabbimiz onun bir şahit olduğunu, onun bir müjdeci olduğunu, onun bir uyarıcı olduğunu haber veriyor. Ve da'iyen ilallahi biiznih ve siracen münira. Allah'ın izniyle insanları onun yoluna davet eden bir davetçi olduğunu, bir lamba, bir ışık olduğunu, etrafı aydınlattığını, onun söylediği sözlere, getirdiği mesajlara uymanın insanın dünyasını da ahiretini de aydınlatacağını ifade ediyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Sonra bu ikrarımızı yaptıktan sonra, yani tevhidi, Allah'ın Allah'ı birledikten, Peygamber aleyhisselama Resulliğini kabul ettiğimizi itiraf ettikten sonra, kelime-i şehadeti söyledikten sonra çağrı başlıyor. Hayya alassalâh, haydin namaza. Çünkü namaz kurtuluştur kıymetli dinleyenlerim. Haydin namaza. Çünkü namaz Allah'a en yakın olduğumuz andır. Çünkü namazla kıyama durmak, secdeye varmak, efendim rüküye eğilmek, Rabbimizin huzurunda onunla konuşmak gibidir. Özel bir sevgiye ve ilgiye, iltifata muhatap olmak demektir. Namaz insan için en sevgili hallerden bir tanesidir. İnsanın Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Secdeyle insan Rabbini tesbih eder. İnsan Rabbinden ister, Rabbine dua eder, yalvarır, yakarır. İşte namaza çağırıyor. Allah Celle Celaluhu namaza çağırıyor kullarını. Diyor ki çağrıldığınız zaman koşun Allah'ın zikrine. Çağrıldığınız zaman koşun Allah'ın zikrine. Allah'ı zikredin, efendim ayaktayken zikredin, otururken zikredin, yatarken zikredin diye buyuruyor. Namaza çağırı, hayya alassalah, haydin namaza, haydin namaza diyor. İki defa müezzin, sonra namazın kurtuluş olduğunu ifade etmek üzere, hayya alel felah, haydin kurtuluşa diyor. Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa, haydi gelin kurtuluşa diyor. Yani kurtulmak istiyorsanız yolu bellidir. Kurtulmak istiyorsanız en büyük olan, tek kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ın huzurunda durmak, onun varlığını, birliğini kabul etmek, onun insanlara elçi olarak gönderdiği peygamberine tabi olmak, uymak, namazı kılmak, ibadet merkezli yaşamak ve kurtulmaktır diyor adeta bize. Hayya alel felah, felah kurtuluş demektir. Hayya alel felah, haydin kurtulmaya, haydin kurtulmaya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir kez daha
tekbirimizi söylüyoruz.

Sonra da La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan, rızık veren, ibadete layık olan bir varlık olmadığını tekrar itiraf ediyoruz. Şimdi ezan bu kısaca. Bu hikayemizi yarım bırakmayalım. Sohbetimizin, programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Arkadaşını uzun yıllardan sonra ilk defa karşılaştıkları arkadaşı ezan okununca camiye çağırıyor. Hadi birlikte namazı kılalım diyor. O da diyor ki ya şöyle ben daha gencim. Hele yaşımız 50-60 olsun, 70-80 olsun tövbe ederiz, hacca gideriz. Efendim günahlardan kurtuluruz, hele başlarız filan. Şeytanın en büyük oyunlarından bir tanesidir bu. Hele başlarsın, hele yaparsın, hele daha sonra, hele daha erken, hele dur bakalım, hele acele etme. Böyle o insanı oyalar. Heleler bitmeden ömür biter. Allah korusun. Diyor ki gelmedi benimle. Dedi ki ya işte zaten biliyorsun böyle elbiseme de çok dikkat ederim. Bu elbiseyle namaz kıldığım, secdeye gittiğim zaman dizlerimin ütüsü bozuluyor falan böyle. Komik de gerekçeler ileriye sürdü. Namazını kılmadan ayrıldık gittik. Aradan birkaç ay geçti. İkimizi de tanıyan ortak bir arkadaşım telefon açtı. Dedi ki hocam sen arkadaş camiye gelmiş. Heyecanlandım, koştum. Gerçekten benim arkadaş camiye gelmiş ama içeriye girmemiş, kapının önünde bekliyordu. Yine üzerinde de o çok sevdiği yeşil renkten bir elbise vardı. Ölmüş, tabuta koymuşlar. Tabutun üzerine de yeşil bir örtü sermişler. Örtünün üzerinde de bir ayet yazılıydı. Küllü nefsin zâikatul mevt, thümme ileyna turcaun. Her canlı ölümü tadacak. Sonra bize döndürüleceksiniz yazıyordu. Dolayısıyla çağrıya zamanında icabet etmek gerekir. Kıymetli dinleyenlerim, iş işten geçmeden, ahu efgan etmeden, feryadu figanın etmenin fayda vermeyeceği bir gün gelmeden önce Allahu Ekber, hayyâlessalâh, hayyâlelfelâh nidalarına icabet etmek, cevap vermek, olumlu cevap vermek, Rabbimizin razı olduğu istikamette yaşamaya gayret etmek.

Teşekkürlerle. Yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Kuyuncu ve kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen hayırlı akşamlar dilerken hepinizi alemlerin Rabbi Allah'a emanet ediyoruz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Apandisit öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karaman.

apandisit. Akşam yemeğinde erik hoşafı vardı. Küçük ve sarı taneler o kadar lezizdi ki acele acele yiyor fakat çekirdeklerini özenle çıkarıyordum. En nihayet kasenin dibinde kalan 4 taneyi kaşığa doldurdum. Ağzıma birden götürdüm. Hepsi bir lokmada eridi. Kendilerinden daha ekşi ve daha serin olan çekirdekleri dilimin üzerinde kaldı. Yavaşça önümdeki tabağa bıraktım. Bunlar 3 çekirdekti. Halbuki ağzıma 4 erik tanesi koymuştum. Kendi kendime acaba bir tanesini haberim olmadan yuttum mu dedim. Hayır, bunu mutlaka hissedecektim. O halde eriğin birisi çekirdeksizdi. Kahvemi içerken düşündüm. Hiç çekirdeksiz erik olur mu? Gece yatakta uyuyamadım ve karar verdim ki ağzımdan eksik çıkan bu hain çekirdeği ben yutmuşum. Bu hain çekirdeği sindirmek mümkün değildi. İnsanın ölümüne sebep olabilirdi. Hayır, olabilirdi değil, olurdu. Apandiste gider, orada kalır ve müthiş iltihaplara sebebiyet verirdi. Apandisit. Gözümün önüne ameliyat masaları, parlak neşterler, kloroform şişeleri, beyaz gömlekleriyle zengin kasaplara benzeyen operatörlerin belli belirsiz gölgeleri geliyor, sol kasığımın üzerinde şiddetli bir acı hissediyordum.

Fakat ne çabuk ya Rabbi. Kendi kendimi teselli etmek ihtiyacını duyuyor, bu kuruntu diyor, uyumaya çalışıyordum. Sabahleyin karnımı biraz şiş buldum. Sol kasığımın üzeri o kadar fena ağrıyordu ki elimle bile dokunmaya cesaret edemedim. Yemek yemedim. Dışarı çıktım, düşündüm. İhtimal yürümek zararlıydı. Bir arabaya bindim, Sirkeci'ye indim. Duyduğum bu belirgin ağrıları teşhis ettirmek ve ameliyata hazırlanmak için dostum Sen'in muayenehanesine gidiyordum. Oh diyordum, kör bağırsağı karında değil, cebimde bir kutunun içinde taşımalı. Tesadüfen önünden geçtiğim lokantanın içine baktım. Operatör oradaydı. Yanında oturan esmer bir adamla konuşuyor ve koca bir tabak kirazını yiyordu. İçeri girdim. Ah doktor, size büyük ihtiyacım var dedim. Güldü. Oturunuz, şunu bitireyim dedi, beraber çıkarız. Oturdum. Yiyor ve yanındakine zeytinyağlar hakkında bir şeyler anlatıyordu. Lakin masanın üzerinde hiç çekirdek yoktu. Acayip. Masanın altına baktım, orada da yoktu. Dikkat ettim. Doktor avuçla ağzına attığı kirazların hiçbirinin çekirdeğini çıkarmıyordu. Koca tabak bitti. Belki bir okkadan fazlaydı. Başı küçük ve uzun, alnı dar, ağzı son derece büyük olan doktorun korkunç çirkinliğini yanaklarının kırmızılığı, yuvarlak gözlerinin parlaklığı biraz hafifletiyordu. Boş tabaktaki içinde kiraz çöpleri bulunan bulanık suyu seyrettiğine hiç şüphe etmiyordu. Arkasına dayandı. Ben kabarık karnına bakıyordum. Evet, bu yuvarlak etten fıçının içinde en aşağı yarım okka çekirdek vardı. Sordum. Sevgili doktor, kirazlarınızın çekirdeklerini ne yaptınız? Oh mon cher, yuttum dedi. Bütün yüzüne yayılan kocaman ve oval bir dev tebessümüyle, çarpık ve mümkün olabildiği kadar düzensiz dişlerini göstererek ilave etti. Kirazın çekirdeğini çıkarırsam hiç lezzetini anlamam. Küçüklüğümden böyle alışmışım. İyi ama apandisitten hiç korkmuyor musunuz? Ne apandisiti? Azizim, o eski teori. Hiç kiraz çekirdeğinin apandisit olur mu? Vaktiyle öyle zannedilirmiş. Artık tamamıyla anlaşıldı ki apandisite sebebiyet veren şey çekirdek vesaire değildir. Kayıtsız doktorun o kadar kesin söylediği bu sözleri çürütmek için kendi ıstırabımı söylemek pek kafiydi. Hemen ayağa kalkarak, fakat tuhaf şey, birdenbire karnımın fevkalade acıktığını, pantolonumun kemerinin bollaştığını ve sol kasığımın üzerinde hiçbir ağrı sızı kalmadığını hissettim. Ve şüphesiz benden mühim bir cevap bekleyen doktoru ihmal ederek garsona bağırdım. Bana da kiraz getirir misin İspiro?

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Apandisit isimli öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Aşk ve Ayak Parmakları öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

senin coşmana sönük bir cevaptı. Nihayet beni aldın. Ben zengindim. Atım arabam vardı. Bütün bugünün gençleri beni istiyorlardı. Herkesin istediğine sen nail oldun. Mesuttun ve ben sana sadıktım. Sonra nasıl oldu? Birdenbire döndün. Benden soğudun. Beni görmekten kaçtın ve yine nihayet beni boşadın. Bu mektubumu alınca zannetme ki sana yalvarıyorum. Fakat merak ediyorum. Niçin beni istemeyesin? Benim ne var? Yahut ne eksik? Daha bu sene Kadıköy kadınları arasındaki güzellik yarışmasında birinci geldim. Tahsilim birinci derecede, zenginim de. O halde niçin beni istemeyesin? Benden güzelini bulsan bile eminim ki benden zenginini bulamayacaksın. O halde niçin? Niçin beni istemeyesin? Asım'a. Hasan'dan Asım'a hanımefendiye mektup. Evet güzel kadın, ben sevmiştim. Fakat sevmek nedir? Bunu biliyor musun? Sevmek herkes için başka bir şeydir. Tıpkı mizaçların, tiplerin başka başka olması gibi. Kimi kaşa göze, kimi cilde, kimi ellere ayaklara, kimi şişmanlığa zayıflığa, kimi esmerliğe beyazlığa, kimi boya, kimi kalçaya bakar. Halbuki ben profile bakarım. Daha mektepten beri adetimdir. Birisiyle konuşurken onda ne profili olduğunu ararım. Mesela köpek profilli bir adamla konuşurken onun laflarını havlamaya benzetirim. Dünyada ne kadar adam varsa hepsinde bir hayvan profili vardır. Köprüden geçerken, önü kalabalık bir gazinoda otururken herkesin yüzüne dikkat ederim. Daha bir profilsize rast gelmedim. Hep insan kıyafetine girmiş, insan maskesi takmış hayvanlar. Bir sürü köpek, öküz, keçi, leylek, at, eşek, baykuş, kartal, tavuk, papağan, arı, güvercin, karga, balık, ayı, kaz ve kaplan vesaire. Küçükken saf ve masum bir merakla okuduğum fizyonomi teorileri benim hayalime o kadar tesir etmiştir ki kendimi La Fontaine'in masallarını gösteren canlı bir albüm içinde sanırım. Mesela karşıdan bir dostum geliyor. Bir kere bakarım. Yüksek kırmızı fesi, alacalı kostümü, parlak boyun bağı. Burnunun ucu sivri, kolları kalkık ve kabarık. İddiacı ve cesur. Yandan bakınca ne olduğunu görür ve içimden "Ah, işte horoz" derim. Gelir elimi tutar, kırmızı yüzünü tıpkı bir gülübeye benzeyen fesine bakarım. Sesi keskin ve notaları uzundur. Bu sürekli öter. Ondan ayrılır, diğerine rast gelirim. Çenesi, ağzı yayıktır, bacakları paytaktır. Yavaş söyler ve yanaklarını gererek güler. Ördek, ördek derim. O vakvakladıkça ben keşfimden memnun ve müsterih, onun kanatlarını, kuyruğunu arar, hatta onları da üstünde bulurum. Meşhur adamların, büyük yazarların, nazırların, mebusların, büyük memurların profilleri ezberimdedir. Profillerini bildiğim için yeni nazırların iktidar mevkinde ne yapacaklarını aynıyla herkese söylerim.

yani kibar manasıyla sebatlıdır. Arı profilli sokar, köpek profilli gürültü eder, dişlerini gösterir. Kaplan profilli ezer ve merhamet bilmez. Papağan profilli durmaz taklit çıkarır. Güvercin profilli durmaz aşk ve şefkat komedyası oynar. Tilki profilli herkese aldatır. Domuz profilli yer, içer, keyfine bakar. Kadınların da hepsi erkekler gibi bir hayvandır. Onlarda da mutlaka bir hayvanın profili vardır. Şişman, dalgın ve ağır bir kadın tamamıyla bir inektir. Zayıf, huysuz, esmer, çirkin fakat yalnız gözleri güzel bir kadın keçidir.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Aşk ve Ayak Parmakları hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bir yanda genel merkeze, diğer yanda meclise çevrildi. Bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili arınma mesajı verdi. CHP Grup Başkanı Özel, madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız dedi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylerken Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ise sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi.
2: Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç

0: hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğine de dikkati çekti. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi.
0: Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bir yanda genel merkeze, diğer yanda meclise çevrildi. Bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in grup toplantısında konuşacağını açıklamasıyla partililer sabah saatlerinde meclis girişinde toplandı. Dikmen kapısı önünde bekleyenlere saat 11'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyeceği duyuruldu. Kapı çevresinde zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Güvenlik önlemleri artırıldı. Meclis Başkanlığı yaşanan yoğunluk nedeniyle grup toplantısına ziyaretçi alınmamasına karar verdi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı CHP Genel Merkezi'ne aldıklarını duyurdu. O sıralarda Özgür Özel de Dikmen kapısında bekleyenlerle bir araya geldi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu da saat 13.15'te CHP Genel Merkezi'ne gitti. Önce MYK üyeleriyle değerlendirme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, mecliste CHP grup toplantısı salonunda konuştu. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız dedi.
4: Bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının seneyi devresindeyiz. Günlerce düşündüm, günlerce. Aklına güvendiğim herkese danıştım.

0: tanıştım. Grubumuza, arkadaşlarımıza en son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Dedi ki, abi biz burayı hallederiz, sen orada lazımsın. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım. Kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Burada tarihi fırsat ve eşik şuradadır. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
1: Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katıldığı toplantıdan önemli mesajlar geldi. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka kararını değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlal olduğunu belirtti.
3: Kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle KADES 9.713.686 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 2.117.098 ihbar alınmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hayati öneme sahip KADES'in de Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasında yer alması bu alanda önemli bir yeniliktir. Şiddet riski altındaki kadınlar telefondan, akıllı saatten tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilmekte, ihtiyaç anında devletin koruyucu eli bir tık kadar yakınlarında olmaktadır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de şiddet mağduru kadınlara seslendi. Adalet kapısı sizlere her daim açıktır dedi. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının yaygınlaştırılacağını söyledi.
4: Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz. Adli yardım sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamaları inşallah geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca yasal düzenlemelerle değil, güçlü kurumlar arası işbirliği, etkin uygulama, hızlı mücadele ve toplumsal farkındalıkla ancak başarıya ulaşacaktır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şiddet mağduru kadınlara bir kez daha ifade etmek isterim ki adalet kapısı sizlere her daim açıktır.
1: Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Yeni görevlendirmelerle 28 büyükelçilik ve daimi temsilciliklerde görev değişimi yaşandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci ünitede

0: üreten ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. İran'la İsrail arasında 2 ay aranın ardından yapılan karşılıklı saldırılar sona erdi. Gözler yeniden müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız dedi. İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD samimiyetini kanıtlarsa müzakereleri ilerletmekte hiçbir sorunumuz yok dedi. Trump'ın dürüst davrandığına inanmadığını vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik de sürüyor. Tahran, Hürmüz'den Babul Mendeb'e uzanan hat, direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak açıklamasını yaptı. ABD ve İsrail'in saldırılara devam etmesi halinde Kızıldeniz dahil stratejik su yollarının kapatılacağını bildirdi. ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü duyuruldu. 2 pilot kurtarıldı, helikopterin neden düştüğü ise bilinmiyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle boş bir petrol tankerini vurdu. İran, İsrail'in hava saldırısında 2 üst düzey askerinin öldüğünü duyurdu. Soykırımcı İsrail'in son dönemde ateşkese rağmen bölgede gerilimi tırmandırması Washington yönetimi tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Daha önce ABD Başkanı Trump'ın katil Netanyahu'yu bu konuda telefonda ağır sözlerle azarladığı ABD basınına yansımıştı. İsrail'in yeniden İran'ı hedef alması Trump'ı yine sinirlendirdi. ABD merkezli Axios haber sitesi Trump'ın katil Netanyahu'yu bir kez daha uyardığını duyurdu. Trump'la görüşen Axios muhabiri Barak Ravid, İran'la yeniden bir savaşa girmesi durumunda İsrail'in kendisini tek başına savaşırken bulabileceği konusunda Trump'ın Netanyahu'yu uyardığını aktardı. Ravid, Trump'ın Netanyahu'ya "Dikkatli olsan iyi edersin, yoksa çok yakında bir başına kalacaksın" dediğini bildirdi. Trump, geçtiğimiz haftada katil Netanyahu'yu Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için telefonda azarlamış, Netanyahu'ya "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun, sen delisin" demişti. İsrail'e bir çıkışta ABD Başkan Yardımcısı Vance'den geldi. Başkan Yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. CNN kanalının iddiasına göre ABD İran'ın son saldırılarında da İsrail'i korumadı. Kanala konuşan bir ABD'li yetkili Amerikan ordusunun İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini savundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti. Hukuksuzlukta sınır tanımayan İsrail balıkçı teknelerine de ateş açtı, 9 balıkçıyı alıkoydu. Gazzelilere yaşam hakkı tanımayan İsrail sağlık hizmetlerini de hedef alıyor. Filistin Kızılayı'nda görev yapan 7 sağlık çalışanı alıkonuldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. İsrailli işgalciler Nablus'a baskın düzenledi. Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi. Celile bölgesinde de Filistinli bir ailenin evini yıktı. İsrail unsurları Lübnan'da da Nebatiye ile Sur kenti başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. 29 kişiyi öldürdü. Ebola salgını Afrika'nın merkezinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgını kontrol altına alamadıklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 8 Haziran itibarıyla ülkede 550 doğrulanmış vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri test ve temas takibi çalışmalarının artırıldığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Salgının nadir görülen bir virüs varyantından kaynaklandığı belirtildi. Bu varyant için onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Salgın nedeniyle bölgedeki endişe büyüyor. Kenya'nın Nanyuki kentinde yüzlerce kişi kurulması planlanan Ebola karantina tesisine karşı protesto düzenledi. Göstericiler tesisin halk sağlığı açısından risk oluşturacağını savundu. Güvenlik güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bir yanda genel merkeze, diğer yanda meclise çevrildi. Bugün 2 ayrı adreste 2 ayrı grup toplantısı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili arınma mesajı verdi. CHP Grup Başkanı Özel, madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız dedi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söylerken Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ise sürüyor. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde playoff oynamayı garantileyen A milli kadın futbol takımı gruptaki son maçında Malta karşısına çıkacak. Malta-Türkiye karşılaşması başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek için son kez yarın saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk hentbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek hentbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 2027'deki organizasyona Wild Card kontenjanından katılacak. NBA finalinin 3. maçında Gülen taraf yine deplasman takımı oldu. San Antonio Spurs, New York Knicks'i 115-111 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı yine New York'un ev sahipliğinde oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Muğla 16, İstanbul ve Samsun 18, İzmir, Adana ve Antalya 21, Afyonkarahisar 13, Kayseri 11, Sivas 9, Trabzon ve Diyarbakır 17, Malatya 15, Bolu 14, Gaziantep 19, Şanlıurfa 24, Erzurum ve Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 537. Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz. Harita BA2214, BA183, TR10, TR30. 1. Deniz Kurdu 2-26 tatbikatı, deniz ulaştırması için işbirliği ve rehberlik DUİR faaliyetleri 4-10 Haziran 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecektir. DUİR sahası Türk karasuları ve uluslararası sulardır. Tatbikat süresince ticari gemilerle DUİR usulleri dahilinde irtibat kurulacaktır. 2. Tatbikat kapsamında gecikme maliyet yaratmayacak şekilde denizcilik şirketleriyle ticari gemiler ve balıkçıların 1000 gross tondan büyük teşkil edilen DUİR birlikleriyle işbirliği yapmaları talep edilmektedir. DUİR sahasında seyreden veya DUİR sahasına yaklaşan ticari gemilerin ve balıkçıların format alfa raporlarını doğrudan Türk DUİR makamlarına göndermeleri beklenmektedir. Katılımda gönüllülük esastır. Denizcilere yerel bildiri numarası 546. Ege Denizi. Askeri eğitimler 5 Haziran 2026 tarihi saat 10'dan 11 Haziran 2026 tarihi saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 33 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 37 dakika 51 saniye doğu, 38 derece 33 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 41 dakika 41 saniye doğu, 38 derece 26 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 41 dakika 41 saniye doğu, 38 derece 26 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 37 dakika 51 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 553. Akdeniz. Atış eğitimi 10 Haziran 2026 tarihi saat 18'den 12 Haziran 2026 tarihi saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 32 dakika 13 saniye kuzey, 30 derece 55 dakika 9 saniye doğu, 36 derece 37 dakika 49 saniye kuzey, 31 derece 2 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 16 dakika 56 saniye kuzey, 31 derece 53 dakika 35 saniye doğu, 35 derece 55 dakika 56 saniye kuzey, 31 derece 58 dakika 44 saniye doğu, 35 derece 39 dakika 24 saniye kuzey, 31 derece 52 dakika 21 saniye doğu, 35 derece 32 dakika 59 saniye kuzey, 31 derece 31 dakika 38 saniye doğu, 35 derece 40 dakika 55 saniye kuzey, 30 derece 56 dakika 17 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 577. Saros Körfezi. Atış eğitimi 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 582. Akdeniz. Arama kurtarma tatbikatı 9, 11 ve 12 Haziran 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 12 dakika kuzey, 34 derece 8 dakika doğu, 35 derece 15 dakika kuzey, 34 derece 5 dakika doğu, 35 derece 19 dakika kuzey, 34 derece 13 dakika doğu, 35 derece 16 dakika kuzey, 34 derece 15 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 588. Akdeniz. 36 derece 15 dakika 40 saniye kuzey, 29 derece 24 dakika 53 saniye doğu mevkiindeki Kalkan Balıkçı Barınağı ana mendirek feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere yerel bildiri numarası 593. Marmara Denizi, İzmit Körfezi. Sualtı çalışmaları 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. Saha 1. 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu, 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu. Saha 2. 40 derece 42 dakika 21 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika doğu, 40 derece 42 dakika 21 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 36 saniye doğu, 40 derece 42 dakika kuzey, 29 derece 17 dakika 36 saniye doğu, 40 derece 42 dakika kuzey, 29 derece 17 dakika doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.28'i gösterirken gecenin içinden başladı ve her zaman olduğu gibi takvimden bir yaprak daha koparacağız hep birlikte ve yeni günün ilk saatinin sonuna dek beraberliğimiz sürecek. Programı Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ve ben Demet Akat. Hoş geldiniz diyoruz ve bugünün akışına şöyle bir bakıyoruz öncelikle. İlk olarak Annalind Vakfı Avrupa Akdeniz Dostluk Köprüsü Türkiye'nin de katılımıyla Berlin'de 9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor değerli dinleyenler. Sayın Gürkan Akçaer ve Joseph Fer'le konuşacağız programın detaylarını. Ardından Halk Ozanı ve Dünya Halk Ozanları Kültür ve Edebiyat Derneği kurucu başkanı Sayın Baki Çetin stüdyo konuğumuz olacak. Sazıyla birlikte olacak elbette. Halk ozanlığı geleneği üzerine söyleşeceğiz kendisiyle. Ve bu hafta iki müzik konuğumuz var. Son olarak pop müzikten de bir konuğu ağırlıyor olacağız. Esbey Kenan Doğulu'yla çalışıyor ve kariyerinde adım adım ilerliyor. Hem gitarıyla bizlere eşlik edecek hem de kariyerini konuşacağız. Ve her zaman olduğu gibi son bölümde de sanal dünyadan haberleri alacağız. Net Var Net Yok köşesinde sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan.

0: Ve işte bu gecenin ilk konuğuna merhaba deme vakti geldi değerli dinleyenler. Annalind Avrupa Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Başkanı Sayın Gürkan Akçaer telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldiniz Gürkan Bey.
1: Merhabalar, Berlin'den selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimize hemen hatırlatalım. Annalind Vakfı İcra Direktörü ve Genel Müdürü Sayın Joseph Fer de konuğumuz olacak. Zaman zaman sizin aktarımınızla gerçekleşecek onunla olan görüşmemizde. İsterseniz şöyle yapalım. Küresel kutuplaşmanın, göç dalgalarının, siyasi gerilimlerinin bu denli tırmandığı bir dönemde sivil diyalog masalarının işlevinden bahsederek başlayalım. Zira resmi diplomasinin sıklıkla tıkandığına şahit oluyoruz. Böylesine bir zamanda Berlin'de bugün ve yarın gerçekleşiyor olan Dostluk Köprüsü, Avrupa Akdeniz Dostluk Köprüsü ne anlama geliyor? Böyle başlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Tabii ki çok iyi olur. Hatta biz bu Dostluk Köprüsü'nün ilk adımlarını geçen ay Antalya Diplomasi Forumu'na da Sayın Joseph Ferre katıldılar. Oradan başlattık. Burada şu an 42 ülkenin temsilcisi Akdeniz'de ve Avrupa'da diyaloğun nasıl kurulması gerektiği ve bu alanda sivil toplum kuruluşlarının üzerlerine düşen rollerin kamu kurumları, üniversiteler ve diğer bütün paydaşlarla beraber nasıl güçlendirilebileceği hususunda bir ağ koordinatörleri toplantısı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Berlin'de olan bu toplantı daha önce İstanbul'da da olmuştu. Farklı yıllarda, farklı yerlerde oluyor. Dolayısıyla bu anlamda bugün yoğun, geçen uzun süren, sabahtan akşama kadar süren görüşmelerde de biz bu konuyu özellikle ele aldık ve değerlendirdik.
0: Sayın Joseph Fer'in de görüşlerini almak isteriz toplantı ile ilgili. Nasıl yapalım Gürkan Bey? Siz aktarır mısınız bize?
1: Tabii ki isterseniz ben sorayım şimdi Joseph Bey'e, o da
0: Lütfen.
1: anlasın, ben size tercüme edeyim.
0: Lütfen.
1: Mr. Ferre, could you please tell us your thoughts about today's meeting?
2: We are gathering the heads of network. That means that the coordinators of the 43 countries that are part of the Annalind Foundation, and they are coordinating the national civil society networks in each country. They are all in all, these 43 coordinators, they are managing 4,700 organizations in the whole region.
1: Let me translate for a while. Burada 43 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlıyoruz Berlin'de, ağ koordinatörleri ve 4.700 üyemiz olan tüm Avrupa Akdeniz ülkelerinde bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Yes, Mr.
2: This meeting
0: Gürkan Bey, özür dileyerek Joseph Bey'in sesi bize yankılı ulaşmakta. Kulaklıkla mı konuşuyor acaba? Bunu engellememizin bir
1: Hayır.
0: yolu var mı acaba?
1: Doğrudan telefonla konuşuyor. Bir saniye, please don't move, okay? Belki hareket ettiği için olabilir.
0: O halde devam
1: Durduğu
0: edelim
1: yerden
0: biz.
1: konuşsun. Lütfen.
2: The objective of this meeting is was to develop the programming of the Annalind Foundation in the coming years, mainly related to mobility aspects, but also enhancing capacities of the civil society organizations in the field of the intercultural dialogue.
1: Burada biz sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek hem kültürel arası diyalog konusunda kapasitelerini geliştirmek hem de ağ üyelerinin bu konuda yeterliliklerini artırmak üzere görüşmeler yapıyoruz.
2: We have a specific programs related to youth empowerment and youth engagement by action with different profiles, with different profiles of youth people, young researchers, community leaders and content creators. We are working with them in order to shape policies, the Euro-Mediterranean policies towards the Mediterranean.

0: Akdeniz bölgesinde Avrupa Akdeniz politikalarının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarımız içinde özellikle gençlerin güçlendirilmesi ve gençlerin niteliklerinin artırılması dahil edilmesine yönelik bir programımız var. Bu programa ilişkin burada görüşmeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor.
1: Then we have different programs related to working together civil society with local administrations and civil society and academia in order to develop knowledge that is useful for the actions on intercultural dialogue in the region.
0: Bölgede sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve yeterliliklerinin etkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyası çerçevesinde farklı programlar geliştiriyoruz. Böylelikle daha etkin ve verimli çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz.
1: We have also other programs that are related to working together civil society with local administrations for promoting different models of social inclusion. And in that meeting, we were discussing how we can be more efficient, how we can be more effective or having impact on those aspects.
0: Şimdi burada tabii ki sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle ilgili görüşmelerinde yapmakta olduğumuz bu çalışmalarla gençlerin ve özellikle sivil toplum kuruluşlarının kapasitesi geliştirmek suretiyle hem yerelde nasıl bir etki oluşturabiliriz hem de birlikte nasıl etkin ve efektif çalışabiliriz hususlarını değerlendiriyoruz.
1: There is another element that is important to highlight that in the recent month has been launched the Pact for the Mediterranean and the Annalyn Foundation contributing not only to develop or to conceive how this new Pact for the Mediterranean is going to be implemented, but to help the or to assist or to contribute the European Commission to implement this in the first pillar of this pact that is related to the people to people.
0: İnsandan insana kriterinin esas alındığı Avrupa Komisyonu'nun özellikle yeni bir uygulaması başlıyor. Buna Akdeniz Pakti deniyor. İşte bunun nasıl uygulanacağına ilişkin olarak Annelind Vakfı önemli bir rol alacak ve bunun bu sürecinde komisyonu ve Avrupa Komisyonu'na gerekli desteği verme ve uygulamada etkin ve iyi bir şekilde çalışmaları gerçekleştirmek için dikkate aldığım hususlardan bir tanesi de bu Akdeniz Paktı olacak.
1: In this framework, culture and the human dimension is crucial for us, and is the reason why we are advocating to put culture and heritage and aspects related to people on the forefront of the action of the new Pact for the Mediterranean.
0: İşte bu yeni düzenlemede biz kültürü, insanı ele alıyoruz ve onu ortaya koyan, özellikle insanı ve kültürü değerlendiren, aynı zamanda bir mirası, kültürel mirası da içeren çalışmalar yapmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
2: Peki, Annelind Vakfı İcra Direktörü ve Genel Müdürü Sayın Joseph Ver'e çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Annelind Avrupa Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Başkanı Sayın Gürkan Akçaer, size de çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı biliyoruz ve ilgiyle takip ediyoruz. Berlin'deki çalışmalarınızın yarın sona erdiğini biliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Çok sağ olun bize zaman ayırdığınız için. Joseph Ferre Bey de bütün TRT camiasını sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hoşça kalın.
2: Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, bir müzik aramız var. Ardından stüdyo konuğumuz Halk Ozanı ve Dünya Halk Ozanları Kültür ve Edebiyat Derneği Kurucu Başkanı Sayın Baki Çetin olacak.

0: Saatlerimiz 23.46'yı gösteriyor değerli dinleyenler. Sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz gecenin içinden de. Ve işte stüdyo konuğumuz halk ozanı Sayın Baki Çetin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Efendim sizi tanıyarak başlayalım mı?
1: Gayet tabii aslen Erzurumluyum. Erzurum aşıklarından aşık Sümani Baba'nın ocağından, o ocaktan gelen bir halk ozanıyız. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Bazen memlekete de gidip geliyoruz. Belli bir zamanda ticaret hayatıyla uğraştık, sanatın yanı sıra. Derken bugün de sanatımızı icra ediyoruz.
0: Peki halk ozanlığı Anadolu'nun sadece müziği değil. Programdan önce de biraz konuştuk. Anadolu'nun tarihi aynı zamanda gazetesi belki kitabı. Peki ozanlık nefesi sizin için ne ifade ediyor?
1: Ozanlık nefesi bir halkın özünde olan, hayalinde olan, düşünde olan bir çeşit dışa vurmuş şekli diyelim. Yani halkın tercümanı. Yani dertlerini dile getirmek, tarihsel bulguları, yaşanmışlıkları, yaşanılanları destanlaştıran ve günümüze kadar getiren bir çeşit taşıyıcı. Sazlı sözlü taşıyıcılar bunlar. Dilden dile taşıyıcıları. Bizler de onların bir varisi olarak geçmiş ustalardan bugünkü günümüzdeki eserleri, yeni yazılanları, eskileri geleceğe aktarmaktır.
0: Şimdi vaktimiz el verdiğince söyleşeceğiz ama bir yandan da mümkün olduğunca çok sizi dinlemek de istiyoruz. Hadi
1: Eyvallah.
0: onlardan ilkiyle
1: O
0: devam
1: zaman
0: edelim.
1: ilk eserimizi biz Sümani Baba'dan okuyalım. Onunla başlayalım. Program daha da güzel olur.

0: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık,
1: Biz
0: dilinize
1: teşekkür ederiz.
0: sağlık.
1: Eyvallah.
0: O zaman hemen soralım, nasıl halk ozanı olunur? Yani hep klasik soru vardır ya, olunur mu, doğulur mu? Bunun bir ocağı eğitimi var mıdır, yoksa doğuştan gelen bir yetenek midir?
1: Şimdi halk ozanlığı doğuştan olan bir şey tabii ki Allah'ın yaratmış olduğu insanız. Fıtratında biraz vardır belki ama usta çırak ilişkisiyle yoğunlaşır bu. Ve aynı zamanda eğer bir gelişkinlik daha ötesi varsa o da vehbi ilimle beslenen bir sanattır. Vehbi ilimle olan sanatın içerisinde de geçmişteki ustalardan da aldığımız bilgilere göre badeli aşıklar da vardır bunun içerisinde. Badeli aşıklardan bir tanesi de zaten bizim üstadımız Aşık Sümani Baba'dır. Biz o ocaktan gelenek olarak usta çırak ilişkisi olarak ben torununun çırağıyım. Tabii ki ne kadar kendinde edebi bilgi varsa işte kalem, şiir yazabiliyorsan yalnız bunun usulünü, kaidesini, erkanını, edebini, terbiyesini, töresini ustadan alıyorsun. Yani o usta çırak ilişkisiyle yetişiyor. Yoksa durup dururken bir halk ozanı ben halk ozanım yetiştim deyip de bunun usullerini veya şiiri veya şiirin nazım şekillerini veya türlerini sayabileceğimiz kadar o kadar çok tür var ki bunları öğrenmesi çok zor. Ne zaman ki bir ustanın önünde diz çöker ve ondan tutunursa o ustanın göstermiş olduğu kaide ve kurallar üzerinde mesafe alır ve kendisini de topluma kazandırır diyoruz. Böyle halk ozanı oluyor yani.
0: Peki her saz çalıp türkü söyleyene halk ozanı denmiyor tabii.
1: Hayır, her saz çalıp türkü söyleyen türkücü olur. Yani halk ozanlığı tabii şu günümüzde çok halk ozanıyım deyip çalıp söyleyenlere de halk ozanı deniyor ama bu değildir. Halk ozanları ve halk aşıkları aynı anlamda aslında kullanılması lazım. İkisi de eş anlamdadır. Bunlardaki özellik irticalen türkü söylemek vardır. Atışma türü karşılıklı değişmeler vardır. Taşlamalar vardır. Türler içinde tabii çok var. Leb değmez var, müsemmat var, semai var, müstezat var, güzelleme var, koçaklama var. Bunların hepsinde yani hecevezinlerinin hepsinde atışma yapabilecek birisine halk ozanı veya halk aşığı denir. Yani bunu yapabilecek ne kadar var onu bilemiyorum tabii sayısını ama.
0: Aslında az önceki sorumuzun cevabı oldu. Bu hem bir pratik zeka hem bir duygu derinliği
1: Evet.
0: gerektiriyor. Yani doğuştan gelen yetenekler de illaki var işin içerisinde, ama
1: Aynen, evet.
0: demek ki öğrenilen şeyler de var. Çünkü bu tekniklerin hepsi sadece yetenekle ortaya çıkabilecek şeyler
1: Değil.
0: değil.
1: Evet.
0: İkisinin bir araya gelmesiyle.
1: Aynen öyle, evet.
0: Peki şunu da soralım. Eskiden köy meydanlarında, kahvehanelerde böyle duyururlardı halk ozanları seslerini belki. Modern dünyada şimdi
1: Nasıl
0: evet.
1: duyuruyorlar? Şimdi sanal medya var. Aynı zamanda şu anda işte kurumda bulunduğumuz TRT gibi büyük bir kurum tabii. TRT emsalsiz bir kurumdur. Benim gözümde de çok severim, dinlerim zaten hem radyosunu, televizyonu, haberini. Bunların aracılığıyla yani sesimizi duyurabiliyoruz. Yoksa bazen de sazları boynumuza takıyoruz. Bazı böyle canlı programlarda işte doğaçlama işte bu şu andaki aşıklar kahveleri vardır şu anda. Erzurum'da var mesela. Birkaç ilimizde de var bu aşıklar otağı var veya diyelim. Buralarda seslendirme sistemi de olmadan da yapabiliyoruz. Ama şu anda günümüzde artık onlar biraz daha tamamıyla bitmeye yüz tutmuş. Ne var? Medyasal olay var. Hem sanal medyalı var, hem görsel medya var, hem radyolar var. Bunlar aracılığıyla işte sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyoruz Ali Bey'e ve sizlere de sebep oldunuz. Sesimizi buradan duyuruyoruz.
0: Şimdi aslında bu kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü bir gelenek. Geleneği korumakla modernite arasında kaldığınız zamanlar oluyor mu? İşte sosyal medya bunun örneği mi diyeceğiz, ama cevabını şimdi almayalım. Bir
1: Evet.
0: eser daha dinleyelim
1: Peki, o
0: sonrasında.
1: zaman bir eser daha. O zaman bir eserde birden biz kendimizden okuyalım bir
0: Buyurun.
1: güzelleme.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada
1: teşekkür ediyorum.
0: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Halk Ozanı Sayın Baki Çetin bizlerle. Bu arada yeni güne de merhaba demiş olduk.
1: Evet.
0: Sorumuzu soracağım.
1: Gayet tabii.
0: Ama öncesinde başka bir şey soracağım. Bir halk
1: Buyurun.
0: Ozanı her şey üzerine türkü söyleyebilir mi?
1: Aşağı yukarı. Aşağı yani gözünün içtiği veya gücünün çattığı her şeyi dile getirir. Çünkü halk tercümanı zaten adı üstünde oluyor. Onun için yani bazısı daha iyi söyler, bazısı biraz daha algısı kuvvetlidir, hızlı toparlar. Ama bir şey söyler yani.
0: Ama zaten maharette o değil mi? Ayak nereden gelirse oradan
1: Ayak
0: alıp
1: nereden gelirse aynen öyle, öyle söyler.
0: Devam
1: Evet,
0: ettirmek. Evet. Peki az önceki sorumuzu şimdi soralım.
1: Buyurun.
0: Geleneği korurken bir yandan da moderniteye uyum sağlamak, modern dünyaya ayak uydurmak, işte sosyal medya mecralarını, dijital dünyayı kullanmak, ikisinin arasında kaldığınız oluyor mu hiç?
1: Yani bazen tabii bir de ayak uyduramıyoruz bazen de. Çünkü teknoloji çok hızlı gidiyor. Bilgi sistemi, bilgisayar sistemi, işte laptopları var, bugün tabletler var derken bazen onları çok iyi kullanamayanlarımız da var mesela. O sanal medyayı vesaire bunları çok iyi kullanamayan arkadaşlar bir bakıyorsun ki bayağı sesini çok geç duyuruyor veya birileri tarafından onlar uygulatmaya çalışıyor. Ama bu işte biraz daha mahir olanlar, üstüne çok düşenler işte telefonlardaki bütün yüklenen programları aşağı yukarı kullanıyorlar. Kullananlar da çok var. Ya biraz da burada tabii bizim sesimiz böyle duyulması ayrı bir şey ama kurumların ekstra programlar üzerinde kurumlar bu programlar bizlere yani sanatçılara veya işte halk ozanlarına yer verirse bir o kadar daha albenisi olabilir. Şimdi kurumlar önemlise tutmazsa önemli yani bunu birçok her sanatın hepsine saygım var. Şimdi 100 TRT repertuarlarına baktığımız zaman, diğer repertuarlara baktığımız zaman %70'in üzerindeki halk ozanlarının, halk aşıklarının türküleri

0: ile, türküleriyle mesela besleniyor. İşte biraz önce dinliyorduk, Aşık Veysel'in vardı, başkasının vardı, rahmetli usta. Çoğusunun var. Bakıyoruz ki türkülerin %90'ına yakın, 70'i, 90 mübalağa olur ama 70'ine yakını halk ozanları yazmış. Bakıyoruz günümüzde 10 tane halk ozanı bir yere programa toplanıyor, bir sanatçının onda biri de etmiyor. Kurumlar bu konuda birazcık yavan davranıyorlar. Yani kurumlar dediğimiz seçilmişler. Yani belediyeler üzerinden çok programlı konserler vesaire yapılıyor. Bu konuda bakanlığımız da buna tabii el atması lazım. Halk ozanlarını biraz daha ön plana çıkarması lazım. Çünkü üreticiyiz. Biz fabrikayız neticede. Ben çalıp söylüyorum ama yani yazıyorum, çalıyorum, söylüyorum neticede. Biraz tabii ki burada müzdaripliğimiz var, evet.
1: Peki işte böyle bir dertle yola çıkıp Dünya Halk Ozanları Kültür ve Edebiyat Derneği'ni kurdunuz. Ne amaçla yola çıktınız? Şimdi hedefin neresindesiniz? Biraz da bunu soralım.
0: Şimdi biz derneği kurduk, çok güzel bir projeyle bakanlığımıza da başvurduk ama bir kadersizlik yaşadık. Pandemi rastladı bizim o döneme. Ondan sonra bir daha yaptık. Yine bir işte krizler üst üste geldi. Krizlerden dolayı projelerimiz geçti. Amacımız şu: Türk dünyasında, Türkiye Cumhuriyetlerinde ve Türk dünyasında olan bütün aşıklarımızı belli, Türkiye'nin işte senede 5 yıllık programdı zaten o. İşte her sene 14 pilot il olarak hesap ettik ve bunu yurt dışıyla da bağlantılı olarak kurup halk ozanlarının genel anlamdaki amaçlarını, sanat icralarını halkın meydanlarında haykırarak, yani geçmişteki şey ama seslendirme sistemleriyle. Böyle bir şeyi amaçladık ve büyük bir en sonki programı da Ankara'da büyük bir çalıştayla noktalamaktı tabii. Bu düşünceyle kurduk ama projemiz hala geçerlidir. İşte bu sebeplerden hep geri attı, geri attı, krizler, krizler derken, yani maddi çünkü külfeti de var. Yani bakanlığımıza biz bunu başvurduğumuz zaman dernek olarak tabii ki bize bazı şeyler önümüze olumsuz tarafı da vardı. Olan tarafı da çok da beğenildi aynı zamanda. Maalesef bunlardan biraz müzdaripliğimiz oldu. Ama yine yolumuzdan dönmeyeceğiz. Halk ozanlarını biz bu projede Türkiye genelindeki, yani Türkiye'nin tamamındaki ozanlarımızı büyük bir çalıştayla, o projenin akabinde Ankara'da büyük bir çalıştayla Türkiye'ye sesimizi veya dünyaya sesimizi daha çok güzel bir şekilde duyurmak istiyoruz.
1: Vaktimiz hızlı akıyor. Sizi bulmuşken bir eser daha dinlemek isteriz. Sonrasında son duygularınızı, düşüncelerinizi alıp bu bölümü bitireceğiz.
0: Eyvallah. Bir de bir başka ustadan okuyalım o zaman.

0: Köşküm sarayım yok.
1: Temezzül
0: Müşterinizi
1: buyur.
0: buyur.
1: Gel otur gönlümün bir köşesine.
0: O zaman aşk olsun diyelim.
1: Aşk olsun diyelim. Evet.
0: Peki. Nasıl aktı, nasıl geçti anlamadık. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür
0: Son
1: ediyoruz.
0: sözlerinizi alıp bitirelim bu
1: Şimdi
0: bölümü.
1: son sözlerimde şöyle bir de hani biraz önce dedin ya her gördüğüne söyler mi, yapabilir mi falan. Ben işaretle konuşma dili var ya hani şu anda o bir eğitim şeyi. Ben işaretle konuşulanı dile getirmiş bir şiir okumak isterim aslında örnek olsun diye. Varsa zamanımız bunu okumak isterim.
0: Çok kısa.
1: Tamam. Yıllar sonra bir güzele rastladım. Nere dedi, başka bir şey demedi. Dedim nere ben sana soruyorum. Hara dedi, başka bir şey demedi. Dedim har dikendir bu nasıl haldır? Dedi bu gördüğün çileli kuldur. Dedim o çektiğin ızdırap nedir? Yara dedi, başka bir şey demedi. Dedim yara neden derman bulmadın? Dedi çok bekledim fakat gelmedin. Dedim neden sevdiğini almadın? Töre dedi, başka bir şey demedi. Dedim bu törenin kurbanı mısın? Dedi sen de ahirete dek yanasın. Dedim benim gibi bahtı karasın. Çare dedi, başka bir şey demedi. Dedim çare yaradan Mevla'dadır. Dedi zaten ümidim mahşeredir. Dedim baki kim için yanmadadır. Yara dedi, başka bir şey demedi.
0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza
1: Biz
0: sağlık.
1: teşekkür ediyoruz, sağ olasınız.
0: Değerli dinleyenler, Halk Ozanı ve Dünya Halk Ozanları Kültür ve Edebiyat Derneği kurucu başkanı Sayın Baki Çetin konuğumuzdu. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Radyo 1.
1: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Önce şarkısını duyduk, şimdi de sesini duyacağız. Bu hafta pop müzikten de bir konuk ağırlıyoruz. Esbeh Kenan Doğulu ile çalışıyor ve kariyerinde adım adım ilerliyor. Hem kariyerini konuşacağız hem de mümkün olduğunca çok fazla şarkısını dinlemeye çalışacağız. Vaktimiz el verdiğince, ama önce merhaba diyelim.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Gayet iyiyiz, siz nasılsınız?
2: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
2: Tabii ki. Ben Esbey. Müzisyenim. Şarkı yapmak amacım, hayat amacım bu olarak hissettiğim için bu yolda devam ediyorum. Müzisyenler beni anlayacaktır. Zorlu bir yolculuk oluyor bu. Etrafınızda ekibiniz varsa, güzel arkadaşlarınız, sizi yönlendiren güzel insanlar varsa, biraz da böyle hırslı, sabırlı bir insansanız biraz yürüyebiliyorsunuz, biraz ulaşabiliyorsunuz bir yerlere diyelim. Bugün burada olmaktan, sizle konuşmaktan çok mutluyum, çok gururluyum.
1: Biz de aynı şekilde çok mutluyuz. Peki nasıl başladı bu macera?
2: Nasıl başladı bu macera? Aslında bu çok geniş bir soru ama bunu çocukluktan başladı diye klasik bir cevapla başlayayım. Nasıl başladı? Seneler önceleri dönüp.
1: Çok çok daha öncesinde başlamıştır
2: evet,
1: belki
2: evet.
1: De. Gitar ne zaman başladı öyle isterseniz?
2: Tamam, gitarla başlayalım. Gitarı ben sanırım 5. sınıfta böyle alıp kendi kendime kurcalayarak öğrendim. Sonra bir kursa mı gitse falan deyip bir ay sonra böyle bir kursa gönderildim. Bir ay sonra orası da kesmedi beni. Dedim ki ben kendi şarkılarımı mı yazsam falan diye böyle ta o zaman başladım. Çocukluktan itibaren böyle bir amacım vardı yani. Sonra gitarı öğrendim. Sonra gitarın o yetmedi. Diğer enstrümanlara merak saldım. İşte bağlama. Adamın geldiği dedem, Esbey dedem bana bağlama. Neşet Ertaş'ı çok severdi o. Yazım kışa çevirdin söyle evladım derdi. Oradan o muhabbet geldi. Sonra türkülere, işte sadece pop değil müziğin her türlüsüne merak saldım. Aslında bir harman oluyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz, her türlü şarkıyı duyuyorsunuz. Öylelikle kendi şarkınız oluşuyor. Derken aslında müzik hikayesi böyle başladı. Biraz türküyle, biraz gitarla, biraz çevreyle. İşte ailem sağ olsun, onlara da buradan çok selam söyleyeyim, babama, anneme.
1: Altyapı ne kadar geniş ve çeşitli olursa sonrasında ortaya çıkan ürünler de o kadar güzel
2: evet,
1: oluyor
2: evet.
1: Galiba. Konuşmaya devam edeceğiz ama hadi bir şarkı dinleyelim.
2: Tamam, o zaman şöyle yapayım. Şarkıyı söylemeden önce Onurcan Özcan'dan bir şarkı söyleyerek başlamak istedim. O rahmetli oldu, aramızdan ayrıldı. Hem onu yad etmek olsun, hem de onun en sevdiğim şarkısını insanlar gece dinlesinler. İstiyorum, yaramızda kalsın diyeceğim.

0: Teşekkür ederiz. Stüdyonun karşı tarafından alkışlar, alkışlar,
1: Çok
0: alkışlar.
1: teşekkürler.
0: Eminiz radyoları başındaki dinleyicilerimizden de geliyordur o alkışların devamı. Peki o zaman devam edelim. Hobi olarak kalmaması gerektiğine ne zaman karar verdiniz müziğin?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Burada öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Kariyerimin başlangıcında çok değerli, çok usta müzisyenlerle çalışma fırsatı buldum. Başta Kenan Doğulu olmak üzere, Volkan Öktem, Can Şengün, Alper Sönmez, Özdemir Güz. Böyle değerli isimlerle çalışmak, onlarla bir yol yürümek o kadar değerli, o kadar keyifli bir an ki, anı ki benim için. Önce onlara teşekkür edeyim. Bu İyiyim şarkısının arkasında olan ekipteki herkese, Doğulu Müziğe. Önce onlara teşekkür edip başlamak istiyorum. Sonra bu profesyonel nasıl başladı aslında, ondan şöyle demek gerekiyor. 17 yaşımda artık profesyonel sahnelere adım atmıştım. Ünlü grupların ön grubu olarak Türkiye turnesi yaptım. Birçok kişi aslında belki de gizliden gizliye, "Aa evet ya, bu Espe'yi bir yerden tanıyorum ben" falan derse insanlar, böyle fotoğraf, "Aa birine çok benziyor" falan. Aslında o çok gezdik, çok dolaştık. Her yerde çaldım, bunu anlatıyorum. Anlatmaktan da keyif alıyorum. Barlarda da çaldım. Hatta şöyle çok keyifli bir anım var, onu anlatayım. Pet kuaförde çalmıştım var benim. Yani 18 yaşında falandım sanırım. O da kötü değildi bu arada, şöyle güzeldi. Köpekler de inanılmaz şarkı dinliyorlar bu arada. Ve hiç çıt çıkarmadan dinliyorlar. Oradan sonra işte aslında profesyonele nasıl yaptık? Kendi şarkımızı yaptık. Kendi şarkılarımızın demolarını kaydettik. Sonra bunları artık dedik ki yayınlamanın, insanlarla paylaşmanın zamanı geldi diyerek kendi kariyerime adım attım aslında. Ama her yerde çaldım.
0: Peki hani o büyük isimlerle çalışma şansı buldum, çalışma imkanı buldum dediğiniz bu şans eseri mi gelişti? Nasıl oldu?
1: Şans hazırlıklı olana güler diye bir laf var. Kesinlikle şans gerekiyor. Ama şans sizi bir yere kadar getiriyor. Önemli olan ne kadar hazırlıklı olduğunuz. Burada aslında şu hikayeyi anlatmak istiyorum. Kenan abiyle bizim ilk tanışmamız şöyle oldu. Ben değerli Ferman Akgül, onun düğününde çalarken Kenan abiler oraya geldiler. Beren Hanım'la birlikte. Ben normalde akşam akustik gitar çalıp insanları eğlendirmek üzere düğünde. Kenan abi dedi ki, "Kendi şarkın var mı?" Dedim, "Abi var. Çal bakayım kendi şarkını" dedim. Tanışmıyoruz daha o zaman. "Çalayım abi" dedim. Birinci şarkıyı çaldım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şarkı, altıncı şarkıya kadar Kenan abi, "Kendi şarkım ikinci var mı, üçüncü var mı?" diye sordu. Sonra dedi ki, "Ben bir gidip geliyorum. Ben gelene kadar çalmıyorsun" dedi. "Tamam abi" dedim. Gitarı koydum kucağıma, çalmadım. Oradan sonra İşte tekrar geldi, "Çaldın mı?" dedi. Dedim, "Abi çalmadım, seni bekledim çalmak için." Dedi ki, "Tamam, beni bul" dedi. "Tamam abi" falan. İşte oradan sonra ben Kenan abiye demolarımı yolladım. Ondan sonra işte Kenan abi çok beğendi. Dedi ki, "Bunlar da, ben de arkasındayım." O şekilde bu şarkıları oluşturduk. Aslında hikayesi, Kenan abiyle tanışma hikayemiz böyle.
0: Güzel,
1: Düğünde
0: hoş da bir
1: tanıştık.
0: hikaye varmış arkasında. Aslında güçlü isimlerle çalışmak hem ciddi bir motivasyon ama aynı zamanda biraz da baskı. Çünkü iyi olma zorunluluğu. Biraz oradan bahsedelim mi?
1: Tabii ki öyle yani. Normalde zaten bir sahneye çıkmak gerginlik verir insana. Yaptığınız işin beğeni bekleyerek yapıyoruz. Hiçbirimiz tamamen beğeniden uzak bir şey yapmıyoruz aslında. Bir de bunun üstüne sizin beğenecek kişiler, beğenmesini istediğiniz kişiler usta isimler olunca ekstra üstünüzde gerginlik oluyor. Ama bu açıdan şunu diyebilirim ki, hiç öyle büyük baskılara maruz kaldım diyemem. İşimi yaptım ve iyi insanlarla karşılaştım. Bu benim şansım işte. Şans aslında burada devreye giriyor.
0: Şimdi bizim için de ekip olarak o kadar büyük mutluluk ki, hele de karşımızdaki genç bir insansa, sevdiği işi yapıyorsa, yaptığı işi seviyorsa, o bizim için de çok büyük mutluluk. O yüzden çok keyif alıyoruz bu hikayeleri dinlemekten. Ama dinleyelim de şarkı da dinleyelim.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir şarkı çalmak istiyorum. Kıvırcıklar olarak biraz önce Onurcan Özcan'ı çaldım. Ben de insanlar görmüyorlar ama ben de kıvırcık biri olarak Buray'dan Sen Sevda Mısın'ı çalmak istiyorum şu anda. Bakalım beğenecek misiniz?

0: İdris.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ya soracak sorular da var, konuşacak çok şey de var ama ben bir şarkı daha dinlemek istiyorum sanki. Değil mi? Sevgili prodüktörümüz Ali Kızan ve teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak da başlarını sallarlar. Onlar da derler ki hadi bir şarkı daha dinleyelim.
1: Tabii ki. O zaman şöyle bir şey yapayım size, eğer isterseniz. Yeni bir şarkım daha çıkacak. Yakında yayınlamayı düşündüğüm bir
0: Ondan
1: şarkım var.
0: minik bir
1: Evet.
0: ama onu sonraya bırakalım. Sürprizi
1: Tamam.
0: olsun.
1: Tamam.

0: baş harfi be.
1: Serdar Tüplak alkış efektini de gönderdi arkadan.
2: Çok teşekkürler.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa onlara da Espe ile birlikte olduğumuzu, onu stüdyomuzda ağırladığımızı hatırlatalım. Ve soralım, hani şu sosyal medya akımları var ya, onlardaki gibi o mu o mu? Cover yapmak mı, kendi şarkını söylemek mi?
3: Kendi şarkını söylemek.
1: Peki ilk şarkı yaptığın zaman kim dinlesin istersin en çok? Ya da ilk.
3: En çok istediğim şeyi söyleyeyim mi? Kendi şarkıma yabancılaşıp kendim dışarıdan dinlemek isterim. Aslında öz eleştiri yapmak. Birine dinlesin diye şarkı yapmıyoruz çoğunlukla. Daha doğrusu ben yapmıyorum. Şimdi bütün müzisyenler adına konuşmam da saçma. Bize güzel gelen, bizim hikayesini anlattığımız, bizim derdimizi anlattığımız şarkılar yapıyoruz. O yüzden aslında önce bir yabancılaşıp ben dinleyeyim isterim.
1: Dışarıdan. Mümkün oluyor mu peki?
3: Yeterince
1: o biraz zor sanki çünkü.
3: Yeterince çok dinlerseniz oluyor.
1: Dinleyince mi yoksa söyleyince mi?
3: Yok.
1: Yabancılaşma nerede başlar?
3: Şöyle başlar. Bu yapım aşamaları oluyor bu şarkının. Sonra siz bunu yaparken defalarca söylüyorsunuz, defalarca sonra onu dinliyorsunuz.
1: Hadi biraz beyinleri yakala şimdi.
3: Defalarca dinlemeye başladığınızda şu oluyor. Artık bir başkası söylüyormuş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. O zaman işte işler değişiyor. Aa ya evet mi acaba, yoksa yok ya bu burası böyle olmamış demeye başladığınız yer, öz eleştiri yapabildiğiniz yer burada başlıyor bence. Bu çok değerli. Öz eleştiri çok değerli yaptığınız işlerde. Herkesten önce aslında siz yaptığınız işin önce değerini bilmek tabii ki. Sonra da hatalarını, kusurlarını bilmek.
1: Peki Espe'yi kendini eleştirirken nasıl? Acımasız mı, destekleyici mi?
3: Acımasız biraz. Ne yazık ki acımasız biraz. O kadar çok besteleri çöpe atıp yok ya, yok bu çok kötü ya, sen yapamadığın zamanlar oluyor, bir de onlar daha kötü. Eve kapanıyorsunuz, iki hafta üç hafta boyunca şarkı yapamadığınız zamanlarda acaba bendeki bu yetenek gitti mi, ben yeteneksiz bir insan mıyım falan diye böyle düşünmeye başladığınız zamanlar oluyor.
1: Eyvah, kaçtı ilham, kaçtı değil mi?
3: Evet, aynen öyle, ama o kaçmıyor. O onun zamanı oluyor, yaşanmışlık oluyor. Bir şey görmeniz gerekiyor. Son yaptığım şarkıyı mesela, daha onu belki çok uzun zamanlar sonra duyacağız. Belki duymayacağız, onu da bilmiyorum ama şöyle bir şeyi biliyorum. Asker arkadaşımın hikayesini yazdığımı biliyorum. Kendi hikayenizi de yazmak zorunda olmuyorsunuz. Bir başkasının hikayesini yazıyorsunuz kimi zaman. Kimi zaman bir hikaye uydurup yazıyorsunuz. Bazı insanlar öyle yazıyor.
1: Peki en çok nasıl zamanlarda gelir ilham? Hani böyle sıkışık, zor zamanlarda mı? Rahat, mutlu zamanlarda mı?
3: Çok kişiden kişiye değişir. Bunu Espe olarak cevaplayabilirim.
1: Evet. Zaten sizin özelinizde sordum.
3: Evet, benim özelimde hiç gelmeyecek yerlerde, hiç olmayacak anlarda o söz gelir. Mesela en son nerede geldi? Bir konsere gittim. Çıkışta taksiye yetişmeye çalışıyordum ve o geldi, o söz geldi bana. Ne yapacağımı bilemedim. Mırıldanıyorum. Unutmamak için mırıldandım. Telefonum başka işlerle meşguldü orada. Taksiyi çevirmekle başka işlerle meşguldü. Ansızın gelir ve bundan çok memnunum tabii ki, öyle dertli gibi anlatmıyorum ama onun yeri, zamanı, saati, anı, hikayesi o belli olmuyor. O çok değişik. Ama Espe'ye genelde böyle iki eli bir pabuç ölme, iki ayağı bir pabuçtayken gelir yani. Hüzünlü zamanlardan bir şey çok öyle zannedilir. Hüzünlüyken, efkarlıyken şarkı yapılıyor zannedilir falan. Özellikle o duygulu şarkılar için. Ama aslında o benim için o kadar da öyle değil. Hüzünlü zamanların arkasından o günleri hatırlarken yapmanın keyfi bende daha başka geliyor bana.
1: Ama hani başlarken o hikayeyi dinledik ya. İşte dededen kalan, hediye gelen bağlama, işte bir türkü altyapısı, farklı müzik türlerinden beslenme. Bunların hepsi o üretim sürecinde elbette katkı sağlıyor değil
3: kesinlikle,
1: mi?
3: Kesinlikle öyle. Yani bir bağlamayı bilmek, bir türküyü bilmek, o türkünün hikayesini bilmek, nasıl yapıldığını bilmek. Biz müthiş bir coğrafyayız bu konuda. Yani o hikayelerle dolu, inanılmaz ozanlarla dolu bir memleketteyiz. Neşet Ertaş dedim ya, bahsettim ya. Onun gibi bir üstadın ülkesindeyiz. Onlardan tabii ki, Avrupa'dan da. Bunları tabii ki meçleyerek, kendi içinde bir karıştırarak, mix ederek bir şeyler sunuyoruz.
1: Bugün bizim programımız da biraz öyle oldu. İlk
3: evet, bölümde halk

0: Hanımız Sayın Baki Çetin
1: Çalıştık
0: ağırladık.
1: biz de.
0: Ardından da sevgili Espey bizlerle böyle farklı motiflerle güzelce süslenmiş oldu
1: Çok güzel.
0: gecemiz. Vaktimiz hızla azalıyor. Yeni şarkıdan minik bir parça dinleyeceğiz ama önce onu dinleyip ardından başka bir şarkıya mı bağlayalım, yoksa önce başka bir şarkı dinleyelim sonra mı yapalım? Nasıl olsun?
1: Tamam. Şöyle yapayım.
0: O zaman mikrofon başında kim varsa, biri de benim ama o zaman gitarın başında kim varsa diyelim, tercihi o yapsın.
1: Tamam.

0: Deriz, ağzınıza sağlık,
1: Ben teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: sağlık. Vaktimizin de sonuna geldik böylelikle.
1: Çok keyifliydi.
0: Bizim için de aynı şekilde.
1: İlk tecrübemdi. Kendi şarkımı çalma imkanı da buldum. Burada olduğum için, TRT Radyo 1'de olduğum için, gecenin içinden programda olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim tüm ekibe, sesçisinden size, arka planda çalışan herkese çok teşekkür ederim.
0: Tekrarını dileyerek öyle veda edelim. Değerli dinleyenler, Esbey bizlerleydi. Şimdi kayıttan bir şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Net Var Net Yok köşesiyle gecenin içinden devam ediyor olacak.

0: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Bugün bol bol müzik dedik ama şimdi teknoloji dünyasından son gelişmeleri dinleyeceğiz. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu telefon hattımızın diğer ucundalar. Merhabalar, hoş geldiniz gecenin içindene.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar, Burak ben de.
0: Ben hemen sözü size bırakıyorum. Net var, net yok diyerek.
2: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
1: Teşekkürler. Başlayalım Burak Bey. Öyle Mehmet Hanım. Şimdi dronlara yeni bir düzenleme geldi 2026 yılında. Şimdi daha önce 4 kilogram altına kadar bir ehliyet almak gerekiyordu. 500 gramın üstü olan bütün dronların da İHA kayıt sistemine kayıt olması gerekiyordu. Yeni düzenleme geldi. Fakat daha da dikkat çeken bir gelişme oldu ülkemizde. Drone savarlarla ilgili biliyorsunuz Aselsan'ın bu konuda bayağı bir çalışması vardı. Yani dronların tespitiyle ilgili. Yeni bir şirket şöyle bir çalışma yaptı. Dronları akustik olarak tespit etmeye başladı ve sesleri dinleyerek yaklaşık bir 5 derecelik sapma yapma riski var. Ama şöyle düşünün, 3 kilometre kadar mesafeyi sadece dinleyerek yakalamayı başardı. Yani bu ne demek dersek de hani böyle radarları atlatma veya yaşadığımız bu İran-Amerika Savaşı'nda da mesela bazı teknolojileri daha böyle hiç umulmayan basit teknolojiler yenmişti İran'da. İşte bunun gibi düşünün, akustik olarak dinliyor, sağlam tek havacılık savunmanın çıkarttığı bu yeni sistem sesleri dinleyerek bir drone geliyor şu mesafede şu hızla yaklaşıyor diye bize aslında teyit edici bir bilgi verebiliyor. Yani eğer normal bir radar bunu kaçırıyorsa akustik radar önce uyarı veriyor. Belki radarın daha hassasiyetini arttırmasını veya farklı yöntemlerle bir kere daha taramamızı sağlıyor. Ama gerçekten savunma sanayisinde ses getirdiğimizin bir imzası daha oldu bu. Akustik drone tespit ve takip sistemi.
2: Evet Tolga, hakikaten dronlar konusunda, insansız hava araçları konusunda Türkiye son herhalde 7-8 sene içerisinde dünyanın en ileri giden ülkelerinden bir tanesi oldu. Her geçen gün yepyeni haberler yapmaya devam ediyoruz. Muhtemelen bu haberleri bol bol da yapacağız gibi gözüküyor. Güzel gelişmeler bunlar. Bu arada Tolga, bugün özellikle Apple kullananlara ilgilendiren güzel bir gelişme oldu. iOS 27 tanıtıldı. Yani iPhone'ların, aynı zamanda MacBook bilgisayarların, iPad'lerin yeni işletim sistemine tanıttılar. İçerisinde birçok farklı bir özellik var. Aslında geçtiğimiz senelerde böyle ön izlenimleri olan Apple'ın yeni yapay zekası biraz duyurulmuş oldu. Yeni nesil Siri sistemi biraz duyuruldu. Kamera uygulamasında artık Siri çalışabilir hale geldi. ChatGPT benzeri bir sohbet arayüzü artık telefonlarımızın içerisinde yer alacak gibi gözüküyor. Fotoğraflar için yepyeni bir yapay zeka araçları içerisinde entegre etti. Biraz da güzel olmuş ama Android'in de bir miktar kopyası olmuş denilebilir. Kamera uygulamasında görsel zekalar eklenmiş. Özellikle fotoğraf çekenler, çekilmeyi seven dinleyicilerimiz için ve eğer bir Apple sahibiyseniz çok güzel ve enteresan özellikler eklenmiş. Çocuk güvenliği, özellikle çocuğunuz varsa ebeveynseniz bununla ilgili birçok çocuğunuzun internet üzerinde yapmış olduğu, telefon üzerinde yapmış olduğu aktiviteleri kontrol edebileceğiniz birçok farklı güzel özellik eklenmiş. Yapay zeka destekli özellikle telefonlarda biliyorsunuz yazı yazmak bazen kabus olabiliyor. Bunları düzeltecek sistemler entegre edilmiş. Artık dil bilgisi kurallarını da artık yazarken yapay zeka yardımıyla çok daha doğru yazabileceğiz gibi gözüküyor. Bunun dışında biraz görsel gelişmeler var ama yepyeni bir aslında telefona sahip oluyorsunuz gibi gözüküyor. Tabii biliyorsunuz her yeni versiyonda yaşanan biliyoruz zamanında Apple'ın da açıklamak zorunda kaldı. Telefonları yavaşlama konusunda ise Apple'ın dediği iOS 27'yi eğer yüklerseniz telefonunuz daha hızlı çalışacak gibi bir şey söylediler. Tabii buradan tüm dinleyicilerimiz bizler bu geçişlerde söylüyoruz. Biraz sakin davranmak, geçişleri hemen hızlıca geçmemekte de fayda olabiliyor. Bu kadar yeni özellik hakikaten bazen telefonu yavaşlatabiliyor. Bunun örneklerini zaman zaman yaşamıştık. Tabii her telefona ne yazık ki geçerlidir. Güncel bir iPhone'unuz varsa bu telefonlarınızı da yükleyebileceksiniz. Gayet enteresan, güzel gelişmeler olmuş. Özellikle yapay zeka entegrasyonu bayağı işlerimizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor.
1: Burak, o kadar güzel söyledin ki aslında bana fazla bir şey bırakmadın ama şunu söyleyeyim. Mesela aslında haber niteliği taşıyan bunların Apple'da sunuluyor olması. Hatta 1,5 sene önce falan Android'de bunların hepsi vardı. Biraz daha hatta kullanıma da girdi. Apple'da çok karşılaştırılan bir vardı seri tek yapay zekadı ama Apple bizi çok kısıtladı Burak. Yani hani belli modellerde, belli güçlü olan telefonlarda bunlara izin verdi. Belki yani MacBook'lar bir tık daha iyi ama telefonlarda bizi bayağı bir kısıtladı. Bir de mesela Siri AI de bu arada Avrupa'ya da gelmiyor. Sadece Amerika'da olacak. Avrupa için daha yeterli altyapıya sahip olmadı. Veya izinler veya da bu kişisel verilerle ilgili biraz geriden geliyor. Sadece Amerika'da sunulacak. Ama biz biraz böyle Apple bu konuda çok geri kaldığında aslında itiraf etmeliyiz Burak. Yani hani çok yıllardır Belki 3 yıldır yapay zeka ve Apple Intelligence diyoruz ama gerçek kullanımda bunları göremiyoruz. Android aldı başını gitti. Apple hep en iyisini yapacak, sağlam yapacak diyorduk. Bir ara bunu çünkü Google için söyledik ama Google Gemini'de çok güzel bir dönüş yaptı. Ama Apple'da hala bir dönüş olmadı. Aslında Android'dekilerin, kullananların yapay zeka ile ilgili yaptıklarını belli telefon gruplarında Apple'da yapabilmek olmanın haber niteliği taşıdığı bir günü yaşıyoruz diyebilirim böyle. Umarım bir tık daha ileri gider. Çünkü gerçekten çok kısıtlayıcı bir özelliği var ki ben de yorumlarda şunu okudum. Mesela betasını kullananlar biraz daha bekleyin dediler. Ben de özellikle iOS 27'nin betasını daha indirmedim ve bekliyorum ki ben 14 kullanıyorum. Belki de 14'te hani bir süre daha indirmeden bekleyeceğim. O yüzden hani biraz böyle korkutucu veya korkutucu demeyeyim de düşündürücü bir haber. Yani çok da böyle heyecanla bakamıyoruz. Yeni arayüzler geleceği doğru ama biliyoruz ki bir önceki de böyle gelmedi. Şunu da söyleyelim, mesela YouTube'la ilgili bir gelişim var Burak ki sen de yakından YouTube'u takip ediyorsun. Bir zam geleceği haberi var bu ama globalde bir zam gelecek. Sadece Türkiye için değil, hatta uyarılar böyle yıllık abonelik yapabiliyorsanız şimdiden yapın. Çünkü bazı ufak tefek özellikleri de ekleyecekler ki bu zamın niye geldiği konusunda fazla soru işareti olmasın. Ama global Türkiye için değil, bütün dünyada gelen bir zam. Bunun dışında bir de YouTube'da yapay zeka hazırlanan içerikler o kadar büyük bir hale geldi ki artık yani normal video çekenlerin veya normal içerik yapanların da yarışmaya başladı. Hatta böyle bir söylenti vardı kısa bir süre sonra internette webdeki içeriklerin de yüzde belki yani şu anda 40'lar seviyesinde bir süre sonra %51'den fazlasını insanların yapay zekanı oluşturacağı yönünde. Google'da yapay zeka içerikli bu üretilen videolar içinde daha belirgin bir şekilde bir etiket kullanacağından bahsetti. Bunu da heyecanla bekliyoruz çünkü artık birçok şeyi biz belki de anlayamıyoruz. Hele böyle benim gibi YouTube'u izleyenler değil, dinleyenlerdenseniz yani ekran hiç görmüyorsanız içeriğin ne olduğunu anlamak bir tık daha zor olabiliyor. Bakalım nereye gidecek diyelim.
2: Evet, özellikle ben de YouTube'da hani bir ufak bir YouTube sayfam var. Yani gün düzenli olarak video çektiğim. Artık YouTube o kadar enteresan bir hale geldi ki bizim gibi içerik üreticileri böyle önerilerde bulunuyor kendi yapay zeka sistemi içerisinde. Sürekli böyle video atıyorsunuz. Diyor ki bakın işte böyle bir konu yaparsanız izleyiciler tarafından daha çok izlenebilir. Hatta isterseniz de örnek bir şeyler yapayım durumuna kadar geldi. Hani bu yapay zeka ile yapılan içerikleri üretmek çok daha kolay bir hale kaldı. Ve söylenen o ki hakikaten bir tuşa basarak belki de ya öyle bir video yapayım mı? Evet yap deyip hemen video yayına yazar hale de getirebileceğiz gibi bir dünyaya doğru hızlıca gidiyoruz. Hatta uzun videolarda sıkılanlar için de özelliği de geçtiğimiz günlerde özetli özelliği de gelmeye başladı. Çok başarılı bir özellik. Yani koca videoda böyle yarım saat geçireceğinizi YouTube'a diyorsunuz ki benim için bunu bir özetler misin? Bu videoda tam olarak ne anlatıyor diyorsunuz ve direkt size özetleyebiliyor. Ve YouTube'da gene bu yapay zeka sistemleri sayesinde aslında Google'un yeni arama motoru olma yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü YouTube aslında bir bakıma da ciddi anlamda her konuda eğitim içeriğini bulabileceğiniz bir video ve birçok her şeyi, sizin her şeyi öğrenebiliyorsunuz istediğiniz her dilde. Özellikle bu dil bariyerinde ortadan kalkmasıyla beraber artık YouTube'da tamamen bir böyle bilgi kaynağı olarak da kullanılabilecek gibi gözüküyor. Ki açık ara bu Google'ın video üretme sistemlerinin bu kadar başarılı olmasının nedeni de bu YouTube'a herkesin video yüklemesi. Bunu da bir eğitim aracı olarak kullandıkları için gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu arada Tolga, internette ilk defa tarihi bir eşik açıldı. Bot trafiği ilk kez insanları geride bıraktı. Bu şu anlama geliyor. İnternette biliyorsunuz hepimiz web sayfalarına girdiğimiz zaman bir trafik yaratıyoruz. Aynı zamanda bu yapay zeka sistemleri de normal insanlar gibi internet üzerinde belli bir trafik yaratıyorlar. İşte bu trafik miktarı ilk defa insanlığı geçti. Ve %57.5'a ulaştı. Yani insanların, bütün dünyadaki insanların yapmış olduğu internet trafiğinden daha fazla internet trafiğini bu yapay zeka ajanları, botları yapmaya başladı. Bu da biraz korkutucu. Geçtiğimiz günlerde bu Terminator filmini tekrar bir izledim. Gerçekten çok da böyle hayal ürünü olmadığını gördüm. Çünkü çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ve artık neredeyse her yapay zeka sisteminin kodları da gene yapay zeka tarafından üretildiğini düşünecek olursak gerçekten bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Bunun nereye doğru gidecek? Herkes bir sürü uyarılarda bulunuyor ama hakikaten kontrol altına almak gerekiyor. Artık bu noktaya geldik. Özellikle antropik yapay zeka sisteminin CEO'sunun yapmış olduğu son açıklamada kendi yeni yapay zeka, yani antropinin yeni versiyonunu gene yapay zeka tarafından geliştirdikleri ortaya çıktı. Yani inanılmaz bir haber bu. Çünkü bu durumda hani bunun kontrolü çok daha zor hale gelecek. Yani bir yazılım geliştirici tarafından geliştirilmiyor. Tamamen gene yapay zeka sistemleri tarafından geliştiriliyor. Milyonlarca satırdan oluşan bir kod yığını içerisindeki bu kontrol mekanizmalarını sağlayacak veya kim sağlayacak? bunu gerçekten hep beraber göreceğiz.
0: Geceye bu soruları bırakalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Tamamdır. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu bizlerleydi ve böylelikle gecenin içindenin sonuna gelmiş olduk değerli dinleyenler. Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladı programı. Sesimizi soluğumuzu Serdar Çıplak ulaştırdı sizlere ve ben Demet.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurgulayarak, süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirten Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı konuşmada bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel olağanüstü kurultay sürecine yönelikse madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Ankara'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili olduğu yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferlerini aksattı. Tedbir amacıyla bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Patlamanın sebebiyle ilgili teknik inceleme sürüyor. Antalya, Adana, Ankara ve Muş merkezli 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hakikatleri tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde ise uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İran'la İsrail arasında 2 ay aranın ardından yapılan karşılıklı saldırılar sona erdi. Gözler yeniden müzakerelere çevrildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna ait helikopteri İran'ın düşürdüğünü söyledi. Bu saldırıya yanıt vermek zorundayız dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise İran diplomasi dilini tercih eder ancak gerekirse başka dilleri de iyi konuşuruz açıklamasını yaptı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarını halka açık

0: idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberleri sunduk.
1: Dünya Kupası'nda futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak nefes kesen 104 maç A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzun türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Reyhan Ediş mikrofonda. Kar mı yağmış yüce dağlar başına? Merhamet eylemez gözlerimin yaşına.

Mehmet Ali Erdem'e ait Malatya türküsüyle Emine Koç sizlerle. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Süleyman Yıldız'ın Yavuz Toptan derlediği Erzincan türküsünü Semra Algül Oflas söylüyor. Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar.

Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsünü Emine Karakuşkaya'dan dinliyoruz. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Raci Halkır'a ait Erzurum türküsüyle Kenan Tuna sizlerle. Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum.

Neriman Tüfekçi'nin Tarık Çıkıntaş'tan derlediği Diyarbakır türküsünü Dünya Tekin'den dinliyoruz. Çay içinde dövme taş, gönlüm huni gözüm yaş.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın içinde hepimizin başına gelen, bazen bir hayal kırıklığı, bazen de aksaklıklarla sonuçlanan bir ana, bir ürünü iade etme veya değişim yapma sürecine odaklanacağız. Hakkı nazikçe aramak başlığı altında mağduriyetimizi dile getirirken muhatabımızın onurunu nasıl koruyabileceğimizi ve zarafetin aslında bir hak arama estetiği olduğu hakkında konuşacağız. Haklı olmak kaba olmaya imtiyaz vermez. Sevgili dinleyenler, aldığımız bir ürün kusurlu çıktığında veya beklediğimiz gibi olmadığında hissettiğimiz o ilk öfke nezaketimizin en büyük sınavıdır. Kasada

0: Mağazadaki görevliye, telefondaki müşteri temsilcisine veya reyon görevlisine karşı takılınan o üstenci tavır, o haklı çıkma çabası aslında hakkımızı ararken itibarımızı kaybetmemize neden olabilir. Zarafet sahibi incelikli bir ruh bilir ki haklılık en çok sakin ve vakur bir üsluba yakışır. Sosyolog Erwin Goffman etkileşimlerimizi bir yüz koruma sanatı olarak görüyordu. Hatırlarsınız, bir ürünü iade ederken sert ve suçlayıcı bir dil kullanmak isteriz ama Goffman'ın deyimiyle muhatabımızın profesyonel yüzünü sarsar ve onu savunmaya iteriz. Oysa nezaket muhatabımızı suçlu ilan etmeden sorunu ortaya koyabilmektir. Siz hatalısınız yerine bu üründe bir sorunla karşılaştım diyebilmek, Goffman'ın işaret ettiği o sosyal dengeyi koruyarak çözüme giden yolu kısaltır. Zarafet, karşı tarafa çözüm ortağı olmak fırsatı tanımaktır. Kıymetli Kemal Sayar, dünyaya şifa vermekten bahsederken insanın insana olan borcunun nezaket olduğunu hatırlatır. Sayar'a göre haksızlığa uğradığımızda bile şefkatli kalabilmemiz gerekir. Ruhsal bir olgunluktur çünkü bu. İade kuyruğunda beklerken veya bir sorunu anlatırken karşımızdaki insanın da bir yorgunluğu, bir hayatı olduğunu unutmamak, işte Kemal Sayar'ın da vurguladığı o insanı görme eylemidir. Hakkımızı ararken muhatabımızı hırpalamamak, aslında kendi ruhumuzu o öfkenin kirinden korumaktır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki helalleşme ve rıza hukukundan bahseder. Ökten hocanın penceresinden bakabilirsek, ticaretin temeli karşılıklı rızadır, işte bunu görürüz. Bir sorunu çözerken takınılan o vakar, medeniyetimizin emin insan tipinin bir yansımasıdır. Hakkını ararken haddi aşmamak, Ökten hocanın işaret ettiği o şehirli ahlakın en zor ama en şık imtihanıdır. Zarafet hakkını alırken ardında bir kırgınlık değil, bir uzlaşı hissi bırakabilmektir. Gabormate, insanların çatışma anlarında verdiği aşırı tepkilerin geçmişteki duyulmama korkularından beslendiğini anlatır. Mate'e göre bağırmak aslında duyulmuyorum çığlığıdır. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen duyulacağına güvenmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel güveni kuşanarak sakin ve net bir dille meramımızı anlattığımızda aslında muhatabımıza da bize duyabileceği bir alan açmış oluruz. Sertlik tüm kapıları kapatır ama zarafet tüm kilitleri açar. Fransız düşünür Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu savunuyordu ya, Bergsoncu bir bakışla biz de bakınca bir sorunu çözmek, o tıkanan akışı yeniden açmaktır görürüz. Öfke o akışı daha da dondururken nazik bir üslup o buzları eritir. İncelikli bir insan hayatın ritmini bozmadan pürüzleri incelikle giderebilendir. Kıymetli dinleyiciler, iade ettiğimiz bir şey ürün olabilir ama geride bıraktığımız şey bizim şahsiyetimizdir. Hakkımızı ararken sesimizi değil, sözümüzün niteliğini yükseltelim. Unutmayalım ki haklı bir davayı haksız bir üslup kadar hiçbir şey kirletemez. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım. O gergin anlarda kalbimize ferahlık verecek bir uyarı. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, kaba söz ise dostumuzu kapıdan dışarıya atar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hakkımızı zarafetle aradığımız, rızanın esas olduğu huzurlu, bereketli günler diliyoruz. Zarafetin ve hakkaniyetin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Liselere giriş sınavı bu hafta sonu yapılacak. Gençlerimiz bu sınava hazırlanırken nelere dikkat etmeli? Bu son haftayı nasıl değerlendirmeli? Ayrıntıları Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünden doktor öğretim üyesi Sinan Arı'dan alacağız. Programın ikinci bölümünde biraz da akademik dünyanın dışına çıksak, bir rekora imza atsak ne dersiniz? Öyle ki Horon Bizumdur sloganıyla 5000 kişilik ekip Guinness Dünya Rekorunu hedefliyor. Bu büyük oluşumla ilgili olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde LGS'yi konuşacağız. Malum bu hafta sonu yapılacak. Artık heyecan durukta diyelim. Şimdiden bütün gençlerimize başarılar diliyoruz öncelikle. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Sinan Arı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Arı.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, LGS vakti geliyor. Siz nasıl başlamak istersiniz söze? Öğrencilere ve ebeveynlere ne söylemeyi dilersiniz acaba?
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi heyecan durukta LGS yaklaştı. Öncelikle biz dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum. Ve aslında ailelerden başlamak istiyorum ben. Kıymetli ebeveynlere şunu bir hatırlatmak isterim. Daha önceki bakanlarımızdan Sayın Profesör Doktor Ziya Selçuk Bakanımızın bir paylaşımı vardı. O paylaşımda Sayın Bakan diyordu ki her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan fazlasıdır. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Ben de buradan yola çıkarak değerli ailelere şunu diyorum. Telaşa gerek yok. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Ve bu uzun yolculukta birçok sınav olacak. Buradaki ailelerin tavırları da verecekleri tepkiler de aslında onların imtihanı ve sınavı olacak. Bunu unutmayalım. Elbette ki çocuklar için aileler birçok fedakarlıklar yaptılar. Onlarla beraber emek harcadılar. Ancak biz çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz. Öncelikle bunu vurgulayalım.
0: Tabii ki.
1: Sınavın yaklaştığı bu günlerde çocuklarımızın yanlarında olduklarını onlara hissettirmeleri, destek olmaları yeterli. Onları kaygılandıracak, strese sokacak konuşmalardan uzak dursunlar. Öğrencilerimize de gelecek olursak aslında öğrencilerimiz şunu bilmeliler. Herkes emeğinin karşılığını alacak. Ya bundan hiç şüpheleri olmasın. Hı hı. Sakin kalsınlar, günlük rutinlerin dışına çıkmasınlar. Bakanlığımızın paylaştığı örnek soruları çözmeye çalışsınlar. Bu oldukça önemli. Özellikle sınavın işte yaklaştığı bu son günlerde farklı bir metot, farklı bir çözüm arayışı içerisinde olmamalılar.
0: Hı hı.
1: Şimdiye kadar ki oturttukları sistem neyse aynı şekilde devam etsinler. Sınav günü öncesinde işte sınava gidecekleri okulu görsünler, hazırlıklarını tamamlasınlar ve artık sınavı beklesinler.
0: Evet, evet. Şimdi bu seneki LGS ile ilgili bir...

0: Biraz konuşalım istiyoruz. Geçen seneyi de düşündüğümüzde bazı değişiklikler var. Mesela yeni okullar açıldı, bu sürede kontenjanlar değişti. Bu sene nasıl bir sistem olması bekleniyor?
1: Aslında şöyle, sistemde çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Şu anda Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli kademeli bir şekilde uygulanıyor. Belki bu geçiş süreci tamamlandıktan sonra aslında daha ciddi değişiklikler bekleyebiliriz. Tabii kontenjanlarda LGS kapsamındaki bu merkezi sınavlarda okullar pansiyonlu ve pansiyonsuz olarak ikiye ayrılacak. Öyle bir açıklama yapıldı. Öğrenciler işte bu tercihlerle ilgili pansiyonu kullanma durumuna göre yapacaklar. Tabii bu durumun detaylarını biz tercih kılavuzu yayınlandığında daha detaylı göreceğiz. Sınav tarihi değişti aslında. Bir gün öne çekildi. Bu vesileyle de milli takımımıza başarılar diliyorum. Sınavda yine daha önceki gibi 90 soru olacak. Sözel sayısal olmak üzere. Sözel değildi. Sayısalla 40 soru. Sözelde 75 dakika süremiz var. Sayısalla 80 dakika. Burada öğrencilerimizin odaklanması gereken aslında girecekleri sınavda yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışmak olmalı. Bu konular sınavdan sonra daha çok düşünülmesi gereken konular aslında.
0: Şimdi öğrencilik de kolay değil. Bu sınavlara hazırlık süreci gerçekten zorluyor çocukları, gençleri. Hafta içi her gün okula gidiyorlar, ekstra dershaneye gidebiliyorlar. Acaba normalde bir öğrencinin 24 saatlik bir çizelgesi nasıl olmalı? Özellikle sınav seneleri için. Bugün bunu sadece bu seneki LGS için sormuyorum aslında. Daha genel bir bilgi olarak.
1: Evet, oldukça zorlu bir süreç tabii ki. Yani öğrencilerimizin yaşadığı bu süreç. Burada zaman yönetimi en önemli konulardan birisi. Ama şunu bilmek lazım. Yani zaman herkes için eşit. Herkesin 24 saat var. Bu zaman dilimini en verimli şekilde kullanabilenler hayatta bir adım öne çıkıyor. Dolayısıyla bunun farkında olmak lazım. Başarı için tabii ki çalışmak gerekiyor. Ama bu nefes almaksızın aralıksız çalışmak değil de yani belli bir program ve plan dahilinde çalışmalı. Yani birçok araştırma var. Onlar araştırmalar şunu söylüyor. Verimli öğrenmede dinlenme, uyku ve sosyal yaşamla desteklendiğinde artıyor. Daha kalıcı öğrenmeler oluyor. Dolayısıyla burada belki de ders çalışma süresine takılmak yerine ders çalışma kalitesine dikkat çekmek gerekiyor. Aralıklı dinlenmelerin olduğu 2 saatlik bir ders çalışma belki de 4 saat aralıksız ders çalışmadan daha etkili olabilir. Tabii ki bireysel farklılıklar da söz konusu ama bunun farkına varmalıyız. Dinlenerek program dahilinde çalışmak oldukça önemli. Bu süreçte öğrencilerimiz işte kaliteli ve yeterli uykularını almalılar. Dengeli düzenli beslenme gibi konular hepsi başarıyı etkiliyor.
0: Tabii. O
1: En
0: zaman
1: verimli oldukları anları fark etmeliler aslında.
0: genel olarak buna dikkat etmeliler. Öğrencilik böyle bir şey aslında bu sonraki hayatları için de belki faydalı olacak bir şey. Sizin de söylediğiniz gibi. Bu son haftada düzen nasıl olmalı? Acaba ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Daha önce söylediğim gibi bu gerginliği artırıcı, strese yol açacak konuşmalardan uzak duralım öncelikle. Araştırmalar şöyle bir şey göstermiş. Ailesiyle işte güçlü ilişkiler, bağlar kuran çocuklar hem çok daha mutlu hem daha başarılı olmuşlar. Yani aslında başarı mutluluğu değil de daha çok mutluluk başarıyı getiriyor. Dolayısıyla aileler bu konuya bir dikkat etmeliler. Şöyle bir soru sorulmuş bir araştırmada. Yani başarı mı insanı mutlu eder yoksa mutluluk mu başarıyı getirir? Ve ortaya şu sonuç çıkmış. Mutlu insanlar işlerinde çok daha başarılı olmuşlar. Ama elbette ki bu yeterli değil. Kader gayret aşıktır diye böyle herkese bilinen bir söz vardır. Bu son düzlükte programlarını bozmadan süreci devam ettirmeliler. Sistemli şekilde işte hayatın bir parçası olan spor, müzik, bu aktiviteleri de zaman ayırsınlar. Ya belli aralıklarla tekrarlar önemli. Çünkü yeni öğrenmeler önceki öğrenmelere ket vurabilir. Bunun önüne geçmek için de düzenli tekrar vazgeçilmez şart aslında. Bol soru çözmeleri gerekiyor. Kendi eksikliklerinin farkına varabilmeliler. Kaçırılan soruların bilgi eksikliğinden mi, dikkat eksikliğinden mi kaynaklı olduğunu tespit edip ona göre bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Böyle diyebiliriz yani kısaca.
0: Sınav psikolojisi biraz farklı bir şey değil mi Sayın Arı? Yani çocuklar genel olarak başarılı olabiliyor ama sınavda bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Ya da tam tersi belki o kadar da çalışmadığını düşündüğümüz gençler bazen sınava girdiğinde inanılmaz bir konsantrasyonla beklediklerinden iyi sonuçlar alabiliyorlar. Nedir bunu etkileyen? Sınavda başarılı olmanın yolu nedir?
1: Evet, kesinlikle şu sınavlardaki dikkat oldukça önemli. Bazen öğrencilerimizden şu tür söylemlere şahit oluyoruz. Diyorlar ki soruyu yanlış okumuşum, işlem hatası yapmışım, çok küçük bir hatadan dolayı soru kaçırdım vesaire. Ama bu durumda bir soruda binlerce öğrenci sıralaması değişiyor. Sıralama oynuyor. Dolayısıyla sınavdaki o konsantrasyon dikkatleri oldukça etkili. Bu konuda derin nefes egzersizleri oldukça yararlı olabilir. Dikkat dağınıklığına sebep olabilecek işte aşırı açlık, aşırı tokluk, uykusuzluk gibi konulara dikkat etsinler. Yani rutinlerini bozmasınlar aslında. İşin özünde bu. Bu süreçte dijital dünyadan, sosyal medyadan biraz uzak durmaları daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu mecralar kısa içeriklerle sürekli yenilenen akışlar üzerine kurulu. Bu durum birçok açıdan öğrencilerimizi olumsuz etkileyebilir. O yüzden sınav kaygısına yol açabilecek o kaygıyı kontrol etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Burada
0: Pratik önerileriniz var mı? O günün bir öncekisi gün, akşam ya da sabah yapabilecekleri ya da sınav sırasında bazen olur ya bir anda heyecan çok fazla kendisini gösterir, bir panik hali olur. O durumda ne yapabilirler?
1: sınav esnasında bir soruya takılı kaldıklarında, bir soruyu yani bir bilgiyi hatırlayamadıklarında takılıp kalmasınlar. Onu boş bırakıp bir işaret koyup sürecin sonuna doğru tekrar geri dönebilirler. Yani bir soruda takılıp kalmaya gerek yok. Telaş yapmasınlar. O an hatırlayamadıkları bir bilgiyi bir 5-10 soru sonrasında hatırlayabilirler. O telaşı kontrol etmeleri oldukça önemli. Yani o bir soruyla vakit kaybederek 4-5 soruya da engel olabilirler. O yüzden bu tür şeyler, yani normal rutinlerinde aslında nasıl yapıyorlarsa, nasıl bir sistem oturttular ise aynı şekilde devam etmeliler. Yani bir gün öncesinde farklı bir yemek yiyeyim, farklı bir içecek içeyim gibi bir şey girilmesin. Normalde nasılsa, normal kaçta uykularını alıyorlarsa yeterince uyuyabilecekleri şekilde o rutinleri bozmamalılar. Eminim ki hepsi en güzel hak ettikleri başarıyı elde edeceklerdir.
0: Evet, hepimizin dileği bu. Belli başlı hatalar var mı yapılan, uyarmak istediğiniz hem öğrencilere yönelik hem ebeveynlere yönelik?
1: Ebeveynlerden başlayayım yine. En az öğrencilerimiz kadar, hatta bazen onlardan daha fazla heyecanlı oluyorlar. İşte okul bahçelerinde o işte kalabalıklardan bunu anlayabiliyoruz. Kendi heyecanlarını onlar da kontrol etsinler. Çünkü bizlerin yansıttıklarını çocuklar doğrudan alıyorlar. Onları bu süreçte strese sokacak, onları kaygılandıracak hareketlerden, konuşmalardan lütfen uzak duralım. Biz çocuklarımızı koşulsuz sevelim, onlara destek olduğumuzu hissettirelim, onlara güvenelim. Dediğim gibi bu uzun bir yolculuk. Daha birçok sınava girilecek. Ve bu söylediklerim aslında ömür boyu lazım olan şeyler. Velilerimize bunları bir hatırlatmak istedim. Öğrencilerimizde

0: normal şartlarda emeklerinin karşılığını alacaklar. Ama son düzlükte o dikkatleri oldukça önemli. Yani sadece sınava odaklansınlar, sınav dışında herhangi bir şeyi odaklanmamaya çalışsınlar. Rutinlerini bozmadan normaldeki sınavlarında hangi sorulardan, hangi testten başlıyorlarsa, nasıl bir taktik uyguluyorlarsa onu uygulasınlar. Farklı bir yol, farklı bir metot arayışına girmesinler. Bunlar yani.
1: Evet. O zaman başarılar dilerim bütün çocuklarımıza. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Acaba sınava ne gözle baksınlar? Bunu mu söylesek sonuç olarak Sayın Arı? Yani sınavla ilgili nasıl bir hissiyata sahip olmaları doğru olur? Tabii ki çok önemli ama her şeyin sonu da değil galiba.
0: Kesinlikle dediğim gibi uzun bir yolculuk, eğitim yolculuğu. Bu sadece bir kademe. Bir kademeyi aşmamız gereken bir sınav olarak bakalım. Bu süreçte herkes kendi eksiklerini görebileceği, kendini değerlendireceği bir aşama olarak bakalım. Tekrardan ben yine tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biz onları koşulsuz seviyoruz. Herhangi bir sınav sonucuna, koşuluna bağlı olmaksızın biz onları seviyoruz. Öyle düşünmeliler. Şimdiden tekrar hem öğrencilerimize hem velilerine kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Size iyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünden doktor öğretim üyesi Sinan Arı konuğumuz oldu. İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam.

0: Horon bizimdir sevgili dinleyenler. Bu bir proje. 5000 kişilik ekip Guinness Dünya Rekoru'nu hedefliyor. İyi de geldi doğrusunu isterseniz görele horonunu dinlemek. Şimdi telefon hattımızı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Sayın Güler var. Merhaba Sayın Güler.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok iyiyiz, sağ olun. Umarım siz de iyisiniz.
1: Çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir tempo içerisindeyiz.
0: Kolaylıklar diliyoruz size.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bu proje nasıl ortaya çıktı acaba? Öğrenebilir miyiz sizden?
1: Şimdi bu halk oyunları dediği zaman insanlar sadece böyle sahnede gösteri yapan, açılışlarda işte halk oyunları ekiplerinin oynadığı bir olgu zannediyor ama öyle değil. Bizim için halk oyunları yaşam biçimi. Bizler kültür insanlarıyız. Yani bir kere horon da aynı zamanda Karadeniz insanının o coşkusunu verir, dayanışmasını verir, o birlikteliğini verir, paylaşmasını verir.
0: Hı hı.
1: Bu kültürel miras. Bizler de ne yapıyoruz? Bu proje hani bu projeyle alakalı daha böyle geniş kitlelere horonu anlatmak, onu göstermek, bunu yaşatmak için bazı projeler olması lazım. Bunlar bizim halk oyunları kuşaktan kuşağa aktarılan, yaşayan bir kaynak insanlar. Bu kaynaklardan yararlanıyoruz. Dolayısıyla böyle büyük projelerle de buna hem sahip çıkıyoruz ve dünyaya da tanıtıyoruz.
0: Hı hı.
1: Ama başka bir tarafı var aslında bu projenin çıkmasının nedeni. Hani bunu biz kültür insanlarıyız, kültür elçileriyiz. Bizim savaşla bir şeyimiz yok, derdimiz yok. İnsanlar yaşasın, birlik, beraberlik içerisinde mutlu olsunlar. Komşumuzun bizdeki her şeyimize sahiplenmesiyle alakalı bir de böyle bir şey var. Hani daha önceden ne bileyim baklavaya, Türk kahvesine, dolmaya, lokuma her şeyimize sahiplendi. Biz baklavayı UNESCO'da tescil ettirdik.
0: Hı hı.
1: Bunu bizim dediler. Kahveye bizim olmaya kalktılar. Biz de bu bağlamda dedik ya horon bizimdir. Yani bunun adı ortada. Horon bizim. Biz burada yaşıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Biz de bunu yaşıyoruz. Bu yani horon oynarken de yaşıyoruz. Yani horon bizim, ben de bir Karadenizliyim. Karadeniz insanı için horon bir özgürlüktür, bir yaşam biçimidir.
0: Hı hı,
1: biz
0: hı.
1: de bu vesileyle sahip çıkmak istiyoruz. Dünyaya da bunu göstermek istiyoruz. Başka şansımız yok. Böyle büyük projelerle bunu gösterebiliriz ancak.
0: Evet. Neden Guinness Dünya Rekoru hedefi?
1: Yunanistan'ın 2000 yakın bir denemesi oldu. En son bir ay önce Ermenistan'ın 4000 kişilik bir denemesi oldu. Ama bunlar tişörtle, pantolonla yaptılar. Biz kostümle yapıyoruz. Yani tutun da Bayburt'tan tutun Zonguldak'a kadar. Karadeniz'in her bölgesinde horon var. Sadece Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Ordu'da, Giresun'da değil. Bizde horon her ilimizde aşağı yukarı Karadeniz'in batı ve doğu Karadeniz'in hepsinde horon var. Biz de bunu o herkese göstermek, bizim için yaşam için. Bak horon bizim arkadaş.
0: Nasıl gerçekleştirilecek? Şimdi dile kolay 5000 kişilik bir horon organizasyonu. Nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
1: Ya buradaki, yani burada amaç aslında rekor kırmak değil. Yani buradaki amaç bu kültürel mirası dünya çapında daha bir görünür hale getirmek. Ve bu horonun yüzyıllardır Karadeniz insanının yaşamdığı duygularını, ne bileyim yani yaşam biçiminin bir değeri olduğunu insanlara anlatmak için böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Nasıl yapacağız? Bununla alakalı Guinness'in işte bir şeyi var, rider'ı var. Bu şekilde biz de rider'ı arkadaşlarımız Guinness hakemleriyle, hakemler belli oldu. Guinness Türkiye temsilcisi ile devamlı irtibat halindeyiz. Bunlar belli oldu.
0: Belli kriterleri var değil mi? Nedir
1: tabii,
0: bu kriterler?
1: Bunun

0: kriteri şöyle, biz 3 dakika insanları 3 dakikalık bir konu oynatacağız.
1: Sanırım
0: Şimdi
1: hatla ilgili bir problem var. Evet, lütfen buyurun.
0: ben duyuyorum sizi.
1: Biz de şimdi duyuyoruz. Buyurun.
0: O 3 dakikalık süre boyunca o arkadaşlarımız bir uyum içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bu kritere uyacaklar. Önemli olan o, biz 5.000 diyoruz ama tabii 5.000'i aşacağımız konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Daha ciddi, çok ciddi bir kulüplerimiz değil, yöre dernekleri ve bu işe inanan insanlar da katkı sağlıyor. Almış olduğumuz teknik şartname ile alakalı bizim de bir teknik grubu arkadaşlarımız var. Bu bağlamda çalışacak. Katılan herkese bizim internet sitemiz var. Bu internet sitemizde bir eğitim videosu var. Herkese söylüyor. Şu şartlarda olacak, kostümler olacak, aksesuarlarımız bu olacak. Guinness'in olmazsa olmaz istediği şeyler var. İşte çekimleri var. Ama amaç oradaki birlik beraberliğin, onun zaten ruhundan olan o birlik beraberliğin orada bozulmaması. 3 dakika boyunca herkes aynı ritimde, aynı tempoda oynayacak.
1: Evet. Şimdi katılımcılar nasıl seçilecek? Bir kere önce bunun ne zaman yapılması planlanıyor? Bunu sorayım size.
0: Şimdi 28 Haziran'da Maltepe Sahil Meydanı'nda bunu gerçekleştireceğiz. Katılımcılar nasıl oluyor? Biz biraz evvel de söylediğim gibi Horon bizim de bir internet sitesi var. Buradan biz katılacak olan bireysel, kulüp, STK, federasyon adını siz koyun, katılmak isteyen kim varsa buraya müracaat ediyor. Buradaki bir eğitim videomuz var. Eğitim videomuzdaki gibi horonu oynayacaklar. Ondan sonra bizim o ildeki kulüplerimize, İl temsilcilerimize, bağlı bulunduğumuz bizim il temsilcilerimiz var. Onlar aracılığıyla bir de İstanbul'un çeşitli noktalarında kurduğumuz böyle standlar var. Orada kayıt yaptıran insanlar gelecek, orada inşallah oynayacağız. Saat 11'de Maltepe Meydanı'nda olacaklar. Saat 2'de de Guinness'in hakemleri startı verecekler. Bu şekilde büyük bir organizasyon başlamış olacağız.
1: Evet. Peki daha önce hiç horon oynamamış ya da halk oyunu oynamamış, dans etmemiş kişiler buna katılabilir mi?
0: Tabii yani burada herkes katılır. 7'den 70'i bu, herkese açık bir bu kültür buluşması bu. Yani daha oynamış olan arkadaşımız olur, oynamamış olan arkadaşımız olur. Zaten düz horon dediğimiz şey çok basit, herkesin yapabileceği bir şey. O eğitimi diyorsunuz diyerek o temel bir adımlar var. Adımları yapan herkes oraya katılacak. Çünkü biz 11'de çağırıyoruz. Gibesi şöyle bir kriteri de var. Biraz daha söylemedim. O birlikteliği, o senkronu sağlamayan kişileri diskalifiye edecek. Yani diyecek ki siz dışarıda kalın diyecek. Guinness'in kuralları içerisinde şöyle bir şey de var. Her 100 kişiye bir görevli veriyorlar. Bu görevlinin tutanakla alakalı. Kostümüne bakıyor görevli. Oyunun birlikteliğine, beraberliğine bakıyor. Herkes katılabilir. Yani bununla çok şey bir şey değil. Zor bir şey değil yani. Eğitimi diyorsunuz diyen herkes biraz da yeteneği varsa bunu yapabilir.
1: O zaman internet sitesini hatırlatalım isterseniz. Nasıldı?
0: horonbizimdir.com. Evet, buradan veyahut da Halk Oyunları Federasyonumuzun ve bütün il temsilciliklerinden, Türkiye genelinde il temsilciliklerinden buna ulaşabilirler.
1: Evet. Sayın Güler, horonun Türk kültürü açısından önemli bir yeri var. Nedir bu yer acaba? Horona özel ne söylersiniz?
0: Burada şimdi bu kere horonda yani bir birlik var, bir dayanışma var, bir coşku var, bir kardeşlik var. Yani bunlar horonu ifade eden en önemli şeydir. Karadeniz insanı hırçındır, biraz agresiftir ama o birlikteliğinde bazı şeylerde çok nasıl diye bir bazı olaylarda o birlikteliğini gösterir. Yani horonda sen hakimsin, ben savcıyım, o polis, o emek, öyle bir şey yok. Horona geçtiği zaman bitmiştir. Herkes horoncudur yani. Horon yani nasıl diyeyim, hani bu ülkemizde bu birlikte hareket etmenin bir kültürün yansımasıdır. Yani nasıl diyeyim, bu ortak ruhun hani sahada, alanda, sahnedeki karşılığıdır.
1: Evet.
0: Yani hatta daha ilerisine gidiyorlar da Karadenizliler, bizim özellikle Trabzonlar diyor ki yani bizim için diyor horon ikinci bir ibadettir diyorlar. Bu kadar da şeyler, fanatikler arkadaşlarımız.
1: Evet, tabii bütün halk oyunları aslında yörelerinin yaşam tarzını da yansıtıyor. Öyle değil mi? Horonun
0: Tabii
1: da
0: ki
1: biraz
0: kesinlikle.
1: böyle bir

0: özelliği var diyorsunuz ya, iklimi de yansıtıyor. İşte nasıl yaşandığını o hareket.
1: Coğrafyayı da yaşıyor atıyor. Yani her şeyin bir, her oyuncunun özelliği var. Halayın başka bir özelliği var. Zeybeğin başka bir özelliği var. Tekenin başka bir özelliği var. O coğrafya etkiyle tabii ki etkileşim orada var. Yani ama baktığında tema bazı illerde tarımdır, bazı illerde savaştır, bazı illerde aşktır. Yani birçok şey bizi yaşam biçimini anlatıyor Horon buradan.
0: Evet. Horon'la Zeybek de milletimizin ortak ruhudur. Sözünü biraz açar mısınız acaba?
1: Şimdi hani Horon dediğin zaman o Karadeniz'deki insanın o coşkusu, Zeybek de Ege'nin bu vakarını gösterir. Halay bu Anadolu'daki birliği gösterir. Biz bununla alakalı biraz evvel söyledim ya, her yörelerin ortak özelliği vardır aslında. Bunlar birer bizim kültür hazinemizdir. Yani bunlar bizi ayıran değil, birleştiren, bunları bir araya getiren, bir olmamızı sağlayan değerlerimizdir. Amaç hep birlikte hareket etmektir yani.
0: Şimdi uluslararası tanıtımdan önce şunu da sormak istiyorum. Acaba halk oyunlarımız genç kuşakları yakalayabiliyor mu? Onlara hitap ediyor mu? Bu konuda sorunlar yaşanıyor mu?
1: Pardon. Tatlı binalar, hani bu şehirleşme, gençlerin Z kuşağının ve hatta adını koyacağımız ne varsa bunların kültürel bağlarının zaman zaman kopması, bu genç arkadaşlarımızın başka başka meşgalelerle uğraşması, ilerli hani dünya çapında işte küreselleşmede çıkan işte bir takım müzikler var, danslar var. Bunlara meyilli olması bizim için çok üzücü bir şey. Yani biz de ne yapıyoruz? Bu gençleri bu hani kültürüne sahip çıkması, sevmesi, sahiplenmesi için hani çağın yani ne diyeyim, diline uygun projeler yapmak lazım. Yapıyoruz da. Liselerden başladık. Ne yaptık? İşte lise öğrencisinin gözünde halk oyunları dediği zaman ne hissediyorsun? Onu vermeye çalıştık. Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarında sınav çok, habire sınav olduğu için kültürel ve sosyal faaliyetlere çocuklarımız çok katılmıyor. Biz de ne yapıyoruz? İşte baskı yapıyoruz. Halk oyunları seçmeli ders Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Biz seçmeli ders olmasın, hani direkt ders olarak çocuk yönetimi çalışmalarımız var. Yani çocuklara bu kültürü sevdirmek için farklı farklı projeler yapmaya çalışıyoruz. Yani ama bu sadece bizim yapmamızda olacak, bizle olacak bir şey değil ki. Burada devletimizin, eğitim kurumlarının, yerel yönetimlerin, ne bileyim, kültüre gönül veren tüm STK'ların bu mirasa, kültürel mirasa sahip çıkması lazım. Bunları hani bile gelecekteki nesillere nasıl aktarabileceğiz? Bunu ortak bir hani sorumluluk bilinciyle ancak mümkün olabilir. Sadece bu halk oyunları federasyonu yapacağı bir şey değil. Biz bir takım projelerle çocuklara bunu sevdirmeye çalışıyoruz. İşte yarışmalar yapıyoruz. Uluslararası organizasyonlar yapıyoruz. Bu organizasyonlarda halk dansların, halk oyunlarının içerisinde bir takım hani temaşalar da koymaya çalışıyoruz. İşte solo yapsın diyoruz. O birlik beraberliğin içerisinde sadece ekip olarak oynamasın. Çok özgüveni vardı. Sıksın solo oynasın. Birçok projelerimiz var. Başka türlü bunun kültürümüze sahip çıkamayız. Yani ne yazık ki bu gençlerimiz arasında da gittikçe azalıyor. Özellikle erkek çocuklarımız açısından birçok kulüplerde, derneklerde, bu işleri yapan kurum kuruluşlarda bakıyoruz, 100 kişi var, 10 tane erkek var, 90 tane bayan var. Bu da birçok ciddi bir sıkıntı yani.
0: Şimdi sizce bu organizasyon bu anlamda gençlere ulaşma anlamında faydalı olacak mı?
1: Bence olacak. Sadece gençlere ulaşmak, şimdi şöyle, ben bunu birkaç kere daha söylemiştim. Beyaz gölge vardı TRT'de eskiden. Bu beyaz gölge sayesinde biz basketbol oldu ve basketbolla alakalı çok ciddi bir geliş. Bayan milli takımımızın başarısı ortada. Neredeyse her yerde bir voleybol sahası var. Bir yılında halk dansları yarışması yaptık. Bu halk dansı 13 bölümlük bir yarışmaydı.
0: Sayın Güler, sanıyorum. Aynen.

0: ben.
1: bulunduğunuz yerden olabilir. Hatta kopukluklar oluyor. Acaba?
0: Duyuyor musunuz beni şimdi?
1: Evet, şimdi duyuyoruz. Buyurun lütfen.
0: Şimdi 2008'de de Altın Adımlar Halk Dansları yarışmasını yapmıştık. Biz halk oyunları yarışmasını. Bu yarışma neticesinde 13 bölüm yayınlandı ve çok ciddi manada kuruluş spor kulüplerine biz çok katılım oldu. İnsanlar celbetti. Yine böyle bir projemiz var TRT ile. İşte bu sosyal medya, bu
1: Evet, yine
0: her türlü
1: kopukluk.
0: faaliyetler gençlerimize örnek olacaktır diye düşünüyorum. Sevmesine yol açacaktır en azından.
1: Evet.
0: Farkındalığını yaratacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki yurt dışında tanıtımı yeterli mi size göre halk oyunlarımızın?
0: Ya ülkemizin bu halk oyunları çok zengin, büyük bir kültüre sahip. Ya bunun için çok ciddi tanıtım yapılması lazım. Bizim gitmiş olduğumuz bütün uluslararası mecralarda, festivallerde, yarışmalarda zaten ülkemizin Türkiye'den giden bütün ekipler final oynatırlar genelde. Bu final neticesinde hani herkes bilir, merak eder ama bu kültür, bu yeter mi yetmez. Yani bununla alakalı çok büyük uluslararası projeler yapmak lazım. Biz de bunun için mesela bu Horon Bizimdir'den sonra arasında 50 ülkenin katıldığı bir Dünya Halk Dansları Olimpiyatını gerçekleştireceğiz. Yani bu olimpiyat neticesinde 50 ülke gelecek. Burada 50 ülkede biz kendi kültürümüzü her gün bir yörenin gösterisiyle o insanlara kendi kültürümüzü anlatacağız. Yani ben de bununla alakalı bir federasyon olarak bir sorumluluk alıyoruz yönetim kurulu arkadaşlarımız birlikte. Ya bunu daha güçlü dünyaya nasıl anlatacağız? İşte bu çalışmalarla, bu projelerle, büyük projelerle anlatacağız ama sadece bunu yapmak biraz evvel de dediğim gibi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı bir federasyon ama bizim bu konuda Kültür Bakanlığımızın da, Dışişleri Bakanlığımızın da, akraba topluluklarının da, TİKA'nın da herkesi bize destek olması lazım.
1: Evet.
0: Bir adamda da desteğe de ihtiyaç var tabii ki.
1: Evet. Şimdi çok güzel büyük projeleriniz var. Önümüzdeki günlerde de olacak. Hatta önümüzdeki yıl İzmir'de bir 10 bin kişilik bir organizasyon planlıyorsunuz sanıyorum, değil mi?
0: Evet, tabii şöyle o da var. Çok kısa bir süre içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde yani bir 20 günlük içerisinde bir Kanal D'de bir röportaja geldi arkadaşlarımız. Burada Yunanistan devleti Guinness'e müracaat etmiş. Zeybek dansı bizim diye. Şimdi burada biraz evvel dedim Horon da bizim, Kalay da bizim, Zeybek de bizim, Teke de bizim. Bunların hepsi bizim kültürümüz. Bununla alakalı biz de İzmir'de Atatürk Stadyumunda veya Gündoğdu Meydanı'nda alacağımız izine göre 10 bin kişiyi en az, bakın bunun üstüne basa basa söylüyorum, taahhüt ediyorum. En az 10 bin kişiyle Zeybek bizimdir. Nasıl Horon bizimse Zeybek de bizimdir diyerek bunun da Guinness'e müracaatımızı yapacağız. Orada da herkese göstereceğiz. Yunanistan ne yapmış? Zeybek dansını Zeybetiko adlı İşte bizim diye ortaya çıkmıştı. Öyle bir şey yok. Bizim 1923'lerde burada mübadeleden giden Türklerin Atina'da oynamasıyla daha sonra 40'larda bunlar biraz daha ön plana çıkıyor ve olaya sahip çıkıyorlar. Yani buna da biz de tabii yine kendimize vazife ediyoruz.
1: Evet.
0: Vazife addediyoruz.
1: Evet.
0: Bunu da inşallah Mayıs ayı içerisinde İzmir'de bunu da gerçekleştireceğiz. Azami 10 bin kişi.
1: O
0: Azami
1: zaman
0: 10 bin kişiyle bunu yapacağız.
1: şimdiden hazırlanmaya başlayabilirler dileyenler. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Galiba biraz koptu ama yani belki bulunduğum yerde olabilir.
1: Evet,
0: Teşekkür ediyoruz.
1: olsun.
0: Bize kültüre sahip çıktığınız için, halk oyunlarına sahip çıktığınız için size de çok teşekkür ediyoruz ayrıca.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi
1: Hoşça
0: yayınlar.
1: kalın.
0: Teşekkür ederiz.
1: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler konuğumuz oldu.

Ve bugün yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz sizlerle Radyo 1'de. Hoşçakalın. Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Mutfağın Sırları'na hoş geldiniz diyoruz. Bugün biraz bitkilerden söz etmek istiyorum. Benim en sevdiğim doğadaki bütün bitkiler, ağaçlar, her şey de bugün bitkilerin beslenmesinden bahsetmek istiyorum. Kuru maya bitkilere o kadar faydalı ki içeriğindeki aktif maya mantarlarının varlığı toprakla bir araya geldiğinde organik ayrışma süreci hızlanıyor. Toprak ürünlerin büyümesi için gerekli olan besini hızlı bir şekilde bitkiye veriyor. Bitki gelişiminde azot, potasyum gibi elementlerin rolü çok büyük. Kuru maya sayesinde bu elementler toprakla buluşuyor. Bitkilerin kök gelişimi hızlanıyor, hastalıklara karşı dirençleri artıyor, daha sağlıklı büyüyorlar. Sadece sağlıklı büyümekle kalmıyorlar, daha dayanıklı oluyorlar. Aynı zamanda hızla büyüyorlar. Çiçek coşturan adıyla bilinen kuru mayanın hazırlığı gayet kolay. 2 litre suyun içine 2 yemek kaşığı kadar kuru maya ya da 2 paket kadar yaş maya ekleyin, iyice karıştırın. Ve tüm kuru mayanın erimesini sağlayın. Hazırladığınız karışımı çiçeklerinizin toprağına, saksınızın boyutuna göre yarım bardak olacak kadar dökün. Burada dikkat etmemiz gereken püf noktası şu: sulama esnasında suyun bitkinin yapraklarına değmemesi gerekiyor. Mayalı su doğrudan toprağa dökülmeli. Kuru maya ile hazırladığımız bitki besini, yani çiçek coşturan tarifini 15 günde bir hazırlayarak çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Çiçekleriniz mükemmel bir şekilde açacaktır ya da çiçeksiz bitkisi mükemmel bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz.

0: Peki bu kadar çiçeklerden söz etmişken benim alışkanlığımdan bahsetmek istiyorum. Ben yediğim meyvelerin çekirdeklerini, hurma dahil buna, hurma çekirdeklerini, işte erik, portakal, limon, elma, aklınıza gelebilen bütün çekirdekleri biriktiriyorum. Mutfağın bir köşesinde böyle bekliyorlar. Arada bir onları hatırladıkça küçük bir torba içinde çantama koyuyorum. Gittiğim her yerde, bulabildiğim toprak alana, eğer vaktim varsa toprağa birazcık böyle batırarak toprağa saplıyorum. Eğer vaktim yoksa en azından gittiğim yerlerdeki topraklık alanlara serpiştiriyorum. Dünyada pek çok ağacınız olsun istiyorsanız size de bunu tavsiye ediyorum. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.